mutlak butlan kararına yönelik hukuki itiraz süreci başlatıldı. Bu kapsamda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi verilen tedbir kararına yönelik itirazı reddetti. Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapan Cumhuriyet Halk Partisi'nin itirazı da reddedildi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Serdar Mutta, YSK'nın oy birliğiyle CHP'nin itirazını reddettiğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşa ilişkin yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al-Sani ve Pakistanlı arabulucularla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Washington-Tahran hattında Hürmüz krizi devam ediyor. İran, Boğaz'daki gemi geçişlerinden ücret almaya hazırlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ise Hürmüz'de herhangi bir geçiş ücretini kabul etmeyeceğini vurguluyor. Boğaz'dan gemi geçişleri de sürüyor. Son bir günde Hürmüz'den 35 gemi geçti. Ukrayna, Rusya'nın kontrolündeki Luhansk bölgesinde bir öğrenci yurduna saldırı düzenledi. İHA saldırısı sonucu 6 kişi öldü, 39 kişi yaralandı. 15 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin saldırıyı terör eylemi olarak nitelendirdi. Türkiye, Yunanistan'da Türk diplomatları şehit eden terör örgütü lideri Aleksandros Yotopoulos'un serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu kalleş teröriste gösterilen hoşgörü kabul edilemez niteliktedir denildi. Spor. Sayın dinleyiciler, Euroleague'de dörtlü final heyecanı başladı. Atina'daki organizasyonda Fenerbahçe Beko Olympiakos'la karşılaştı. Temsilcimiz Atina'da rakibine 79-61 kaybetti. Valencia'yı yenen Real Madrid finalde Olympiakos'un rakibi oldu. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la Tümosan Konyaspor kozlarını paylaştı. Bordo Mavili ekip rakibini 2-1 mağlup etti ve kupaya uzandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası finalinde rakibini yenerek şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik etti. Erdoğan, en sosyal hesabından görsel eşliğinde bir tebrik mesajı paylaştı. Erdoğan mesajında, 2026 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olarak müzesine bir kupa daha kazandıran Trabzonspor'u, taraftarı ile birlikte tüm Trabzonspor camiasını ve tüm Trabzonlu kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'da Ziraat Türkiye Kupası finalinde Tümosan Konyaspor'u 2-1 yenerek şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik etti. Haberleri dinlediniz.

Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Güneşin Çocukları 7. Bölüm. Yazan Lütfiye Aydın, yöneten Ejder Akışık, yapımcı Ersan Edinç, efektör Hamit Çelik.

Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Mehmet Atay, mutasarrıf Mecdettin Bey, Baykal Saran, Süleyman Ağa, Hüseyin Soysalan, Firdevs Hanım, Ümit Sergen, Selvi, Serpil Çağran, Müjgan, Özlem Ersönmez, Nazlı, Berrin Öney, Zekeriya, Levent Şenbay, Fazıl Efendi, Ahmet Türkoğlu, Hayriye Hanım,

0: hep şen akar. Binbaşı Raif Bey, Selçuk Özdoğan, Sabiha Füsun Günuğur, Rukiye Buket Türk Yılmaz, Veli Okan Şenozan.
1: Balkan Savaşı sonrası, o zamanki adı Ayıntab Sancağı olan Antep'te, sancağın yerlilerinden manifaturacı Süleyman Ağa ile mutasarrıf Necdettin Bey yakın komşudur. Necdettin Bey'in İstanbullu karısı Neci ile ölmüş, Ayıntab'da toprağa verilmiştir. Kızı Müjgan ise bunalımdadır. Üç çocuklu Süleyman Ağa'ya gelince, oğlu Şemsi Amerikan Kolejini bitirmiş, gönüllü olarak askere giderken hasta annesi Firdevs Hanım'ı da birlikte İstanbul'a götürmüştür. Bu yolculuk sırasında Müjgan da onlarla birliktedir. Genç kızı, dayısı Binbaşı Raif Bey'e bırakırlar. Şemsi de Erenköy'deki görevine başlar. Bu sıralarda Süleyman Ağa karısının yokluğunda ablası Hadige'nin yardımıyla şehit eşi olan bir çocuklu Rukiye ile evlenir. Necdetin Bey'in konağında ise evin yardımcısı Hayriye Hanım oğlu Zekeriya ile birlikte kalmaktadır. Ticaret lisesini bitiren Şemsi'nin arkadaşı Zekeriya, önceleri bu durumdan memnun değilse de zamanla Necdetin Bey ile anlaşmaya başlar. Çünkü ikisi de iddiaçılarak karşıdır. Öte yandan Şemsi, Harbiye Nezaretinde önce Binbaşı Raif Bey ile, sonra da karısı Sabiha ve yeğeni Müjgan ile karşılaşır. Müjgan, platonik bir aşkla sevdiği Şemsi'ye duygularını yine belli etmez. Şemsi ise bambaşka bir havadadır, çünkü imparatorluk büyük olayların eşiğindedir. Bu arada Ayıntab'a dönen Firdevs Hanım, kuması Rukiye ile kapıda karşılaşınca alt üst olur. Memuriyetten ayrılmaya karar veren Necdettin Bey ise yardımcısı Hayriye Hanım'ı istidacı Fazıl Efendi ile evlenmeye ikna etmiştir.

0: Hayriye Hanım, sen niçin yemiyorsun?
1: Canım istemiyor Mecdettin Bey. Lokmalar boğazıma diziliyor.
2: İyi de Hayriye Hanım, kendini yiyip bitirmenin alemi yok. Elimizden gelen bir şey yok çünkü. Ok yaydan çıktı bir kere.
0: Tabii canım. Askere giden yalnızca sizin oğlunuz değil ki.
1: Biliyorum. Gel gelelim yüreğime söz geçiremiyorum Mecdettin Bey. Ya babası gibi Zekeriya da dönmezse diye şimdiden uykularım kaçtı. Sen de kusura bakma Fazıl Efendi.
2: Hiç kusur olur mu Hayriye Hanım? Üzüntünü anlıyorum elbet. Ne var ki alışacağız ayrılıklara da, ölümlere de. Buna mecburuz.
0: Alışmak. Tabii. Her ikisini de yaşadım. Galiba alıştım da. Daha 2 yıl önce eşim hayattaydı. Şu karşı koltukta, elinde kasnağı, sessizce nakışını işlerdi. Müjgan İstanbul'a gitmemişti daha. Bütün gün ya Süleyman Ağa'nın kızıyla ya da ağaçların tepesinde. Hey gidi günler. Dersaadet'te olanlara ne diyorsunuz Fazıl Efendi?
2: Ne diyeyim beyefendi? Almanlar sonunda bizi de savaşa sokmayı başardı.
0: Böyle. Şimdilik Enver Paşa kazandı ama bu bence uzun vadede bizim kaybetmemiz demektir. Kayınbirader Raif telefonda ağlayacak gibiydi. Hiç kimsenin haberi olmadan, hatta Meclis-i Mebusan'dan onay alınmadan girmişiz savaşa. Bu ne cürettir azizim? Nasıl bir sorumsuzluktur bilmem ki.
2: Bu cüretin nedenini ben biliyorum beyefendi. Ölen onlar değil çünkü bizleriz. Ben adını bile duymadığım yerlerde bir bacağımı bıraktım. Gencecik insanlar kurda kuşa yem oldular. Bedenleri kim bilir nerelerde nasıl çürüyordur şimdi. Hasılı bize gidin diyorlar, gidiyoruz. Ölün diyorlar, ölüyoruz. Diyeceğim, seferberlik davulları hep bizler için çalıyor Mecdettin Bey.
1: Doğru dedim Fazıl Efendi. Sıra oğluma da gelecekmiş meğer. Zekeriya Çanakkale'ye gidiyormuş. Ben mutfağa geçiyorum, tatlıları getirmeye.
2: Kadıncağızın haline bakın. Nasıl da çöktü birkaç günde zavallı.
0: Haklısın Fazıl Efendi de, öfkeyle bir yere varmak mümkün değil dostum. Akıllı olmanın zamanı. Gerçi ben de zaman zaman tutamıyorum kendimi ama...
2: Mutasarrıf Bey, bırakın da bu kadarcık hakkımız olsun. Hiç değilse öfkelenelim dostum.
0: Ben artık mutasarrıf değilim Fazıl Efendi, unutma. Daha önce söylemiştim ayrılacağımı.
2: Ya, demek ayrıldınız sonunda.
0: Evet, istifa ettim. Yeter.

0: Zaten lüzumundan fazla dolaştım. İmparatorluğun en ücra köşelerinde geçti gençliği. Artık İstanbul'a dönmek, doğduğum şehirle barışmak istiyorum. Hem kızımı da daha fazla yalnız bırakmaya hakkım yok. Bir süre sonra kendime bir başka meşgale bulurum elbet.
1: Desenize Hayriye Hanım, bir de bu haberle perişan olacak.

0: Tamam. Bütün camlar silindi. Benim işim bitti Nazlı. Şimdi nakışa başlayacağım.
1: İyi. Ben de bardakları, ayaklı lambaları silip parlattım. Yerleştirdikten sonra benim de işim bitecek Selvi abla.
0: Şey, nakıştan sonra sabahlığımı dikmeye başlarsın değil mi?
1: Hayır. Madem ki ben Şazıment Usta'dan kendi çabamla dikiş öğrendim, sen de gözünü aç, benden öğren. Çeyiz yapma sevdasına evi hepten boşladın. Hani Rukiye abla olmasa halimiz haraptı. Annem hasta, babam huysuz, sen tembel.
0: Ya sen? Sen ne yapıyorsun sanki? Demek ben tembelim öyle mi? Saygısız.
1: Bardağı kırdım işte. Of, elim fena kesildi.
0: Nazlı ne oldu? Nazlı ne yaptın? Eyvah, çok fena kanıyor. Dur hemen sarayım tülbentimle.
1: İstemem, git. Bana elini sürme sakın.
0: Nazlı, benim yüzümden oldu değil mi? Kardeşim, özellikle mi kırdın bardağı? Yoksa...
1: Farz et ki öyle. Bundan sana ne? Yeter. Bıktım bu dört duvar arasından. Bu evdeki herkesten bıktım.
0: Nazlı, sen aslında Zekeriya cepheye gitti gibeli. Galiba...
1: Sus! Onun adını ağzına alma. Yüreğimde olup bitenler hanginizin umurunda oldu bugüne kadar? Hoppa Nazlı, şımarık Nazlı. Başka bir şey demediniz benim için.
0: Canım kardeşim, ne olur sus. Ay, bak Rukiye abla buraya doğru geliyor, duymasın. Sorarsa ne derim ona?
1: Gelsin. O sormadan söyleyeceğim. Sevdalıyım diyeceğim. Sevdalım cepheye gitti. İçim kan ağlıyor diyeceğim. Üstelik onun bundan haberi bile yok. Dayım gibi o da dönmeyecek. Belki Şerif abimdi.

0: Müezzettin Bey'in İstanbul'a gideceğine inanamıyorum bir türlü. Eşyalarını kendi elimle toplamak da varmış kaderde. Sen de yardıma geldin Firdevs Hanım. Yoruluyorsun, sağ ol.
1: Aa, ne yorulması? Komşuyuz, elbet yardım edeceğiz birbirimize.
2: Aa, şurada bir kitap kalmış.
1: Al bunu da koy o kutuya Hayriye Hanım, hadi.
0: Bu mu? Ah yavrum, ah Zekeriya'm. Ah, gördün mü burada kalmış kitabı?
1: Ne kitabıymış o Hayriye Hanım?
0: Ne olduğunu bilir miyim? Bir kitap işte. Mecdettin Bey hediye etmişti Zekeriya ama besbelli telaştan götürmeyi unutmuş.
1: Sağlık olsun. İnşallah sapasağlam döner de o zaman okur. Zaten bu hengamede fırsat bulamazdı ki deftere kitaba.
0: Ah ne zormuş evlattan ayrılmak.
1: Ah ah bilmez miyim? Benim için de Şemsi'nin hasreti kardeşim Şuayb'in acısını bastırdı. Ah yeter ama artık üzülmeyi bırak Hayriye Hanım. Hem evlendin, yeni bir hayata başladın, unutma.
0: Başlamaz olaydım komşu.
1: Aa, nedenmiş o? Fazıl Efendi ile evlendiğine pişman mısın yoksa?
0: Doğrusu pişmanım. Boyumca oğlum var. Dahası senden sır çıkmaz. Rahmetli eşimi unutamadım. Belli ki unutacağım da yok. Gel gelelim mecburiyetten peki dedim.
1: Bence en doğrusunu yaptın Hayriye Hanım. Alışırsın zamanla. Fazıl Efendi iyi adammış. Herkes öyle diyor. Mecdettin Bey de gidiyor Ayıntap'tan. Oğlunsa asker. Bence isabet oldu evlenme.
0: Ah, Zekeriya hiç memnun olmadı buna ama sustu evladım. Ne yapsın? Ah, şimdi kim bilir nerededir?
1: Elbet öğreniriz nereye gittiğini.
0: Sen artık iş yapma Firdevs Hanım. Yoruldum, bırak. Birazdan ötekiler gelir, birlikte hallederiz.
1: Aa, olur mu? Sohbete gelmedim, evi toparlayacağız. Kızlar biraz geç kalacak ama az sonra Rukiye burada olur. Hatta benim ortak oğlunu da getirecekti. Kamil de becerikli çocuk. Aa, Hayriye Hanım. Hı. Galiba şu ceket de Mecdettin Bey'in olacak. Al, onun eşyalarını yanına koy.
0: Olur, alayım. Oh, toplama işi bitti. Şimdi sıra eşyaların aşağıya taşınmasında.
1: Öyle. Buradakiler aşağıya inecek. Sizin eşyalar yukarı çıkarılacak. Kolay değil tabii.
0: Hiç kolay olur mu? Boşuna ev ev üstüne olmaz dememişler. Firdevs Hanım. Hı. Sahi Rukiye ile aran nasıl?
1: İyi. Süleyman Ağa'nın kahrını bölüşüyoruz onunla. Rukiye çok iyi bir insan. Oğlunu da şimdilik Şemsi'nin yerine koydum sayılır. O da annesi gibi temiz, iyi yürekli, onurlu.
0: Bak bunları duyduğuma çok sevindim. Nazlı da çok övüyordu Rukiye Hanım'ı.
1: Kızların ikisi de alıştı ona. Dahası oğluna onlar da çok seviyor. Rukiye birazdan oğluyla gelince Kamil'in nasıl iş yaptığını göreceksin.
0: Çok iyi, çok iyi. Selvi'yi de isteyen birileri varmış galiba.
1: Ya ama ben vermek taraftarı değilim. Çocuklu dul olsa neyse. Kızımın yaşı geçti diye razı olabilirim. Ama kuma olarak hayır. Dünyanın en zor işi kumalık. Ben Rukiye'yi bu kadar sevdiğim halde böyle diyorsam var sen anla gerisini.

0: Burnunun dikine gitmekten vazgeç Rukiye. Senin Kamil'e bir çeki düzen vermenin zamanı geldi. İstersen bizim yeğen İlyas'ın yanında kabzımallık öğrensin. Değilse kalaycı çıraklığına veririm. İyi sanattır ikisi de.
1: Olmaz. Biricik evladıma dayak yedirtmem ben. Bir çaresini bulup mektebe vermek istiyorum Süleyman Ağa.
0: Şu mesele. 12 yaşına gelmiş koskoca çocuğu mektebe alırlar mı sanıyorsun? Bana bak. Hem evde bir asi yeter. Unut bu mektep rüyasını Rukiye Hanım.
1: Unutamam. Mektebe almasalar bile okumayı yazmayı mutlaka öğrenmeli. En iyisi Fazıl Efendi'nin yanına veririm. İstidacılık hem temiz iş hem de kazançlı. Üstelik Fazıl Efendi merhametli bir adam. Hırpalamaz Kamil'i hiç olmazsa.

0: Allah aşkına yeter Raif. Daha annen nerede başladın surat etmeye? Yol boyu sürdürdün. Eve gelmek üzereyiz, hala yüzünden düşen bin parça.
1: Uğraşma benimle Sabiha Hanım. Sen keyfine bak.
2: İyi ama yengem haklı dayı. Acı bademde daha fazla kalmayı ben de istemedim. Ne var bunda?
1: İşte size bu yüzden kırgınım ya Müjgan. 40 yılın başında annemlere gittik nasılsa. Yemekten sonra biraz daha kalsaydık ne olurdu? İkiniz birlik olup kalkalım diye başımın etini yediniz. Ne yaptılar size? Kalbinizi kıracak bir şey mi söylediler?
0: Of Raif, beni anlamak istemiyorsun hiç. Kaç kere söyledim sana, ben başkalarının evinde sıkılıyorum diye.
1: Madame Calliope'nin ahbaplarından sıkılmıyorsun ama.
2: Aa, yengeme haksızlık ediyorsun dayı. Doğrusunu istersen anneannemlerde ben de sıkılıyorum.
1: Ya, nedenmiş o?
2: Hep aynı şeyleri anlatan iki yaşlının yanında sıkılıyorum işte. Dedemin bitmez tükenmez Kırım Harbi maceralarına, ninemin sürekli iç geçirip ağlamasına dayanamıyorum.
1: Müjgan, hadi deden konusunda haklısın diye. Peki ninen? Bir anne kızı için ağlayıp üzülüyorsa bundan tabii ne olabilir? Unutma ki ölen onun kızıysa senin de annendi. Sevgili Necile gencecikti. Üstelik gurbette. Zavallı kardeşim.
0: Raif, Müjgan'ın aynı taptan sırf bu yüzden geldiğini unuttun galiba. Kızcağız üzülüp daha fazla kahrolmamak için geldi.
1: Hayır hayır, unutmadım Sabiha Hanım. Fakat bu sürekli gezip tozmalarınızdan hiç hoşlanmadığımı da bilmelisiniz. Mecdettin enişte yakında geliyor, ona ne derim ben?
2: Eğer size yük olduysam dişimi sıkar anneannemlerde kalırım dayı, merak etme.
1: Can saçmalama. Ben ne diyorum sen ne anlıyorsun?
0: Yaptığını beğendin değil mi Raif Bey?
1: Yeter. Yapma Müjgan. Gözyaşına dayanamadığımı biliyorsun. Ağlama ne olur.

0: Ah İstanbul, canım şehir. Ne çok özlemişim meğer. Hele şu vapurla karşıya geçmek yok mu?
1: Ben de sizi özlemişim babacığım. Ne iyi ettiniz dönmekle. Başka ne haberler var Aintab'da?
0: Ha, Hayriye Hanım'ı hatırlarsın değil mi? Onun oğlu Zekeriya da Çanakkale'de. Kadıncağız perişan oldu.
1: Oğlunu pek değil ama Hayriye Hanım'ı hatırlıyorum tabii. İyi kadındır.
2: Şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz sahi? Bir işe girecek misiniz Mecdettin enişte?
0: Daha belli değil Sabiha Hanım. Bakalım devran ne gösterecek. Bir süre dinleneyim diyorum. Şimdilik tabii.
1: Beni dayımlardan almayacaksınız değil mi babacığım? Soruma cevap vermedin baba. Bundan sonra da dayımlarda kalacağım değil mi?
0: Düzenimi kurana dek tabii. Sonra ne olur şimdiden bilemem elbet.
1: Firdevs teyzelerden ne haber? Selvi ile Nazlı nasıl? Şemsi Bey'in ağzından laf almanın mümkünü yok malum. Sorarım geçiştirir. Karşılaştığımız zamanlar tabii.
0: Ben de bilmiyorum Müjgan'cığım.
2: Ah sen de çok hoşsun hani Müjgan. Baban ne bilsin komşu kızlarının halini ayol.
0: Yengen doğru söylüyor. Sadece Süleyman Ağa'nın ikinci kez evlendiğini biliyorum ama yeni hanımının da yüzünü görmedim. Zaten mümkün de değil.
1: Başka? Sancak ne durumda? Değişiklik var mı?
0: Var. Her şey daha kötüye gidiyor. Yokluk, yoksulluğu, gelecek korkusu filan. Hep bildiğin şeyler işte.
1: Ya eşyamız baba? Eşyamız ne zaman gelecek?
0: Eşyamız mı? Sana nasıl anlatacağımı da bilemiyorum ya. Çoğunu orada bıraktım Müjgan. Hayriye Hanım'da.
1: Hepsini mi? Aşk olsun baba.
2: Düşündüğün şeye bak Müjgan. Baban iyi ki getirmemiş o eski püskü şeyleri. Yenilerini alırsınız fena mı?
1: Olsun. Yine de canım sıkıldı orada bırakılmasını.
0: Müjgan sen ne diyorsun evladım? Birkaç pılı pırtının peşine düşecek zaman mı kızım? İnsanlar can pazarında. Erkek olsaydın belki seni de silah altına alırlardı.
1: Erkek değilim ama. Baba, şu adamı tanıyor musun?
0: Hangi adammış o?
1: İşte şu bize dikkatle bakan adamı. Hani küpeşteye dayanmış.
2: Partallar içinde olan.
1: Yüzündeki yara izleri ne kadar korkunç. Bizim baktığımızı fark edince başını denizden yana çevirdi. Tuhaf.

0: Yandım. Dayan beni. Dayan. Dayan, ölmeyeceksin. Dayan beni.
1: Tezkereciler, çabuk gelin buraya. Yaralı var.
0: Şimdi yardım gelecek. Sineyiciler hemen şurada. Kurtulacaksın beni. Dayan. Hiç geri yok Zekeriya Aslı'yı. Şurada konuda bir tasvir vardı. Onu al. Sonra da
1: dur, dur bakayım nerelerde. İşte buldum.
0: Bu mu? Bu mu?
1: Ne yapacağım bunu peki?
0: Köyüme. Künyemle birlikte anam geri gönderip kumandanım. Yüzünü bile göremediğim çocuğuma hatıra olsun.
1: Beni. Beni.
0: Öldü. Murtaza'dan sonra Veli de.
1: Alçaklar!
2: Görürsünüz siz. Kemal Paşa'mız Çanakkale geçilmez demişti. Geçirtmeyeceğiz. O bizi ölmeye emretti. Gerektiğinde öleceğiz, yine geçirtmeyeceğiz.
0: Veli. Veli. Kardeşim.

Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Yıldızlar Altında.

Sun da içsin yar elinden aşıkın peymaneyi, bir kadehle mestü bitab et dili viraneyi. Ahmet Refik Altınay'ın dizelerine, Bimenşe'nin Segah makamındaki eserini Melihat Gülses'ten dinledik. Eserin başında Neyzen Yusuf Paşa'nın Segah Peşrevi'nin bir bölümü yer aldı. Namelerle dolu bir programa daha böylece başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gecede Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, her gece olduğu gibi sizlere yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleniyorum. Bu gece programımızda Segah ve Buhselik makamında eserler yer alacak. Dinleyeceğimiz ikinci Segah eser, Rakım Elkutlu'nun bir bestesi, Gönül Aköz'den dinliyoruz. Aşkınla yanıp ağladığım günleri an sen, Gisuna gönül bağladığım günleri an sen. Bin bir yaralı kalbimi bir ahu derunla, sen şuha bakıp dağladığın günleri an sen.

Güfte ve bestesi Yesari Asım Arsoy'a ait Segah şarkıyı Mustafa Öztürk'ten dinliyoruz. Sevda yaratan gözlerini her zaman öpsem, doymam güzelim, haşre kadar hep seni sevsem.

Güftesi Ufuk Gürelman'a, bestesi Ümit Gürelman'a ait Segah şarkıyı Necmettin Yıldırım'dan dinliyoruz. Artık o hayal bahçemizin gülleri soldu, ruhum keder akşamlarının körfezi oldu. Aylar, seneler hepsi de bir gün gibi geçti, İlk aşkını gönlüm yine son sevgili seçti.

Mahmut Nedim Güntel'in sözlerini yazdığı Melahat Pars'ın Segah şarkısını Neşe Öztaş'tan dinliyoruz. Yine hicran ile gün bitti, güneş battı gönül. Yazık, ümit seni bir gün daha aldattı gönül. Bekledim gözlerimin nuru solup titreyerek. Yazık, ümit seni bir gün daha aldattı gönül.

Güftesi Hüseyin Yurda Baka, bestesi Vecdi Seyhun'a ait Segah şarkıyı İnci Çayırlı'dan dinliyoruz. Yine dalgın kapattın pencereleri. Kirpiklerinde dünya mı asılı? Neden böyle üzgünsün? Görmek istemiyorsun beni.

Münip Utandı'yı Segah makamında bir türküde dinliyoruz şimdi de. Yemenimin uçları, çıkamam yokuşları, o yare selam edin yedi dağın kuşları, allı Yemen'i.

Yıldızlar Altında Buselik makamında eserlerle sürüyor. İlk eseri Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Kemani Serkis Efendi'nin bir bestesi. Hoş ola bu ne bahar ey gül sana, gayrı yar sevmek haram oldu bana.

Güfte ve bestesi Hamamizade İsmail'le de Efendi'ye ait Buselik makamında bir yürük semai var sırada. Melal Uğurlu'dan dinliyoruz. Dehrolmada bu sur ile mamur meserret, olsun dili şahanede mansur meserret.

Şakir Ağa'nın Buse'lik eseri var sırada. Selma Sağbaş'tan dinliyoruz. Bir misli var mı kıl beyan, olmadığı günden ayan.

Güftesi İsmail Hakkı Baradan'a, bestesi Ali Ulvi Baradan'a ait Buse'lik eseri Doğan Dikmen'den dinliyoruz. Bir tek gececik yârim ile baş başa kalsam, sarsam onu sinemde derin neşeye dalsam.

Hüseyin Gökmen'i Fehmi Tokay'ın Buzilik şarkısında dinliyoruz. Aman cana, beni şad et, terahüm eyle imdad et. Dilersen terki kast eyle, bana sen kıyma, azad et.

Sıradaki buselik eser yine Fehmi Tokay'ın bir bestesi. Güfte Melahat Akan'a ait. Faruk Salgar'dan dinliyoruz. Geçti bahar, hazan erdi bu yerde. Deli gönül yine dertte, kederde. Şakımıyor bülbül artık seherde. Deli gönül yine dertte, kederde.

Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna ulaştık sevgili dinleyenler. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. TRT Antalya Radyosu'ndan seslendim sizlere her gece olduğu gibi. Yarın gece yine aynı saatte huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Güfte ve bestesi Sultan 3. Selim'e ait Buse'lik eserle Remzi Oktar'ın yorumuyla kapatıyoruz bu gece programımızı. Bir pür cefa hoş dilberdir, müptelayım hayli demdir. Elbet gönül arzu eyler, gül yanağı her şey terdir. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalınız.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Teknik yönetmenimiz Arif Kereş, mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Saat 13.50'ye dek burada olacağız. Size sesleneceğiz. 22 Mayıs Cuma bugün saat 13.23. Sevgili dinleyenler, bugün mevsim geçişlerinde cilt sağlığından bahsedeceğiz. Biliyorsunuz ki mevsim geçişlerinin cilt sağlığı üzerinde oldukça büyük etkisi var. Özellikle çocukları, gençleri korumak çok önemli. Anne babalar bazen bu konuda kafa karışıklığı yaşayabiliyorlar. Nasıl yapmalıyız? Acaba cildimizi nasıl korumalıyız? Çocuklarımıza o uygun ürünleri nasıl seçmeliyiz gibi belli sorular olabiliyor. Akıllarında böyle soru işaretleri kalabiliyor. Biz de bunlardan bahsedeceğiz. Değişen hava şartlarından cildimizin olumsuz etkilenmemesi için neler yapabiliriz? Bunu konuşacağız. Dermatoloji uzmanı Profesör Doktor Didem Dinçer bizimle birlikte olacak. Ailece başladı sevgili dinleyenler. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Yanınızda olmaktan çok memnunum. Buyurun.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Biz de bu önemli konuyu sizinle paylaştığımız için çok mutluyuz. Şimdi mevsim geçişlerinde hava değişimleri hakikaten birçoğumuzu etkileyebiliyor. Özellikle hassas ciltli olanları, çocukları, bebekleri, gençleri daha fazla etkileyebiliyor. Hakikaten bu mevsim geçişleri birçok açıdan sıkıntı yaşayabiliyoruz. Hem alerji kaynaklı olabiliyor, hem kuruluk ya da yağlanma gibi sorunlar olabiliyor, sivilcelenme olabiliyor, güneş lekeleri olabiliyor, birçok sorun var aslında. Şimdi bahar aylarında özellikle artan cilt sorunları neler? Önce onları sorarak başlayalım size.
1: Evet, sıcakların artmasıyla birlikte ve terlemenin artmasıyla birlikte aslında birçok cilt rahatsızlığını beraberinde getiriyor. Akne problemlerinin daha şiddetlendiğine tanık olabiliyoruz. Mantar hastalıklarını görebiliyoruz. Yine ter ve ter bezine bağlı bir takım problemlerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Yine bu dönemde bir takım egzama türlerinde de artışla karşı karşıya kalıyoruz. Hem atopik dermatit olsun, hem de tabii ki kullandığımız ürünlerin güneşle etkileşimine bağlı fotokontak dermatit dediğimiz bir takım ürünlerin güneşle etkileşimi sonucu oluşan egzamalarla karşı karşıya kalabiliyoruz.
0: Böyle birçok sorun var ve bununla ilgili de tabii ki belli müdahalelerde bulunmak gerekebiliyor ya da önleyici önlemler almak gerekebiliyor. Neler söylersiniz? Nasıl dikkat etmeliyiz mevsim geçişlerinde cildimize?
1: Aslında en çok güneşin getirdiği problemlerle karşı karşıya kaldığımıza ve güneş yanıklarının da burada birinci sıraya oturduğunu düşünürsek, önce güneşten korunmak bizim için esas olmalı. Hem kıyafet açısından hem de kullandığımız ürünler açısından dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle bu zamanlarda güneşe bağlı yanıkların oluşmasını çok istemiyoruz, çünkü ileriki devrelerde biliyorsunuz cilt kanserleri aslında güneşle çok ilişkili tablolar. Dolayısıyla uygun kıyafetler giymeleri gerekiyor. Bunlar daha çok sıkı dokunmuş. Hatta herkesin bildiğinin aksine beyaz değil, koyu renkli kıyafetler.
0: Bu çok ilginç bir bilgi. Evet. Hep öyle düşünürüz. İşte siyah giyme güneşi çeker, daha fazla yanarsın gibi konuşuruz hep ama.
1: Evet, aslında şöyle söyleyelim. Sıkı kıyafet olması öncelikle esas, ama koyu kıyafet olduğu zaman güneşten daha fazla korunuyoruz. Ne yazık ki koyu kıyafetlerle terleme oranımız birazcık daha fazla olabiliyor. Burada aslında renkten çok ben sıkı dokuma olması ve özellikle de geniş şapkaların takılması, büyük gözlüklerin takılması, hatta gerekirse eldiven kullanılmasını bile önerebiliyoruz güneşten korunmak için.
0: Sıkı dokunmuş derken neyi kastediyorsunuz? Böyle çok incecik giyiniriz bizi yazın, daha serin tutsun bizi diye. Onun tam tersini mi söylüyorsunuz?
1: Hayır, mesela keten dokumalar, daha fazla iplik birbirlerine fazla grift olan dokumaları tavsiye ediyoruz.
0: Evet, böyle olduğunda koyu renkte olsa hatta daha iyi oluyor diyorsunuz. Çok daha rahat koruyabilir bizi.
1: Aynen, çok daha rahat koruyabiliyoruz. Özellikle şapka seçiminde de yine 10 santimetre siperli şapka olursa bu bizim daha az güneşle maruziyete temas etmemizi sağlıyor. Dolayısıyla büyük, aynı Audrey Hepburn gibi şapkaların kullanılmasını bayanlara tavsiye ediyorum. Evet.
0: Öyle bir moda da olabilir değil mi aslında?
1: Tabii tabii,
0: böyle bir
1: büyük gözlükler, büyük şapkalar, bunlar gerçekten bizi güneşten esaslı koruyacaktır.
0: Güneş yani hakikaten böyle bize çok zarar verebilecek bir şey değil mi? mi? Çünkü D vitamini açısından da güneşlenmemiz önerilebiliyor yer yer. İşte şu saatlerde almazsanız D vitamini alamazsınız dedikleri saatler tam güneşin dik açılarla geldiği ve bize zarar verebileceği saatler.
1: Aslında burada paradoksal tablolar söz konusu.
0: Evet, evet.
1: Yani güneşsiz olmaz. Güneş sizin canlılığınızın, neşenizin kaynağı.
0: Tabii.
1: Ve dolayısıyla güneş olmazsa olmaz. Ama güneş varken iyi korunursak güneş neden olmasın? Sadece koruma yöntemlerini iyi bilmemiz gerekiyor.
0: Peki güneş kremi sürdüğümüzde güneşin o faydalı etkilerini biz alamamış mı oluyoruz?
1: Tam öyle demeyelim. Sonuçta faydalı etkilerini elinizin üstü veya çok az bir metrekare bile görmesi D vitamininden faydalanmanızı sağlayacaktır. D vitamini sentezi için yeterli olacaktır. Ama güneş koruyucu kullandığınız zaman ileride oluşabilecek cilt kanserlerinin önüne geçmiş oluyorsunuz. Erken yaşlanmanın önüne geçmiş oluyorsunuz. Hemen kırışıklıklarınız oluşmuyor, lekeleriniz oluşmuyor. Dolayısıyla pek çok faydası var güneş koruyucuların. O yüzden de güneş koruyucusu bir der dermatolog olarak olmazsa olmaz diyoruz.
0: Ve bu sadece yazın değil, değil mi? Kışın da kullanmak gerekiyor güneş
1: koruyucu. Aynen öyle. Yani hem yaz hem kış korumayı, hatta kapalı ortamlarda da korumayı öneriyoruz. Herkesin sandığının aksine biz sadece ultraviyole B ışığına maruz kalmıyoruz. Hem ultraviyole B hem ultraviyole A hem de kızıl ışık spektrumunda mavi ışığa da maruziyetimiz söz konusu oluyor. Dolayısıyla bazen hastalar şey diyor, hocam hiç dışarıya çıkmıyorum, hiç güneş görmüyorum, nasıl lekelendim? Çünkü çok fazla bilgisayar başındasın, monitörle iç içesin. Kullandığımız laptoplar, tabletler, telefonlar hepsi mavi ışık yayıyor. Dolayısıyla mavi ışık korumasını da öneriyoruz.
0: Şimdi mevsim geçişlerinde özellikle yaşanan bir takım problemlerden bahsettik. Güneş koruyucusunun önemini söyledik. Bir de alerjik birçok reaksiyon var. Güneş kremi kullansa dahi bunları yaşayan insanlar olabiliyor. Dediğiniz gibi egzama gibi durumlar olabiliyor. Bir takım hatta çocuklarda istilik benzeri şeyler çıkabiliyor. Bunlardan nasıl korunabiliriz ve sonra arasında önleyici olarak yapsak bile oluştuğunda nasıl tedavi edebiliriz?
1: Evet, şimdi tabii ki tedavi yöntemi deyince aklı dermatologlar geliyor. Ama şu bir gerçek. Güneş ve güneşle birlikte kullandığımız tüm kozmetik ürünler, potansiyel fotokontak dermatit dediğimiz güneşin beraberinde getirdiği alerjiye sebep olabiliyor. Hatta bunların başını güneş koruyucularının çektiğini bile söyleyebiliriz. Bazen hastalar diyor ki, hocam hem güneş koruyucuyu tavsiye ediyorsunuz hem de ben her güneş koruyucu kullandığımda bu tabloyla karşı karşıya kalıyorum. Evet, ne yazık ki böyle durumlarla da karşı karşıya kalabiliyoruz. Tabii burada bir takım tedavi yöntemlerimiz var, onları kullanıyoruz. Ya da hastayı daha çok böyle kıyafettir, şapkadır, gözlüktür gibi fiziksel koruma yöntemlerine doğru yönlendirmeyi tercih ediyoruz. Yine kullandığımız bir takım anti-aging ürünler, kremler, ihtiva ettikleri ürünler güneşle birlikte alerji oluşmasını tetikleyebiliyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla aslında biz yaz aylarında kişilerin çok fazla makyaj yapmalarını, çok fazla kimyasal ürünle iç içe olmalarını da çok önermiyoruz.
0: Kesinlikle bu çok önemli bir konu. Çünkü kozmetik endüstrisi gitgide daha da büyük bir pay almaya başladı pazardan. Birçok ürün çıkıyor, birçok ürün pazarlanıyor bir yandan. Sosyal medyada bunlar işte bir takım influencerlar tarafından pompalanabiliyor. Ama aslında içerikleri çok paylaşılmıyor ya da nasıl kullanmaları gerektiği çok söylenmiyor. Dediğiniz gibi güneşle bir araya geldiklerinde işte sorunlar ortaya çıkabiliyor.
1: Yani o kadar kötü gösterimlerle karşı karşıya kalıyoruz ki gerek işte medyadan bazen önerdikleri influencerların ürünleri, evet içerik iyi bir içerik ama kullanma şekli, kullandırılma şekli bile o kadar yanlış tarif edilebiliyor ki kişiler iyi olsun diye aldıkları bir ürünün sonucunda hastanelik olabiliyorlar.
0: Evet, kesinlikle çok dikkat etmek lazım. Bir de yine çocuklara, gençlere baktığımızda onlara uygun ürünü nasıl seçebiliriz? Çünkü onların cildi çok daha hassas, bir takım sıkıntılar yaşayabilirler, bundan da korkabiliyor anne babalar. Bu uygun güneş ürünleri ya da uygun normal nemlendiriciler vesaire nasıl seçilebilir?
1: Aslında bu konuda gerçekten çok sıkı kontroller var kozmetik sektöründe. Yani bir çocuk ürününde olması gereken kriterler önceden belirtilmiş durumda. Bir takım alerjenler içermemesi gerekiyor. Hatta kokusuz ürünlerin olması tavsiye ediliyor. Özellikle kokulu ürünlerin daha çok alerjen olabiliyor.

0: geleceğini söyleyebiliriz. Ve tabii ki aldığımız yerler de burada önem taşıyor. Eğer ki bir güneş koruyucusu alacaksak, belki eczane
1: Eczane değil mi?
0: veya çocuk ürünlerini sattığını bildiğimiz doğru yerlerden alırsak daha uygun bir yaklaşım olacaktır diye düşünüyorum.
1: Eczaneden alacağız. Bu çok önemli çünkü internette de çok fazla ürün var. Yine orada da bir pazarlama stratejisi var.
0: Evet, gerçi şöyle, her internette satan satıcı kötü olmayabiliyor.
1: Tabii, tabii
0: Tabii
1: ki.
0: ki burada da çok profesyonel, işini sağlam yürüten ve doğru ürünleri pazarlayan satıcılar da olabiliyor. Ama tabii ki güvenilir olması, bunu araştırmamız burada önem taşıyor.
1: İçerik okuma önemli mi peki bu aşamada? Çünkü çok fazla orada bilmediğimiz bir takım içerikler olabiliyor hakikaten.
0: Evet, aslında burada da bize bir takım görevler düşüyor diye düşünüyorum. Çünkü çoğu içeriğin ne anlama geldiği ve ne amaçla kullanıldığını bilmeden kişiler
1: Bilmiyoruz.
0: alıp
1: Evet.
0: kullanıyor. Dolayısıyla belki biz doktorlar veya bu konuda uygun olan kişiler, eczacılardır, kozmetikle ilgilenen kişilerdir. İçeriklerin ne anlama geldiğini belirten bir açıklamada bulunabilirlerse doğru ürün seçilmesinde de faydalı olabilecektir diye düşünüyorum. Çünkü birçok ürün aslında belli yaş skalası için uygun değil
1: Değil
0: veya
1: mi?
0: belli rahatsızlıkları olanlar için uygun değil.
1: Evet.
0: Evet.
1: Ama çocuk ürünü dedilerse bu kesinlikle çocuklar için uygundur diyebilir miyiz?
0: Şöyle bir şey, çok sıkı denetimlerden geçtiğini söyleyebiliriz ama çok iyi, hatta marka bir ürünün de alerji yapma potansiyeli
1: Tabii.
0: olabilir. Dolayısıyla hatta biz bunlar için bir takım testler yapıyoruz. Patch testleri denilen, yani bizim iyi diye düşündüğümüz bir ürüne karşı kişinin hassasiyeti ve alerjisi olabilir. Dolayısıyla yine tabii ki güvenli noktalardan güvenli ürünleri alalım ama iyi diye alerji yapmayacak diye bir durum yok. Evet.
1: Yetişkin ürünlerine bir çocuk kaç yaşından itibaren geçebilir?
0: Aslında her yaşın kendine has belli zamanları var. İçerikler burada çok önemli. Bazen mesela hamileler için ürettiğimiz bir ürün çoğu zaman çok sıkı içeriklere sahip olduğu için işte kokusuz, alerjen,
1: Evet.
0: maddeler azaltılmış, paraben free vesaire çocuklar için de uygun anlamına gelebilir. Aslında burada içerikler üzerinde durulması gerekiyor. Yani işte şu kremi bu yaştan sonra kullanmak değil de o kremin içeriğinde ne var? O yaş için uygun mu? Bunun tartışılması gerekiyor aslında.
1: Demek ki içerik okumak her zaman için çok önemli ama o konuda da biraz
0: Tabii
1: uzmanlara
0: tabii eğitime
1: danışmak gerekiyor.
0: ihtiyacımız var.
1: Evet.
0: Orada da bizim bilgilendirmemiz gerekiyor biraz diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Evet.
1: Şimdi bu kadar yaş demişken bir yaşla ilgili şarkı dinleyelim mi? Çünkü çok önemli bir konudan bahsediyoruz. Yine bu yaşlanma karşıtı ürünlerden de konuşuruz. Onlar çok kullanılıyor çünkü
0: Evet.
1: ve denetimsiz kullanılabiliyor. Onları da yine konuşuruz. Mevsim geçişlerinde özellikle yaşanan bu sıkıntılardan en çok şu son dönemde size neler geldi? Onlardan da bahsederiz ama şimdi her yaşın ayrı bir güzelliği varı dinleyelim. Ajda Pekkan'dan çok sevdiğimiz bir şarkı. Bugün de program yapımcılarımızdan Ayhan Demiray'ın doğum günü. Nice mutlu güzel yılları
0: Evet,
1: olsun bu
0: nice mutlu
1: şarkımızı da.
0: yaşlara.
1: Özellikle ona armağan etmiş olalım ve devam edelim.

0: ailece devam ediyor. Dermatoloji uzmanı Profesör Doktor Didem Dinçer Rota'yla sohbetimize devam ediyoruz. Her yaşın ayrı bir güzelliği var dedik ama işte o yaşlar çok da ileri görünmesin diye çokça ürün kullanabiliyor bazen insanlar.
1: Doğrudur.
0: Fazla olabiliyor hakikaten bunlar ya da yanlış kullanımlar olabiliyor. Daha çok erken yaşlarda başlanabiliyor. Ne diyeceksiniz bu özellikle yaşlanma karşıtı ürünlerle ilgili nelere dikkat etmek lazım kullanırken?
1: Tabii yaşa uygunluğu önemli ve kullandığımız ürünün içeriği de önemli. Çünkü bazı ürünler çok iritan özelliğe sahip olabiliyorlar. Biraz önce beraberken konuştuğumuz
0: Evet.
1: gibi retinallerden
0: Evet.
1: bahsediyoruz.
0: Çok popüler.
1: Evet, çok popülerler, doğrudur. Gençleşme için uygun ürünlerdir. Hücre rejenerasyonunu arttırırlar, hücre yenilenme hızını arttırırlar ama her cilt için uygun mudur kelimesinin karşılığı?
0: Evet.

0: soru işareti. Eğer çok hassas bir cilde sahipseniz belki burada onun görevini yapan bakıçıyor gibi bir ürün daha öncelikli olarak belki tercih edilebilir. Hı-hı. Yine bu tarz iritan ürünleri sabah saatlerinde kullanmak çok doğru değil güneşle
1: Evet.
0: etkileşimi açısından. Genelde akşam saatleri, hatta her günde değil belli günler, ardışık olmayan günlerde, hatta bizim kısa süreli temas dediğimiz, short contact temas dediğimiz kısa süreli kullandırımlar belki hasta açısından uygun yaklaşımlar olabilir. Ama bence en doğrusu burada bir dermatoloğa
1: Danışmak
0: danışılarak
1: lazım,
0: evet
1: değil mi?
0: bu ürünlerin seçilmesi, benim cildime uygun mudur denilmesi daha doğru bir yaklaşım
1: Onu
0: olacaktır.
1: biz kendimiz bulamıyoruz, değil mi? Cilt tipimiz nasıl, neyi kullanırsak iyi olur, nasıl bir işte ürün bize iyi gelir, onu tek başımıza çözmemiz çok mümkün değil galiba.
0: Ya aslında şöyle söylemek gerekirse deneme yanılma yoluyla belki
1: Ha
0: insanlar
1: evet, ancak.
0: birtakım şeylere ulaşabilirler ama tabii bu deneme yanılma içerisinde yapacağımız hatalar olmadık kozmetik sorunları da beraberinde getirebilir. Dolayısıyla hem hızlı hem güvenilir bir yol dermatolog diye düşünüyorum kendi açımdan.
1: Evet.
0: Evet.
1: Cilt için en önemli şeylerden biri de iyi bir temizlik, değil mi? Çok fazla
0: Evet.
1: şeye maruz kalıyoruz gün içerisinde. Toz, kir, makyaj malzemesi vesaire ve bunlar biriktiğinde sıkıntılara yol açabiliyor. İyi bir cilt temizliği için olmazsa olmazlar neler?
0: Evet, yani günde iki kez cilt temizlemesini biz dermatologlar öneriyoruz.
1: Hı.
0: Ama cildimizi temizlerken daha çok bazik ürünlerden kaçınmayı vurguluyoruz. Neden diyeceksiniz? Cildimizde bir asit mantolama var ve sizin kullandığınız sabunlar bazik nitelikte olduğunu düşünürseniz bu mantoyu bozuyor. Dolayısıyla cildiniz yıpranıyor, hassas hale geliyor, egzamalara açık hale geliyor.
1: Evet, bu sabun normal elimizi yıkadığımız
0: Evet.
1: sabundan
0: Yani
1: bahsediyoruz.
0: şunu da belirtmek istiyorum. İçine zeytinyağı koyulması bunun
1: Ay değil mi?
0: hiçbir şeyini değiştirmiyor. Yine bazik ürün bazik
1: Hakikaten
0: üründür.
1: o bir sanki çok sağlıklı yapmış gibi geliyor
0: Evet.
1: bize ama öyle değil. Evet.
0: Dolayısıyla bizim deri piyasına yakın olan ürünleri tercih
1: Hı.
0: etmemiz gerekiyor ki biz bunları sindet diye nitelendiriyoruz. Bunlarla hem sabah hem de akşam güzelce temizleyip akabinde de uygun bir nemlendirici ile nemlendirmemiz aslında iyi bir cilt temizliği yapmamızı sağlıyor. Bazen hastalar şey diye soruyor. Hocam cildim çok yağlı. Ben nemlendirici krem kullanmak zorunda mıyım? Ben de onlara hep şunu söylüyorum. Nemlendirmek farklı bir şey, yağlandırmak farklı bir
1: Bambaşka
0: şey.
1: bir şey.
0: Bizim
1: Evet.
0: amacımız nemlendirmek. Ne yazık ki su ve bir takım kozmetik uyguladığımız temizleyici ürünler istesek de istemesek de cildimizi kurutabiliyor.
1: Tabii
0: Evet.
1: ki. Evet, o yüzden çok dikkat etmek lazım. Şimdi size son dönemde gençlerden, çocuklardan daha çok hangi konularda ciltle ilgili böyle başvurular geliyor? Özellikle bu mevsimde ya da sonrasında yaz için.
0: Akne problemlerinin
1: Akne, değil
0: şiddetlendiğini
1: mi?
0: görüyoruz. Evet, dediğim gibi egzama problemlerinin arttığını görebiliyoruz. Akne ile ilgili hem uygun ürünün kullanılmasını öneriyoruz, hem de aknenin sadece işte bir gençlik problemi olmadığını, dolayısıyla ailelerin buna özen göstermesi gerektiğinin de altını vurgulamak istiyoruz. Neden diyeceksiniz? Bu geçer, ileride bir problem yaratmaz diye düşündükleri akneler sonrasında ne yazık ki izle
1: Ya değil
0: sonuçlanabiliyor
1: mi?
0: ve dolayısıyla hangi yaşta kişi akne ve yani diğer adıyla sivilce problemiyle karşı karşıya kalırsa kalsın mutlaka bir dermatoloğa başvurması gerekiyor.
1: Evet, ergenlik de bu açıdan çok önemli bir dönem.
0: Evet.
1: Ergenlikte de çok fazla şey değiştiği için hormonlar vesaire farklı farklı cilt problemleri olabiliyor. Özellikle ergenlikte dikkat edilecek şeyler nelerdir cilt sağlığı açısından?
0: Evet, yine uygun cilt temizliğinin yapılmasını öneriyoruz ve güneş koruyucuları da tabii ki öneriyoruz. Çünkü güneşten korunma öyle kırkını elini geçtikten sonra başlanacak
1: Tabii.
0: bir durum değil.
1: Hı.
0: Eğer ki biz cilt kanserleriyle karşı karşıya kalmak istemiyorsak, dolayısıyla erken yaşlardan itibaren korunmanın başlaması gerekiyor. Güneş koruyucularını mutlaka öneriyoruz ve tabii ki kendi cilt tiplerine uygun ürünleri seçmelerini öneriyoruz nemlendirici bazında da.
1: Hı. Bir de fazla kozmetik kullanmasınlar, değil mi hocam?
0: Evet, ne yazık bu da çok
1: Evet.
0: büyük bir problem. Bütün ürünleri influencerlardan öğrendikten
1: Ya
0: sonra o da
1: hepsini
0: iyi geliyor, bu da iyi
1: deniyorlar.
0: geliyor. Evet, hepsi
1: Evet.
0: üst üste girdiği zaman gerçekten bunların birbirleriyle etkileşimleri de aslında alerjik olaylara yol açabiliyor. Gözenekleri tıkayabiliyor ve kozmetik aknesi denilen bir durum var. Gerçekten de belki aknelerin son dönemde şiddetli seyretmesi

0: içerisinde bu kullanılan kozmetik ürünleri de ön sırayı alıyor diye düşünüyorum.
1: Evet, o yüzden bu konuda uzmanları dinlemek lazım. Uzmanların önerilerine bakmak lazım. Mümkünse bir dermatologla görüşüp ondan sonra ürün almak çok iyi olabilir. Buna yaramış, şu kullanmış, ondan dinledim çok iyiymiş gibi söylemlerle lütfen sevgili gençler ürünleri kullanmayınız. Bakınız uzmanı öyle söylüyor.
0: Evet.
1: Değil mi? Kesinlikle.
0: Yani doğrusu budur diye düşünüyorum.
1: Hı.
0: Ya da dediğim gibi profesyonel bu konuda eğitimli olan kişiler de tabii ki yardımcı olabilecektir ama eczacı arkadaşlarımız gibi
1: Hı.
0: yönlendirme açısından ama esası tabii ki bir doktor kontrolünde ürün alınmasıdır.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun
0: Ben çok
1: aktardıklarınız
0: teşekkür
1: için.
0: ediyorum. Çok sağ olun beni davet ettiğiniz için.
1: Profesör Doktor Didem Dinçer Rota bizimle birlikteydi. Dermatoloji uzmanımız bize cilt sağlığı ile ilgili önemli bilgiler aktardı. Böylece ailece programının sonuna geldik. Programımızı Müge Tüzüngerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Arif Keleş'ti. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Pazartesi 13 ana haber bülteninin ardından buluşmak üzere. Mutlu hafta sonları. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne.
0: Sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Buluş Öyküleri.
1: Temizlik insanın en temel ihtiyaçlarından biridir. Eller kirlendiğinde, yüz tozlandığında hep arınma isteği duyarız. Su bulunamadığında bile ferahlık arayışımız sürer. İşte bu ihtiyaç ıslak mendilin doğmasına yol açar. Hikaye 1950'lerin sonunda Amerika'da başlar. Restoran sektöründe çalışan girişimci Arthur Julius, müşterilerin el temizliği için pratik bir çözüm arar. Laboratuvarında su ve sabun içeren nemli bir bez geliştirir. 1958'de Wetnap adıyla patentini alır ve 1960'da bir restoran zincirinde ilk kez kullanıma sunar. Artık yağlı eller ferah bir dokunuşla temizlenebilir. Islak mendil zamanla sadece bir temizlik aracı olmaktan çıkar ve taşınabilir konforun simgesi haline gelir. 1970'lerde uçaklardan otellere, çocuk bakım çantalarından askeri teçhizatlara kadar her yerde görülmeye başlar. Modern yaşamın hızına ayak uyduran bu küçük ambalajlı ürün, suya ulaşılamayan anlarda devreye girer. Bazen bir annenin çantasındaki kurtarıcı, bazen de pis bir şeyi silmenin aracı olur. Zamanla alkol, aloe vera, lavanta gibi farklı formüllerle çeşitlenir. Artık sadece temizlik değil, bakım ve rahatlama aracı olarak da kullanılır. Bugün ıslak mendil teknolojisi sürekli ilerliyor. Çevre dostu biyo bozunur seçenekler ya da hassas ciltler için hipoalerjenik formüller sunuluyor. Hatta makyaj temizleme, dezenfeksiyon, ev temizliği gibi özel kullanım alanlarına yönelik çeşitleri de mevcut. Modern üretim teknikleri sayesinde her mendil ideal nem oranını korur ve paket içinde uzun süre taze kalır. O artık anında ferahlık, pratik çözüm ve hijyenik yaşamın sembolüdür.
0: Buluş Öyküleri.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Sporun unutulmayanları.
2: Geçmişin izindeki programı Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz. Futbolun büyük utancı. 39 kişinin ölümüyle sonuçlanan Heysel faciası. 29 Mayıs 1985 günü Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde Juventus'la Liverpool karşılaşacaktı. Maçın oynanacağı Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Heysel Stadı 1920 yılında inşa edilmiş ve durumu da içler acısıydı. Güvenlik barikatları çok zayıftı. 50 bin kişilik stat için 60 bin bilet satıldı. Taraftarlar arasında sokaklarda başlayan sataşmalar maçın başlamasına dakikalar kala stada taşınmıştı. Aradaki bariyerleri aşan İngilizler Juventuslu taraftarlara saldırdı. İtalyanlar tribünün arkasındaki duvarın üzerinden kaçmaya çalıştı ama duvar ağırlığa dayanamadı. Çöken duvarın altında kalan ve izdiham sırasında sıkışan 39 kişi hayatını kaybetti. 600 kişi yaralandı. UEFA maçı ertelemedi. 85 dakika gecikmeli başlayan final karşılaşmasını Juventus, Platini'nin penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı ve Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nın sahibi oldu. Olayların fitilini ateşleyen 14 Liverpool taraftarı 3'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. UEFA İngiliz takımlarına 5 yıl, Liverpool'a ise 6 yıl uluslararası kupalardan men cezası verdi. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Salih Yılmaz, mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşçakalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin güvenilir enerji tedarikinde vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde Türkiye'yi bu alanda en güçlü ülke olarak tanımladı. Erdoğan, savunma sanayinde olduğu gibi enerjide de tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Finansal Okuryazarlık Günü etkinliğinde kürsüdeydi. Erdoğan, ekonominin tüm bileşenlerinin sermaye ve finans piyasalarındaki istikrara bağlı olduğunu söyledi. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin verilen mutlak butlan kararının ardından genel başkanlık görevine iadesi kararlaştırılan Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararı çalışma ofisindeyken tebliğ edildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk icraatına görevden almalarla başladığı, Özgür Özel'e yakın olduğu değerlendirilen 3 parti avukatını azlettiği ifade edildi. Ayrıca Kılıçdaroğlu, kendi sosyal medya hesaplarında da unvan güncellemesi yaptı. Unvanına yeniden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı yazdı. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin verilen mutlak butlan kararının ardından parti genel merkezindeki hareketlilik devam ediyor. Perşembe akşam Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayan Özgür Özel, dün CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları'yla bir araya geldi. Mahkemenin kararına karşı itiraz süreçleri başlatıldı. Genel merkezdeki toplantılar bugün de devam edecek. Özgür Özel saat 11'de milletvekilleriyle kapalı grup toplantısında bir araya gelecek. Özel saat 14'te ise parti meclisi toplantısına başkanlık edecek. CHP'de mahkemenin mutlak butlan kararına yönelik hukuki itiraz süreci başlatıldı. Bu kapsamda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi verilen tedbir kararına yönelik itirazı reddetti. Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapan Cumhuriyet Halk Partisi'nin itirazı da reddedildi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Serdar Mutta, YSK'nın oy birliğiyle CHP'nin itirazını reddettiğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşa ilişkin yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Fidan, İranlı mevkidaşı

Abbas Arakçı, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al-Sani ve Pakistanlı arabulucularla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Washington-Tahran hattında Hürmüz krizi devam ediyor. İran, Boğaz'daki gemi geçişleri

39 kişi yaralandı. 15 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin saldırıyı terör eylemi olarak nitelendirdi. Türkiye, Yunanistan'da Türk diplomatları şehit eden terör örgütü lideri Aleksandros Yotopoulos'un serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu kalleş teröriste gösterilen hoşgörü kabul edilemez niteliktedir denildi. Spor. Sayın dinleyiciler, Euroleague'de dörtlü final heyecanı başladı. Atina'daki organizasyonda Fenerbahçe Beko Olympiakos'la karşılaştı. Temsilcimiz Atina'da rakibini 79-61 kaybetti. Valencia'yı yenen Real Madrid finalde Olympiakos'un rakibi oldu. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la TÜMOSAN Konyaspor kozlarını paylaştı. Bordo Mavili ekip rakibini 2-1 mağlup etti ve kupaya uzandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası finalinde rakibini yenerek şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik etti. Erdoğan mesajında 2026 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olarak müzesine bir kupa daha kazandıran Trabzonspor'u, taraftarı ile birlikte tüm Trabzonspor camiasını ve Trabzonlu kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Ziraat Türkiye Kupası finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenerek şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik etti. Haberleri dinlediniz.

Duracağım burada. Gidişini seyredeceğim. Kıpırtısız, sakin gibi görüneceğim. Kavgasız olacak. Fırtınasız olacak. Saçma sapan olacak. Organların birbirine vuracak. Arkandan sessiz bakacağım. Ben yine salağım.

Gittin, hayaller yandı, kül yok, duman yok, hiç bir şey yok.

Saat 6. Haberler. Günaydın sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin güvenilir enerji tedarikinde vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde Türkiye'yi bu alanda en güçlü ülke olarak tanımladı. Erdoğan, savunma sanayinde olduğu gibi enerjide de tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da düzenlenen Finansal Okuryazarlık Günü etkinliğinde de kürsüdeydi. Erdoğan, ekonominin tüm bileşenlerinin sermaye ve finans piyasalarındaki istikrara bağlı olduğunu söyledi. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin verilen mutlak butlan kararının ardından genel başkanlık görevine iadesi kararlaştırılan Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararı çalışma ofisindeyken tebliğ edildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk icraatına görevden almalarla başladığı, Özgür Özel'e yakın olduğu değerlendirilen 3 parti avukatını azlettiği ifade edildi. Ayrıca Kılıçdaroğlu kendi sosyal medya hesaplarında da unvan güncellemesi yaptı. Unvanına yeniden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı yazdı. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin verilen mutlak butlan kararının ardından parti genel merkezindeki hareketlilik devam ediyor. Perşembe akşam Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayan Özgür Özel, dün CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları'yla bir araya geldi. Mahkemenin kararına karşı itiraz süreçleri başlatıldı. Genel merkezdeki toplantılar bugün de devam edecek. Özgür Özel saat 11'de milletvekilleriyle kapalı grup toplantısında bir araya gelecek. Özel saat 14'te ise parti meclisi toplantısına başkanlık edecek. CHP'de mahkemenin mutlak butlan kararına yönelik hukuki itiraz süreci de başlatıldı. Bu kapsamda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi verilen tedbir kararına yönelik itirazı reddetti. Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapan Cumhuriyet Halk Partisi'nin itirazı da reddedildi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Serdar Mut da YSK'nın oy birliğiyle CHP'nin itirazını reddettiğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşa ilişkin yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al-Sani ve Pakistanlı arabulucularla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Washington-Tahran hattında Hürmüz krizi devam ediyor. İran, Boğaz'daki gemi geçişlerinden ücret almaya hazırlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ise Hürmüz'de herhangi bir geçiş ücretini kabul etmeyeceğini vurguluyor. Boğaz'dan gemi geçişleri de sürüyor. Son bir günde Hürmüz'den 35 gemi geçti. Ukrayna, Rusya'nın kontrolündeki Luhansk bölgesindeki bir öğrenci yurduna saldırı düzenledi. İHA saldırısı sonucu 6 kişi öldü, 39 kişi yaralandı. 15 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

0: Spor.
1: Sayın dinleyiciler, EuroLeague'de dörtlü final heyecanı başladı. Atina'daki organizasyona Fenerbahçe Beko Olympiakos'la karşılaştı. Temsilcimiz Atina'da rakibine 79-61 kaybetti. Valencia'yı yenen Real Madrid finalde Olympiakos'un rakibi oldu. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la TÜMOSAN Konyaspor kozlarını paylaştı. Bordo Mavili ekip rakibini 2-1 mağlup etti ve kupaya uzandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası finalinde rakibini yenerek şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik etti. Erdoğan, en sosyal hesabından görsel eşliğinde bir tebrik mesajı paylaştı. Erdoğan mesajında, 2026 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olarak müzesine bir kupa daha kazandıran Trabzonspor'u, taraftarı ile birlikte tüm Trabzonspor camiasını ve Trabzonlu kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Ziraat Türkiye Kupası finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenerek şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik etti. Haberleri sunduk.

0: Denizlerimizde hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre yüksekliğinde, görüş iyi, yağış anında orta. Marmara parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yarım ila 1,5 metre yüksekliğinde, görüş iyi, yağış anında orta. Ege parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2. Kuzey Ege yer yer 2,5 metre yüksekliğinde, görüş iyi, yağış anında orta. Akdeniz parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, batısı kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre yüksekliğinde, görüş iyi, yağış anında orta. Van Gölü parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeyi kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde. Dalga 25 ila 75 santimetre yüksekliğinde, görüş iyi. Deniz Hava Tahmin Raporu'nu dinlediniz.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bugünkü misafirimiz İlam Hadis ve Siyer Grubu öğretim üyesi Sayın Doktor Erhan Turan. Erhan Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim. Erhan Hocam, sizinle bugün Üsve-i Hasene'yi konuşmak istiyorum. En güzel örnek olması İnşallah. Bakımından Resulullah Efendimiz.
2: İnşallah.
1: Gerçekten en güzel örnek. Bunu biraz açar mısınız lütfen?
2: İnşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. Kur'an-ı Kerim en güzel örnekliği zaten ismen Hazreti Peygamber'e takdim ediyor. Ahzab suresi 21. ayette. Estağfirullah. لَكَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Bu tabi ayetin devamı var. Tabi bu ifade en güzel örnek ifadesi. Sadece mana itibariyle namaz kılma, oruç tutma, yani dine hasredilen bir üsve-i hasene olma, en güzel örnek olma değil. Bu aynı zamanda dünyayı da tezyin etmede, dünyayı da yaşamada en güzel örnek olma. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beşerün mislukum kısmı, yani bizim gibi bir beşer olması, insan olması, onun da bizim gibi bazı dünyevi zevklerinin, dünyevi hayatının var olduğunu gösterir. Yani şöyle bir peygamber namzedi ya da örneği yok. İşte susadığı zaman su içmeyen, acıktığı zaman yemek yemeyen, evet. Savaşta yara almayan ya da sahabesiyle çölün içerisinde sıcakta kalmayan bir peygamber örneği yok.
1: Bilim kurgu kahramanı gibi değil hocam.
2: Kesinlikle. Yani, niçin? Yani. Çünkü örnek olacak, evet. Mislinden örnek olacak. Tabii. Zaten buradaki mislukum kısmı da budur. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizim gibi, biz nasıl bir dünya hayatı yaşıyorsak o da bizim gibi hayat yaşıyor. Ama şurayı unutmamak lazım. Ayet-i Kerime yine İnna halaknakum min zekerin ve unsa buyuruyor Hucurat suresinde. Bir erkek bir dişiden yaratıldı ve insan ibadet üzere yaratılmış olan bir varlık. Asıl temel mesele kulluk. Yani buradaki dünyaya gönderilme, dünyada olma, kulluğu yaşayabilme, kulluğu kazanabilme. Hocam, hak ediş.
1: Allah-u Teala öyle buyuruyor biliyorsun. İnsanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.
2: Kesinlikle. Bu tabii muhatap alınmaklığı da esas kılıyor. Şimdi Cenab-ı Hak kulunu yeryüzüne gönderiyor. Gönderdikten sonra onu dünyevi halleriyle, bakın burası çok önemli, mümin kafir ayırmaksızın muhatap alıyor. Yani her birini yediriyor, her birini içiriyor, her birini rızıklandırıyor. Dünyadan nimetler gönderiyor, her türlü şeyi veriyor. Burada bir karşılık yok. Sadece bir sayimizce, yani çabamızca, gayretimizce elde ediyoruz. Toprağa ektiğimiz kadar, çalıştığımız kadar ya da kazdığımız kadar elde ediyoruz. Burada kendi gayretlerimizce bir şeyler bize takdim ediliyor. Aynı dünya misali ahirete dönük bir halde. Bu da dünya ahireti kazanabilme de dünyada oluyor. Yani biz buradaki dünya hayatını ahireti kazanmak üzere ahireti esas alarak yaşamakla mükellefiz. Buradaki temel mesele Efendimizin örnekliğinde nasıl kazanılırlığını aktarma. Yiyen, içen, insanlarla gezen, hayatını yaşayan bir peygamber, evlenen, çoğalan.
1: Pazara çıkan.
2: Değil mi? Değil mi? Tabii ticaret yapan her şeyi var peygamberimizin. Ama bu halde bir de ayetin ifadesiyle Allah-u Teala'nın hitap şekliyle kuluna bir denge koyması meselesi var. Bu özellikle ya eyyetühen nefsül mutmainne irci'i ila rabbiki radiyeten merdiye fedhuli fi ibadî ve dhuli cenneti ayetleriyle bize karşılık veriyor. Burası çok mühim hocam. Çünkü mutmain nefis, burada muhatap olunan nefis. Ya eyyetühen nefsül mutmainne dediği mutmain nefis. İşte nefis emmare ile başlıyor.
1: Evet.
2: Yusuf suresindeki innen nefsele emmaretun bisu emmare ile başlıyor. Akabinde
1: Safiye'ye kadar çıkıyor.
2: Yani Safiye'ye kadar çıkıyor. Mülhime ve mutmainliğe kadar. Mutmainliğe geldiğinde, yani Cenab-ı Hakk'ın artık kendisine vermiş olduklarından razı olup kendisine verilenden itminan ermiş, kalbi tatmin olmuş bir nefsin akabinde Fedhuli fi ibadi kısmına girmesi söz konusu. Burada izafet var. İbadi benim kullarım demek Arapçada. Yani evet. Cenab-ı Hak kullarını muhatap olarak karşısına kulum şekliyle aldığında mutmainneyi aşmış bir kulluk. Aslında esas olan mutmainne seviyesine kadar çıkmış olan bir kulluğun karşılığı. Bir de bunun akabinde tabii bunun mükafatı da var. Fedhuli fi cenneti. Evet, cennetime giriverin diyor Cenab-ı Hak. O zaman sonuçta buysa bizim bu kabul olunan kulluğu öğrenmede. Şimdi dünya hayatında kabul edilen dünya hayatı belli. Malum şeriat var, işte malum kaideler var, kurallar var. Helal belli, haram belli. Dünyadaki zevklerimiz belli. Mülk edinme hakkımız belli vesaire. Bunların her birinin belli kaidelerle birlikte zekattır vesaire gibi hacdır karşılıkları var. Ama iş kulluğa geldiği zaman ibadet boyutuyla bunların Cenab-ı Hak tarafından değerlendirilip nasıllığı sorgulandığında Allah-u Teala'nın benim kabul ettim dediği ve kulluğundan tescilli, memnun olduğu bir şahsiyet söz konusu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam.
1: Evet.
2: İşte bu Üsve-i Hasene'de en güzel örnek olmanın karşılığı bu. Yani sanki Cenab-ı Hak bize yeryüzünde benim bu vermiş olduğum emirleri yerine getiren ve bunu hakkıyla taslamam uygulamış olan bir örnek arıyorsanız kendinize çok uzağa gitmeyin. İşte ben size onu içinizden çıkarttım, size onu örnek olarak verdim. Ona bakarsanız, onunla beraber onun gibi olmaya çalışırsanız, ona yarar bir şekilde, onun öğrettiği şekilde yaşamaya kalkarsanız,
1: evet.
2: O zaman benim sizden istemiş olduğum o kulluk bandına girmiş olacaksınız ve cennetimi hak edeceksiniz demek istiyorum.
1: Hocam bir de mesela Resulullah Efendimiz'in hayatına baktığımızda da hakikaten güzel bir örnek. Yani Allah-u Teala'nın ona emrettiklerini yerine getirmekteki titizliği ve hassasiyeti zaten malum vazifesi ama onun dışında bir de insan olarak baktığımızda son derece centilmen, son derece işte ümmetini seven, onlara düşkün, öyle buyuruyor Cenab-ı Allah. Sözü güzel söyleyen, davranışını en güzel şekilde yapan bir insan profili var önümüzde. Bu bakımdan da mükemmel bir örnek.
2: Tabii hocam, hani Kalem suresinde buyurulur ya, ve inneke le ala hulukin azim. Hani buyurulur ya Kalem suresinde. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı soruldu sahabeden Hazreti Ayşe annemize. Hazreti Ayşe annemiz onlara siz Kur'an okumaz mısınız buyurdu. Onun ahlakı Kur'an'dı. Kur'an'da inneke le ala hulukin azim buyuruyor. Yani sen en yüce, en güzel örnek ahlak üzeresin. Sadece buradaki mesele ahireti elde etme, sadece ibadetler boyutu değil. Biraz önce buyurduğunuz gibi dünyadaki her iş de böyle.
1: Evet, evet.
2: Yani
1: evet.
2: Komutanlığı böyle, ailesi böyle, aile babası olması böyle, anne babalığı böyle, merhameti böyle, rahmeti, her şey böyle.
1: Evet. Müzik arası verelim mi hocam?
2: Tabii hocam, nasıl arzu edersiniz?
1: Bir ilahiye diyelim, Yusuf Çelebi'nin Rast ilahisi. Afitab-ı Subhi Ma Evha Habibi Kibriya. Klasik erkekler korusu seslendiriyor. Buyurunuz.

0: Erhan Hocam, bu güzel müzikten sonra Resulullah Efendimizin güzel örnekliğini konuşuyorduk. Devam edelim. Size bırakayım
1: Tabi
0: sözü.
1: burada biraz önce söylediğimiz hal üzere Allah'a kavuşmak meselesi vardı. Tabi bu لَكَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ dediğimiz bu ayetin, Ahzab suresindeki ayetin üsve-i hasene olmaklık tarafı tamam, ama orada bir de nasipdar olmak meselesi var. Yani sadece bir örnek var mutlaka. Ya malum bir manzara düşünün. Manzara var ama bakılabiliyor mu?
0: Tabii.
1: Yani değil mi?
0: Çok
1: Yani
0: doğru.
1: neticede bir musiki güzel bir biraz önce dinletimizi aldık. Yani dinleniyor mu? Dinlendiği zaman insana bir şey veriyor mu? Lezzet veriyor mu? Şek veriyor mu?
0: Tabii.
1: Bu tabii çok mühim bir hadise. Burada da esas olan meselelerin başında limen kâne yarcullâhe kısmı var. Yani Allah'a kavuşmayı umut etmek meselesi. O zaman
0: Evet.
1: Allah'a kavuşmayı ummak, Allah'ı sevmek, Allah'a muhabbet duymak ve onun var olduğunu üsve-i hasene olarak gönderdiği peygamberin nezdinde hissedebilmek, yakalayabilmek meselesi vardı. Bu Cibril hadisinde buna meşhur Cibril hadisi diye bir hadis
0: Evet,
1: var hadis kitaplarında. Buna ihsan kıvamında iman adı veriliyor. En ta'budallâhe ke enneke terâhu fe illem tekün terâhu fe innehu yarâke. Allah seni görüyor, sen her ne kadar onu görmesen de bu haliyle bir kimsenin Allah'a kavuşmayı umut etme.
0: bu şuurla,
1: Bu
0: doğru.
1: şuurla. Bir diğeri ayeti kerimenin ifadesiyle vel yevmil ahir kısmı var. Yani ahiret gününe de iman etmek söz konusu. Şimdi biz bu yaptığımız ettiğimiz bütün işlerden sorumlu tutulacağız. Ahirette önümüze bir defter
0: Hiç
1: açılacak.
0: şüphesiz.
1: O defterde ayeti kerimenin ifadesiyle miskal zerresince hayır ve şer hepsi önümüze gelecek. Bunların her birini karşımıza gelecek şekilde düşünerek, bunlarla muhatap olacaklığımızı düşünerek bir ahiret kaygısı ve korkusuyla, yani halk içinde hak ile beraber olabilerek yaşayabilmenin karşılığı aslında bu.
0: Yani kendi mahkememizi kurmak ölmeden, hani
1: Hani
0: hesabınızı yapmak.
1: hasibu kable en
0: Evet, aynen.
1: tuhasibu diye
0: Evet,
1: Arapçada çok meşhur ifadedir o. Yani kendiniz ölmeden önce kendinizi hesaba çekiniz. Aslında bir amel tartısı diyelim. Kurulmadan bu amel tartısını kurup tek bir ölçü almak lazım. Bir diğeri, üçüncüsü ve zekerallaha kefira kısmı. Yani Cenab-ı Hakk'ı çokça zikredenler bu anlamda istifade etmeye hak kazanıyorlar. Çünkü örnek var ama örnek alabilecek kimsede de bir takım gayretlerin olması gerekiyor.
0: Elbette.
1: Bu tek taraflı olacak bir olay değil. Yani en güzel sunumun en güzel şekilde takibi. Yani hiç hayatında tatlı yememiş bir kimseye tatlı yedirdiğiniz zaman çok avyon istifade ettirebilirsiniz o insana. Ama
0: Tabii.
1: vaka peygamber öyle bir örnek, numune, öyle bir şahsiyet karşımızda ki hem dünya hayatımızı tezyinde hem ahiret hayatımızı kazanmada, ama bunun için önce peygamber ve peygamberlik makamına bir anlam yüklemek gerekiyor. Ya yani burada da peygamber ve peygamberlik makamının Allah ile birlikte olduğunu, Allah'ın kontrolüyle hareket ettiğini ve ona ayrı bir önem atfedildiğini kabul edip onu anlamak gerekiyor.
0: Evet
1: Buna da
0: hocam,
1: iman deniyor.
0: bakıyoruz da hakikaten Allah-u Teala kuluna bir şeyi yapmayı emrederken hani bir de taklit diye bir şey var.
1: Evet,
0: Saf
1: evet,
0: taklit.
1: evet.
0: Bunları belki taklit olarak kabul edenler de olabilir ama şuurla yapılan şey biraz başka bir şey haline geliyor. Yani
1: Hocam,
0: Resulullah Efendimizin yaptığını yapmak bir şarta bağlı. Şuurla onu yapmak, anlayarak onu yapmak.
1: Bunun kademeleri var. Bunun başında taklit geliyor aslında. Şimdi biz herhangi bir davranışı soruştururken ya da uygularken mutlaka bizden önceki birinin yaptığını yaparak hareket
0: Evet,
1: ediyoruz.
0: haklısınız,
1: Yani
0: doğru,
1: hatta
0: doğru.
1: dil böyle öğreniliyor. Anne
0: Tabii.
1: babayı taklitle, işte bir Karadeniz şivesi, bir Ege şivesi, bir Doğu Güneydoğu şivesini düşünün.
0: Tabii.
1: Bunlar taklitlerle insanlarda oluşan bir şey. Taklit belli bir demden sonra tahkika, yani hakikate dönmek
0: Doğru,
1: zorunda.
0: haklısınız, doğru.
1: Bunun için de bir gayret gerekiyor. İşte bizim gayretleneceğimiz yer burası.
0: Doğru.
1: Elbette şimdi peygamber var, taklit yapıyoruz. Hatta biraz daha ekstrem bir örnek olsun. Namazı taklitte bile acabamız olmalı. Ama buradaki acabanın karşılığı skeptik değil. Yani şüpheci yaklaşıp oradan bizi uzaklaştıracak bir hal değil. Ben acaba kabul olunabilecek namazı takdim edebildim mi sorusu
0: Elbette,
1: olacak.
0: doğru,
1: Çünkü ibadetlerimiz kabule muhtaç. O zaman bir sunum tepsimizin olması gerekiyor. Bu sunum ne kadar güzel olursa, ben bunu bazen gençlerimize evlilikle anlatıyorum. Yani bir hanım kızı bir beyefendi istemeye gittiğinde alelade gitmiyor. Evdekiler de
0: tabii,
1: alelade hazırlık yapmıyor. Yani çok basit bir dünyevi bir işte.
0: tabii.
1: Biz bu kadar ihtimam göstererek hazırlandığımızda bir karşılığı değer atfıyla birlikte anlam kazanıyor. Peygamberin uygulamış olduğu namaz huşunun da içinde olduğu. Salatuhum haşuun diyor çünkü Kur'an. O huşuyu bizden istiyor. Her ibadette bizden huşuyu istiyor. Onu yakalayabilmek için önce bir taklit yapmak gerekiyor. Ama taklidi belli bir demden sonra artık aşıp acaba ben ne yapıyorum deyip kendi nefs sorgularımızı yapıp akabinde eksik bulduysak, tabi burada hemen ikinci bir plan devreye girecek hocam. Fes'elü ehle zikir. Bilene soracağız. Bu işten evet, anlayanlara evet, danışacağız. Evet, tabii, besmelesi tabii. olan kitapları, besmelesi olan hoca efendileri tabii, dinleyeceğiz tabii, bu anlamda. Tabii, malum tabii. Ortalık böyle çok böyle bilgi kalabalıklığıyla yoğunlaşmış vaziyette. Herkes her şeyi söyler oldu. O yüzden bizim bunların hakikatini düşünebilen, anlayabilen, anlayabildiğini düşündüğümüz hoca efendileri, kitapları bulup okuyabilme. Sadece de okuduğuyla yetinebilme. Ben özellikle dinleyenlerimize şunu tavsiye ederim. Elbette ki meal okusunlar, elbette ki hadis okusunlar ama okuduklarımızdan din çıkarmayalım. Yani biz bunları yerine sorup adrese teslimle işte müftülüklerimiz var, hoca efendilerimiz var, işte ilahiyat fakültelerinde hocalarımız var, sair'de hoca efendiler bu işleri anlatmaya çalışıyor. Bunlardan da istifade ederek huşu nasıl yakalanır her ibadet için söylüyoruz namaz üzerinde. Nasıl yakalanırın karşına geçersek o zaman peygamber örnekliği bizim kapımızı daha da böyle genişletiyor. Önümüzü yolumuzu daha evet. da açıyor muhterem hocam.
0: Hocam yani gerçekten İslamiyet çok çok değerli bir din. Mesela Allah-u Teala iman etmemizi isterken bizden biliyorsunuz iman kelimesi içinde emin olmak, güvenmek, evet. tam evet. olarak anlamak evet. gibi anlamları da muhtevi. Dolayısıyla iman etmek meselesi bir bilgiye ulaşmayı da insanda mecbur kılıyor adeta. Tabii. Neye iman ettiğini bilmek mesela en basitinden.
1: Tabii hocam ilim başta buyurdunuz
0: gibi. Dolayısıyla Resulullah Efendimiz'i örnek olarak alırken de bir bilgiyle, bir şuurla örnek almak gerekiyor. Kesinlikle. Muhterem hocam çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Çok istifade ettik. Allah-u Teala bizleri Resulullah Efendimiz'in güzelliğinden, güzel yolundan ayırmasın diye dua
1: Amin.
0: Edelim.
1: Amin.
0: Allah çok razı olsun. Allah ilminizi bereketlendirsin.
1: Cümle.
0: Efendim Doktor Erhan Turan hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayır programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın hayrı.

0: Günaydın Türkiye.
1: İyi sabahlar değerli dinleyiciler. Günaydın Türkiye ile huzurlarınızdayız. TRT Antalya Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz siz sevgili dinleyenlerimize. Programı prodüktör Emre Altınışık ve Serkan Ersöz birlikte hazırladı. Ses kayıtta Özgür Gül var. Sunan ben Rıza Okur. Yaklaşık bir saatlik birlikteliğimizde bize eşlik edecek bütün dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyor. Gününüzün güzel, hafta sonunuzun keyifli geçmesi dileğiyle başlıyoruz yayınımıza. Programımızın ayrıntılarına geçmeden önce geçmişi geleceğe bağlayan türkülerimizden bir örneğe yer verelim. Saadet Yılmaz Bircan'ın derlediği Nuriye Yılmaz'dan alınan Bilecik türküsünde Hale Gür'ü dinliyoruz. Evlerinin önü dumanlı daylar.

Programımızın ayrıntılarını paylaşalım şimdi. İlk konuğumuz Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarım Hayvancılık ve Gıda Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doçent Doktor İlktan Baştan'la manda yetiştiriciliği ve mandacılık üzerine konuşacağız. Programımızın ilerleyen bölümünde yazma baskı ustası Ahmet Duran Yaşın'la yazma baskı sanatı üzerine yaptığımız söyleşi yer alacak. Şimdi Özay Gönlüm'ü Yücel Paşmakçı'nın derlediği Hisarlı Ahmet'ten alınan Kütahya türküsünde dinleyelim. Çatal çam başına koydum keseri.

0: Allah'ım.
1: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarım Hayvancılık ve Gıda Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doçent Doktor İlkan Baştan'la manda yetiştiriciliği ve mandacılık üzerine konuştuk. İki bölüm halinde yayınlayacağımız söyleşiyi şimdi hep birlikte dinleyelim. Sayın dinleyiciler, programımızda Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarım Hayvancılık ve Gıda Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doçent Doktor İlkan Baştan'ı konuk ediyoruz. İlkan Hocam merhaba.
2: Merhaba.
1: Hocam sizinle bugün manda ve mandacılık üstüne konuşacağız. Şimdi tabii ülkemizde hayvancılıkla ilgili üreticinin memnuniyet göstermediği bir süreç söz konusu. Ürünlerden istediği kadar para elde edemiyor. Ama mesela manda yetiştiriciliği ya da manda ürünleriyle ilgili de bir talep söz konusu toplumda. Ve iyi fiyatlara da pazar bulabiliyor.
2: Evet.
1: Şimdi önce bir bize mandayı tanıtın. Nasıl bir ürün kapasitesi var? Yetiştiriciliği zor mudur ve Türkiye'nin her yerinde manda yetiştiriciliği yapılabilir mi?
2: Teşekkür ederim öncelikle sorunuz için. Şöyle değerlendirsek bence biraz daha doğru olabilir. Ülkemizdeki yetiştiriciler genel olarak hangi hayvan türlerini yetiştiriyorlar ve bunları yetiştirirken beklentileri ne veya bu hayvanları yetiştirdiklerinde ortaya çıkan ürün nasıl değerlendiriliyor? Bu perspektifte biz alternatif hayvan yetiştiriciliği olarak manda yetiştiriciliğini düşünebilir miyiz? Manda yetiştiriciliği bize ne gibi olanaklar sunar? Bunları değerlendirebiliriz. Şimdi ülkemizde TÜİK'in verilerine göre 17 milyon büyükbaş hayvan var ve bunun geneli Holstein, Simmental ve bunun melezlerinden oluşmakta. Çok geniş bir coğrafyaya sahibiz ve bu coğrafyada, bu bölgede de farklı hayvancılık yetiştirme stilleri uygulanmakta. Yani ne demek istiyorum? Örneğin Doğu Anadolu'da biz daha çok kombine ırkları görürüz ve bunlar mera hayvancılığına elverişlidir. Yerli ırklarımızın melezlerini görürüz. Bu hayvanlar 6 ay meradadır. Yani sabah meraya çıkarlar. Bütün köyün hayvanını bir iki çoban yönetir. Sabah meraya çıkarlar. Akşam dönüşte de sahibi olduğu bütün barınaklara, ahırlara bu hayvanlar giderler. Bu hayvanlardan bir süt beklemez yetiştiricisi. Yani bu hayvanlardan alabileceğiniz süt günlük 3 litre 5 litredir. Ama yaşam direnci çok yüksektir. Yavru verimi çok yüksektir. Yani ben Ağrı'da görev yaptığımda 27 yaşında gebe yerli kara görmüştüm. Yaşamları boyunca dediğim gibi çok fazla yavru alınabiliyorlar. Ve bu yetiştiriciler bu hayvanları sütü için değil de daha çok besin materyali olarak, daha çok kurbanlık olarak yetiştiriyorlar. Çünkü bizim ülkemizde işte Avrupa'dan farklı olarak bir kurbanlık sektörü de var. Bu bağlamda bu yetiştiriciler evet para kazanıyorlar mı? Kazanıyorlar. Ama yılın bir günü kazanıyorlar Kurban Bayramı döneminde. Ama kazanıyorlar. Niye? Çünkü bir fabrika yemine dediğimiz işte bir soyaymış, bir bypass proteiniymiş, bypass yağmış filan dışarıya çok bağımlı değil bu yetiştiriciler. Bu hayvanlar kanaat kar. Bölgedeki merasındaki hayvanını yiyorlar. İşte kış döneminde de birazcık fabrika yemine bağımlı bir şekilde veya hasatta kaldırılan arpayla, buğdayla, kepekle besleniyorlar. Şimdi böyle bir yetiştiricilik tarzı var. Sonuca baktığınız zaman yetiştirici para kazanıyor mu? Kazanıyor. Verime baktığınız zaman çok bir verim yok. Yani çok bir yüksek süt verimi yok, çok bir karkas verimi yok ama yetiştirici para kazanıyor. Bir de bizim tamamen kapalı hayvancılık tarzında, entansif hayvancılık dediğimiz yetiştiricilik var. Ve biz son 30 yılda buna doğru hızlı bir yönelme eğiliminde olduk. İşte tarım arazilerinin yapılaşması diyebilirsiniz. İşte köyde, kırsaldaki nüfusun şehre göçü diyebilirsiniz. Bunun birçok sosyolojik etkisi var, nedeni var.

0: Ama bir gerçek, biz biraz daha kapalı işletmelere yöneldik. Burada hangi hayvanlar bakılıyor? Burada daha çok işte Holstein süt sığır yetiştiriciliği veya Simmental, İsviçre esmeri dediğimiz kombine hem et yönüyle hem süt yönüyle gelişmiş olan, verimi olan ırklar yetiştiriliyor. Bu bağlamda bu hayvanları beslemeniz için diğer işte Doğu Anadolu'daki hayvanlar kendi yiyeceği bitkisel kaynakları kendileri buluyordu ya, meraya gidiyordu ya.
1: Evet.
0: Bunda tam tersi, hayvan sahibi bu hayvan ne yiyecekse onu bulmak zorunda, onu hazırlamak zorunda, işte karıştırmak zorunda ve önüne sunmak zorunda. Bu aslında bizim hayvancılığımızın etnik kökenine baktığınızda çok alıştığımız bir durum değil. Yani biz daha çok mera hayvancılığına yönelik bir hayvancılık yapıyorduk bölgesel olarak. Ha, bu ne avantaj sundu? Hayvanların kümeler şekilde bakılması, eğer sizin araziniz varsa, tarım makineleriniz varsa, siz modern tarım uygulamalarını yapabiliyorsanız, su kaynağınız varsa, evet, çok güzel bir şekilde sürünüzü yönetebiliyorsanız yüksek verimlere ulaşabiliyorsunuz. Elde ettiğiniz ürünü de pazarlayabiliyorsunuz. Bunu şu an kimler yapabiliyor? Şöyle söyleyeyim. 17 milyon hayvanımız varsa bunun %80'i 1 ila 50 başlık küçük ölçeklerde. %10'u biraz daha yüksek ölçekler, işte 50 baş ile 500 baş arasında küçük bir ölçeği, küçük bir ölçe %5 gibi 10 arasında değişen 1000 baş ve üzeri işletmeler. Aslında endüstriyel üretime büyük oranda katkı sunan işletmeler bunlar. Biz her zaman şunu öneriyoruz. Sizin amacınız bir endüstriyel üretimse, evet, siz o zaman Holstein yetiştirebilirsiniz, Simmental yetiştirebilirsiniz. Bitkisel kaynaklarınızı siz kendiniz üretebiliyorsanız, yem açısından dışa bağımlılığınız sınırlıysa, en azından kaba yeminizi, işte nedir kaba yem? Yoncadır, yulaf otudur, samanıdır, anızıdır. Bunları kendiniz üretebiliyorsanız biraz daha bu yetiştiricilik karlı. Şimdi bizim son dönemde yetiştiricilerimizin biraz daha rahatsız olduğu durum şu. İşte yem fiyatları çok fazla, fiyat dalgalanma gerçekleştirdi. Biz eskiden sadece yemi dışarıdan alarak hayvancılık yapabiliyorduk. Ama artık ona günümüz çok izin vermiyor. Şimdi bundan korunmak için veya buna alternatif olarak ne
1: Evet,
0: yapabiliriz?
1: temel soru bu.
0: Temel soru bu. Ben özellikle küçük aile tipi işletmelere, bu işe ilk başlayacak kişilere ya koyun keçiyle ya da mandayla başlamalarını öneriyorum. Mandayla ilgili şöyle bir durum söz konusu. Aslında biz mandaya yıllardır aşina bir milletiz. Bunu en iyi şu şekilde anlarsınız. Özellikle bir şehrin kurtuluş simgesine baktığınızda veya Anıtkabir'e gittiğinizde oradaki savaş simgelerinde kanının önünde manda görürsünüz genelde. Çünkü yakın geçmişte motorlu araçların bu kadar yaygın olmadığı dönemde bizim gücünden en çok faydalandığımız hayvan manda. Hem cephede tesisat taşınmasında olsun hem de İstanbul'un eski fotoğraflarına mesela çok görürsünüz, nakliyede, ev taşınmasında vesaire de mandadan faydalanır. Gene Karadeniz'in o patika, dik yamaçlarında hep mandanın gücünden faydalanır. Gel gelelim, özellikle 1980 yılından sonra bu işte ithal kültür ırklarının sayısının artmasıyla manda sayısında ciddi bir düşüş görülüyor ve 2010 yılında bu rakam 100 bin başın altına düşüyor.
1: Bütün Türkiye'de.
0: Aynen, Türkiye genelinde. Tarım Bakanlığımızın başlatmış olduğu güzel bir proje var bu yıllarda. Halk elinde Anadolu Mandası Islah Projesi. Bakanlık hem üniversite hem de yetiştiricilerin ortaklaşa yürüttüğü bu projede manda yetiştiricilerini buluyor. Diyor ki biz bunu ıslah edeceğiz. Sen bu hayvanı satmayacaksın ve ben sana destek vereceğim. Ciddi destekler verildi. Sadece hayvanını satmadığı için bakın yetiştiricilere. Ciddi destekler verildi. Aynı zamanda ıslah programları yürütüldü. Şimdi bir de İtalyan mandası var. Mozzarella'sıyla meşhur. Biliyorsunuz aslında İtalyan mandası İtalya'ya Anadolu'dan gittiği belirtilir. Onlarla aramızdaki fark şu. Biraz önce dedim ya, biz mandalarımızı gücünden faydalandık. Özellikle savaş döneminde cepheye gönderdik. Dolayısıyla da ne kaldı elimize? Çelimsiz, verimi düşük mandalar köyde kaldı. Ne yazık ki onlar neslini devam ettirdiği için bizim Anadolu mandasında böyle bir negatif seleksiyon söz konusu o dönemde. Aradaki fark şu. Bugün Anadolu mandasından İşte 6-7 litre süt alabilirken

0: İtalyan mandasından 12 litre 15 litre süt alabiliyorsunuz. Ve cüssesi biraz daha geniş, cidagosu yüksek, karkas verimi de daha yüksek. Mandayı 2010 yılında başlayan bu halk elinde ıslah projesiyle bugün 160 bin, 170 bin civarına geldi. Tabii ki bir hayvan ırkının korunmasındaki aslında en önemli yöntem o hayvan türünden elde edilecek bir niş ürünü. Yani bunu işte İtalyanlar çok güzel yapmış. Mozzarella'sı var, mandanın dondurması var. Mandanın eti orada çok daha pahalıya satılır. Manda etinin kolesterol oranı da daha düşüktür. Mermerleşme oranı daha yüksektir. Birçok ürün yapmışlar ve bunu pazara sunuyorlar. Doğal olarak da insanlar bu ürünlere az gösterdiği için hayvanla neslini koruyor aslında. Bu hayvancılığı yapmak isteyen, manda yetiştiriciliğini yapmak isteyen kişilerin sayısı da artıyor.
1: Ama şimdi Türkiye'de de hocam sözünüzü kestim ama mandaya bir talep var, manda ürünlerine dönük olarak. Dolayısıyla mandacılığın da ona bağlı olarak gelişmesi gerekiyor. Şimdi 170 bin civarında bir hayvan varlığımız var, manda varlığımız var dediniz. Peki Türkiye'nin her bölgesinde manda yetiştirilebilir mi?
0: İşte biz daha çok işte nerede görüyoruz? Karadeniz'de, Samsun'da, İstanbul'da ve Afyon'da biliyoruz mandayı. Benim elimde bir görüntü var. Çıldır Gölü'nde, eksi 30 santigrat derecede, yarı donmuş gölde, gölün içine girerek otlayan Anadolu mandaları var. Bakın, gölün içine girip
1: O soğukta.
0: gölün dibindeki sazlıklarla beslenen, geviş getiren, bu arada işte tüyleri falan burunları buz tutmuş. Çok güzel bir görüntü. Aynı yetiştiricinin melez hayvanları da var. Ama onlar suya dokununca adım atamıyorlar. Manda gölün içine kadar girebiliyor. Ne demek istiyorum? Emin olun, Anadolu mandası bu coğrafyalarda yaşam direnci en yüksek bir hayvan türüdür. Yarı evcil diyebilirsiniz, o derece. Biz neyi konuşuyoruz? İşte küresel ısınmayı konuşuyoruz. Yem kaynaklarımız, su kaynaklarımız azalıyor. İşte ne yapalım? İşte elektrikli araçlara mı geçelim? Şunu mu yapalım? Bunu mu yapalım? Bu perspektifte biz önümüzdeki 50 yıl hangi hayvanları beslemeliyiz? Hangi hayvanları sürü yönetimine, yem yönetimine yönelmeliyiz? Bunun kararını da vermek zorundayız açıkçası. Manda da bu hususta ciddi bir alternatif. Kuşkusuz. Hem yaşam direnci hem de sütünün kompozisyonu, bakın süt yağı çok daha yüksek. Proteinleri keza öyle ve manda yoğurdu ile ilgili yapılan birçok araştırma var. İşte kolorektal kansere karşı koruyucu etkisi olduğu gibi. Gastronomik özelliği var. O yüzden manda ülkemizin her köşesinde yetiştiriciliği rahatlıkla yapılabilir. Sadece şunu dikkat etmek lazım. Mandanın sığıra göre ter bezleri biraz daha azdır. Soğuktan değil de sıcaktan daha çok etkilenirler. Dolayısıyla da bir sulak alan oluşturmaları gerekir yetiştiricilerin.
1: Bir sıcak bölgede manda yetiştiriciliği yapıyorsak onun bir sulak alana ihtiyacı var.
0: Aynen öyle. Yani bunu
1: Ama
0: ya
1: yüksek bir noktadaysa, iklimle ilgili bir sıcaklık yönünde sertlik söz konusu değilse sulak alana da ihtiyaç yok.
0: kesinlikle. Yani zaten o bölgelerde şöyle küçük küçük su odakları oluyor. Zaten bu hayvanlar mereye çıktığı için işte özellikle Çorum'da, Yozgat'ta o bölgede çok güzel manda yetiştiriciliği yapılmakta. Benim uzmanlık alanım üreme, veteriner fakültesinde öğretim üyesi olarak. Tarım Bakanlığı'nda çalıştığım dönemde de Yozgat'ta, Ankara'da, Çorum'da da suni tohumlama çalışmalarında bulundum. Burada şöyle bir şey var. Manda yetiştiriciliğinden biz bahsediyoruz. Ama manda yetiştiriciliğini günümüz biyoteknolojileriyle yapmak zorundayız. Bu nedir? İşte suni tohumlama gibi, embriyo transferi gibi güncel biyoteknolojide kullanmak zorundayız. Mandada yetiştiricilerinin en sık rahatsız olduğu husus kan yakınlığı. Aynı kan hattından hayvanların çiftleşerek kan yakınlığında bulunması. Bu istenilen bir durum değil. Yani bunu akraba evliliği gibi düşünebilirsiniz kabaca. Bazı kalıtsal hastalıkların çıkmasına, işte verim kaybına neden
1: Yani
0: olabilir.
1: mandalarda da akraba evliliği olmaması
0: Hiçbir
1: gerekiyor.
0: türde, hiçbir türde istemiyoruz.
1: İlkten hocam, şimdi sözlerimize küçük bir ara verelim müzikle. Sonra yeniden mandalar üstünde konuşmaya devam edelim.

0: çiftleşmesinin olmaması gerektiği konusunda mandalarda da konuşuyorduk sizinle. Çünkü bu ırkın bozulmasına yol açıyor.
1: Irkın bozulmasından ziyade istemediğimiz genetik aktarımların yoğunlaşarak istemediğimiz verim kayıplarına veya kalıtsal hastalıklara yol açtığını söyleyebiliriz. Burada mandanın avantajlarından bahsettik ama işte dezavantaj durumda bu hayvanların üremesinin kontrolü, yönetilmesi, suni tohumlama çalışmaları, embriyo transferi çalışmalarının daha kısıtlı uygulandığından bahsedebiliriz. Bunun için ne yaptık? Benim mandalarda suni tohumlamayla ilgili iki patent başvurum var. Ankara'da hatta biz Anadolu mandalarının suni tohumlama amacıyla ilk defa spermasını dondurduk. Yaklaşık 10 bin doz tohumu hem satışını gerçekleştirmiştik hem de satışı olmadan önce yetiştiricinin halk elinde suni tohumlama çalışmalarında bulunduk. Artık günümüzde birçok yetiştirici Holstein Simmental üzerine suni tohumlamalar yaptığı için manda biraz daha farklı. Yani bu kızgınlık özelliklerinin belirtilmesi, tespit edilmesi açısından hem anatomik olarak hem de fizyolojik olarak çok farklı. Biz bunu bir protokole oturtturduk. Yani bunu bilimsel olarak da yayınladık. Zaten Tarım Bakanlığı'nın desteklediği bir proje haline getirmiştim ben bunu. Çıktılarını da yayınladık. Mesela Çorum'da bir işletmede yanılmıyorsam 33 hayvana suni tohumlama uyguladık. 28'inde gebelik elde ettik. Tabii bu aşamaya hemen gelmedik. 2017 yılında Afyon'a gitmiştik biz yani suni tohumlama için. Hoca şunu dedi, hiç unutmuyorum, gözleri dola dola. Bu benim en büyük hayalimdi dedi. Anadolu mandasını select ettim, ıslah ettim. Buradan belirli boğaları yetiştirdim. Bunların spermasını siz alarak, dondurarak suni tohumlama yapıyorsunuz. Suni tohumlama nedir? Çok böyle dinleyicilerimiz için çok kısa belirtmek istiyorum. Yani biz hayvancılık deyince aslında et ve süt geliyor aklımıza ama suni tohumlama sektörü çok daha global ve çok daha ekonomik potansiyeli yüksek bir sektör. Nasıl? Şimdi normalde bir boğa bir dişiyi tohumlayacakken bu ejekulat özel bir yöntemle alınır. Laboratuvar ortamında analizleri yapılarak ve hacmi arttırılarak bir dişiyi tohumlayacakken 200 ila 1000 dişiyi tohumlayacak doza getirilir. Ve bunlar bizim payet dediğimiz 0,25 mililitre hacimdeki pipet tarzı plastiklerin içerisinde doldurulur ve eksi 196 santigrat derecede muhafaza edilir. Bu santigrat derecede de kıtalar arası transferi ve ticareti mümkündür. Bu ciddi bir sektördür. Şöyle örnek vereyim. Biz İtalya'dan alıyoruz. Üniversitemizin bünyesinde İtalyan mandalarını besliyoruz, barındırıyoruz. Dişi sperma alıyoruz. Bu spermada da cinsiyet seçilimi yapılır X ve Y kromozomuna göre. Biz bir payetini 55 euroya aldık. Yetiştiricilerimiz en çok bundan açıkçası hayıflanıyorlardı. Biz suni tohumlama yaptırmak istiyoruz ama işte tohum bulamıyoruz veya tohum çok pahalı. Tohumu bulsak işte bu suni tohumlamayı nasıl uygulayacağız? Biz bunu bir protokole oturtturduk ve Ankara Lalan Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi'nden bunu tedarik edebilirler. Çok daha uygun fiyatı. Yanılmıyorsam Anadolu mandasının tohumu 150-200 TL civarında olması lazım. Nasıl uygulanması gerektiğinin, kızgınlık belirtilerinin ne olduğu, neye dikkat edilmesini de bilimsel olarak yayınladık. Çünkü bu çok önemli. Yani bakım besleme evet ama bakım besleme ve üremeyi kombine ederseniz siz popülasyonunuzu doğru bir şekilde arttırabilirsiniz. Dolayısıyla da veriminizi paralel olarak arttırabilirsiniz. Bu önemliydi. Bunu gerçekleştirdik. Bizim üniversitemizde biz ne yapıyoruz mandayla ilgili ve bu işe yapmak isteyenlerle ne yapabiliriz? Bizim İtalyan mandası popülasyonumuz var yaklaşık 50 baş. Biz buradan manda yetiştiricilerine erkek damızlık manda sağlıyoruz. Şunu düşünebilirler ya bizde Anadolu mandası var, İtalyan mandası olur mu olmaz mı? Aslında Anadolu mandası da İtalyan mandası da literatürde Akdeniz nehir mandası olarak bilinir. Çok birbirine benzerdir. Biraz önce de söyledim. Zaten İtalya'ya Anadolu'dan gittiği belirtilir. Sadece onlar ne yapmışlar? Doğru seleksiyon yapmışlar. Mesela agresif bir mandayı asla bulundurmazlar. Düşük verimli mandayı bulundurmazlar. Ama bizde durum pek öyle değil. İşte savaş dönemi vesaire düşünürseniz.

O zaman da ciddi bir veba salgını var. Ama mandada gelinen son nokta bu halk elinde ıslah projesiyle çok güzel bir seleksiyonlar oldu, ıslahlar oldu. Ve doğru adımlarla manda yetiştiriciliği yapmak isteyen girişimciler

0: ile bakabilirsiniz.
1: Evet. Bir de şunu öğrenelim hocam sizden. Mandalar görünümü itibariyle biraz iri hayvanlar.
0: Evet.
1: Hafiften böyle korkutucu da diyebiliriz onlara. Gerçekten korkutucu hayvanlar mıdır? Bir üretici için ya da mandaların yanında bulunan bir kişi için tehlike yaratırlar mı?
0: Ya manda şöyle, özellikle dişilerinden bahsedecek olursam, mandalar zeki hayvanlar. Yani sizi kolay kolay unutmaz, hafızası çok iyidir. Biraz kincidir. Ve boynuzlarındaki her bir çentik aslında yaşının simgesidir. Ve bizde de işte 20 yaşında mandalar var, 15 yaşında mandalar var. Eğer bakıyorsanız, besliyorsanız sorun yok, size sütünü sağmasına izin verir. İtalyan mandaları biraz daha evcil açıkçası. Biz o yüzden ilk başta burada İtalyan mandasıyla başladık. Anadolu mandası biraz daha özgürlüğüne düşkün. Yani biraz da o kendi kararlarını kendi verir. Bağımsızlığına düşkün. Anadolu insanına da benzetiyorum ben açıkçası yani. Kolay kolay zaptırap altına alamazsınız. Mesela bir Holstein'i burnundan tutun. Bir boğayı, 1,5 tonluk boğayı. Bir burun halkasından tutun, yönlendirebilirsiniz. Manda buna katliyen izin vermez. Yani 400 kiloluk bir manda buna katliyen izin vermez. Tutamazsınız, bağlayamazsınız. Ne olması gerekir? Eğer güvendiği bakıcısı varsa yanında, yani hep aynı bakıcı tarafından yetiştirilmişse, aslında bu ön yargıları kırabilir yetiştirici. Yani demek istedim, siz mandaya kötü bir uygulama yapmazsanız, her ne için olursa olsun, canını acıtmazsanız mandadan korkmayın. Ama sağlık için dahi olsa ona bir enjeksiyon vesaire yapıyorsanız bunu kolay kolay unutmuyorlar.
1: Ama verim ve elde edilen para üretici için çok doyurucu olabiliyor.
0: Kesinlikle
1: Kesinlikle
0: bunu,
1: bunun
0: yani
1: altını özenle çizmeye
0: aynen
1: ihtiyaç var.
0: Antalya'da özellikle işte gastronomik lezzetlerin, gastronomik turizmin biraz daha yaygın yürütüldüğü Antalya'da manda yetiştiriciliğini yapan küçük aile işletmeleri de var. Ben de takip ediyorum. Çok güzel yönetiyorlar bu süreci. Yani ve manda yetiştiricinin en önemli özelliği son ürünün pazarlamasını kendi yapıyor. Dolayısıyla da fiyatını kendi belirliyor. Bakın bizim hayvancılığımızdaki zaman zaman tıkandığımız nokta bu. Satacağınız ürünü yetiştirici belirlemek zorunda. Bir başkası alıcı belirlediği zaman çıkmazlara girebiliyoruz. Manda da bu egale edilmiş bir durumda. Niş bir ürün olduğu için alıcısı kısıtlı ama lezzetine, gastronomisine, işte damak tadına, besin değerine önem veren bir alıcı olduğu için manda yetiştiricileri açıkçası bu konuda biraz daha rahat. Biz yetiştirdiğimiz, elde ettiğimiz sütü de Antalya'ya bir butik bir işletmeye gönderiyoruz. Çok güzel ürünler elde ediyorlar. Bu sene mesela kefir çıkardılar manda sütünden. Yoğurt, kaymak keza aynı şekilde. Biz sadece burada hayvanı besleyelim, sütünü elde edelim değil, özellikle özel sektörle, yani biz buradaki modeli artık yavaş yavaş özel sektöre aktarmak istiyoruz. Bizim amacımız yetiştiriciye örnek olalım, genç girişimcilere örnek olalım, bu işin nasıl yapılabileceğini en ince detayına kadar gösterelim, yazıya dökelim. Akabinde bunu özellikle genç kardeşlerimiz yürütsünler. Ben bu konuda mesela şunu yapıyorum en çok. Burdur'dasınız, Burdur'daki Veteriner Fakültesi öğrencileri mandayı görüyor ama çoğu manda sütünden, manda yoğurdundan bir haber. Dedim, böyle bir şey olamaz. Ben hani öğrencilerimizde bize yüksek not olunca öğretmenlerimiz kalem kitap hediye eder de, ben de yüksek not alan öğrencilere manda sütü hediye ediyorum. Kayıtsız kalmasınlar bu damak tadına. Emin olun bu küçük küçük yayılımlar daha da artacaktır. Biz manda yetiştiriciliğiyle çok daha iyi yerlere gelebileceğimizi düşünüyorum.
1: Doçent Doktor İlkan Baştan çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar
0: Ben teşekkür
1: diliyoruz.
0: ederim. Çok sağ olun.

Aşka merakım ezelden. Bekir Ünlü Ataer, güftesi ve bestesi Zekai Tuncay'a ait olan Kürdi Lihicazkar makamındaki bir eserle bizimleydi. Günaydın Türkiye, yine Kürdi Lihicazkar bir eserle devam ediyor. Güftesi Ahmet Refik Altınay'a, bestesi Udi Mısırlı İbrahim Efendi'ye ait olan eseri Melda Kuyucu Kılıç'tan dinliyoruz. Şen gözlerine neşe veren bir çiçek olsam, bu senle sararsam, o güzel sinede solsam.

0: Değerli dinleyenler, programımızın bu bölümünde yazma baskı ustası Ahmet Duran Yaşın'la yazma baskı sanatı üzerine konuştuk. Arkadaşımız Serkan Ersöz'ün yaptığı söyleşiyi hep birlikte dinleyelim.
1: Değerli dinleyenler, yazma baskı ustası Ahmet Duran Yaşın'la birlikteyiz. Kendisinden yazma baskı zanaatı hakkında bilgiler alacağız. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, teşekkürler ediyorum. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Sizi tanıyabilir miyiz?
2: İsmim Ahmet Duran Yaşın, 1975 doğumluyum. Dede mesleğini icra ediyorum. Mesleğimize gönül verdiğim için halen devam ettirmekteyim. Çocuk denecek yaşlarda, işte babamıza yardımla başladı. Yani üçlü beşli yaşlarda aklım erdi ereli bir fiil bu mesleğin içerisindeyim ve yapıyorum. Son 20-25 yıldır da kendi atölyelerim var. Geleneksel yazmacılık sanatını biraz kendimce farklı boyuta taşıdım diyeyim. Bu da görmeyle, tecrübeyle. Birçok yurt dışı fuarlarında bulundum, yurt içi fuarlarında bulundum. İnsanların ihtiyaçları nispetinde mesleğimizi sadece yazma olmaktan çıkardım. Mesleğimiz özüyle duruyor ama yazma baskı olayını ev tekstilidir, kıyafetlerdir, farklı farklı ürünlere uygulayınca yeni bir boyut atlamış oldu. Yoksa yazma mesleğe eskiden kullanılan geleneksel yazmalar vardı. Her yöreye ait bir yazma kullanılır. Yani farklı bir yazmayı verseniz o yörede bedava dahi dağıtsanız kullanmazlardı. Yöreyi temsil eden desen, renkleri itibariyle yöreye ait yazmalar vardı. Mesela bilinen tarafıyla söyleyeyim, sarı yazma. Adı Çengelköy yazmadır. 7 tane zemin rengi vardır. İç renkleri hariç, iç renkleri standart. Bu 7 renk her biri ayrı bir yörede kullanılan geleneksel yazmadır. Fındıklı, elmalı, drama, bartın, fulyalı, bunların her biri yazma ve zemin renkleri itibariyle farklı farklı yöreleri temsil eder.
1: O isimlerin bir hikayesi var mı?
2: O yazmanın ismine verilen, yörede kullanılan ismine verilen addır. Mesela işte elmalı yazma diyeyim. Elmalı yazma bordo olanı Tokat Zile'de kullanılır. Hatta kenarlarına, çevresine pul vesaire ilave ederler. Düğünlerde bu fes dediğimiz şeylerin yanlarında kullanılır. Başını örter, üzerine fes konur. Yani o yazmayı veya o insanı görenler işte ha bu yörenin insanı diyebilirler.

0: Bu tabii ki 20-30 yıl öncesine kadardı. Artık yazma ve eşarp, örtünme olayının emsalleri, mesela Çin pazarı Türkiye'ye geldikten sonra emsalleri ve ucuzları çıkınca biraz daha tercih edirliği azaldı. Geleneksele duyarlı olan insan azaldı. Dediğim gibi ben de yazmanın haricinde mesleğimizi aynı birebir eski geleneksel usulle kıyafetlerdir, ev tekstilidir, işte masa örtüsü, fiskos, runner, işte tunik, bluz, hatta kimono, bornoz, sahil yerlerinde kullanılacak peştemallerdir. Bunların üzerine uygulayınca mesleğimiz farklı bir boyut kazanmış oldu. Eskisi kadar usta kalmasa da yani bugün meslekte ustayım diyebilen bir elin parmağını geçmeyecek kadar Tokat'ta ustamız vardır.
1: Peki siz neler yapıyorsunuz? Neyin baskısını yapıyorsunuz yazmalara?
0: Şimdi yazma baskısı deyince önce ıhlamur ağacına uyduğumuz kalıplarla yapıyoruz.
1: Şimdi ıhlamur ağacından dediniz.
0: Evet.
1: Bundan kalıp çıkarıyorsunuz. Hangi şekillerin kalıbını çıkarıyorsunuz? Bir de neden ıhlamur ağacı?
0: Ihlamur ağacı geçmişte kullanılan geleneksel ustaların tecrübe edip deneye deneye bulduğu lifleri itibariyle boyayı emme özelliğine sahip. Baskıyı eşit bir şekilde, net bir şekilde kumaşın üzerine aktarabilmesi için. Uyumu elverişli, ıhlamur yumuşak bir ağaçtır. Her ne kadar yumuşak desem de oyulduktan sonra vurup kırmadığı müddetçe sert bir ağaç. Ama uyuma elverişli, rahat bir uyum sağladığı için ıhlamur ağacıdır. Bir ağaç kesildikten sonra 1 metre, 1,5 metrelik kütükler halinde başları kapatılarak kendi halinde en az 1 fiil, 3 yıl kuruması gerekiyor. Ne sıcak ne soğuk olacak. Yani kendi halinde kurursa lifleri kalıba uygun hale gelmiş oluyor. Ondan sonra dilimlenip işte 7'şer 8'er santim dilimlenip ondan sonra kalıplar haline getiriyoruz. Önceki nesilde bahsettiğim bundan 20-30 yıl önce meslek sektör halindeyken sadece kalıp üzerinde ihtisas yapmış veya yoğunlaşmış ustalarımız vardı. Artık işte meslek gitgide kullanımı azaldıkça artık her usta kendi kalıbını kendisi yapar hale geldi. Mecburen kendimizi yenilememiz gerekiyor. Eski kalıpları tazeleyip yeniden çalışmamız için kalıp olayında kendimiz yapıyoruz. Sadece bir çeşit boyayla çalışmıyoruz. Soğuk su boyaları, sıcak su boyaları, zemin boyaları, çalıştığımız kara kalem boyaları, işte analindir, akremindir, farklı farklı boya şekilleriyle.
1: Bu işi yapıyor ama el becerisi yok. O zaman dışarıdan gidip satın mı alıyor?
0: Önceden işte özellikle kalıp yapan ustalar vardı ama şu anda onlar da kalmadı. Benim en son hatırladığım işte 20 yıl önce vefat etti. Tabii bu mesleğin belki bu aşamaya geleceğini bildikleri için kurslar düzenlendi. Biz de belgelerimizi aldık, kurslara gittik. Ana temalarıyla bu işin oyma olayını öğrenince yapa yapa tabii biz de artık kendimiz de usta olduk. Herkes kendi kalıbını kendisi yapabiliyor. Artı kendi kalıplarımı yapmanın haricinde birçok kurslara, halk eğitimlere, belediyelerin açtığı, düzenlediği bu tür organizasyonlara boyadır, kalıptır, malzemedir. Bunları temin edip gönderiyorum ben de.
1: Şimdi boya önemli. Ona da nereden geleceğim? Diyelim ki bir halı boyasında değişik ağaçlar kullanılır. O ağaçlardan alınan boyayla yapılır. Bu baskı boyaları da öyle mi yoksa her çeşit boya kullanılabilir mi?
0: Her çeşit boya kullanılmaz ama halıda kullanılan boya bizim kumaşların zeminini boyadığımız boyaların benzeridir veya birebir aynısıdır. Kullandığımız boya malzemelerinin ana renk boyalarını katılaştırmak, açık olması, koyulaştırması, parlatması için doğadan elde edilen otlar vardı. Mesela işte tetri otu, keven, kitre, keven katılaştırmada kullanılıyor. Zamk boyayı yapıştırmada kullanılıyor. Söktürme çalıştığımızda kireç boyasının içerisine zamk koyardık. Artık bu saydığım birçok malzemelerde ne toplayan kaldı ne yapan kaldı. Bu da bir sektördü. Yani toplayan, yapan belliydi. Biz gider oralardan alırdık. Mesela Burdur, Bucak'ta keven ve kitre olayını toplayan insanlar vardı. Tabii bu o yörede yetiştiği için değil. Bu işi kendine ticaret haline getirmiş insanlar doğudaki keven otunun bol olduğu dağları işte yörenin insanından kiralayıp personelleriyle oraya gidip bunları toplarlardı. Keven sürekli sağılan bir şey. Yani sökülüp atılan bir şey değil. Bir keven otunun dibini toprağını açarsın köküne zarar vermeden. Dibine bir taş konur. Ağaç çizildiğinde o ağlamaya başlar sıvı halde. Taşın üzerine akan sıvı havayla temas ettiğinde katılaşır. Bu kevendir. Temizi keven. Biraz daha taşlı olanları kitre. Onları farklı farklı yerlerde kullanıyoruz. Mesela keven gıda sektöründe de kullanılır. Bu sahlep, içtiğimiz sahlepleri katılaştırmada. Artı ilaç sanayinde de kullanılan bir şey. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela bugünün şartlarında kilosunu 100 liraya eskiden alabildiğimiz bir ürün. Bugün keven soruyorum, kilosu 2000, 3000, 5000 liralarda. Yani o diğer ürünleri toplayan dahi olsa istedikleri fiyatlar veya toplama şartları zor olduğu için fahiş bir fiyat geliyor. O malzemeleri o fiyat alıp ürünlerimizde kullanmak mümkün değil. Şimdiki yaptığımız boyalar her ne kadar kimyasal olmasa da yine kimya sektöründen doğal diyebileceğimiz boyalarla yapıp çalışıyoruz. Boyaların patını zaten kendim hazırlıyorum. Diğer sıcak su boyaları, soğuk su boyaları, zemin boyaları halen toz şekilde gelip kimyagerlerden alıp bunları da kullanıyoruz.
1: Bu zanaatın gidişatını nasıl görüyorsunuz? Bir de sizin yetiştirdiğiniz çıraklar var mı?
0: Dışarıdan çırak çalıştırmamız pek mümkün olmuyor. Tatmin edici bir kazanç sağlayamadıkları için kimse gelmiyor ama kendi evimizden çocuklarıma öğretiyorum. Ama mesleğe ben dört dörtlük öğreteyim. İleride yaparlar yapmazlar veya yaptıkları işin yanı sıra bu işi devam ettirirler. Orasını da bilemiyorum ama dört tane çocuğum var. Üç tanesini de mesleğimde yetiştirdim. Yarın bir gün belki biz önlerinde olmadığımız zamanlar böyle bir şeye ihtiyaç duyulursa her biri yetişmiş bir personeldir.
1: Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Değerli dinleyenler, konuğumuz yazma baskı ustası Ahmet Duran Yaşın'dı.
2: Günaydın Türkiye'nin bugün de sonuna geldik. Sizlere TRT Antalya Radyosu'ndan seslendik. Programı prodüktör Emre Altınışık ve Serkan Ersöz birlikte hazırladı. Ses kayıtta Özgür Gül vardı. Ben Rıza Okur sundum. Tüm dinleyenlerimize güzel bir gün diliyor. Saygı ve sevgilerimizi sunarak huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Esen kalın.

0: Yalnız değilsiniz.
1: Aile hukukundan doğan davaları görmek üzere kurulan aile mahkemelerini tanıyalım. Aile mahkemeleri 4787 sayılı yasayla kurulan özel mahkemelerdir. Her ilde ve merkez nüfusu 100 binin üzerinde olan her ilçede aile mahkemesi bulunmaktadır. Aile mahkemeleri, aile hukukundan doğan her türlü uyuşmazlığa ve davaya bakar. Uyuşmazlıkların giderilmesi için gerekli inceleme ve araştırmaları yaparak sonuca karar verir. Aile mahkemelerinin ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun hükümleriyle belirlenen görev ve yetkileri vardır. Buna göre aile mahkemeleri, şiddet mağduru veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin engellenmesi amacıyla tedbir kararları verebilir. Boşanma ve boşanma protokolünün uygulanmasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ve nafaka davalarına, velayet, vesayet, mal paylaşımı gibi davalara bakar. Evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri konusunda eşleri uyararak gerektiğinde uzlaştırmaya, ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan mali yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin gerekli önlemleri almaya yetkilidir. Çocukların bakım ve gözetimine yönelik nafaka yükümlülüğü konusunda gerekli önlemleri almaya, bedensel ve zihinsel gelişmesi tehlikede olan, duygusal olarak terk edilmiş çocukların geleceğiyle ilgili ve çocuklara ait malların yönetimi ve korunmasına ilişkin önlemleri almaya dair karar verebilir. Aile mahkemeleri

Hakimlerin yanı sıra konularında lisansüstü eğitim almış psikologlar, pedagoglar ve sosyal çalışmacılar da görev alabilir. Mahkemelere işinizin düşmemesi dileğiyle.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Havva Emelya ile önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin güvenilir enerji tedarikinde vazgeçilmez olduğunu söyledi. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin verilen mutlak putlan kararının ardından parti genel merkezindeki hareketlilik devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak putlan kararını sorumluluk bilinciyle değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Washington, Tahran hattında Hürmüz krizi sürerken diplomasi cephesinde de temas trafiği devam ediyor. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar aktardık, ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen doğal kaynaklar zirvesinde konuştu. Türkiye'nin güvenilir enerji tedarikinde vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Türkiye'yi bu alanda en güçlü ülke olarak tanımladı.
2: Türkiye zengin enerji kaynaklarına sahip coğrafyalarla bunlara ihtiyaç duyan ülkeler arasındaki en güçlü köprüdür. Türkiye'nin güvenilir enerji tedarikindeki vazgeçilmezliği bu süreçte bir kez daha anlaşılmıştır. Rusya'dan 2, Azerbaycan'dan 2 ve İran'dan 1 olmak üzere toplam 5 boru hattı ile doğalgaz temin ediyoruz. Türkiye artık 39 ülkeden 50'den fazla şirketten doğalgaz tedarik eden dev bir enerji altyapısına sahiptir. LNG terminalleri, FSRU tesisleri, depolama yatırımları ve boru hatlarıyla Türkiye'yi Avrupa'nın en güçlü enerji merkezlerinden biri haline getirdik.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan enerjide de tam bağımsızlık vurgusu yaptı. Gabar'daki tarihi başarıya da değindi.
2: Savunma sanayinde olduğu gibi enerjide tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır. Gabar'da da tarihi yazdık. Şırnak, Gabar'da gerçekleştirilen petrol keşfimiz Cumhuriyet tarihimizin en büyük petrol keşfi olarak kayıtlara geçti. 10 yıllar boyunca terörle ve terör eylemleriyle anılan bölgeler bugün üretimle, yatırımla, istihdamla anılıyor. Yurt içi petrol üretimimizin %44'lük kısmı sadece Gabar'daki kuyularımızdan gelmektedir. Terörsüz Türkiye sürecinin menziline ulaşmasıyla birlikte inşallah yeni bir hikaye yazılmaya başlanacak.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine de işaret ederek 2028 yılı hedefinin 16 milyon haneye yerli doğalgaz ulaştırmak olduğunu söyledi.
2: Osman Gazi üretim platformumuzun devreye alınmasıyla birlikte 2026 yılında günlük üretimimizi 20 milyon metreküp'e yükselteceğiz. Böylece inşallah 8 milyon hanenin ihtiyacını Karadeniz'den karşılamış olacağız. İkinci yüzer üretim platformumuzun inşası sürüyor. 2028'de onun da hizmete girmesiyle üretim 3. fazda günlük 45 milyon metreküp'e çıkacak ve 16

0: 17 milyon haneye yerli gazımız ulaşacak.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da düzenlenen Finansal Okuryazarlık Günü etkinliğinde de kürsüdeydi. Erdoğan, ekonominin tüm bileşenlerinin sermaye ve finans piyasalarındaki istikrara bağlı olduğunu söyledi.
0: Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artıracak, finans ve yatırım ortamını iyileştirecek hukuki, idari, mali ve kurumsal düzenlemeleri yakın zamanda inşallah devreye almayı hedefliyoruz. Finansal ürün ve hizmetlerden faydalanan yatırımcı ve tüketicilerimizin olası piyasa risklerine karşı korunabilmeleri bizim temel önceliğimizdir. Üretimden ihracata, yatırımdan istihdama, ekonominin tüm bileşenleri sermaye ve finans piyasalarındaki istikrara bağlıdır. Aynı şekilde milli gelir ve refah seviyesindeki artışta finansal sistemlerin sorunsuz ve öngörülebilir surette manipülasyon ve spekülasyonlardan arındırılmış bir şekilde çalışmasıyla doğru orantılıdır. Bir ülkenin sermaye piyasaları ne kadar güçlü ise üretim kapasitesi, teknoloji yatırımı, girişimcilik ruhu ve rekabet gücü de o kadar kuvvetli olur.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan günün son programında ise İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde Türkiye'nin uluslararası dijital platformu Tabii'nin yeni orijinal dizisi Şule Senin Hikayenin özel gösterimine katıldı. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı'nın ev sahipliğinde yapılan gösterim yoğun ilgi gördü. Dizinin çocuk oyuncularıyla selamlaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onlara harçlık verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan dizinin oyuncularıyla hatıra fotoğrafı da çektirdi. Yazar ve aktivist Şule Yüksel Şenler'in hayatını, verdiği toplumsal mücadeleyi ve bıraktığı mirası konu alan Şule Senin Hikayen dizisi 23 Mayıs'ta Tabii'de izleyiciyle buluşacak. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin verilen mutlak butlan kararının ardından parti genel merkezindeki hareketlilik devam ediyor. Perşembe akşam Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayan Özgür Özel, dün CHP'li büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Mahkemenin kararına karşı itiraz süreçleri başlatıldı. Genel merkezdeki toplantılar bugün de devam edecek. CHP genel merkezinde toplantılar bugün de sürecek. Özgür Özel saat 11'de milletvekilleriyle kapalı grup toplantısında bir araya gelecek. Özel saat 14'te ise parti meclisi toplantısına başkanlık edecek. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin verilen mutlak butlan kararının ardından genel başkanlık görevine iadesi kararlaştırılan Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararı çalışma ofisindeyken tebliğ edildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk icraatına da görevden almalarla başladığı, Özgür Özel'e yakın olduğu değerlendirilen 3 parti avukatının azledildiği ifade edildi. Kılıçdaroğlu'nun bugün açıklamalarda bulunacağı duyuruldu. Kılıçdaroğlu kendi sosyal medya hesaplarında da unvan güncellemesi yaptı. Unvanına yeniden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı yazdı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun görevinin resmen başladığını belirtti.
2: Resmi görevlendirme tebligatı kendisine yapıldı. Şu anda gerek milletvekilleriyle gerek parti meclis üyeleri, belediye başkanları, mevcut belediye başkanları, mevcut milletvekilleri, daha önceki dönem milletvekilleri ve pek çok il ilçe teşkilatı yöneticileriyle hem fiilen yüz yüze hem telefon üzerinden yoğun görüşmeler sürüyor. Çıkışta kısa bir açıklama yapabilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı neredeyse genel merkez orasıdır. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu en kısa sürede, en uygun zamanda tabii ki fiilen de genel merkez binasında görev başlayarak çalışmalarını sürdürecek.
1: Atakan Sönmez, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in telefonla görüştüğünü de söyledi.
2: Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasındaki telefon görüşmesi gerçekleşti mi diye. Tabii ki yoğunluk içerisinde, gün içerisinde demiştik ki karşılıklı aramalar oldu ama iki taraf da o esnada müsait olmadığı için görüşme sağlanamadı demiştik. Bu görüşme gerçekleşti. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun son aradığında ulaşamamıştı Sayın Özgür Özel'e. Özgür Özel geri dönüş yaptı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir görüşme gerçekleşti. Görüşmede de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu en uygun zamanda partiyi kurultaya götürmekle ilgili niyetini Sayın Özgür Özel'e iletti. Özgür Özel de kendi taleplerinin de bu yönde olduğunu ve bundan

0: memnuniyet duyduğunu ifade etti.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak butlan kararını sorumluluk bilinciyle değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Bahçeli, yargı kararını tanımıyoruz gibi çıkışlar boşunadır ve gereksizdir dedi. Devlet Bahçeli, konuyla ilgili yazılı açıklamasında Kılıçdaroğlu ve Özel'in CHP'nin geleceği için bir araya gelmesi gerektiğini belirtti. Mahkeme kararıyla iddia olunduğu gibi Kılıçdaroğlu'nun haksızlığa uğradığı kabul edilmiş, mahkeme kararıyla tescil edilmiştir diyen Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğinin korunması gerektiğini belirtti. Bahçeli, Kılıçdaroğlu tarihi bir sorumluluk üstlenmelidir. Hukukun da cevaz verdiği çerçevede Sayın Kılıçdaroğlu Özgür Özel'le görüşerek CHP'nin geleceğine ilişkin bir ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir. Bu sonuç hem CHP'nin hem de ülkemizin yararına olacaktır dedi. Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında Ankara'da toplandı. Toplantıda yurt içi ve dışındaki gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileriyle alınabilecek önlemler ayrıntılı bir şekilde ele alındı. Toplantıda piyasaların etkin, sağlıklı ve kesintisiz işleyişinin sürdürülmesi amacıyla atılan adımlar üzerinde görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi. Finansal İstikrar Komitesi toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada Türkiye ekonomisinin şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğu değerlendirilmiştir denildi. Açıklamada komite tüm gelişmeleri anlık ve yakından izlemeye devam edecektir ifadesini de kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç'te düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı. Toplantıda ittifakın savunma kapasitesi ve yük paylaşımı ile güvenlik başlıkları ele alındı. Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin hazırlıklarının da değerlendirildiği toplantıda Türkiye'nin NATO'ya katkıları ve savunma alanındaki örnek uygulamaları da değerlendirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, toplantı kapsamındaki NATO Dışişleri Bakanları toplantısı oturumunda Türkiye'nin zirveye ilişkin beklentilerini paylaştı. Hakan Fidan, müttefikler arasındaki külfet paylaşımı ve transatlantik bağın korunmasına yönelik görüşlerini de iletti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşa ilişkin yoğun diplomasi trafiği de sürüyor. Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al-Sani ve Pakistanlı arabulucularla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde İran'la ABD arasındaki müzakerelerde gelinen nokta ele alındı. Türkiye, Yunanistan'da Türk diplomatları şehit eden terör örgütü lideri Aleksandros Yotopoulos'un serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu kalleş teröriste gösterilen hoşgörü kabul edilemez niteliktedir denildi. 17 Kasım terör örgütü lideri Aleksandros Yotopoulos 1991 yılında Atina Büyükelçiliği basın ataşesi Çetin Görgün'ün cinayetinin, aynı yıl Büyükelçilik Müsteşarı Deniz Bölükbaşı'na yönelik suikast girişiminin ve 1994 yılında yine Atina Büyükelçisi Müsteşarı Haluk Sipahioğlu'nun cinayetinin azmettiricisiydi. 17 kez müebbet hapis ve 25 yıl ağır hapis cezasına çarptırılan terörist Aleksandros Yotopoulos serbest bırakıldı. Açıklamada Yunanistan makamlarına terörle mücadeleye sekte vuracak adımlardan kaçınma ve hüküm giymiş teröristlerin cezalandırılması konusundaki yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapıldı. Washington-Tahran hattında Hürmüz Boğazı konusundaki kriz devam ediyor. İran, Boğaz'daki gemi geçişlerinden ücret almaya hazırlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ise Hürmüz Boğazı'nda herhangi bir geçiş ücreti kabul etmeyeceğini vurguluyor. Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişleri de sürüyor. Son bir günde Hürmüz Boğazı'ndan 35 geminin geçtiği bildirildi. Diplomasi cephesinde de temas trafiği sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında arabuluculuğu üstlenen Pakistan'ın İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, Tahran'da temaslarda bulundu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile ikinci kez bir araya gelen Nakvi'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin mesajlarını ilettiği bildirildi. Ukrayna, Rusya'nın kontrolündeki Luhansk bölgesindeki bir öğrenci yurduna saldırı düzenledi. İHA saldırısı sonucu 6 kişi öldü, 39 kişi yaralandı, 15 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin saldırıyı terör eylemi olarak nitelendirdi. Ukrayna ordusunun cephede büyük kayıplar verdiğini ve toprak kaybettiğini belirten Putin, Ukraynalı askerlere Kiev yönetiminin emirlerini yerine getirmeme çağrısında bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ise İngiltere Başbakanı Starmer, Almanya

0: Almanya Başbakanı Merz ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü. Zelenski, liderlerle barış diplomasisini nasıl daha aktif hale getirebileceklerini konuştuklarını belirtti. Hatay'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Selde kaybolan bir kişinin cansız bedeni nehrin Akdeniz'e döküldüğü yerde bulundu. Samandağ ilçesinde sele kapılarak kaybolan bir kişinin aranmasına ise devam ediliyor. Bölgedeki hasar tespit çalışmaları da sürüyor. Hatay'da dün metrekare başına 157 kilogram yağış düşmüş, 5 ilçede sel meydana gelmişti. Selde 29 bin dekar tarım alanı zarar gördü. Yaklaşık 11 bin büyük ve küçük başlı kanatlı hayvan da telef oldu. Kurban Bayramı'nda yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak. Yurdun büyük bölümünde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bayramda özellikle iç ve doğu kesimlerde yağışlar etkisini artıracak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Arefe günü yurdun büyük kısmında yağış etkili olacak. Bayramın birinci gününde de Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak geçişleri bekleniyor. Bayramın son gününde ise Trakya'nın batısı, kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi dışındaki kesimlerde sağanak etkili olacak. Dinlediğiniz haberlerin özeti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin güvenilir enerji tedarikinde vazgeçilmez olduğunu söyledi. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin verilen mutlak butlan kararının ardından parti genel merkezindeki hareketlilik devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak butlan kararını sorumluluk bilinciyle değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Washington Tahran hattında Hürmüz krizi sürerken diplomasi cephesinde de temas trafiği devam ediyor. Spor. Euroleague'de dörtlü final heyecanı başladı. Atina'daki organizasyonda Fenerbahçe-Beko Olympiakos'la karşılaştı. Temsilcimiz Atina'da rakibine 79-61 kaybetti. Valencia'yı yenen Real Madrid finalde Olympiakos'un rakibi oldu. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la Tumosan Konya Spor kozlarını paylaştı. Bordo Mavi'de ekip rakibini 2-1 mağlup etti ve kupaya uzandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası finalinde rakibini yenerek şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik etti. Erdoğan, en sosyal hesabından görsel eşliğinde bir tebrik mesajı paylaştı. Erdoğan mesajında, 2026 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olarak müzesine bir kupa daha kazandıran Trabzonspor'u, taraftarı ile birlikte tüm Trabzonspor camiasını ve tüm Trabzonlu kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da, Ziraat Türkiye Kupası finalinde tüm Konya Spor'u 2-1 yenerek şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik etti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mauro Icardi'ye teklif yaptıklarını ve yıldız futbolcudan cevap beklediklerini söyledi. TRT Spor'a özel açıklamalar yapan Başkan Özbek, yabancı sayısının azaltılması sıkıntı yaratıyor dedi. Juventus'ta Kenan Yıldız, Serie A'da sezona damga vuran isimlerden biri oldu. Milli futbolcu 2025-2026 sezonunun en iyi 23 yaş altı oyuncusu seçildi. Zeynep Sönmez'in Roland Garros'taki rakibi belli oldu. Sönmez ilk turda dünya 62 numarası Darya Kasatkina ile karşı karşıya gelecek.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyılarıyla Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredecek. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları da şöyle: Ankara, Konya ve Trabzon 20, İstanbul ve Gaziantep 22, Antalya, Bursa ve Sakarya 23, İzmir 25, Adana, Aydın ve Denizli 24, Diyarbakır ve Samsun 21, Van, Kars ve Malatya 18 derece.
1: Yol durumu.
0: Mengen Yeniçağ yolunun 22 ila 23. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Mengen Yeniçağ istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla Denizli yolunun 2 ila 11 ve 17 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 7.30 ana haber bültenini dinledi.

0: Reklamlar.
1: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerimizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.

0: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçük baş karaman 22.950, mani bonuslu fiyatı ise 20.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 12-16 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Reklamlar.
3: Bayram, sevdiklerine kavuşmanın en güzel bahanesi.
4: Ama yolculuğun güzelliği güvenle varınca anlam kazanıyor.
3: Direksiyon başında biraz daha dikkat, biraz daha sabır.
4: Sevdikleriniz sizi bekliyor.

0: Güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Güvenli yolculuk programında amacımız trafik içinde yer alan herkesin can güvenliğini arttırmak. Kaldırımda park halinde olan araçların sürücüleri yola çıkmadan önce güvenlik kontrolleri yapmalıdır. Park halinden hareket eden araçların sürücüleri özellikle bisiklet ve motosiklet gibi ufak vasıtalara çarpmamak için önlem almalıdır. Tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Kaldırımdan yola çıkış yapmadan önce sürücüler sinyal vermelidir. Bir sonraki adım ayna ve kör nokta kontrolü. Sürücü orta ayna ve çıkış yapacağınız yöndeki yan aynayı mutlaka kontrol etmelidir. Bu arada ayna ayarlarını kısaca hatırlatmak istiyorum. Orta ayna aracın arka camını ortalamalı ve yan aynanın onda birinde kendi aracınızı görmeniz gerekiyor. Sıra geldi kör nokta kontrolüne. Boyu kısa olan sürücülerin kör noktaları uzun boylu sürücülere kıyasla daha geniştir. Ancak kör nokta kontrolü hepimiz için aynıdır. Sürücü başını trafiğin aktığı yöne çevirerek omuz üstünden arkasına bakmalıdır. Unutmayın, arkanızdan gelen araçlar yol vermek zorunda değildir. Dolayısıyla güvenli çıkış yapmak sürücünün sorumluluğundadır. Hedef, akan trafiğin hızını etkilemeden yola çıkış yapmak olmalıdır. Son olarak yola çıkarken gözünüz önde olsun. Önünüzdeki koşullar değişmiş olabilir. Yola çıkınca akan trafiğin hızına hemen ayak uydurmanız gerekiyor. Yavaş kalmayın. Güvenli yolculuklar.
0: Güvenli yolculuk.

Günaydın. Günden hafta sonu programından selamlıyoruz sizleri sevgili dinleyicilerimiz. 23 Mayıs Cumartesi günündeyiz. Saat 9'a kadar beraber olacağız. Programı sizler için yapımcımız Melek Baysal hazırladı. Teknik yönetmenimiz Kerem Arıkaya sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda da ben Büşra Tahirdam yer alıyorum. Öncelikle bugün Türkiye gündemiyle devam edeceğiz birlikteliğimize ve bu gündem içerisinde biraz daha sosyal olayları ön plana çıkartarak hafta içerisinde gerçekleşen konularla ilgili konuklarımız haber taramaları yapıyor sizler için. Bunları buluşturacağız. Daha sonrasında yine geleneksel sanatları ilgilendiren

ülkemizin farklı zanaatkarlarının ortaya çıkarmış olduğu eserleri de konuşuyoruz. Bunlar farklı farklı yörelerden oluyor. Bugün de Çanakkale'nin Çanakkale seramiklerini değerlendireceğiz. Yine Çanakkale'den devam edeceğiz. Boğazların, medeniyetlerin, savaşların, efsanelerin iç içe geçtiği büyük bir hafızayı taşıyan Çanakkale şehrinin ve ilçelerinin isim hikayelerini konuşuyor olacağız. Bütün bu başlıklara geçmeden önce bir gazetenin haberlerine de bakalım istiyoruz.

İlk gazetemiz Hürriyet gazetesi. Kurultay için ilk diyalog manşetini görüyoruz. Özgür Özel'le Kemal Kılıçdaroğlu mahkemenin mutlak butlan kararının ardından ilk kez dün akşam telefonda görüştü. Özel en erken zamanda, Kılıçdaroğlu ise en uygun zamanda kurultay dedi. Partililerde büyük bir öfke var. Özgür Özel görüşmede Kılıçdaroğlu'na mutlak butlan kararının ardından partililerde ve vatandaşlarda çok büyük bir öfke olduğunu, bu nedenle bir an önce olağanüstü kurultay kararı alınması gerektiğini iletti. Tüm siyasi partilerin, sendikaların, meslek odalarının, sivil toplum örgütlerinin ve baroların kararı hukuksuz bulduğunu hatırlattı. Olabilecek en erken tarih için kurultay kararının alınması gerektiğini vurgulayan Özel, partililerin ve halkın bu beklentisinin net talebi olduğunu, bu konuda bir taviz vermeyeceğini iletti. Kılıçdaroğlu da partiyi en uygun zamanda kurultaya götürme niyetinin olduğunu söyledi. Özel ise en uygun zamanın en erken zaman olduğunu belirtti. YSK'dan CHP'nin itirazına red, Yüksek Seçim Kurulu YSK, CHP'nin mutlak butlan kararına itirazını görev ve yetkisi bulunmadığı gerekçesiyle işlem yapılmaksızın reddettiğini açıkladı. CHP'den YSK kendini yok saymıştır tepkisi geldi. Kılıçdaroğlu YSK'nın CHP temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nu görevden aldı. Enerji bağımsızlığı kızıl elmamız, enerji arz güvenliğinin günlük hayattan uluslararası siyasette her alanda çok daha önem kazandığı bir süreçten geçiyoruz. Türkiye zengin enerji kaynaklarına sahip ve bu coğrafyalarla bunlara ihtiyaç duyan ülkeler arasındaki en güçlü köprüdür, geçiş ve kavşak noktasıdır. Bölgemizde meydana gelen son krizler Türkiye'nin bu özelliğini teyit ve tahkim etmiştir diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yer verilmiş. Müze kart kimlik kartına giriyor. Vatandaşlar artık kimlik kartlarını müze kart olarak kullanabilecek. Mevcut kullanım süresi devam eden müze kartlarda herhangi bir değişiklik olmayacak. Süresi dolanlar kimlik kartlarına müze kart özelliği ekleyebilecek. Kültür Bakanı Ersoy, E-Devlet üzerinden kimlik tanımlama yapılabilecek ve vatandaşlarımız müze kart ücretlerini ödeyip kimliğini okutarak geçecek dedi. Bir başka gazetemize bakalım. Milliyet gazetesi mutlak butlan kaosu manşetine yer veriyor bugün. Adayı kim belirleyecek? Karar kesinleşirse bir başka tartışma CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde yaşanacak. Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için Özel grup başkanlığı görevini sürdürecek. Grupta bu konuda yeni bir seçim yapılması mümkün. Mevzuata göre CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının grup kararıyla belirlenmesi gerekiyor. Bu noktada da grupta hangi ismin ağırlığının daha fazla olduğu sorusu gündeme gelecek. Kurultay için mutabık kalındı. En erken ve en uygun zamanla ilgili konulara atıfta bulunuluyor. Türkiye Güvenli Liman. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki 22 Mayıs Finansal Okuryazarlık Günü programında açıklamalarda bulundu. Türkiye bölgesinin güvenli limanı diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede yaşananlar Türkiye'nin krizlere dayanıklılığını gösterdi ifadelerini kullandı. Ankara öncesi kritik zirve. NATO Dışişleri Bakanları bu yaz Ankara'da gerçekleştirilecek tarihi liderler zirvesi öncesinde dün İsveç'in Helsingborg kentinde bir araya geldi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin gündemini herhangi bir düşmana karşı caydırıcı olmak, kendimizi savunmak için paranın mevcut olduğundan emin olmak olarak özetledi. Ekonomi şoklara karşı dirençli. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi olağanüstü toplandı. Toplantı sonrası yayınlanan raporda Türkiye ekonomisinin şoklara karşı

önemli ölçüde dirençli olduğu değerlendirildi, ifadelerine yer verildi. Bilgiye garantör üniversite formülü, kurucu vakfına kayyum atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. Üniversitenin geleceği için garantör üniversite modelinin devreye girmesi bekleniyor. Bilgi Üniversitesi'nin 2021 yılında belirlenen garantör üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ile ilgili son kararı da YÖK verecek denilmiş. Ben bir diğer gazetemize de bakalım. Sabah gazetesi, Kupa Bey'i Trabzonspor 2-1 başlığına yer verilmiş. Bordo Mavililer Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'u 2-1 yenerek zafere uzandı. Antalya'da nefesleri kesen mücadelede Onoichi biri penaltıdan attığı 2 golle geceye damga vurdu. 10. kupasını müzesine götüren fırtına UEFA Avrupa Ligi'ne playoff'tan katılma hakkı kazandı. CHP'de büyük temizlik başlıyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kazandığı kurultayı rüşvet ve hileyle elinden alan ekibe partide yaşam hakkı tanımayacak. Efes 2026 İsrail'i korkuttu. Yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle gövde gösterimiz Tel Aviv'de paniğe neden oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünü dünyaya başarıyla sergilediği Efes 2026 tatbikatının yankıları sürüyor. İsrail'in Maarif gazetesi, endişe veren Türk tatbikatı başlıklı haberinde devasa Efes 2026 tatbikatı Ankara'nın hem NATO'daki gücünü hem de bölgesel nüfuzunu gözler önüne serdi denilmiş. Yine bir başka gazetemize de bakalım. Sıradaki gazetemiz Akşam gazetesi. Bayram yolunda tuzak yok. Kurban Bayramı'nda trafik denetimlerinde 66.481 polis görev yapacak. Trafikte tuzak radar uygulaması olmayacak. Denetimlerde cezalandırma yerine rehberlik ön plana çıkacak. Kurban'da hava yağmurlu. Arife ve birinci gün hava parçalı bulutlu olacak. Bayramın ikinci günü ise sağanak yağmur yağacak denilmiş. İçişleri Bakanlığı akşamın gündem yaratan röportajı sonrası ABD makamlarıyla temasa geçerek Umut Altaş'ın yakalanması için haberdeki bağlantıların ve görüntülerin değerlendirilmesi talebinde bulundu. Akşam buldu FBI yakaladığı manşetin ardında verilmiş Gülistan Doku cinayetinin firari şüphelisi Umut Aktaş bu yayınlanan röportajdan hemen sonra Amerika'da gözaltına alındı. Site aidatını kat maliki belirleyecek. Yeni düzenleme ile sitelerde aidat belirleme yetkisi vatandaşa verildi. Uzlaşı olmazsa yeniden değerleme oranı esas alınacak. Yolsuzluğa karışanların üyelikleri askıya alınacak. Kılıçdaroğlu cephesi kurultay için acele edilmeyecek. Ankara ve İstanbul dahil 43 il başkanı görevden alınacak. İmamoğlu'nun aralarında olduğu yolsuzluk şüphelerinin üyelikleri dondurulacak. Özel cephesine bakılınca da bir aracı üzerinden 45 gün içinde kurultaya götür teklifi yapıldı. Kılıçdaroğlu reddetti. Özel'in Silivri'yi ziyaret edip İmamoğlu'yla yeni parti istişare edeceği belirtiliyor. Sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle gazete turumuzun sonuna geldik. Bir şarkı arasıyla da devam edeceğiz.

0: Gündem hafta sonu TRT Ankara Radyosu stüdyolarından devam ediyor.
1: Gündem hafta sonu programına yeniden hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Konuklarımızla söyleşimize başlayacağız. Türkiye bu hafta ne konuştu köşemizi temsilen gazeteci Armağan Canbaz bizlerle. Armağan Bey hoş geldiniz, günaydın.
2: Hoş bulduk Büşra Hanım, günaydın. Kolaylıklar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz Armağan Bey. Şimdi gazete haberlerinde de vardı bu hafta içerisinde. Özellikle gece tatbikatları sosyal medyada fazlasıyla yer alan Efes 2026 tatbikatını konuşalım isteriz. Şimdi Türkiye'nin en büyük birleşik ve müşterek atışlı tatbikatlarından biri olarak tanımlandı bu duyurulduğu zaman. Hem Türk basınında hem uluslararası arenada, savunma yayınlarında da birkaç ana temayla da öne çıktığını görüyorum. Türkiye'nin asgari kapasitesi, çok uluslu katılım, yerli savunma sanayi ürünleri, yeni nesil savaş teknolojileri gibi başlıklar kullanılmış. Daha çok ana tema olarak söyleyecek olursak. Siz nasıl takip ettiniz? Komşularımızda da bu konu önemli bir şekilde değerlendirilmiş zannediyorum.
2: Tabii ki şimdi biz sadece bu tatbikatların bir safhasını görüyoruz görüntülerde. Ama 11 Nisan'da başlayıp 21 Mayıs'a kadar süren bir tatbikattı Büşra Hanım. Yani bir aydan fazla sürüyor neredeyse. 50 ülkeden 10.000'in üzerinde personel katıldı ki ülkelere baktığımızda şöyle Japonya'dan tutun işte Orta Asya ülkeleri olsun, yine Amerika tarafına gittiğimizde Brezilya olsun, birçok ülkenin burada hem temsilcisinin hem de personelinin yer aldığını görüyoruz. Özür dilerim. Bunlar önemli ayrıntılar. Hani biz hep dünya basını veya dünya bunu takip ediyor derken oradaki askerlerin de takip ettiğini belirtmemiz gerekiyor. Evet. Tatbikatta ilk kez kullanılan yerli hem silahlarımız hem sistemlerimiz vardı. Gökbey görücüye çıktı. Bir de Efes 2026 tatbikatı diyoruz ama 2 yılda bir düzenlendiği için Efes tatbikatları bu unsurların denenmesi, kullanılması da çok önemli oluyor. Bir T1 tankımız M60 o yine boy gösterdi. Korkut hava savunma sistemi yine burada denendi. Daha doğrusu artık görücüye çıktı diyebiliriz tamamıyla. Typhoon Hisar'a yani o yakın mesafede ya da uzak mesafede bizim sistemlerimizi, hava savunma sistemlerimizi kullanacağımız birçok sistemi de burada gördük. Sizin de belirttiğiniz gibi aslında gece safhası çok güzel oluyor belki de. Böyle izlerken insanlar hem basın mensuplarını ben bu takip ettiğimde böyle keyifle anlatıyorlar. Hem de sosyal medyada çok dikkati çekiyor. Ve orada hem atılan o flare'lar yani bir çıkartma safhasında diyelim gökyüzüne atılan böyle ateş parçaları oluyor. Makine kimya endüstrisinin geliştirdiği ürünler olarak tanıtıldı. Yine aynı anda orada atılan füzeler MK'nin ürünleriydi. Bunları da belirtmekte fayda var. Aynı şekilde bu kapsamda Aselsan'ın birçok ürünü kullanıldı. Denizden yapılan çıkartmalarda yabancı askerler onların görüntülerini de gördük. Ki Orta Asya'dan Kırgızistan'dan olsun birçok ülkeden olsun yani Türk topluluklarından da askerler orada yer almıştı. Onların paylaşımları sözleri de dikkatleri çekti. Yine göz doldurdu. Ya yani dosta güven, düşmana korku.

0: verilen o ifade gerçekten Efes tatbikatında bir kez daha görücüye çıktı. Askerlerimizin o atışlarında yaptığı başarılı atışlar, atak helikopterlerinin yine başarılı atışları gerçekten önemliydi. Bir savaş durumuna Allah korusun tabii ki hiçbir zaman başımıza gelmesin,
1: Elbette.
0: hiçbir yerde yaşanmasın ama ne kadar hazır halde olduğumuzu Türk ordusu bir kez daha hem Türkiye'ye hem de dünyaya fazlasıyla gösterdi bunu.
1: Tabii çok kompleks bir yapı. Fazlasıyla burada kabiliyetlere sahip üst seviyede olan teçhizatlardan da bahsediyoruz. Ama bir o kadar maliyeti düşük olup etkinliği yüksek olan ürünlerin de bu daha çok sürü İHA'lar olarak da
0: Evet.
1: tanımlanmış gördüğüm kadarıyla. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında tabii daha az maliyetli insansız hava araçlarının etkinliği de görülmüştü. Yine tatbikatta da buna da atıfta bulunulacak değerlendirmeler olduğunu görüyoruz. Yani bir modern savaş tekniklerinde
0: Kesinlikle.
1: nasıl bir değişime gidildiği ile ilgili emareleri takip etmek açısından önemli bir tatbikattı. Şimdi bu savunma ile ilgili konuyla da aslında fazlasıyla bağlantılı bir diğer konuyu da konuşacağız. Bu da dünya nüfusu gelecek yıllarda daha çok ya da daha hızlı bir biçimde yaşlanmaya başlıyor. Çok uzun zamandır aslında bunun adımlarını konuşuyoruz.
0: Evet.
1: Hatta geçtiğimiz senelerde de bir rapor çıkmıştı. 2047'de tarihte ilk kez yaşlı sayısının çocuk sayısını geçeceği bir yıl olması bekleniyor. Türkiye'de genç nüfusuyla öncü bir ülkeydi. Yavaş yavaş biz de bu özelliğimizi kaybetmeye başladık. Bir
0: Evet.
1: tehdit unsuru olarak önümüzde ne yazık ki acı bir karne de duruyor. TÜİK'in rakamlarıyla Türkiye'deki doğurganlık hızı neler söylüyor acaba?
0: Yani hep işte okullarda bize anlatılırken gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler diye bahsedilirken işte gelişmiş ülkelerde yaşlı nüfusunun hep fazla olduğunu duyardık. Ya çocukken de böyle dinlerken bu dersleri ya gelişmiş ülke şuna bak yaşlı nüfusu fazla ne güzel hani biz de bir gün böyle gelişmiş ülkeler safhasına ulaştığımızda ne olur acaba diye düşünürdüm ama oraya doğru gidiyoruz anlaşılan o ki yaşlı nüfusunun artmasından ziyade doğurganlık hızı ülkemizde çok azalıyor. Yani bunu bir dengede olması gerekiyor ki tabii ki gelişmiş ülke sıfatına ulaşmak önemli ama doğurganlık hızımız düştüğünde de ciddi riskler doğurabiliyor. Canlı doğan bebek sayısı geçen yıl 895.374 olarak açıklandı TÜİK tarafından. 2001'de doğurganlık hızı Türkiye'de 2,38 iken 2025'te 1,42 olarak gerçekleşti ki %2,1'in altına düştüğünü gösteriyor. Özellikle son 9 yılda yani ciddi bir düşüş var Büşra Hanım bu konuda. %51,4'ü erkek geçen yıl doğan bebeklerin %48,6'sı da kız olarak yine açıklandı. Ve dediğim gibi bu doğurganlık hızındaki düşüş çok ciddi seviyelerde. En yüksek doğurganlık hızının olduğu il olarak da Şanlıurfa olarak kaydedildi. Yine Şırnak, Mardin takip etti Urfa'yı. Doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,9'da Bartın. Bu illerin ardından da İzmir ve Eskişehir, Ankara, Zonguldak yine sırasıyla geldi. Tabii yani riskli gerçekten ilerisi için özellikle risk teşkil ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sık sık bu duruma dikkati çekiyor aslında. Aile Bakanlığı'nda da bu yönde çalışmaların olduğunu görüyoruz ama daha özendirici aslında daha da yönlendirici doğurganlık hızını artıracak şekilde adımların atılacağını önümüzdeki günlerde bekliyoruz aslında.
1: Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle
0: Evet.
1: 2026-2035 dönemi aile ve nüfus 10 yılı
0: Evet.
1: ilan edildi. Aslında sizin bahsettiğiniz bu çalışmalarla ilgili detaylarda muhtemelen bunları da kastediyorsunuz.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi Milli Aile Haftası da bu yıl ilk kez kutlanacak. Mayıs'ın her yıl son haftası Milli Aile Haftası olarak çeşitli etkinliklerle anılacak. Bir aile birliği, çocukların tabii gündeme gelmesi, doğurganlık hızının artması ile ilgili tabloda. Aynı zamanda da toplum dokumuzu da koruyabilecek şekilde de bazı detayları barındıracak bir etkinlikler serisinden bahsediyoruz. Ama özellikle tabii kadınların iş hayatından kopması ile ilgili süreç bu konunun dinamiklerini belirleyen önemli bir husus.
0: Evet.
1: Tabii bir taraftan da hem nüfusun kendini yenileyebilmesi için kritik eşiğin altına geçiyoruz. Diğer yönden de işin acı bir tarafı da böyle bir gerçek husus var. O da yaşlanan nüfus ve emeklilik gider.

0: yerlerinin kamu bütçesinde oluşturduğu baskı. Bu da ülkenin büyümeyi
1: Kesinlikle.
0: grafiklerini yavaşlatan etkenlerden biri, hatta başında yer alıyor. Bunları da
1: Şunlar da
0: konuşmamız gerekiyor.
1: belki eklenebilir Büşra Hanım. Yani yapılan evler mesela hep 1 artı 1, 2 artı 1. Ya gerçekten bunların psikolojik yönüne de bakmak lazım. Çünkü 1 artı 1, 2 artı 1 evler genellikle büyük çoğunlukta tabii ki aileler de yerleşir ama tek kişilerin yaşayabileceğine yönelik evler. Yani burada mesaj olarak deniyor ki aslında tek başınıza yaşayabilirsiniz. Ve toplum artık dünya toplumu bir erkeğin kadına ihtiyacı yok ya da bir kadının erkeğe ihtiyacı yok. Siz tek başınıza halledebilirsiniz. Mesela nedir erkekler için? Yemek yapmak. Dışarıdan söylersiniz bunun çok basit yöntemleri var. İşte çok kolay yemekler yapan yerler var. Ya birçok kolaylaştırıcı adımlar atılıyor. Bence kapitalizmin dünyaya uyguladığı en büyük tehlikelerden birisi. Bu da bence evlilik oranlarını da azaltıyor, doğurganlık oranını da azaltan etkenlerden birisi. Psikolojik yönüne de özellikle çok dikkat etmek gerekiyor bence toplum olarak da.
0: Elbette. Şimdi Armağan Bey, bu hafta bir yüksek mahkeme WhatsApp yazışmaları ile ilgili bir karar vermiş. O kararın ayrıntılarını da açalım mı dinleyicilerimize?
1: Evet, çok konuşuldu. Hani direkt flash başlık olarak WhatsApp mesajları fazla mesai sayıldı şeklindeydi. Ben de gördüm de Allah Allah dedim. Yani WhatsApp mesajı niye fazla mesai sayılır? Hani çalıştığımız dönemlerde de biliyoruz. Keşke biz de isteseydik diye ama tabii bu noktada bir adım atılmış. Pandemi sonrası özellikle uzaktan iş çalışma modelleri hukuki tartışmaları haliyle beraberinde getiriyor. İstinaf Mahkemesi de bir karar alıyor. İstanbul'da yaşanan bir gelişme bu. İşverenden gelen WhatsApp mesajının da fazla mesai içinde değerlendirilebileceğini hükmediyor. Bu konu işte gece e-postaları, WhatsApp mesajları, sadece WhatsApp mesajı olarak bakıyoruz ama Teams görevlileri dava konusu oluyor. Ve mesai dışındaki dijital iş talimatları bazı durumlarda da haliyle fazla çalışma kapsamında değerlendirilebiliyor. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi yakın tarihli bir kararında bu çalışma süresi kapsamında bu mesajların değerlendirilebileceğini belirtti. Mahkeme işçiye fazla mesai ücreti ödenmesi gerektiğine hükmediyor. Özellikle kararda da iş emri niteliğindeki mesajlar, sürekli yazışma baskısı, mesai sonrası görev verilmesi önemli kriterler arasında da yer alıyor. Mahkeme neyi olarak delil almış? WhatsApp kayıtlarını, o Zoom toplantılarını, e-posta trafiğini, birçok şeyi kayıt olarak yani delil olarak ele alıyor. Ve bu noktada da bir kararı imza atıyor. Tabii
0: Çalışan
1: hani
0: hakkı için son
1: ilerleyen
0: derece önemli elbette,
1: yani
0: ulaşılabilir
1: herkese
0: olmak.
1: emsal olur mu, yapılır mı, yapılmaz mı bilmiyorum ama böyle bir Türkiye'de Yüksek Mahkeme
0: Ama Armağan
1: tarafından
0: Bey,
1: kararı
0: bir
1: imza atıldı.
0: haber okumuştum, o da çok enteresandı. İspanya'da bir kadın çalışan mesai saatinden 40 dakika kadar önce işe geliyormuş. İşinden de olmuş. Kadın bu konuyu mahkemeye taşıyor. Ama mahkeme patronu haklı bulmuş. Çünkü uyarıları dinlemeyip, bu bir çalışkanlık değil, ağır disiplinsizliktir, talimatlara
1: Evet.
0: uymama olarak görülmüş. Ondan dolayı da işinden olmuş. Çok enteresan zamanlardan da geçiyoruz doğrusu. Birbirinden farklı içerikler de var. Şimdi tatbikatı konuşmuştuk. Bunun tabii çok uluslu olmasıyla beraber bir yandan da yakın coğrafyamızı uyandırdığı yankıları, komşulardaki hareketliliğe vurgular yapıyoruz ama bu komşularımızdaki hareketlilikle ilgili konuda her zaman gerginlik yok. Aksine son dönemlerde daha da iyiye giden ikili ilişkileri de sahibiz bazı komşularımızla.
1: Evet.
0: Ermenistan'da son dönemde de böyle bir ivme de yakalandı. Özellikle Ermenistan'ın atmış olduğu adımlarla da bu biraz daha ivmesini daha da yükselten bir şekilde gidiyor. Bu gelişmelere nasıl bakıyorsunuz?
1: Tabii Ermenistan'dan hafta içinde gelen bir görüntü vardı. Pasaportlar üzerindeki bazı damgalar var. İşte siz geçiş yaptığınızda o damgalar basılıyor. Önceki damgalarda Ermenistan yazısının hemen sol tarafında Ağrı Dağı yer alıyordu. Ama sessiz sedasız o Ağrı Dağı'nın kaldırıldığı duyuruldu. Daha doğrusu görsellerde, fotoğraflarda görüldü. Kasım ayından beri aslında devreye alınan bir değişiklik. Sembolün damga tasarımlarından çıkarıldığı görüldü ve burada şöyle bir ayrıntı var. Normalleşme sürecine zarar verebileceği için Yani Türkiye yani ve Erivan hattında diyelim böyle bir adım atıldığı belirtiliyor. Zaman zaman zaten Ermenistan cephesinden gelen açıklamaları görüyoruz. Geçtiğimiz haftaydı herhalde Paşinyan tarafından bu kapsamda işte bir tarafımızda Azerbaycan var, bir tarafımızda Türkiye var, bir tarafımızda İran var. Biz çok
0: Nüfusa
1: küçük bir
0: dikkat
1: topluluğuz.
0: çekmişti.
1: Nüfusa dikkat çekti. Milyonlarca sayı üstünlüğü var ve ona göre hareket etmemiz gerekiyor. Gerçekçi bir tavır aslında. Doğru görmeye
0: Yine
1: başlamışlar.
0: Karabağ üzerindeki hak iddialarının temelsiz
1: Evet.
0: olduğunu söylemişti bu açıklamalarıyla beraber
1: Evet.
0: geçtiğimiz hafta biz de konuşmuştuk programımızda. Önemli gelişmeler yaşanıyor
1: Kesinlikle.
0: gerçekten. 7 Haziran'da da sandığa gidecek Ermenistan halkı.
1: Evet.
0: Kendisini yönetecek, hükümeti seçecek. Bu tabii dış politika kararlarını da önemli bir şekilde belirleyecek bir seçim. Az bir zaman dilimi
1: Kesinlikle.
0: kaldı. Bunu da takip edeceğiz. Şimdi birlikteliğimize biraz daha eğlenceli haberlerle de devam etmek isterim. Önce bir yurt dışına gidelim, sonra tekrar ülkeye gelelim. İki tane ülkeden ve farklı şehirlerinden hayvanlarla ilgili haberler olacak bu ama Japonya'da kedilerle ilgili bir çalışma yapılıyormuş. Ömürlerinin uzatılması ile ilgili. Nasıl dikkatinizi çekti bu haber?
1: Aslında bir süredir konuşulan bir haberdi. Ben de takip ediyorum çünkü bu tarzda bir hastalığı biz de evimizdeki kediyle yaşadık. Yani Oscar adı, böbrek hastası oldu Büşra Hanım. Çok sıkıntılar çekti ama şükür toparladı. Kronik bir hastalık, çoğu kedide bu yaşanıyor. İşte bunların önüne geçmek için bir adım atılıyor Tokyo Üniversitesi'nde. Ve kedilerin ömrünü de uzatabileceğini hedefliyorlar. Yani 30 yıla kadar uzatılması hedefleniyor. Çünkü genellikle kedilerde özellikle bu böbrek hastalığından kaynaklı işte idrar yollarında veya diğer noktalarda birçok noktayı etkileyen ciddi hastalıklar yaşanabiliyor. Anladığım kadarıyla da burayı çözersek ömrünü de uzatırız şeklinde bir yaklaşım var. Bu kapsamda da bir iğne geliştirilmesi hedefleniyor. Bir proteinden işlevini yerine getiremediğinden daha doğrusu bu böbreklerde temizlenmesi gereken yerin temizlenemediğinden hep bahseder veterinerlerde. İşte onu geçirmek adına, bu tıkanıklıkları geçirmek adına bir adım atılıyor. Bakalım hani daha çalışmaları var. Denenmeye de başlanmış duyduğum kadarıyla kediler üzerinde ama hem hastalığı önlemeye çalışılacak hem tabii özel besinlerle de mama takviyesiyle de kedilerin ömrünün uzatılması
0: Takviye edilecek.
1: hedefleniyor.
0: Tabii
1: Bakalım.
0: kedileri yoğun ilgisi olan bir ülke. Onlardan
1: Evet.
0: bu tarz bir gelişmenin gelmesi
1: Bizim
0: şaşırtmadı
1: gibi aynı.
0: doğrusu beni.
1: Çok benziyoruz bu noktada Japonya ile yani birbirimize. Onlar da kedileri çok seviyor.
0: Evet, şans kedileri var hatta bildiğim kadarıyla.
1: Tabii.
0: Biblolarla onları evlerinde tutuyorlar. Kedili kafeler.
1: Kedili kafeler
0: Hatta
1: doğru.
0: kedili ada bile var zannediyorum.
1: Doğru.
0: Bu anlamda peki burada söyleyecekleriniz bittiyse ülkemizdeki hayvanları da geçelim mi?
1: Tabii.
0: Van'da inci kefallerini takip etmişsiniz.
1: Evet.
0: Bu yağışlardan dolayı aslında ben bu sene yolculuklarını takip edebilme şansı oldu mu olmadı mı konusunda emin olamadım açıkçası ama siz nasıl gözlemlediniz?
1: Kendime çok kızıyorum Büşra Hanım şundan dolayı. İnci kefalinin bu kadar kıymetli olduğunu son zamanlarda böyle bir iki aydır okuduğum yazılarla falan görüyorum. Yani dünyada endemik ve sadece Van'da yetişiyor. Van Gölü'nde
0: Ne kadar kıymetli.
1: yetişiyor. Yani oradaki suyun özelliğinden işte sodalı sularda özellikle tuzlu sodalı sularda yetişebilen bir tür. Ve dünyada sadece Van'da var. Yani inanılmaz bir durum. Daha çok konuşulması gerekiyor şüphesiz. Van'ın incileri olarak geçiyor. Ve 15 Nisan 15 Temmuz arasında da Van Gölü'ne dökülen tatlı sulara akın ediyorlar inci kefalleri. Akarsulara, derelere. Oraları yoğunluk artıyor ve hep işte belgeselleri izlerken böyle suyun ters yönüne doğru giden balıkları görürüz. Onlar Türkiye'de de yaşanıyor haliyle. Yani inci kefalleri o suların ters yönüne doğru akarak daha rahat yaşayabilecekleri bir alana geçiyorlar her yılın bu mevsimlerinde. Tabii çıkarken zorlu bir yolculuk. Sadece o suyun akıntısıyla değil, kuşlarla da cebelleşiyorlar balıklar. Av olabiliyorlar. Tabii o bölgelerde çok ayı hakimiyeti var mı hani bilmiyorum. Çünkü genellikle belgesellerde izleriz. Onların da avları
0: Yakalamak
1: olurlar.
0: isteyen bir
1: Evet.
0: bekçi vardır orada.
1: O görüntüler yok ama kuşlar fazlasıyla avlıyor inci kefallerini. Tabii ki doğanın dengesi açısından, ekosistem açısından onlar da

0: karnını doyuracak. Ama özel koruma altında olan bir tür ve zorlu yolculukları sürüyor. Özellikle gece saatlerinde fotoğraflar, videolar var. Gerçekten o suyun tersine doğru giden bir akıntıda yukarı doğru çıkmaya çalışmaları ve bir sürü halinde çok güzel görüntüler oluşturmuş. Yollar açık olsun ama eksik olmasınlar. Çünkü hem Türkiye için hem dünya için çok önemli bir tür inci kefalleri.
1: Çok güzel bir noktaya değindiniz Armağan Bey. Biz de o yüzden de aslında sonra Tomaç Hanım'la da birazdan konuşacağız. Somut olmayan kültürel mirasımızı, her bir şehrimizde sahip olduğumuz değerleri detaylandırmaya çalışıyoruz. Biraz daha bunun belki sanat kısmında olabilecek hususları değerlendiriyoruz ama ekonomiye de katkısı olan, doğanın parçası olan,
0: Tabii.
1: daha belki onlarcasının adını ilk bir çırpıda sayamayacağımız değerlerimiz var, hazinelerimiz var. Bunlardan bir tanesiydi ve dünyada Van bölgesinde olabilecek bir endemiye sahip olmasını çok
0: Evet.
1: daha fazla abartmamız gerekiyor. Bu hakka sahip
0: Kesinlikle.
1: olan bir özellikten de bahsediyoruz. Sizin vesilenizle de hatırlamış olduk. Şimdi tabii önümüzdeki hafta Kurban Bayramı. Belki buradaki söyleşimizi o haftaya saklayalım isterim ama Çanakkale'yi konuşacağımız için onun öncesinde Çanakkale'yle, çünkü birkaç haftadır da sizinle güzel bir söyleşi yapıyoruz kapanışlarımızda. Aylar süren o ağır çatışmalara sahne olan ilimizin, tabii burada yaşananlar, 1915'teki yaşanan hafızayı, iz bırakan dönemi hatırlıyoruz. Sadece bir askeri başarı olarak da değil aslında, imkansız gibi görünen şartlarda verilen büyük mücadeleyi sizler bizlere tekrar hatırlatıyorsunuz. Bu hafta yine neler söylersiniz bizlere o döneme dair?
0: Tabii Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptıklarını da oradaki savaştaki önemini de konuşmak gerekiyor. Savaş sırasında zaten birçok ayrıntılarını biliyoruz. Atatürk'ün büyük bir etkisi vardı. Savaş sonrasında yaşananlarla ilgili herkesin bildiği bir barış mesajı vardır Atatürk'ün. Ben ona değineceğim bugün Büşra Hanım, müsaadenizle. Zamanımız da
1: Lütfen.
0: varsa aslında bir diplomasi mesajının ne kadar kıymetli olduğunu, siyasi bir mesajın ne kadar böyle tabiri caizse gediğine oturtularak dünyaya duyurulduğunu Atatürk 1934 yılında göstermişti. 1923 yılında Büşra Hanım bir dedikodu çıkıyor. Düşünün, savaştan 8-9 yıl geçmiş. Avustralya'da bu dedikodu başlıyor. Ne şeklinde? İşte Avustralya askerlerinin, ölen askerlerin burada işte topraktan kemiklerinin Türkler tarafından çıkartıldığı, hatta daha da ağır olarak o zaman söylendiği için bunu belirtiyorum, kafa taslarıyla oynanmaya çalışıldığı, o kemiklere rahat verilmediği şeklinde bir sürü dedikodu çıkıyor. Hem Avrupa'da hem de Avustralya'da. Bu 1934 yıllarında özellikle zirve noktasına ulaşıyor ve Avustralya valisi Türkiye'ye gelme kararı alıyor. Şükrü Kaya, dönemin İçişleri Bakanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e diyor ki, çok da imalı tabii söylüyor bunu, paşam şu eski dostlar geliyor diyor. Yani eski dostlardan kastı, yıllar önce haliyle o bölgede ta Avustralya'dan Türkiye'ye gelmeye çalışanlar, bu topraklara göz dikenler. İmalı bir mesaj söylüyor. Atatürk de diyor ki, bir mesaj yazalım oradaki haliyle insanlara. Yurtta sulh, cihanda sulh aslında mesajının ya da kavramının nasıl vücut bulduğunu görüyorsunuz. Hepimiz biliriz. Şöyle başlar: bu memleketin toprakları üzerinde kanlarını döken kahramanlar diye başlar. Ve en vurucu yeri, uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar diye devam eder. Sonunda da bu mesajın, onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır diye biter. Çanakkale'de de bir yazıt vardır. Orada da yazar bu, gidip gidildiğinde görülsün diye. Özür dilerim. Yani gerçekten burada Atatürk'ün aslında ne kadar böyle sakin sakin bir mesaj verdiğini görüyoruz ama vurguyla, tonlamayla okuduğumuzda Büşra Hanım, bunun ne kadar farklı olduğunu göreceğiz. Şimdi en başta bu memleketin toprakları üzerinde kanlarını döken kahramanlar diye Atatürk burada düşman askerine sesleniyor ama iyi dinlemek lazım. Çünkü bu topraklarda Mehmetçik canını içe sayarak, evladı, vatanı, eşi, annesi, babası için canını içe sayarak bu topraklarda, bu topraklara can verdi. Ve siz eğer buraya gelme cesareti gösteriyorsanız ancak kahramansınızdır diyor Atatürk aslında. Mehmetçiğin karşısına çıkabiliyorsanız.
1: Evet.
0: Ve zaten devamında da sizler Mehmetçiklerle yan yana koyun koyunasınız diyor. Bir kısa nokta yine, uzak diyarlardan evlatlarını

0: harbe gönderen analar diyor Atatürk. Evet, annelere sesleniyor çünkü Atatürk için anne çok hassas bir konudur. 1923 yılında kaybetmiştir Zübeyde Hanım'ı. Her zamanda ne olursa olsun evlat anne için başkadır. Oradan da göndermiş olsa da evladı evlattır ama Atatürk sesleniyor. Biraz da aslında burada bir serzeniş de var. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar diyor Atatürk. Yani ta oradan gönderirken aklınız neredeydi biraz sorusunu da soruyor oradaki insanlara. Şimdi bu dedikodulara inanıyorsunuz derken. En sonuna geleceğim. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır, huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır. Son kısım gerçekten çok önemli. Bir normal okuyacağım, bir de vurgu tonlamasıyla. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır. Böyle dümdüz okuyunca tamam. Ama bir de şu kısmı var. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır. Hı-hı. Yani Atatürk burada diyor ki sizin ancak ölünüz bu topraklarda can verdikten sonra bizim evladımız olacak seviyeye ulaşır. Ta oradan kalktınız geldiniz. Burada bizim topraklarımıza göz diktiniz. Evladımız olacaksanız da ancak can verdikten sonra kabul edebiliriz bunu diyor Atatürk. Ki o dönemi düşünelim, 1934 yılını. Bir tarafta Lenin var, bir tarafta Mussolini var. Cumhuriyet yeni kurulmuş. Atatürk dünyaya bir mesaj vermesi gerekiyor. Buradan da çok önemli bir mesaj veriyor. Hep centilmenlikten bahsediyorlar Büşra Hanım. O dünya yedi düvel bu savaşta. Şöyle küçük ayrıntılar da vereyim. Fransızlar bu savaşta bakır mermi kullanıyorlar ki bakır mermi kullanmak hala yasak. Çünkü vücuda değdiği anda kısa süre içerisinde ampute edilmesi gerekiyor. Zarar veriyor ama o zamanlarda da böyle adımlar atıyorlardı. Hala da yasaktır ama Çanakkale'de bunları kullandılar. Bir küçük not daha. Taburcu kelimesi de Çanakkale'den bizim dilimize geçmiştir artık. Çünkü orada hemen tedavi edilen askerlerimiz hemen cepheye gönderirlerdi ve bağırılırdı arkalarından da artık taburcu, tabura gidebilirler şeklinde. Bugün de hastalarımız iyileştiğinde doktorlarımız bizlere der bunu taburcu olduğumuz diye ya da biz seviniriz. Evet. Çanakkale'nin gerçekten bizim yaşamımıza büyük bir katkısı var.
1: Bir liderlik örneği görüldü, bir maneviyatın hazinesinin taştığı toprakları gördük ama bu yine de bizim zihnimizde bir sarhoşluk oluşturmasın diye siz aslında da bu kadar haftadır bu detayları ön plana çıkartıyorsunuz. Yine birbirinden önemli hususları bizlerle paylaştınız, dinleyicilerimizle paylaştınız. Armağan Bey eksik olmayın, çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Tüylerimiz diken diken oldu, biz yine Çanakkale'yi konuşacağız, eksik olmayın.
0: Sağ olun, hoşçakalın.
1: Gazeteci Armağan Canbaz bizlerleydi.

0: Gündem hafta sonu TRT Ankara Radyosu stüdyolarından devam ediyor.
1: Çanakkale şehrimizi konuşmaya devam edeceğiz demiştik. Bu toprakların sahip olduğu o manevi değerinin derinliğine yetişmek imkansız aslında. Bunu nasıl ifade edebilirim? Hangi sözlerle ortaya çıkartabilirim? Zaten bu topraklar herhangi bir süse ihtiyacı olmadan da kendisi de bunu ifade ediyor. Ama işin bir tarafında kendi hazinelerini belki çok fazla ön plana çıkarmıyoruz bu kısma odaklandığımız için. O yüzden de diğer kısımda da Çanakkale seramikleri de kendi değerini konuşmaya hak ettiği için bugün programımızda da buna yer vermeyi arzu ettik. Geleneksel Sanatlar Derneği Genel Sekreteri Sona Tomaş'la beraber. Sona Hanım, hoş geldiniz, günaydın.
2: Merhabalar, hoş bulduk Büşra Hanım. Günaydınlar. Çok güzel bir program oluyor gerçekten Çanakkale ile ilgili.
1: Evet, sizlerle beraber de daha da renkliliği artıyor doğrusu. Özellikle de bu konunun içeriği vesilesiyle de öyle. Somut olmayan kültürel miraslarımızı detaylandırıyoruz her hafta. Tabii bir mutfak eşyası ya da süs objesi olarak değil, yani bir dönemin günlük yaşantısını, ticaretini belki, estetik anlayışını, kültürel hafızasını taşıyan eserlerden söz ediyoruz. Çanakkale seramiği diye bahsettiğimizde bu topraklar bütün bu kelimeleri fazlasıyla hak ediyor. Bir tarihine bakacağımız zaman sizler neler söylersiniz? Nerelere kadar götürüyor bizi bu sanat?
2: Evet, aslında Çanakkale denildiğinde birçok insanın aklına ilk olarak Çanakkale Boğazı gelir, savaş tarihi gelir. Armağan Bey'in her hafta bize hatırlattığı ya da Truva'ya geliyor ama Çanakkale'nin çok önemli bir kültürel kimliği.

0: geleneği de var. Seramik kültürü ve bu kültür düşündüğümüzden çok daha eskiye dayanıyor baktığımız zaman. Çünkü Çanakkale tarih boyunca çok önemli bir geçiş noktası olmuş. Asya ile Avrupa arasında deniz ticaret yollarının tam ortasında yer alıyor bildiğimiz gibi. Bu da şehrin yüzyıllar boyunca farklı kültürlerle de temas etmesini sağlamış. Seramik üretim de tam bu orta noktadan çıkmış. Özellikle 12. 17. yüzyıldan itibaren Çanakkale'de seramik üretiminin hızla arttığını görüyoruz biz. 18. ve 19. yüzyıllarda da Çanakkale seramikleri Osmanlı coğrafyasında tanınan bir üretim merkezi haline gelmiş durumda. Tabii çok ilginç. Çanakkale seramikleri saray için üretilen çok gösterişli ürünlerden ziyade halkın günlük yaşamında kullanılan eşyalar olarak ortaya çıkıyor. Yani aslında baktığımız zaman su testileri, tabaklar, sürahiler, kandiller, şerbetlikler gibi günlük eşyalar ama daha sonrasında biz görüyoruz ki bu günlük eşyalar estetik bir hale gelmiş. Bugün aslında baktığımız zaman bir Çanakkale seramiği gerçekten herkesin bir Google'a yazıp Çanakkale seramiğine bakmasını isterim bu noktada. Çünkü bir sanat eseri görüyoruz biz karşımızda. Hani günlük kullanımdan uzak bir sergileme objesi gibi objeler aslında bunlar. En dikkat çekici figürler de aslında kuş figürleri, atlar, aslanlar, gemiler, balıklar ve çiçek motiflerini görüyoruz bir Çanakkale seramikliğinde. Ve kendine özgü karakteristik bir özelliği haline bürünmüş. Hatta bugün seramiğe baktığımızda onun Çanakkale işi olduğunu çoğu zaman biz görür görmez hemen anlarız.
1: Evet, daha farklı değil mi? Genellikle seramik dediğimizde Kütahya, bir İznik ürünleri ön plana çıkar. Onlardan fazlasıyla ayrılabilen bir hem renk tarzıyla hem de şekil tarzıyla karşımıza çıkıyor Çanakkale seramikleri, ama tabii bu benim yorumum. Sizin gözleminiz de fark nedir?
0: Şimdi şöyle İznik ve zaten İznik dediğimiz aslında tamamen saray seramiği diyoruz biz. İznik seramikleri çok daha çok Osmanlı saray estetiğiyle ilişkili. Özellikle 16. yüzyılda saray için üretilen ve çok ince işçilikle üretilen ürünler. Mavi beyaz desenler var üzerinde lale motifleri son derece dengeli kompozisyonlar içeriyor. Kütahya'da artık İznik Çinilerinin bir düşüşe geçtiği dönemde ortaya çıkıyor ve daha çok dini yapılar, Çiniler, ince dekoratif işler konusunda öne çıkıyor. Çanakkale seramikleri ise daha önce de söylediğim gibi tamamen halk için, halkın içinden gelen daha özgür, daha hareketli ve daha karakteristik bir yapı taşıyor. Mesela Çanakkale seramiklerinde bazen çok eğlenceli figürler göre geliyoruz biz. At biçimli testiler, kuş figürlü kaplar. Hatta bazı eserlerde mizahi bir hava bile hissediliyor. Bu yüzden araştırmacılar Çanakkale seramiklerini bazen halkın hayal gücünü yansıtan seramikler olarak da nitelendiriyorlar. Bir diğer fark da tabii renklerinde. İznik seramikleri daha kontrollü ve ince bir estetik sunarken Çanakkale seramikleri daha canlı, daha spontane ve bir görünüm kazanıyor. Tabii Çanakkale seramiklerine bir liman şehri olduğu için dış dünyaya da sürekli bir temas halinde olduğu için kimi zaman farklı yerlerden de etkilendiğini de görüyoruz biz. Ama şunu çok önemli vurgulamak istiyorum şu an. Çanakkale seramikleri çoğu zaman günlük hayatta kullanım sanat arasında bir yerde duruyor. Yani hem işlevsel hem estetik. Bir testiyi düşünün mesela. Evet su taşımak için kullanılıyor. Aslında bir işlevi var ama aynı zamanda üzerinde kabartmalar, figürler, aplikler, desenler, renklerle bir sanat eseri haline dönüşmüş durumda.
1: Yani sosyal hayatı anlatan bir belge aslında, belgeler niteliğinde. O da somut olmayan kültürel miras olmasının önünü açan bir husus mu oluyor? Sosyal hayatı bu kadar anlatan bir simge haline dönüşmesi.
0: Kesinlikle Çanakkale seramiklerini özel yapan şey de bu aslında. Halk yaşamının içinden çıkıp zamanla kültürel bir kimliğe dönüşmesi. Aslında bizim burada baktığımız şey de Çanakkale seramiğinin kendisi değil yani somut olarak gördüğümüz seramik değil. Yani bu tabaklar, testiler, sürahiler, figürlü kaplar bunlar var ama somut olmayan kültürel miras açısından en önemli olan şey bunun yalnızca bir obje olarak değil. Bu objeyi ortaya çıkaran bilgi, ustalık geleneği de aslında değerlendirmek, kültürel hafızayı değerlendirmek. İşte bu yüzden Çanakkale seramikleri yalnızca bir geleneksel sanat olarak değerlendirmemek gerekiyor. Aynı zamanda gerçekten yaşayan bir kültürel miras unsuru. Çünkü şöyle düşünelim, bir seramik ustası sadece aslında çamuru şekillendiriyor baktığınız zaman. Ama aynı zamanda yüzyıllardır aktarıla gelen bir bilgiyi de kuşaktan kuşağa aktarılıyor. Yani geçmiş dönemde ustalar Çanakkale seramiklerini şekillendirecekleri toprakları da kadar kendileri seçip bulup çamurlarını kendileri elde ediyorlarmış. Seramiği kendi şekil verip, kendileri şekil verip, üzerinde kendilerini işleyip, kendileri sırlıyorlar. Yani toprağına kadar Çanakkale'ye ait bir kültürel miras. Aslında burada baktığınız zaman gerçekten bizim bu somut kültürel miras unsurlarımız gerçekten bizim milli değerlerimiz. Bunlara çok iyi bir şekilde sarılıp savunmamız gerekiyor.
1: Bu hafta içerisinde de tabii sizinle konuşacağımız bu başlıktan da habersiz olarak da yine bu konuyla ilgili içeriklere de denk gelmiştim. Tabii hem bir yandan üzücü şu ana hem de diğer taraftan da son derece sevindirici haberler bunlar. Üzücü dediğim, birinci Uluslararası Çanakkale Seramik Sempozyumu için hazırlanıyormuş şehir. 18 Temmuz ve 11 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecekmiş. Bu çok kıymetli. Sadece birinci olmasına bu anlamda üzüldüğümü ifade ediyorum. Çünkü ne kadar büyük bir hazineyi saklıyoruz. Biraz geç bir şekilde sahiplenme unsuru gibi olmuş. En azından bir etkinlik içerisinde sahiplenme açısından diyeceğim. Yoksa bölge halkı bunu yaşatıyor elbette ama bir de İtalya'da da bununla ilgili bu sene etkinliklerde de buluşulmuş. Yani bu yıl 2026 yılı Çanakkale seramiğin de temsil edileceği, daha çok konuşulacağı, belki geçmişin izlerini geleceğe, genç sanatçılara aktaracağı bir yıl olarak da karşımıza çıkacak. Bunlar o
0: Evet.
1: yüzden de kıymetli bir hatırlatıcı oluyor bizlere.
0: Evet.
1: Sonu
0: Özellikle 2024 yılında bir sergi düzenlemiştik biz Çanakkale seramikleri ile alakalı Çanakkale'de yine Kültür Yolu Festivali kapsamında. Bu noktada biz öyle bir değerli sanat eserleriyle karşılaştık ki koleksiyonlardan yeni ustalara kadar hani o kadar değerli ustalar var ve aslında uygun bir şekilde hala Çanakkale seramiklerini sürdürmeye devam ediyorlar. Ve özellikle
1: Harika.
0: 18 Mart Üniversitesi'nde akademisyenler ciddi bir araştırma sürdürüyorlar. Burada bunları da hani es geçmemek gerekiyor. Yani Çanakkale seramiğinin bugüne gelmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması için çok ciddi bir çalışma yürütülüyor.
1: Şüphesiz.
0: Yine biz bazı çalıştaylar da gerçekleştirmiştik orada Çanakkale seramiklerinin dünü, bugünü ve yarını için. Orada çok değerli akademisyenlerimiz ve sanatçılarımız hem üretimler yaptılar hem de makalelerini tebliğ ettiler. Bu alanda ben gerçekten festivallerin daha sonrasında atölye çalışmalarının, üniversitedeki seramik bölümlerinin ve yerel kültürel etkinliklerin çok önemli bir yere sahip olduğunu düşünüyorum. Çanakkale seramiklerinin görünürlüğünün arttırılması ve gelecek
1: Elbette.
0: kuşaklara atılması adına.
1: Dileriz çok da verimli geçer. Önemli bir çalışma arka perdesi olduğunu ifade ettiniz. Bunun kazanımlarını alarak nicelerini de duyurabilecekleri yeni etkinlikleri sizlerle konuşma fırsatı buluruz. Sonu Hanım çok
0: Evet.
1: teşekkür ederiz. Bugün vesilenizle Çanakkale seramiklerini konuştuk. Daha nice kültürel mirasınızın ögeleriyle buluşmak dileğiyle. Sağlıkla kalın.
0: İyi hafta sonları dilerim. Çok sağ olun.
1: Geleneksel Sanatlar Derneği Genel Sekreteri Sonat Omaç konuğumuz oldu.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, gündem hafta sonunda birlikteliğimize devam ediyoruz. Bu bölümde de şehirlerimizi konuşuyoruz. Şehirlerimizin isimlerinin hikayesini, semtlerin hikayesini konuşuyoruz. Çanakkale'yi konuşacağız. Hikayesinin nerelere dayandığını öğreneceğiz. Araştırmacı yazar Nezih Kuleyin'den. Nezih Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız Büşra Hanım? İyi
0: misiniz? Teşekkür ederim. Sizi stüdyoda gördüğümüz için ayrıca mutluyum. Siz nasılsınız?
1: Ben de çok iyi oldu. Birlikte olduğumuz zaman çok daha böyle heyecanlı programlar yapıyoruz.
0: Evet.
1: Çok da güzel olur.
0: Her ilimizi yetiştiremiyoruz. Yani bunu
1: Evet.
0: yaşıyoruz ne yazık ki ama tabii bu da o hazinenin ne kadar büyük olduğuna da işaret ediyor. Bakalım Çanakkale'de bugün ne kadar yapabileceğiz? Hiç vakit kaybetmeden de size sözü bırakmak da istiyorum. Çanakkale'nin isminin hikayesi nereden gelmiş bizlere?
1: Çanakkale tabii bizim kültürümüzde çok önemli yeri olan bir ilimiz. Yani bütün illerimiz çok önemli. Fakat Çanakkale'nin hem de dünyanın kültüründe çok önemli bir yeri var. Biliyorsunuz dünyanın çok önemli iki tane savunması

0: savunması, birisi Troya ve destanlara destansı savunması diyelim. Her ikisinin de hem Çanakkale destanı hem de Troya'yı anlatan İlyada ve Odisea destanları dünyanın en önemli destansı savaşı olmuş.
1: Homeros'un, evet.
0: Evet, dolayısıyla bizim açımızdan bakıldığında da bizim kültürümüzü çok fazla etkileyen bir olay. Yani bizim tarihimizi ve Anadolu'nun tarihini çok etkilemiş. Dolayısıyla şimdi burada Çanakkale'nin isminden başlarsak, Fatih Sultan Mehmet Osmanlı'yı kurarken çok önemli bir karar vermiş. Daha başa geçer geçmez demiş ki, bu önce boğazları tutmak lazım. Bu Marmara boğazlarını tutabilirsek biz çok büyük bir imparatorluk durumuna gelebiliriz. Biliyorsunuz önce Anadolu Hisarı'nın karşısına Rumeli Hisarı'nı yaptırıyor. İstanbul'da Rumeli Hisarı'nı yaptırıyor. Burada da Çanakkale'nin iki tarafında bir kilit bahir tarafında bir kale şeyi tutmak için. Kilit bahir zaten deniz kilidi, denizi kilitlemek demek. Denizi kontrol etmek. Kilit bahir kalesini yaptırıyor. Bir de Kale-i Sultani deniyor. Fakat bir adı da Çanak Kalesi. Çanak Kalesi adından kaynaklı bir biçimde buranın adı Çanakkale oluyor.
1: Çanağa benzetiliyor
0: Çanağa,
1: o
0: evet, çanağa
1: vesileyle.
0: benzetiliyor. O neden? Bir de çanla ilgisi var. Bu yörenin demircilikte çok ustalığı var. Çan diye bir ilçesi de var. Onu o zaman da konuşuruz. Dolayısıyla ama bu Çanak'a benzetildiği için Çanakkale'si adı. Sonradan oradaki şey düşmüş, Çanakkale olarak günümüze kadar gelmiş. Dolayısıyla ama çok bilinen bir başka adı var biliyorsunuz. Hani Dardanos. Dardanos'un da mitolojik bir öyküsü var. Çanakkale Boğazı dünya literatüründe Dardanos diye de geçer
1: Geçiyor.
0: aslında. Buradan etkilenerek biliyorsunuz Dardanel de var. Ülkemizde böyle bir şey var.
1: Yaygın kullanılıyor.
0: Evet, Dardanos Semandirek diye bir ada vardır Ege'de. Oranın kralının oğlu gelip işte ailevi sorunlar çıkınca gemilere binip Çanakkale'ye geliyorlar. Bir iddiaya göre de Nuh tufanı çıkınca sular altında kalıyor ada gibi bir hikayesi var. Bir sürü hikayesi var bu Dardanos'un. Dardanos geliyor ve tam işte kıyıda bir şehir kurduğu için orası zamanla Dardanos adı da oluyor. Mitolojik öyküleri var. Çanakkale böyle çok renkli bir yer. Bizim kültürümüze çok etkisi var mesela Çanakkale'nin. Bazı sözcükler var ki Çanakkale
1: Oradan
0: Savaşı'ndan,
1: doğmuş
0: İlyada,
1: gelmiş.
0: tabii mesela ganimet örnek vermek gerekirse, Troya Kralı Priamos'un oğlu var, Ganimedes. Onu tanrılar kaçırıp İda Dağı'na götürdükleri için kendinin
1: Kazmaları.
0: olmayan bir şeyi alıp alıp götürme ganimet olarak mesela günümüze kadar gelmiş. Böyle çok sayıda kültürel etkisi var bizim üzerimizde. Ama şimdi biz bunlara girmeyelim de ilçelerinden de bir iki tane zamanımız kaldığınca
1: Hangisiyle başlayalım hocam?
0: valla sırayla başlayalım bence. Biliyorsunuz Ayvacık diye çok böyle güzel bir ilçesi var. Bunun çok tabii enteresan bir hikayesi var. Eski adı Kızılca Tuğla. Kızılca Tuzla da deniyor. Tuzla denmesinin nedeni bu gemi yapılan yerlere Tuzla denir biliyorsunuz. Öyle bir şeyi de vardır. Karasebeyliğinin orada bir tersane ile gemi ürettiği falan söyleniyor. Eski adı öyle. Fakat bu Kızılca Tuğlalı bir delikanlı Yıldırım şeyle Yavuz Sultan Selim'le birlikte Çaldıran Savaşı'ndan sonra ta İran'ın içlerine gidince Tebriz'e kadar gidiyor. Tebriz'de çok zengin bir ve güzel bir kadın. Delikanlıya aşık olunca tekrar onunla birlikte bütün malını mülkünü satıyor. Ümmü Hatun Ayvacık'a geliyor ve bütün Ayvalıoba denilen yere yerleşiyor köye ve herkesi de oraya gelmeye davet ediyor. Bir cami yapıyor. Ve dolayısıyla hatta onun getirdiği ayvalar dikildi. Ayvalar da küçük ayvalar gibi de bir şeyi var. Ayvacık denmesinin bir nedeni de bu olduğu
1: Ayva
0: söyleniyor.
1: dikiyorlar.
0: Ayva
1: Ayvalar
0: dikiyor.
1: küçük olduğu için ayvacık.
0: Ayvacık böyle ama burası çok bir merkez haline geliyor. Ümmü Hatun Camisi var işte şimdi orada ve bu merkez gelişiyor. Ayvacık'ın adının böyle bir hikayesi var. Sonra
1: Tatlı.
0: Bayramiç ilçesi var biliyorsunuz. Bayramiç bayramda buluşulan yermiş aslında. Orada bir yerleşim yokmuş eskiden. Köyler gelir bayramda bir araya gelirlermiş. Bayram için kullanılan yer evet anlamından sonra anlam geniş.

0: işlemesiyle şey olmuş, Bayramiç olmuş.
1: İsmini taşıyan ilçelerden başladık.
0: Evet, ismini taşıyan ilçelerden başladık. İşte şeyi söylemiştim, Çan'ı. Çan üretiliyor aslında. Demircilikte çok ünlü bir yer Çan Pazarı'ymış eski adı. Dolayısıyla zamanla o pazarı eki düşmüş, Çan olarak kullanılmış. Çok değişik isimler var. Tabii Gelibolu önemli bir şey.
1: Tabii
0: Gelibolu,
1: büyük adam.
0: evet Gelibolu bir yarımada. Bu Gelibolu eski adı Kalipoli. Kalipoli güzel şehir demek. Kali biliyorsunuz
1: Poli
0: eski,
1: şehir.
0: evet güzel şehir. Fakat bu Gelibolu'nun tabii bizim kültürümüzde çok önemli bir yeri var. Oradaki savunma, Çanakkale savunmasında önemli bir yer
1: Evet, savaşa
0: Gelibolu.
1: merkez olan yerlerden.
0: Ama daha da eskisi var. Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Gazi de deniyor. Gazi Süleyman Paşa da deniyor kendisine. Sallarla oraya çıkıp Rumeli'nin Osmanlı topraklarına geçmesini sağlayan birisi. Üç kere çıkmış. Üçüncüsünde de orada ölmüş zaten. Savaş esnasında değil, bir av esnasında ölmüş. Mezarı da orada. Bolayır denilen bir bölgede. Bolayır. Bolayır da ismi enteresan değil mi? Bolayır da hani çok bilim adamları araştırıyorlar anlamı ne falan diye. Bilgi Umar onun Poli Ayos yani kutsal ermişler kenti anlamına geldiğini falan söylüyor. Burada mezarı şeyin Süleyman Gazi'nin mezarı
1: Gelibolu'da.
0: bu Galibolu ilçesinin Bolayır
1: Bolayır
0: köyünde.
1: ilçesinde.
0: Köyünde aslında bu köy eskiden çok daha geniş yani şöyle söyleyeyim size merkez yani Süleyman Şah oraya gittiğinde büyük bir merkez. Burası zamanla ilçe içinde kalmış aslında çok
1: Zaten hocam Troya'ya dayandırdıkları zaman diliminde de bugünün İstanbul'uyla kıyaslıyorlar.
0: kesinlikle.
1: Nasıl İstanbul'un bir nüfus büyüklüğü vardır Türkiye için. Bu bölgenin Troya'sında da büyük bir yine nüfusu sahip çıktığını söylüyorlar. Bunun
0: Tabii,
1: yansımaları muhakkak var.
0: tabii, tabii. Hayır yani şöyle zaten dünyanın en büyük ordusu gelip Troya'yı almasını neden almak istemesinin nedeni o. Yani düşünsenize Akalar dediğimiz Akalar bütün Yunanistan ve Ege sahillerindeki bütün devletlerin toplanarak bir şehri almak için ve ne kadar uzun sürdüğünü biliyoruz
1: Öyle.
0: savaşın. Şimdi bu kadar uzun bir süre o şehri almaya çalışıyorlar dünyanın en büyük ordusu. Dolayısıyla Troya Savaşı o zamanki dönemin en büyük savaşı. Dolayısıyla bu günümüze kadar gelen en kapsamlı destanı içeriyor zaten. Burada Gelibolu'yu konuşuyorduk işte. Burada şey var Bolayır'da hem Süleyman Gazi diyelim onun türbesi var hem de Namık Kemal'in mezarı var. Evet, Namık Kemal de kendisinin oraya gömülmesini istemiş. Namık Kemal'in mezarı da bizim bu şeylerimizin arasında. Şimdi enteresan isimleri olan yerlerden bir tanesi de Lapseki.
1: Lapseki.
0: Evet, Lapseki'nin çok enteresan bir hikayesi var. Lapseki kralının kızı Lapseki diye birisi aslında. Kız prenses diyelim. Lapseki'ye gelen göçmenlere yerel halk öldürmek için yani onları istemiyorlar ve onlara saldırıyorlar ve o da onları koruyor. Koruduğu için buna böyle tanrısal özellikler veriyorlar. Onun işte tanrıların kızı olduğunu falan adına tapınaklar yapıyorlar Lapseki adına. Oranın başlangıçtaki adı Lapseki, sonra Lapseki'ye
1: Dönüyor.
0: dönüşüyor. Evet. Çok da enteresan tabii. Evliya Çelebi'nin de bir yorumu var. Evliya Çelebi seyahatnamesinde diyor ki Lapseki'nin adı diyor Löpseki'den gelir diyor. Çünkü diyor buranın halkı incire löp der diyor. Löpseki de incir üretilen yerler, seralar gibi
1: Burayı işaret ediyor diyor.
0: işaret eder. Böyle bir anlamı var.
1: Bakış da var.
0: Evet, böyle bir
1: Biraz Balkanları işaret eden bir tınısı da var aslında Lapseki'nin.
0: evet.
1: Acaba bir göçünde tesir olmuş mu diye de düşünmedim değil doğrusu ama iki tane siz unsurdan bahsettiniz. Bir Tanrıça tarafı, bir de Evliya Çelebi'nden. Bir tane daha anlatabilir miyiz
0: Evet
1: diye düşünüyorum
0: anladım.
1: hocam.
0: Mesela şeyi de anlatabiliriz. İki tane anlatalım istersen. Hızla anlatayım. Biri
1: Tamam.
0: tane daha.

0: Bir tanesi Eceabat. Ahabat biliyorsunuz bizim Ahabat şehir anlamında geliyor.
1: Evet.
0: Akçaabat gibi yani yerleşim
1: İrade
0: yeri
1: eden.
0: yerleşim yerine geliyor. Ece Yakup Bey burayı aldığı için ondan dolayı oraya Eceabat adı denilmiş. Bir de peynirleriyle hani iki tane ayıp olmasın diye Ezine var biliyorsunuz. Peynirleriyle çok ünlü bir yer. Ezine'nin adı Cuma Camisi anlamına Azine deniyor İran'da, evet. Yani cuma günleri orada gelip bir araya gelip toplanıldığı için orasının adı öyle olmuş. Gerçi çok fazla mitolojik hikayeleri var ama onlara girmeye her zaman olduğu gibi zamanımız
1: Ama
0: yetmiyor.
1: Gelibolu'dan bahsettik hocam da Bozcaada'dan da
0: Bozcaada,
1: bahsedebiliriz.
0: tabii,
1: Çok
0: Bozcaada
1: fazla
0: şöyle,
1: ziyaretçisi olan
0: evet,
1: turistik yerlerimizden.
0: yüzden bir tanesi bu. Eski adı daha farklı. Lefkoris eski adı Bozcaada'nın. Yani beyaz yılan falan demek. Kendine özgü böyle bir şeyi var. Çok da fazla ziyaretçisi var biliyorsunuz. Ama genel olarak bitki örtüsünün boz olmasından dolayı kendisine Bozcaada adı verilmiş. Çok da güzel bir ilçemiz biliyorsunuz.
1: Evet,
0: Evet.
1: aslında Boz olarak nitelendirmesi ilginç. Şimdi Kaz Dağları'na da ev
0: Evet.
1: sahipliği yapan bölgeden
0: Evet.
1: geldiğimiz için
0: Evet.
1: birbiriyle uyuşumu farklı geldi
0: Evet.
1: doğrusu. Tabii o dönem İda diye
0: Evet, İda Dağı diye denilen.
1: adlandırılıyordu
0: Evet,
1: ama
0: evet.
1: Bozcaada'nın Boz'dan gelmesi. Sayın
0: Evet.
1: hocam o kadar hızlı anlattınız ki hala bir tane daha aktarabilecek vaktimiz de var.
0: Olur. Şöyle yapalım. O zaman Gökçeada da var aynı biliyorsunuz. Bunun çok eski bir yerleşim yeri burası. Antik bir şeyi. Adı İmroşa'ymış aslında. İmroşa. Sonra İmroz olarak da biz biliyoruz. Gökçe yeşil demek biliyor. Yani Gökçebağ gibi falan yeşil. Yani biri bol aslında çok enteresan.
1: Evet.
0: Biri boz, biri
1: Öbürü
0: de
1: yeşilin atıfta bulunuyor.
0: Gökçe. Bir de yön bildirmekte şeyi söylemiştim hatırlarsanız. Hani
1: Yeşilin yönünü.
0: kuzey kara, güney ak, işte doğu kızıl, batı gök demiştim. Bir de tabii ki güney batı var. Güney batı da Gökçe anlamındadır. Aslında böyle bir şey de vardır. Gökçeada'nın böyle bir yön bildirme şeyi de var.
1: Yani bir türkü işaretlerini de temsil eden bir tarafı da söz konusu.
0: Evet.
1: Sayın hocam çok güzel bir ilimiz. Ben Çanakkale'de vakit geçirmeyi fazlasıyla seviyorum. Gitmediğim zamanlarda da özlediğim illerimizden bir tanesi. Ama bugün sizinle beraber de anlıyorum ki, yani son anımdan da yaptığım çıkarımlarla beraber gerçekten daha fazla konuşulmayı hak eden illerimizin başlarında
0: Yani bir
1: gelir.
0: saat konuşabiliriz. Neden diyeceksiniz? Çanakkale'de hani kültürü konuş. Mesela şimdi sadece anlamları, yerlerin anlamlarını konuşuyoruz.
1: Tabii.
0: Kültürünü konuşamıyoruz, tarihini, turizmini konuşamıyoruz. Şeyleri
1: Tabii uluslararası tarafına da açılan illerimizden bir
0: bir
1: tanesi olduğu
0: tanesi için.
1: için
0: Evet, evet.
1: İlyada'dan
0: Evet.
1: bahsettiniz Homeros'tan. Yani Troya Savaşı ile ilgili malumunuz hep bir oldu mu olmadı mı çıkarımı vardır ama hani o destanı takip ederek tek uyan yerin burası olduğu da
0: Ama oradan
1: tescillenmiş.
0: hazineleri buldu.
1: Bulundu sonra
0: Schliermann. Evet,
1: 19.
0: Schliermann
1: yüzyılda
0: geldi. Evet, ve
1: o bloğu da kapattı.
0: evet ve dünyanın en büyük hazinesini aldı,
1: Ne yazık
0: götürdü.
1: ki. Zaten o yazıdan sonra da eleştiri oklarında sahibi oldu. Nezih hocam çok teşekkür ediyoruz tekrar.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Bir arada olduk. Çok hoş oldu. Teşekkür.
1: Çanakkale elimizi tanıdık. Bugün araştırmacı yazar Nezih Kule ile beraber. Böylelikle veda ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Programı sizler için yapımcımız Melek Baysal hazırladı. Teknik yönetmeniz Kerem Arıkaya'ydı. Mikrofonda da ben Büşra Tayırdam yer aldım. Yarın yine dünya gündemiyle karşınızda olacağız. Pazar günü tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Gündem hafta sonu.

0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin güvenilir enerji tedarikinde vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde Türkiye'yi bu alanda en güçlü ülke olarak tanımladı. Erdoğan, savunma sanayinde olduğu gibi enerjide de tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 7 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin verilen mutlak butlan kararının ardından genel başkanlık görevine iadesi kararlaştırılan Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararı çalışma ofisindeyken tebliğ edildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk icraatına görevden almalarla başladığı, Özgür Özel'e yakın olduğu değerlendirilen 3 parti avukatını azlettiği ifade edildi. Ayrıca Kılıçdaroğlu kendi sosyal medya hesaplarında da unvan güncellemesi yaptı. Unvanına yeniden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı yazdı. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin verilen mutlak butlan kararının ardından parti genel merkezindeki hareketlilik devam ediyor. Perşembe akşam Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayan Özgür Özel, dün CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları ile bir araya geldi. Mahkemenin kararına karşı itiraz süreçleri başlatıldı. Genel merkezdeki toplantılar bugün de devam edecek. Özgür Özel saat 11'de milletvekilleri ile kapalı grup toplantısında bir araya gelecek. Özel saat 14'de ise parti meclisi toplantısına başkanlık edecek. CHP'de mahkemenin mutlak butlan kararına yönelik hukuki itiraz süreci de başlatıldı. Bu kapsamda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi verilen tedbir kararına yönelik itirazı reddetti. Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapan Cumhuriyet Halk Partisi'nin itirazı da reddedildi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Serdar Mut da YSK'nın oy birliğiyle CHP'nin itirazını reddettiğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşa ilişkin yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al-Sani ve Pakistanlı arabulucularla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Türkiye, Yunanistan'da Türk diplomatları şehit eden terör örgütü lideri Aleksandros Yotopoulos'un serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu kalleş teröriste gösterilen hoşgörü kabul edilemez niteliktedir denildi. Kocaeli merkezli 23 ilde düzenlenen araç kiralama dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 35 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin 13 olayda yaklaşık 955 milyon lira işlem hacmine ulaştığı tespit edildi. Spor. Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası finalinde Tümosan Konyaspor'u mağlup ederek kupayı 10. kez müzesine götürdü. Trabzon meydanında kurulan dev ekran önünde binlerce taraftar maçı takip etti. Antalya'da oynanan maçın son düdüğüyle birlikte bordo mavili taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Euroleague'de dörtlü final heyecanı başladı. Atina'daki organizasyonda Fenerbahçe Beko Olympiakos'la karşılaştı. Temsilcimiz Atina'da rakibine 79-61 kaybetti. Valencia'ya yenen Real Madrid finalde Olympiakos'un rakibi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası finalinde rakibini yenerek şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik etti. Erdoğan en sosyal hesabından görsel eşliğinde bir tebrik mesajı paylaştı. Erdoğan mesajında 2026 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olarak müzesine bir kupa daha kazandıran Trabzonspor'u, taraftarı ile birlikte tüm Trabzonspor camiasını ve tüm Trabzonlu kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Ziraat Türkiye Kupası finalinde Tümosan Konyaspor'u 2-1 yenerek şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik etti. Haberleri dinlediniz.

0: her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8 bin lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4 bin liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Yakıt Aytemiz'den, hediyesi paraftan. Tam 450 lira paraf para. 30 Haziran'a kadar paraf üyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira paraf para hediye.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve itemiz.com.tr'de.
5: Reklamlar.
6: Bayram sofrası eksiksiz olunca güzel.
7: Annenin açtığı sıcak yufka, babanın gülen yüzü, kardeşlerin neşesi.
6: İşte tam da bu yüzden bayram yolculuğunda dikkatli ol.

0: Unutma beni.
1: Aa, kaç kaşık şeker koydun sen öyle çayına Handan?
2: Aman ne bileyim Cemile abla, dalmışım kafamı kaldım.
1: Öyle deme ama Handancığım. Çok da yorgun görünüyorsun.
2: Görmüyor musun annemin halini Cemile abla? Ne yapacağım vallahi bilmiyorum.
1: Gel gel, yalnız bırakmayalım. Salona geçelim de sohbet edelim. Belki biraz düzelir. Gönül abla, ne yaptın? İçtin mi çayını? Nasılsın?
3: Aa, hoş geldiniz. Buyurun buyurun. Çocuklar yeni gitti.
1: Hangi çocuklar ablacığım?
2: Kim bilir hangi çocuklar. Ziyaretçileri hiç eksik olmuyor bu aralar.
3: Şarkı söylediler bana. Canım. O mavi bereli oğlan hep geliyor bana.
2: Kim o çocuklar anne? Mavi bereli oğlan kim?
3: Okulda merasim varmış. Ha. Çiçek getirdiler bana. Etrafımda toplanıp halay çektiler.
1: Ah canım Gönül ablam ya. Annen eski öğretmenlik günlerini hatırlıyor belki de Handan. Ne dersin?
3: Öğretmen kim? Ha? Nerede öğretmen? Berihan öğretmen en çok beni sever. Yüzüme baktı, baktı. Ben başımı öne eğdim. Çalışmadığımı anladı o. Anladı tabii anladı. Beni tahtaya kaldırmadı.
2: İşte böyle ilgisi alakası şeyler anlatıp duruyor Cemile abla. Bak şuraya sen gelmişsin. Aa, haberi yok.
1: Hayatım boş versen beni. Annen bir şeyler hatırlıyor demek. Artık aklından ne geçiyorsa, gözüne neler görünüyorsa.
3: Canım, ne güzel kız. Bak saçlarını tarıyor. Hay, gel kızım gel, gel.
1: Gönül abla, ben bakıyorum ama kızımız göremedim ablacığım.
3: Aa, orada ya bak, bak. Canım, çok güzelsin sen.
2: Orada kız falan yok anne, çocuklar da yok. Kimse yok burada.
3: Gitti onlar. Onlar gitti, bu kız geldi.
2: Kimse gelip gitmedi anne. Bak burada biz varız. Cemile abla geldi ziyaretine. Eski apartmanından komşun Cemile abla yok mu? Ha, bak o geldi.
1: Gönül abla, canım benim. İyi gördüm seni maşallah.
3: Sus, sen konuşma terbiyesiz.
2: Aa, neden öyle diyorsun anne?
1: Dur dur, sakin ol Handan. Dur da konuşsun, bırak. Ne oldu Gönül ablacığım? Aşk olsun. Neden kızdın sen şimdi bana? Ha? Neden öyle sinirli sinirli bakıyorsun?
3: Geldiniz, sabaha kadar oturup kaldınız. Buzdolabında ne varsa hepsini yiyip bitirmişsiniz. Peynirimi, zeytinimi hep yemişsiniz.
2: Ama ne kadar ayıp anne. Ha, ne diyorsun öyle? Ne olur kusura bakma Cemile abla.
1: Ya ne kusuru Handan, aşk olsun. Dur sen dur. Bırak da anlatsın. Ama ne yapalım Gönül abla? Sen de ne güzel şeyler yapmışsın. Zeytinyağlılar, börekler... Buzdolabını doldurmuşsun maşallah.
3: Ha, börek yaptım Bekir'e. 2 tepsi. İşe götürdü. Arkadaşlarım bir yemiş, bir yemiş.
2: Rahmetli babam, Rafet abim... durmadan onları anıp duruyor işte böyle.
1: Bırak konuşsun kızım. Özlüyordur onları. Eşini kaybetti. Evlat acısı yaşadı bu kadın. Çok zor, çok.
3: Ha, bak, bak, bak, bak. Bak kız ne güzel gülüyor. Ay, Rafet bu kızla evlense ya... Çok güzel kız.

0: canım. Rafet'i çağırın da gelsin bir görsün
1: Ama
0: yoksa.
1: yeter artık ya. Ya yeter. Allah'ım çıldıracağım. Babam öldü. Abim de öldü. Duyuyor musun anne?
0: Bekir öldü mü?
2: Handan, Handan canımsın. Sakin ol ne olur. Bak çok üzülür. Sen de üzülürsün güzelim. Onun aklı beyni artık başka çalışıyor canım.
1: Ya dayanamıyorum. Dayanamıyorum artık Cemile abla.
0: Ne bağırıyorsun be? Kızı kaçırdın.
1: Kız yok orada. Babam öldü anne. Abim de öldü. Onlar da yok artık. Orada kız yok. Çocuklar da yok. Bu eve gelen giden başka kimse yok anne, anlıyor musun?
3: Bu hastalığın özellikle orta dönem ve sonrasında demans hastasında hayaller görme, şüphecilik, olmayan olaylar üretme gibi şikayetler belirmekte. Bakım verenler olarak birçoğumuz bu tipte yanlışları düzeltme çabasına giriyoruz. Peki niye? Bunları düzeltmeye gerek var mı? Ya anne ama artık orada öyle bir şey yok artık, bir adam falan yok ya gibi sert bir şekilde düzeltme hastaları daha ajite, sinirli ve kırılgan hale getiriyor. Özellikle bu hayaller basit, komik ve zararsızsa çok düzeltmeye gerek yok. Hadi babacığım gel bir bakalım gerçekten oradan çocuklar geçiyor mu, birlikte görelim. Ya da evet anneciğim sen çok misafirperversin, zaten herkese ağırlamayı çok seversin gibi yaklaşımda bulunmalıyız. Tersini yapmak onları kızdırır ve gereksiz sürtüşmelere yol açar. Hayaller gören hastanıza şiddetle karşı çıkmayın. Bu bir delilik değil, beynin hatıraları koruma çabasıdır.
4: Unutma beni.

0: Hayat radyoda.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. TRT İzmir Radyosu'na hoş geldiniz. Evdesiniz, iştesiniz. Belki de bir şeyler yetiştirme telaşındasınız. Ama kulak verin bize. Düşündüklerinizi, dile getiremediklerinizi, belki de sohbetlerde konuştuklarınızı, aklınızdan geçenleri, ortak düşünceleri bu programda bulacaksınız. Yepyeni farkındalıklara varacağız belki de bugün. Programı hazırlayanlar Özlem Kaçmaz. Ses kayıtta Haldun Göktaş. Teknik yapımda Ramazan Özbay. Ve ben Çağatay Sevdi. Sizlerle birlikteyiz. Hayatı radyoya sığdıracağız. Hayat radyoda başlıyor.

90'lar şüphesiz pop müziğin zirve yaptığı yıllardı. O dönemde birbirinden özel parçaları dinledik, ezberledik. 90'lı yıllar kadın vokallerin pop müzik dünyasında varlığının en çok hissedildiği zamanlardı. Bugünün pop dünyasında ağır topları olarak sayılan Gülşen, Sertab Erener, Hande Yener gibi isimler ilk albümlerini o yıllarda müzik dünyasına kazandırdı. Ancak bazı isimler o dönem yakaladıkları popülerliği sonrasında devam ettiremedi. Müzikten elini eteğini çeken de sahnede geri vokal yapmayı seçen de oldu. 90'lı yılların kadın vokallerinin aralarında müzikten kopmadan eğitmenlik rolünü üstlenenler de oldu. İşte aklımıza kazınan 90'lar pop dünyasının unutulmayan 17 kadın vokaliyle yolculuğumuz başlıyor. 90'lı yıllarda bir dönem Zerrin Özer'in vokalisti iken sonrasında Ercan Saatçi ile devam etti. 1996'nın en çok dinlenen şarkılarından biri olan Alışamadım'a imza attı o yıllarda Sibel Bilgiç. İşte 90'lı yılların nostalji rüzgarında bir kez daha dinleyelim. Sibel Bilgiç söylüyor, Alışamadım.

1993 yılında yayınladığı Nerede albümüyle Eurodance ve pop dünyasının en iyi seslerinden biri oldu Deniz Arcak. 1995 yılında Beyaz Vadi, 1997'de Ha Bugün Ha Yarın albümlerinden sonra müziğe 7 yıl ara verdi. Bir dönem dizi ve tiyatro oyunculuğu yaptı. Deniz Arcak hep hayalini kurduğu bir müzik okulunda çalışmalarını sürdürüyor. Deniz Arcak unutulmaz şarkılarından birini söylüyor. Nerede?

90'lı yıllarda pop müzik dünyasında ses getiren kadın vokallerden sıradaki isim Jale. İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu bir harita mühendisi olan Jale, 1979 yılında Altın Mikrofon yarışmasına katılır. 90'lı yıllarda adını sıkça duyduğumuz Jale söylüyor. Gel güzelim gel.

1995 yılında tüm müzik kanallarını esir alan Adam şarkısını bilmeyeniniz yoktur. Yonca Evcimik'in vokalisti iken kendi kanatlarıyla uçan Sibel Alaş, Mustafa Sandal'ın yapımcılığında ilk albümü Adam'ı yayınladı ve büyük bir ilgi gördü.

Ajlan Büyükburç ve Mine Çağlayan'dan oluşan Ajlan Mine ikilisi 1993'te tek bir albüm kaydetti. O da Aşk Olsun adındaydı. Pranga Zinciri ve Aşk Olsun gibi şarkılarıyla dillere dolandılar ama o albümden sonra dağıldılar. Veda vakti geldi sevgili dinleyiciler. Ajlan ve Mine, Pranga Zinciri diyor. Unutmayın, hayat radyoda, radyonuzsa yanı başınızda.

0: Hayat radyoda.
1: Reklamlar.
2: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi bilim.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklamlar.
1: Bayram yolculukları içinde sevinç taşıyan küçük hikayelerdir.
2: O hikayeyi güzelleştiren şey ise sabır, anlayış ve sevdiklere sağ salim ulaşmak.
1: Yollar uzun ama her anı değerli.

Güneşin Çocukları 8. Bölüm. Yazan Lütfiye Aydın, yöneten Ejder Akışık, yapımcı Ersan Edinç, efektör Hamit Çelik. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Mehmet Atay, mutasarrıf Mecdettin Bey, Baykal Saran, Firdevs Hanım, Ümit Sergen, Selvi, Serpil Çağıran, Müjgan, Özlem Ersönmez, Nazlı, Berrin Öney, Şemsi, Bahri Aydın, Zekeriya, Levent Şenbay, Fazıl Efendi, Ahmet Türkoğlu, Hayriye Hanım, Hepşen Akar, Binbaşı Raif Bey, Selçuk Özdoğan, Sabiha, Füsun Günuğur, Rukiye, Buket Türk Yılmaz, Kamil, Berk Özçağatay.

Balkan Savaşı sonrası, o zamanki adı Ayintab olan Antep'te manifaturacı Süleyman Ağa ile mutasarrıf Mecdettin Bey yakın komşudur. Mecdettin Bey'in karısı Necile Hanım genç yaşta ölür. 3 çocuklu Süleyman Ağa'nın karısı Firdevs ise hastadır. Amerikan Koleji'ni bitiren oğlu Şemsi, gönüllü olarak askere giderken annesini ve mutasarrıfın kızı Müjgan'ı da İstanbul'a götürür. Bu arada Süleyman Ağa sevdiği kumpanya artisti Perizat'tan ayrılmış, ablası Hadige'nin yardımıyla karısının üzerine ikinci kez şehit eşi olan bir çocuklu Rukiye ile evlenmiştir. O günlerde Mecdettin Bey'in ev işlerine bakan Hayriye Hanım, oğlu Zekeriya ile birlikte mutasarrıfın evine taşınır. Artık uzaklarda olan Müjgan'ı platonik bir aşkla seven Zekeriya ise zamanla Mecdettin Bey'in özgürlükçü düşüncelerini benimser. Bir süre sonra İstanbul'dan dönen Firdevs Hanım, kendisine kapıyı açan kişinin kuması olduğunu öğrenince fenalaşır. Bu sırada ülke 1. Dünya Savaşı'nın eşiğindedir. Hayriye Hanım da oğlu askere alındığı sıralarda Yunan Savaşı gazilerinden istidacı Fazıl Efendi ile evlenmiştir. İstanbul'da ise Şemsi, Müjgan'ın dayısı Binbaşı Raif Bey ile görüşmekte, Müjgan'ın sevgisinden habersiz politik kaygılarını onunla paylaşmaktadır. Sonunda 1914 güzünde Osmanlı Devleti Almanların yanında savaşa girer. Süleyman'ın küçük kızı Nazlı, Çanakkale'ye gönderilen Zekeriya'yı sevdiğini o zaman anlar. Mecdettin Bey ise istifa ederek İstanbul'a döner. Bir gün Müjgan'ın dikkatini vapurda yüzü yaralı, kılıksız bir adam çeker. Harbiye nezaretinde görevli olan Binbaşı Raif Bey'e gelince...

0: Ay ne kalabalık. Sirkeci Garı bugün ana baba günü.
1: Yemek sonunda siz de gidiyorsunuz Raif Bey.
2: Gidiyor ya. Meğer ne kötü bir şeymiş savaş. Ne olur kendine iyi bak dayıcım.
3: Benim için endişe etme Müjgan. Çok sürmez dönerim aranıza.
0: Raif'in İstanbul'dan ayrılmasına ben de üzülüyorum ama bir tesellimiz var Müjgancı. Çok şükür dayın cepheye gitmiyor.
3: Öyle. Bu sadece geçici bir görev.

0: Edirne'ye gidiyorum. Karargaha yani, çok sürmez dönerim.
1: Orası pek tehlikeli değildir. Öyle mi dayı?
0: Değil, hem tehlikeli bile olsa bizler için fark etmez. Değil mi Şemsi Bey?
2: Tabii. Sizler gibi yurtsever zabitler ölüm korkusu nedir bilmiyor zaten binbaşım.
1: Lütfen Şemsi Bey, ölümden bahsetmeyin, rica ederim.
2: Müjgan Hanım, böylesi günlerde ölümden bahsetmemek mümkün mü hiç? Küre kanlı bir top gibi yuvarlanıp duruyorken.
3: İşte geldi tren.
0: Umid de geç gelir, vaktinde de kalkmaz ama bugün tam saatinde geldi nasılsa. Evet, daha sahnelerini uzatmanın alemi yok. Ben gidiyorum hiç oyalanmadan. Hepiniz hoşça kalın.
4: İlk fırsatta yazarım.

0: İşte istida böyle yazılıyor Kamil. Şimdi sen bu istidayı ileride bekleyen Çarşaflı Hanım'a götür. Kendine vermeden önce parmağını bastıracaksın, sakın unutma. Hadi Kamil, koş oğlum.
1: Peki Fazıl amca.
0: Dur. Stampayı unuttun.
1: Alayım Fazıl amca.
0: Müthiş bir çocuk. Hem zeki hem de uysal. Kendi çocuğummuş gibi yakınlık duyuyorum. İnşallah istida yazmayı çabuk öğrenir de bir meslek sahibi olur.
1: Fazıl amca. Al Fazıl amca parayı. O teyze parmağını bastı, merak etme.
0: Aferin oğlum.
1: Teyze istidayı niçin yazdırdı?
0: Şehit maaşı bağlatmak için. Gerçi sanmıyorum bağlayacaklarını ama.
1: Niçin peki?
0: Çünkü hazinede para yok Kamil. Cephedeki askere ekmek verecek durumda değiliz evlat. Birkaç yıl önce burası ana baba günüydü. Önünde oturduğumuz bu hanın adı niçin Gümrük Hanı biliyor musun? Çünkü Hint'ten Çin'den gelen kervanlar bu handa kalırdı. Gümrük de burada alınırdı tabii.
1: Gümrük nedir Fazıl amca?
0: Zamanı gelince öğrenirsin. Şimdi biz okuma yazma dersine devam edelim. Nerede kalmıştık sahi?
1: Elif Bağ'ı öğrenmiştim. Ama derse başlamadan önce şeyi öğretir misin Fazıl amca? Hani şu marşı.
0: Çok sevdin değil mi? Peki. Annem beni yetiştirdi, bu ellere yolladı. Bunu istemiştin değil mi?
1: Evet, çok öğrenmek istiyorum onu.
0: Öğrenirsin. Bir gün bize gelirsin o zaman. Şimdi gelelim dersimize. Dinle Kamil Efendi oğlum.

0: Gel. Sağ ol Hanefi. Kahveyi şuraya bırak. Oo, iyi. Bu sefer unutmamışsın su getirmeyi. Gidebilirsin. Evet. Ben Asteğmen Şemsi. Ziyaretçi mi? Nizamiye'de öyle mi? Tamam, geliyorum. Kim olabilir? Yoksa yine Sabiha Hanım'la Müjgan mı? Eğer öyleyse açıkça söyleyeceğim gelmeyin diye. Mecdettin Bey de olabilir ama... Ah, hayır, o da değil. Bu genç biri. Merhaba, beni mi aramıştınız?
1: Evet efendim, sizi aramıştım.
0: Gözlerime inanamıyorum. Yoksa sen... Zekeriya! Zekeriya sen tabii!
1: Dur, bana sarılma sakın Şemsi. Üstüm başım dökülüyor, görüyorsun.
0: Olsun, hiç önemli değil. Kardeşim benim, hoş geldin. Hoş geldin.
1: Kemiklerimi kıracaksın. Zaten bir iki kaburgam kırık.
0: Ah, olsun, yaşıyorsun ya. Buraya geldin ya, dostum benim. Oh, ah. Zekeriya, sahi ne kırığı bu?
1: Pes yani Asteğmen'im. Çanakkale'den geldiğimi bilmiyorsun herhalde.
0: Ah, tabii ya. Affedersin, birden seni görünce öyle şaşırdım ki. Gel odama gidelim.
1: Mümkünse önce yıkanayım. Kendime bile kokuyorum. Kan kokusu, barut kokusu. Hatta ölüm kokusu.
0: Peki dostum. O zaman emirerim Hanefi banyo işini hemen halleder. Sen yıkanırken ben de temiz bir şeyler hazırlatırım sana. Sivilleri geldim geleli giymedim hiç. Seni beklemişim demek ki.
1: İyi, giyerim. Ayıntaptan ne haber? Sizinkiler nasılmış?
0: Konuşuruz daha. Biraz vaktin var değil mi?
1: Evet. Hava değişimi nedeniyle buradayım. Haydarpaşa'ya hastaneye gideceğim yarın. İyileştikten sonra da Suriye cephesine. Ama belli ki uzunca bir süre İstanbul'dayım. Müjgan Hanım'ı görüyor musun Şemsi?

0: Hay Allah. Nazlı, biraz gelir misin?
1: Geliyorum Rukiye abla. Hayrola?
0: Yine iplik bitti. Biliyorsun Mekke'ye iplik sarmasını beceremiyorum hala.
1: Kalk sen, ben sararım.
0: Ben de bu arada mutfağa gidip mangalı yakayım bari. Dolmayı pişirelim. Akşama hazır olsun, aç kalmasın ev halkı.
1: Aa, şimdi dur, daha sonra yaparsın. Yeri gelmişken sana hem mekik sarmayı hem de kol takmasını öğreteyim.
0: Peki, oturayım öyleyse. Sağ ol Nazlı. Belli ki bu gidişte bir süre sonra Ayıntab'ın en iyi tersi olacaksın.
1: Aa, yapma Rukiye abla. Şazimen Usta varken.
0: O yaşlanıyor güzelim. Sıra sana geliyor.
1: Bak, kolu omuz oyuntusuna güzelce yerleştiriyoruz. Sonra da böyle teğelliyoruz. Toplu iğne olsaydı iğnelerdik, daha kolay olurdu. Gel gelelim, Şazimen Usta'da bile yok.
0: Galiba öğrendim. Ver, öteki kolu da ben takayım bari.
1: Aa, kapı çalınıyor.
0: Evet, Kamil gelmiş olacak. Ben kapıya bakayım.
1: Ablama görücü gelecekti. Belki de onlardır. Zavallı Selvi ablacığım, şansa bak. 40 yılın başında evden çıkacağı tuttu.
0: Kamil değilmiş gelen, postacıymış.
1: Postacı mı? Ah, Şemsi abimden mi yoksa?
0: İlahi Nazlı, herhalde ondandır. Hem ben ne bilirim kimden geldiğini. Uf, okumuşluğum mu var benim? Al işte mektup. Ah,
1: ver bakayım. Ah, yazı abimin yazısı. Ondan geliyor tabii.
0: Açıp okuyacak mısın hemen?
1: Açacağım ama okuyabileceğimi sanmıyorum Rukiye abla. Abimin yazısı pek okunaklı değil. En iyisi Hayriye teyzelere geçip Fazıl amcaya okutmak değil mi?
0: Ah sabırsız, tatlı deli. Ah güzel çocuk. Mektup ya Zekeriya'dan sana gelmişse? Yok canım, olacak şey mi? Hem onun haberi bile yok bizim kızın sevdasından.

0: Bilemezdin tabii Nazlı. Fazıl amcan cuma günleri hep evde olurdu ama bugün odun pazarına gideceği tuttu. Tedbirli adam. Kış gelmeden her şeyi tedarik etmek istiyor.
1: İyi de Hayriye teyze, ben nasıl bekleyeceğim Fazıl amcayı bu arada? Abimin mektupta ne yazdığını öyle merak ediyorum ki.
0: Hadi gel, gramofona bir plak koyalım. Dinle, oyalanırsın. Hadi canım. Bak, şu yeşil göbekli plağı çalalım. Rahmetli Necile Hanım'ın çok sevdiği şarkıydı. Kulakları çınlasın, Mecdettin Bey de son zamanlarda hep bunu dinlerdi. Doğrusu benim de pek hoşuma gidiyor. Bakalım sen de beğenecek misin?

0: Çok özledim Zekeriya'yı. Burnunda tütüyor.
1: Ben de. Şemsi abimi tabii. Ben en iyisi gideyim artık. Fazıl amcanın geleceği yok gibi.
0: Otur Nazlı, gelmeyip de ne edecek? Az sonra evde olur. Mektubunu okutursun. En iyisi ben sana bir gül şurubu yapayım ha.

0: Peki abim başka ne yazmış Nazlı?
1: Dedim ya anne, Mecdet'in amcayı görmüş, sonra Müjgan'ı. Abimin rahatı yerindeymiş ama huzurlu değilmiş.
0: Ah sağ olsun, zaten Şems'i mutlaka huzursuz olacak bir şey bulur. Ah, peki şeyi yazmış mı? Hani Zekeriya yanına uğramış ya, Hayriye Hanım söylüyordu.
1: Yazmış tabii. Fakat Çanakkale'den İstanbul'a yaralı döndükten sonra iyileşir iyileşmez bu sefer de Suriye cephesine doğru yola çıkmış.
2: Birliğine gitmeden önce bakarsın buraya uğrayabilir, değil mi Nazlı? Ne de olsa Suriye şurası, burnumuzun dibi.
0: Aa, neresi burnumuzun dibiymiş Selvi? Kolay mı oralardan gelmek?
2: Anne, eskiden hep gidermişsiniz ya, hani bizi rahmetli nineme bırakıp hep anlatıp dururdunuz. Yok Halep'in çarşıları, yok Şam'ın Damaskos'u.
0: Dımışkı üzümü de pek güzeldi. Ama artık gün o gün değil kızım. Bağ bozumu geldi geçti, bu sene şırada yapamadık.
1: Oysa ne güzel olurdu. Kış boyunca yerdik. Babam pahalı diye ne baklava alır ne de künefe. Bu kış pestille tatlı sucukta olmayınca...
0: Kızlar, bu Rukiye'nin çığlığı değil mi?
1: Evet.
3: Ne olur vurma sineği babam.
0: Eyvah eyvah.
3: Kulun kurbanı olayım yapma. Vallahi yanımdaydı Gami. Ben şeyim soluyum. İstine yaptırırsam belki bana da bağlanırlar dedi. Anne ben olayım.
0: Ay ay, yeri kırılası. Buldu sahipsiz kimsesiz kadını.
2: Otur oturduğun yerde anne. Sakın gideyim deme. Girme araya. Babam bir de sana bulaşmasın durup dururken. Yok yok. Kesin karar verdim. Ben evlenmeyeceğim.
1: Sen evlenme ablacığım. Gönlümce biri olsun da gör. Bak ben nasıl evleniyorum.
0: Bana bakın. Bir de siz bozmayın asabımı şimdi. Hem kızlar evlenirim evlenmem lafı eder miymiş? Ayıp değil mi?
1: Niçin etmesin anne? Rukiye abla hayır diyebilseydi bu dayakları yemezdi şimdi. Keşke vaktinde sen de hayır diyebilseydin.
0: Öyle bir şansımız var mıydı sanıyorsun Nazlı? Nice arkadaşım babasından yaşlı adamla evlendirildi. Birçoğu da kuma üstüne verildi.
1: Çok şükür sen kuma üstüne verilmedin değil mi anne?
0: Evet ama benim üstüme kuma geldi. Yine de ilk kadın olarak el üstünde tutuluyorum. Fena mı?
1: Of, siz böyle düşündüğünüz sürece hiçbir şey düzelmeyecek işte.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin güvenilir enerji tedarikinde vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde Türkiye'yi bu alanda en güçlü ülke olarak tanımladı. Erdoğan, savunma sanayinde olduğu gibi enerjide de tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanmasını

kullanma iradesine müdahale edildi. İddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 7 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin verilen mutlak butlan kararının ardından genel başkanlık görevine iadesi kararlaştırılan Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararı çalışma ofisindeyken tebliğ edildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk icraatına görevden almalarla başladığı, Özgür Özel'e yakın olduğu değerlendirilen 3 parti avukatını azlettiği ifade edildi. Ayrıca Kılıçdaroğlu kendi sosyal medya hesaplarında da unvan güncellemesi yaptı. Bunun anına yeniden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı yazdı. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin verilen mutlak butlan kararının ardından parti genel merkezindeki hareketlilik devam ediyor. Perşembe akşam Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayan Özgür Özel, dün CHP'li büyükşehir belediye başkanları ile bir araya geldi. Mahkemenin kararına karşı itiraz süreçleri başlatıldı. Genel merkezdeki toplantılar bugün de devam edecek. Özgür Özel saat 11'de milletvekilleriyle kapalı grup toplantısında bir araya gelecek. Özel saat 14'te ise parti meclisi toplantısına başkanlık edecek. CHP'de mahkemenin mutlak butlan kararına yönelik hukuki itiraz süreci de başlatıldı. Bu kapsamda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi verilen tedbir kararına yönelik itirazı reddetti. Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapan Cumhuriyet Halk Partisi'nin itirazı da reddedildi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Serdar Mutta, YSK'nın oy birliğiyle CHP'nin itirazını reddettiğini açıkladı. Türkiye, Yunanistan'da Türk diplomatları şehit eden terör örgütü lideri Alexandros Yotopoulos'un serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu kalleş teröriste gösterilen hoşgörü kabul edilemez niteliktedir denildi. Kutsal topraklarda hac heyecanı yaşanıyor. Suudi Arabistan'a giriş yapan hacı adaylarının sayısı 1,5 milyona ulaştı. Güvenlik yetkilileri saati hac kampanyası düzenleyerek hacı adaylarını mağdur edenlere yönelik denetimleri de artırdı. Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Kaş açıklarında gönüllü dalgıçlarla dip temizliği yaptı. Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı dalgıçları da çalışmaya destek verdi. Denizden çok sayıda araç lastiği, şişe, duba ve demir parçası çıkarıldı. Spor. Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası finalinde Tümosan Konyaspor'u mağlup ederek kupayı 10. kez müzesine götürdü. Trabzon meydanında kurulan dev ekran önünde binlerce taraftar maçı takip etti. Antalya'da oynanan maçın son düdüğüyle birlikte bordo mavili taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ziraat Türkiye Kupası finalinde rakibini yenerek şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik etti. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
2: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI.

0: ekmek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
1: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar. Bölge Gündemi.
1: Günaydın sevgili dinleyenlerimiz. Programımız Bölge Gündemi başladı. Bir cumartesi sabahı biz de size sesleniyoruz. Bir saat boyunca Bölge Gündemi programıyla bugün de huzurlarınızda olacağız. Programımızı TRT Erzurum Radyosu'ndan canlı olarak yayınlayacağız. Programı sizin için yapımcımız Azer Yılmaz Aydın hazırladı. Teknik yönetimde Ahmet Aykılıç var. Speakeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Dopdolu bir programla huzurlarınızdayız. Alınız çayınızı, kahvenizi, bize eşlik ediniz sevgili dinleyenlerimiz. Çünkü programımızın içeriğine dair hemen bilgi veriyoruz size. Hoş geldiniz.

Birazdan hava durumu için Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ile bir telefon bağlantımız olacağını hatırlatalım. Bölgemizdeki hava sıcaklıklarına dair, bugüne dair bilgiler alacağız Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden. Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılıyor. Bu önemli organizasyonu konuşacağız. Alanda bulunan spiker arkadaşımız Muhammed Niyazi Çevik bir telefon bağlantısıyla programımıza katılacak ve oradan sesler aktaracak bize. Kadın ve aile bölümümüzde ise sınırlı sorumlu GEVAŞ Artos Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Songül Güleç ile konuşacağız. Kooperatifin çalışmaları ve bayram hazırlıkları üzerine konuşacak bizimle ilerleyen dakikalarda. Türkiye'nin önemli spor ve turizm merkezlerinden biri olan Palandöken 23-24 Mayıs 2026 tarihlerinde Downhill Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Türkiye'nin farklı illerinden sporcuların katılımıyla yapılacak olan organizasyonu konuşacağız. Ejder 3200 AŞ Genel Müdürü Selim Bağrıyanık telefon attığımızda olacak sevgili dinleyenlerimiz. Yine ilerleyen dakikalarda bölgemizde spor bölümümüzde bu röportajımızı dinleyebileceksiniz. Erzurum Yakutiye Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı İslam Yıldırım'la Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan sevkiyatlarının durumunu, kurbanlık alınırken dikkat edilmesi gerekenleri ve genel tavsiyeleri konuşacağız.

0: Hava durumu.
1: Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'ne bağlandık sevgili dinleyenlerimiz. Hava tahmin uzmanı Sayın Sedat Orhan'la konuşacağız. Sayın Sedat Orhan, günaydın.
2: Günaydın.
1: Dinleyicilerimize bu güzel cumartesi sabahı için neler söylersiniz? Cumartesi günü için neler söylersiniz? Yağış bekliyor musunuz bölgemizde? Sizi dinleyelim.
2: Tabii. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği, rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi bekleniliyor. Bölgemiz illerinde bu gece ölçülen en düşük sıcaklıklar Erzurum 4, Erzincan 9, Ardahan 4, Bayburt 7 derece olmuştur. Gün içerisinde beklenilen en yüksek sıcaklıklar ise Erzurum 16, Erzincan 21, Ardahan 17, Bayburt 15 derece olarak bekliyoruz. Erzurum'dan aktaracaklarımız bu kadar. Sizlere iyi yayınlar, iyi günler dileriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de işlerinizde kolaylıklar diliyoruz. Güzel bir mesai olması dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
1: İyi günler
2: teşekkür
1: diliyoruz.
2: Ederim.
1: Sağ olun.
2: İyi günler.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ile bir bağlantımız oldu. Hava durumunu öğrendik. Hava tahmin uzmanı Sayın Sedat Orhan'dan. Programımız devam ediyor. Saatimiz 10.11'e ulaştı.
3: Bayram, sevdiklerine kavuşmanın en güzel bahanesi.
4: Ama yolculuğun güzelliği güvenle varınca anlam kazanıyor.
3: Direksiyon başında biraz daha dikkat, biraz daha sabır.
4: Sevdikleriniz sizi bekliyor.
5: TRT Erzurum Radyosu'nda Bölge Gündemi devam ediyor.

0: Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılıyor sevgili dinleyenlerimiz. Biz de bu önemli organizasyonu konuşmak üzere alanda bulunan spiker arkadaşımız Muhammed Niyazi Çevik'le konuşacağız. Muhammed Niyazi Çevik, günaydın.
1: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Seni dinleyelim. Alandasın şu anda. Neler aktaracaksın bize?
1: Evet, sizin de söylediğiniz gibi 8. Etnospor Kültür Festivali 21 Mayıs Perşembe günü itibariyle başlamıştı. Bugün 23 Mayıs festivalin 3. günündeyiz ve İstanbul Atatürk Havalimanı'ndayız. Etnospor'un içeriklerinden bahsetmeden önce dilerseniz etnospor ne demek? Önce onunla başlamak istiyorum. Etnospor öncelikle bir kültür festivali ve bu festival geleneksel sporları ve kültürel mirası da içinde barındıran bir festival aslında. Dünya Etnospor Birliği Başkanı Sayın Necmettin Bilal Erdoğan da bu yıl Etnospor'a 24 farklı ülkeden katılım olacağını söylemişti. Katılımcılar arasında ise sporcular, kültür sanat ve gastronomi insanları var burada. Ve bu yıl Etnospor Festivali'ne yaklaşık 1 milyon ziyaretçinin ise katılması bekleniyor ayrıca. Etnospor'un sadece sportif faaliyetlerinin yapıldığı bir organizasyon değil, farklı bir amacı da var bu festivalin. Geleneksel sporların kuşaktan kuşağa aktarılmasına da hizmet ediyor Etnospor Festivali aslında. Etnospor'un bu yılki sloganı ise Dünya Burada. Yani bu da festivalin içinde dünyanın farklı coğrafyalarından buraya gelen katılımcıların kendi kültürlerini, geleneklerini, sporlarını, sanatlarını ve müziklerini de buraya taşıyacağını işaret ediyor. 30 farklı ülkeden 52 üyesi bulunuyor Etnospor Birliği'nin ve Etnospor'un ne olduğundan bahsetmişken şimdi de bu seneki programın içeriğinden bahsetmek istiyorum. Çok çeşitli kültürel mozaiklerin bu festivalde yer alacağını söylemiştik. Bunlardan bazıları geleneksel sporlar, okçuluk ve binicilik, sahne ve el sanatları, oba alanları, kılçadırlar, atölyeler ve interaktif oyunlar yer alıyor. Bu yıl festivale ilk kez katılan misafir ülkeler de var. Ziyaretçiler ilk kez bu ülkelerin geleneksel sporlarını izleme fırsatı bulacaklar bu festivalde. Bu ülkelerden Litvanya, Rusya ve Azerbaycan bu sene ilk kez katılıyor festivale. Ve Etnospor sadece ziyaretçilerin pasif olarak izlediği bir etkinlik değil, katılımcılar festival alanında bulunan okçuluk, binicilik gibi sporları profesyoneller eşliğinde deneyimleme imkanına da sahipler. Ve ayrıca atölye alanlarındaki etkinliklere de katılabiliyorlar. Ve şunu tekrar söylemek istiyorum. Bu katılan etkinlikler tamamen ücretsiz. Ve Etnospor etkinliği her yaştan ziyaretçinin ilgisini çekecek olanakları da içinde barındırıyor aslında. Çocuklar için özel etkinlik alanlarından tutun da ailelerin birlikte vakit geçireceği deneyimler ve etkileşimli oyunlara kadar birçok geniş yelpazede etkinlik var Etnospor'da. Ve festivale katılımın tamamen ücretsiz olduğunu da belirttikten sonra şimdi ulaşım kısmına geçmek istiyorum. Malum İstanbul'u trafik yoğunluğu yüksek olan ve kalabalık bir şehir olduğu için ziyaretçilerimizin toplu ulaşımla gelmeleri alana daha iyi olacak. Ve buraya ulaşmanın iki yöntemi var. Birinci yöntem metroyla. Yenikapı Atatürk Havalimanı metrosuna binerek ziyaretçilerimiz alana ulaşabilirler. Bir ikinci ulaşım yöntemi de Marmara'yla gelmek ve Marmara'nın Yeşilyurt durağında inerek 10 dakikalık mesafe, yürüme mesafesinden sonra festival alanına ulaşabilirler. Ve festival sabah saat 9'da başlıyor etkinlikler ve akşam saat 19'a kadar sürüyor. Ve akşam saat 19'da da akşam konserleri oluyor burada her gün. Mesela ilk gün Ekin Uzunlar konseri olmuştu. Dün Kıraç konseri vardı ve bugün 19'da yine dünya müziğinden isimler de burada olacak. Bunlardan biri Ayyola ve diğeri de dünyaca ünlü tanınmış Kazak şarkıcı Dimash Kudaibergen de burada olacak. Ve 19'da başlayan bu konserler 21'e kadar devam edecek. 8. Etnospor Kültür Festivali 21 ve 24 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda tüm ziyaretçilere açık olacak. Ve ayrıca festivalle ilgili tüm programa ve etkinlik detaylarına Etnospor'un sosyal medya hesaplarından da erişilebilecek diyoruz. Ve sözü buradan tekrar size bırakıyoruz.
0: Muhammed Niyazi Çevik, teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Dünya
1: İyi
0: Etnospor Birliği tarafından düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılıyor. Bu önemli organizasyonla ilgili başlıkları, detayları spiker arkadaşımız Muhammed Niyazi Çevik'ten aldık. Bu sene Dünya Burada sloganıyla bu etkinlik yapılıyor ve bu festivalle ilgili olarak da detayları arkadaşımız bize aktardı. Biz programa devam ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Saatimiz 10.16 ulaştı bile.
2: Bağımlılık.
3: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
2: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
3: Unutma, bağımlılık kader değildir.
2: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
3: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
2: Bir adım at, hayatını geri kazan.

0: Gündem, ekonomi, spor, haber, tarih, sanat. Bölge gündemi devam ediyor.
1: Programımız devam ediyor. Kadın ve aile bölümüyle devam ediyor. Sınırlı sorumlu GEVAŞ Artos Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Sayın Songül Güleç ile konuşacağız. Sayın Güleç, merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Biz biraz kooperatifinizi anlatmanızı isteyelim. Bununla başlayalım Sayın Güleç programa. Neler söylersiniz kooperatifle ilgili olarak dinleyicilerimize?
2: Evet, biz Van'ın GEVAŞ ilçesinde 7 kadının hayalleriyle başladık aslında. 7 kadın üreticiyle beraber organik bal üretimi yapıyorduk ve bir araya gelerek ne yapabiliriz diye düşündük ve bir kadın kooperatifi kurmaya karar verdik. 7 kadınımızla beraber şu an Van'ın GEVAŞ ilçesinin 2000 rakımlık yaylalarında üretim yaparak organik bal üretimi yapıyoruz.
1: Evet.
2: Burada 7 kadınla kalmadık, 10 kadına tamamladık. Bu yıl 10 kişiyle beraber işi devam ettiriyoruz.
1: Evet. Şimdi tabii giderek genişleyen bir yapıdan bahsediyorsunuz. Kadın kooperatiflerinin kadın girişimci olmanın çok önemli bir konu olduğunu biliyoruz. Biz özellikle bölgemizdeki kadınların desteklenmesi açısından. Şimdi siz yaptığınız işlerden de biraz çalışmalardan da bahsedebilir misiniz? Bünyenize nasıl dahil oluyor kadınlarımız? Size dahil olabilmek için izleyecekleri yol nedir? Biraz yol gösterelim.
2: Aynen. Şöyle ben kısaca ne yaptığımızı anlatayım. Biz gezginci arıcılık yapıyoruz. Yıl boyunca arılarımızı en verimli, en doğan yaylalara götürüyoruz. Ve Van'ın yüksek rakımlı dağlarında binlerce çiçeğin arasında üretim yapıyoruz. Bu yolculuk aslında sadece bal üretimi değil, aynı zamanda bir emek ve mücadele hikayesi aslında. Van'ın GEVAŞ ilçesinin dağlarında sepet kovanlarda organik, yani arı kendi mumunu kendisi üretiyor. Organik petek bal, süzme bal, arı ve bununla beraber arı ürünleri olan polen, propolis, arı ekmeği ve arı sütünün üretimini yapıyoruz. Aslında biz buna başladığımızda ilk çevreden çok farklı tepkiler aldık. Kadın arıcı mı olur? Bu işi yapamazlar. Dağda, yaylalarda duramazlar diyenler oldu. Ama biz yılmadık, pembe maskelerimizi takıp yaylalara çıktık. Kovanlarımızın başında emek verdik. Biz aslında şöyle pembe maskeli arıcılar markasını da aldık. Arıcılar marka şey pembe maskeli arıcılar markamızın hikayesine de değinmek
1: Buyurun
2: istiyorum.
1: lütfen.
2: Biz yaylalarda bir gün çalışıyorduk böyle. Hani pembe maskelerle. Orada bir gün Anadolu Ajansı geçti, haber ajansı ve siz burada ne yapıyorsunuz? Pembe maskelerle görünce şaşırdılar, muhabbet etmek istediler. Ve orada bizimle muhabbete başladılar. Neyse, haberinizi de yapabilir miyiz dedik. Böyle pembe maskelerle gördük, çok beğendik. Yani
1: Evet.
2: izin verirseniz haber yapalım dediler. Evet dedik, olabilir yani, neden yapmayalım. Orada Anadolu Ajansı'nda çalışan Gülay Hanım vardı. Gülay Hanım hani beyaz maskeler pembeye dönüştü, haberini oluşturdu. Ve o günkü sloganımız ile beraber pembe maskeli arıcılarla devam ettik ve markalaştırdık. Markamızı da aldık. Pembe maskeli arıcılar markasıyla yolumuza devam ediyoruz. Ve o bölgede aldığımız tepkiler aslında artık bize olumlu dönüşler oldu. Hani çok güzel işler yapıyorsunuz. İşte benim de eşim var, size katılabilir mi? Ya da kızım var, sizinle bu işi yapabilir mi diye çok güzel olumlu dönüşler almaya başladık.
1: Evet, bu yönüyle tabii görünür olmak oldukça önemli bir taraftan da. Çünkü siz gezginci arıcılık yaptığınızı söylediniz. Bir
2: Evet.
1: yandan da bölgenin önemli değerlerinden biri ışkın. Işkın topluyorsunuz. Van'ın
2: Evet.
1: bu özelliğinde biraz konuşalım mı lütfen?
2: Aynen. Şimdi biz üretim yaptığımız bölgede Nisan ve Mayıs aylarında yetişen bir bitkimiz var ve bu bitkimiz bizde yayla muzu diye geçiyor, ışkın.
1: Evet.
2: O bölgede yayla muzunu fark ettik. Zaten bu bölgemizde Nisan ve Mayıs aylarında satışı yapılıyor. Bunu ne yapabiliriz diye düşündük ve bunu kendi balımla fermente edip 8 ay fermantasyondan sonra satıyoruz ve bu hani çok güzel satışlar oldu bunu yaptıktan sonra. Hani bu ışkın sirkesi aslında şeker, tansiyon, midedeki asidi alıyor, bağırsağı düzenliyor ve birçok hastalığa iyi geliyor antioksidan içerdiği için. Biz aslında Nisan ve Mayıs'ta satışı yapılıyor. Dedik ki hani biz bunu nasıl değerlendirebiliriz? Ve bunu sirkeye dönüştürdük. Ama en önemlisi sirkesini oluştururken kendi organik balımızla fermente ettik. Yani şeker kullanmadık. 8 ay fermantasyondan sonra sirkemizi satıyoruz.
1: Evet. Bu tabii önemli bir girişim. Burada ürünlere ulaşabilmek için dinleyicilerimizin ne yapması gerekiyor? Bu konuyla ilgili de
2: Aynen.
1: bilgi alabilir miyiz?
2: Instagram hesabından Artos Kadın Kooperatif sayfası ve Pembe Maskeli Arıcılar sayfasından siparişlerimizi alıyoruz.
1: Evet. Bu anlamda da bir duyuru yapalım. Şimdi kadın kooperatiflerinin gelişmesi ve genişlemesi bakımından bir takım çalışmalar da yapılıyor. Siz kadın sayısını, kadın girişimci sayısını artırmak için ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?
2: Şöyle biz aslında organik üretim yaparken organik şartlarına tamamen uygun olan bir tesisimiz olması gerektiğini düşündük. Ve Sanayi Teknoloji Bakanlığı'na sunduğumuz proje ile Van'ın Gevaş ilçesinde 2-3 tonluk dolumunu yapabileceğimiz arı ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesi tesisi kurduk. Bu tesiste ürünlerimize insan eli değmeden tamamen paketlenip satışa sunulacak. Bununla kalmadık, bir de Tarım Bakanlığı'na sunduğumuz organik arıcılık projemiz oldu ve her bir kadınımıza 25 tane kara kovan desteği aldık ve bu destekler aslında bize olumlu dönüşler, yani arıcılık yapmayanları bile arıcılığa kazandırdık. Hani şu an arıcılık yapmayanlar bile 25 kovanla arıcılık yapmaya başladılar. Hani bölgemizde bize katılmak isteyen kadınlarımız olursa, arıcılık yapmak isteyenler olursa yaz mevsiminde üretim yaptığımız yaylaya gelerek bize katılarak, yani bu işe katılabilirler diye
1: Evet, bu
2: düşünüyoruz.
1: anlamda da bir duyuru yapmış
2: Evet.
1: olalım. Tabii biraz balınızdan bahsettiniz ama ben kısa olarak bu balın niteliklerini Karakovan balından bahsediyorsunuz. Çünkü sizden öğrenelim ve röportajı noktalayalım.
2: Evet, yani şöyle ürettiğimiz bal gerçekten çok değerli bal. Yani organik sertifika almış ve prolin değeri yüksek olan bir bal. En önemlisi sepet kovanlarda hiçbir yapay mum, suni mum kullanmadan arı kendi mumunu kendisi örüyor. Ve en önemlisi üretim yaptığımız bir bölgenin endemik bitkisi çok fazla ve onun için balımızın aroması da çok yüksek. Ve en önemlisi şunun, yani akabinde devam eden arı ürünlerimiz, polen, propolis, arı ekmeği ve arı sütü de organik sertifikalı ürünler. Yani şunu demek istiyorum, üretim yaptığımız bölgede pembe maskeli arıcıların ürettiği bal çok değerli bir bal. Hani herkesin bu balı eşsiz lezzeti tatmasını tavsiye ediyoruz.
1: Evet, bu yönüyle de dinleyicilerimize
2: Aynen.
1: duyurmuş
2: Yani
1: olalım.
2: sirkemiz de çok önemli bir sirke
1: Evet.
2: ve şu an çok ilgi, Eşkın sirkesi çok ilgi gören bir sirke. Ve o bölgede şunu da ekledik. Yabani yetişen alıçlarımız var. Biz alıçları da kendi yine balımıza fermentasyon ederek üretiyoruz.
1: Evet. Tabii ışkın çok kısa süreli üretimi olan bir bitki. Burada
2: Evet,
1: gerekli
2: sadece
1: verimi alabiliyor musunuz?
2: Nisan ve Mayıs ayında sadece olan bir bitki ve biz bunu stokluyoruz, hani toplayabildiğimiz kadar. Ve en önemlisi şöyle bir şey var, sadece ışkının kendisi değil, ışkın kökünü kullandık geçen sene ve daha etkili bir sirke oldu.
1: Evet.
2: Yani ışkın ve ışkın kökünden yaptığımız bir sirke.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Biz
2: Ben teşekkür ederim.
1: selamlarımızı da gönderiyoruz Van'a,
2: Çok
1: Gevaş'a. Çok
2: teşekkür
1: sağ
2: ederim.
1: olun. Hoşça
2: Pembe
1: kalın.
2: Maskeli Arıcılar olarak bizi Artos Kadın Kooperatif sayfasından takip

0: edebilirler.
1: Bir kere de hatırlatmış olduk. Çok teşekkür
0: Tamam.
1: ediyoruz. Sağ
0: Yer
1: olunuz.
0: verdiğiniz için biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar
1: Ne
0: diliyoruz.
1: demek?
0: Çok
1: Bizim
0: sağ olun.
1: görevimiz. İyi günler diliyoruz.
0: İyi
1: Hoşçakalın.
0: günler. Hoşça kalın. İyi yayınlar.
1: Sınırlı sorumlu Gevaş Artos Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Sayın Songül Güleç ile konuştuk. Kooperatifin çalışmalarından bize bahsetti. Özellikle tabii çok farklı çalışmalar yapıyorlar. Gevaş Artos Kadın Girişimi adıyla ürünlerine de ulaşabiliyorsunuz. Sosyal medya hesaplarından sevgili dinleyenlerimiz programımıza devam ediyoruz.
2: Bayram sofrası eksiksiz olunca güzel.
3: Annenin açtığı sıcak yufka, babanın gülen yüzü, kardeşlerin neşesi.
2: İşte tam da bu yüzden bayram yolculuğunda dikkat

0: Saatimiz 10:28'i gösterirken bölge gündemi devam ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Türkiye'nin önemli spor ve turizm merkezlerinden biri olan Palandöken 23-24 Mayıs 2026 tarihlerinde Downhill Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Biz de Türkiye'nin farklı illerinden sporcuların katılımıyla yapılacak organizasyonu konuşuyoruz. Ejder 3200 AŞ Genel Müdürü Sayın Selim Bağrıyanık'la. Sayın Bağrıyanık hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hande, teşekkür ederim.
0: Teşekkür ediyoruz. Öncelikle organizasyona geçmeden evvel Palandöken'le ilgili genel hatlarıyla sizden bilgi alalım. Şu anda nasıl bir durum içerisinde? Tabii en uzun kış şartlarının yaşandığı bölgelerden biri bizim bölgemiz. Kar kalınlığı önemli burada ve tabii çok geç bir dönemde de kayak yapılabiliyor. Neler söylersiniz?
1: Evet, teşekkür ederiz. Tabii Türkiye'nin bu manada ülkemizin hakikaten uluslararası bilinirliğine kış sporlarındaki varlığının ispatına ciddi manada katkı sağlayan bir destinasyondan bahsediyoruz. Palandöken, Türkiye'nin ilk kayak sezonu açan destinasyonu, yine bu manada da en son kayak sezonunu kapatan bir destinasyonu. Hatta öyle söyleyebilirim ki Haziran'ın 6'sında Babalar Yarışı adı altında kayak yarışı zirve pistlerinde düzenlenecek. Bu açıdan bakılacak olursak hakikaten bir 6 ayı aşkın bir sürede hizmet verebilen Türkiye'deki tek, dünyadaki de ender lokasyonlardan biri Palandöken Kayak Merkezi. Sadece kayakta bilinirliğinin yanı sıra aslında diğer onlarca farklı branşta da uluslararası bilinirliğini bir şekilde ispat eden bir destinasyon. Mevcutta sezon içerisinde, yani Kasım ayından bu döneme kadar 35'in üzerinde ulusal ve uluslararası organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Bunların arasında Snowboard Dünya Kupası olduğu gibi, yani onlarca ülkede canlı yayınlanan organizasyonlar olduğu gibi, yine farklı farklı branşlarda buz tırmanışından dağ kayağına kadar farklı farklı kayak harici kar üzerinde yapılabilecek onlarca organizasyonuna ev sahipliği yaptı Palandöken. Halihazırda sezonun bu son zamanlarında, malumunuz artık daha anlamlı, daha keyifli bu döneme yönelik organizasyonlar ve faaliyetlerle devam ediyor. Bunlardan biri bisiklet. Bundan sonra dediğim gibi dağın kuzey yamaçlarında zirve lokasyonlarda babalar yarışını organize edeceğiz. Sonrasında sezonun yaz dönemi içerisinde de yine onlarca aktivite devam ediyor. Bunlardan biri yine Rantutas isimli yüksek irtifa ultra trail koşu yarışması olacak. Yaklaşık 50 kilometrelik parkurlar var bununla alakalı. Bugün Türkiye Şampiyonası'nı fiiliyata alacağız. 8 tane farklı kategoride Türkiye'nin her lokasyonunda 100'ün üzerinde yarışmacıyla beraber elit erkek, genç erkek, yıldız erkek, master erkek, elit kadın ve aynılarının bayanları da olmak üzere 8 farklı kategoride gerçekleştirilecek. Bugün antrenmanlara başladık. Halihazırda saha ve pist tanım organizasyonları yapılıyor. Downhill branşında aslında Türkiye'de ilk kez yapılan organizasyon. Ve bunun peşi sıra da aslında Balkan ve Avrupa Dünya Şampiyonları var. Burada puan alan sporcularımız, milli sporcularımız orada ülkemizi temsil etmiş olacaklar. Bisiklet branşında sadece bu değil. Yine yaz dönemi içerisinde, Temmuz ayında, Ağustos ayında

0: farklı farklı branşlarda uluslararası etkinliklere de ev sahipliği yapmış olacağız. Cross XCO disiplininde olimpik bir branş malumunuz. Dağ bisikleti yarışları, MTB Cup yine serisi ve XCO yine Class 1 yarışları olmak üzere farklı farklı disiplinlerde yaz dönemi boyunca organizasyonlarımız devam edecek. Bu açıdan aslında Palandöken'in uluslararası bilinirliği sadece kayak özelinde değil, artık bisiklet başta olmak üzere diğer onlarca branşta devam ediyor. Uluslararası bilinirliğine farklı farklı branşlarda katkı
1: Sağlamaya
0: sağlamış oluyoruz.
1: çalışıyorsunuz. Sayın Bahar Yanık, tabii biraz downhill'den bahsedelim. Şimdi burada bisiklet yarışı gibi algılanabilir. Bu tabii burada önemli olan parkurlar. Bu konuyla ilgili olarak Palandöken'in genel hatlarıyla bilgisini verelim mi dinleyicilerimize?
0: Tabii burada
1: Nasıl bir hazırlık
0: 2600
1: yaptınız?
0: tabii 2600 rakında yani daha neredeyse ortalarında bulunan bir lokasyonda start vereceğiz.
1: Evet.
0: Ve 2100 rakıma kadar devam eden yaklaşık 4 kilometrelik bir yarış. Ve tamamen iniş yarışı. Downhill malumunuz iniş demek. İniş yarışı yani yüksek hızda çeşitli rampalar, çeşitli kicker'lar ve bankler olmak üzere. Yani hep dönüşler olmak üzere hakikaten izlemesi de çok keyifli bir yarış. Zirveden başlayan ve yaklaşık bir 10 dakika civarında süren her bir yarışmanın teker teker yarıştığı hakikaten keyifli bir yarış. Bu açıdan izlenmesi özelinde özellikle yarın final yarışlarında 1.5 sularında olacak. Misafirlerimizi de sizler aracılığıyla bir kere daha davet ediyorum. Downhill'in tabii bizim ülkemizde mevcut da özellikle dağ bisikleti benzeri klasmanlarda yarışlar, organizasyonlar yapıldı. Uluslararası organizasyonlarda son birkaç yıldır özellikle Palandöken üzerinde devam ediyor. Ancak downhill yarışları aslında yeni yeni bir manada ülkemize kazandırıldı bu süreçle beraber. Palandöken bu açıdan ülkemize yeni bir disiplinin kazanmasına da vesile olmuş oldu. Ve uluslararası bir konseptte de milli sporcuların yetişmesine de bir manada bu organizasyonlar ve sonrasında da gerçekleştirilecek kamp programları bu açıdan ülkemize de milli sporcu kazandırması açısından değerli diye
1: Evet.
0: özetleyebiliriz.
1: Şimdi
0: Sadece inişten
1: evet.
0: oluşuyor. Yani bir çıkış yok burada. 2600 rakımdan 2000 yani 600 metrelik bir neredeyse kot farkının olduğu söylenebilir, irtifa farkının olduğu söylenebilir bu yarış özelinde. Uzun bir parkur ama çıkış yok. Biz özellikle sezonun içerisinde yani yaz sezonu içerisinde Temmuz-Ağustos aylarında yaptığımız organizasyonlarda daha yukarıya da tırmanan disiplinlerde uluslararası organizasyonlar icra ediyoruz ama bunda çıkış yok. Tamamen iniş. Denge kontrolünün çok önemli olduğu. Bisiklette özellikle burada çeşitli rampalar, çeşitli jumplar var. O jumpların üzerinde atlarken iniş landing aşamasında, iniş aşamasında dengenin zor kontrol edildiği yüksek disiplin gerektiren bir spor. Şu an Türkiye'nin en iyileri de burada hali hazırda antrenmanlarını gerçekleştiriyorlar. Yarın büyük finale hazırlanıyorlar.
1: Sayın Bahar Yanık, biraz önce Erzurum'un potansiyelinden, Palandöken'in potansiyelinden bahsederken burada gelen sporcuların konaklamaları ve tekrar burayı tercih etmeleriyle alakalı olarak da yapılan çalışmalar var mı? Neler söylersiniz bu konuyla ilgili
0: Burada
1: olarak?
0: özellikle Palandöken'in potansiyeli özelinde ulaşılabilirliği çok değerli. Çünkü havalimanına sadece malumuz 15 dakikalık mesafe içerisinde. Ve otellerin yerleşimi de bu açıdan çok önemli ve değerli. Malumunuz kayak merkezinin hemen içerisinde, pistin hemen kenarında bulunan otel yerleşimlerimiz var. Ve her biri de hakikaten böyle dünya standartının üstünde hizmet verebilir. Nitelikte düzgün otellerle hizmet veriyoruz. Bu açıdan da çok değerli. Şu anda ben bir taraftan da antrenmanları izliyorum hali hazırda. İki tane liftimiz bu organizasyon için çalışıyor. Tabii dağda evet belki downhill branşındaki herhangi bir yarış böyle yükselti olan işte 400-500 metrelik irtifa farkı olan lokasyonlarda yapılabilir. Ama burada şöyle bir avantajımız var ve bu çok değerli. Biz teleferiklerimizle aslında yarışın devam ettiği süre içerisinde misafirlerimizi, bisikletli misafirlerimizi daha yukarı rakımlara taşıyabiliyoruz. Bu manada da Palandöken'in inanılmaz bir panoramik

0: bir yerleşimi var. İki liste şu anda mesela yarış koordine ediliyor. İki tane teleferiğimiz açık bu hadisenin, bu organizasyonun, faaliyetin gerçekleşmesi için. Bu açıdan da teleferiklerin özellikle üst istasyonlarının her biri potansiyel kayak pisti olmasının haricinde farklı farklı disiplinlere, dağ kayağı gibi, dağ kızağı gibi, yine buradaki bisiklet organizasyonu, hem MTB hem downhill organizasyonlarının yapılabilmesi adına o inanılmaz büyük bir potansiyel taşıyor. Geçmiş yıllarda, bu sene de organize edeceğiz Temmuz ayı içerisinde. Geçmiş yıllarda uluslararası konserler geldiğinde buranın potansiyeliyle alakalı hakikaten beğenilerini ifade ettiler. Ve netice itibariyle de malumunuz raporlarında da bunu ifade ettiler.
1: Evet.
0: Her geçen sene biz burada bisiklet namına da daha büyük organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz, yapacağız. Ta ki Dünya Kupalarını organize edene kadar.
1: Sayın Bağrıyanık, sizden bir davet alalım. Downhill Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Palandöken. Bu konuyla ilgili olarak da bir davet aldıktan sonra röportajı bitirelim
0: Çok
1: lütfen.
0: teşekkür ederim. Öncelikle Downhill'i ifade edeyim, ifade ettiğiniz gibi yarın saat 1:30 itibariyle Palandöken'e misafirlerimizin bu inanılmaz adrenalin içerikli organizasyonu izlemeleri adına davet ediyoruz. Diğer taraftan 6 Haziran'da yine babalar yarışı, kayak yarışını Ejder pistinde organize edeceğiz. Onu da özellikle davet edeyim. Ve yine başka organizasyonlarımızdan özellikle 3-5 Temmuz arasında gerçekleştireceğimiz yüksek irtifa koşusu Ultra Trail branşında Rampus saat organizasyonumuz için de özellikle hem katılımcı hem seyirci olarak misafirlerimizi sizler aracılığıyla davet etmiş olalım. Bu imkanı verdiğiniz için Anne Hanım, sizlere ve Sesli Radyo Erzurum ekibine çok teşekkürlerimi sunarım efendim.
1: Biz de teşekkür ediyoruz Sayın Bağrıyanık. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Hoşça kalın.
0: Hayırlı günler efendim.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Türkiye'nin önemli spor ve turizm merkezlerinden biri olan Palandöken yarın önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Downhill Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Türkiye'nin farklı illerinden sporcuların katılımıyla yapılacak olan organizasyonu konuştuk. Organizasyonun detaylarını aldık. Sporu konuştuk genel hatlarıyla Downhill sporunu. Ejder 3200 AŞ Genel Müdürü Sayın Selim Bağrıyanık konuğumuzdu. Programımız devam ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Biz TRT Erzurum Radyosu'ndan canlı olarak sunuyoruz programı.

0: Bir telefon çalar, anneniz sesinizi özlediğini söyler.
1: Yavaş gel, dikkatli ol der gözleri dolarak.
0: Çünkü bayram sadece gitmek değil, sağ salim dönmektir de aynı zamanda.
2: TRT Erzurum Radyosu tarafından hazırlanıp sunulan Bölge Gündemi devam ediyor.
3: Bölge Gündemi'ne devam ediyoruz. Erzurum Yakutiye Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İslam Yıldırım'la konuşacağız. Sayın Yıldırım merhaba, hoş geldiniz programa.
4: Merhabalar efendim, iyi günler, hayırlı yayınlar diliyorum, kolaylıklar diliyorum.
3: Teşekkür ediyoruz, sağolunuz. Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı artık. Evet. Hayvan sevkiyatlarının durumunu, kurbanlık alınırken dikkat edilmesi gereken hususları ve genel tavsiyeleri konuşacağız sizinle. Şimdi evet, Kurban Bayramı'na yaklaştık. 27 Mayıs'ta idrak edeceğiz. Ancak hayvan sevkiyatları ile ilgili olarak genel bilgi alalım sizden. Şu anda ne aşamadayız? Bu konuyla evet, alakalı efendim. Olarak çünkü Erzurum önemli duraklardan, geçiş noktalarından biri. Ne söylersiniz?
4: Evet. Efendim şimdi hayvan sevkiyatlarımız kurban pazarları satış yerlerine ayın 10'u itibariyle başlamıştı.
3: Evet.
4: Sevkiyatlar da hayvanlarımız sağlık kontrolünden geçiyor. Gerekli aşılamaları falan yıl içerisinde yapılmış mı yapılmamış mı, veteriner hekim arkadaşlarımız son olarak kontrolleri yapıp ilimiz çıkışında da sevk noktası var. Orada son kontrolleri yapılıp o şekilde büyük şehirlere, özellikle İstanbul, Bursa, Sakarya, Ankara bu gibi şehirlere sevkiyatları yapılıyor. Sevkiyatlarda herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadı. Yıl içerisinde yapılan aşılamalardan dolayı neredeyse hastalık hiç yok denilebilir. Bütün hayvanlarımız sağlıklı bir şekilde pazar yerlerine, satış yerlerine ulaşmış durumda. Şu anda üreticilerimiz de büyük bir heyecan içerisinde hayvanlarını satma gayretinde.
3: Evet. Şimdi tabii satışla ilgili olarak bilgi de alalım sizden. Kurban evet, Bayramı'nın efendim. Kaçıncı gününe kadar devam edecek bunlar?
4: Yani bayram sabahı bile satışlarımız devam ediyor. Ama özellikle ilimizde, bölgemizde son iki gün, Şerefe ile Arefe günü satışlar yoğun olarak gerçekleşmekte. Şu anda biz de hayvan pazarındayız. Bayrama dört günümüz var. Hafta sonu müşterilerin gelmesini, hayvan satmayı bekliyoruz.
3: Evet.
4: Ama bayram sabahı da satışlarımız var.
3: Olabiliyor.
4: Bayram sabahına kadar devam ediyor satışlar.
3: Şimdi Sayın Yıldırım, burada bir geçiş noktasından bahsettik.
4: Evet,
3: özellikle
4: efendim.
3: İşte salgın hastalıklara yönelik olarak da çok ciddi evet. tedbirler alınıyor. Erzurum'daki evet. hazırlıklardan biraz bahseder misiniz? Hayvan sağlığı şimdi, açısından neler yapıldı, neler yapılıyor?
4: Tabii ki az önce de belirttiğim gibi yıl içerisinde Tarım İlçe Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından sürekli hayvanlarımızın aşılaması yapılıyor. Özellikle en çok yaygın olan şap hastalığına karşı çok ciddi bir mücadele içerisindeyiz. Allah devletimize zeval vermesin. Devletimiz bu konuda çok hassas davranıyor. Geçen yıl büyük bir salgın yaşadık. Bundan dolayı da üreticimiz epey bir maddi kayıpla karşı karşıya geldi. Ama ne yazık ki bu şap hastalığına hastalık çıktıktan sonra aşı üretimi yapılıyor. Şap hastalığın çok çeşitleri var. 70'e yakın türü var. En fazla 15-16 tanesinin aşısı üretilmiş durumda. Hastalık çıktıktan sonra o hastalığın tipine uygun aşılamalar, aşı üretiliyor. Ondan sonra aşılamalar yapılıyor. Ama büyük bir salgınla karşılaşmamıza rağmen tedbirler, önlemler alındı. Bu sene çok şükür herhangi bir hastalıkla karşılaşmadık. Hayvanlarımızın aşılamaları yapıldı. Sevk kontrol noktası merkezlerinde de aşısı yapılmış mı yapılmamış mı son kontrollerde yapılarak sevke uygun hale geliyor. Dediğim gibi şu ana kadar herhangi bir hastalıkla ve olumsuz bir durumla karşılaşmış değiliz. Zaten

0: son günleri yaşıyoruz. Bu saatten sonra da inşallah herhangi bir problem yaşanmaz diye düşünüyoruz.
1: Evet. Şimdi
0: Ama
1: hayvan.
0: devletimiz bu konuda tarım ilçe müdürlüğü ekiplerimiz, tarım il müdürlüklerimiz bu konuda çok hassas ve titiz davranıyorlar. Üreticilerimiz de bu konuda çok bilinçli. Herkes hayvanın aşısını yaptırıyor.
1: Evet. Şimdi tabii Erzurum'da da bir hayvan borsası var.
0: Evet.
1: Özellikle bu alanda sevkiyatlar yapıldıktan sonra kurban seçimi aşamasına geliniyor
0: Evet.
1: zannediyorum ki. Burada dinleyicilerimize belli noktalarda dikkat çekecek şeyleri söylerseniz, dikkat
0: Efendim
1: etmeleri
0: şimdi
1: gereken
0: şöyle, ben de
1: konuları
0: şu anda
1: söylerseniz.
0: hayvan borsasındayım. Kendim de şu anda buradayım.
1: Evet.
0: Hayvan satışı yapıyoruz. Ben kendim de aynı zamanda üreticiyim,
1: Evet.
0: besiciyim, kurbanını satıyorum. Buraya gelecek vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla hayvan bakabiliyorlar. Ortam çok müsait, ortam çok güzel. Şartlar güzel, hijyenik şartlar altında güzel bir pazarımız var. Dünyada, yani Türkiye'yi bırakın, dünyadaki sayılı pazarlardan birisi. Bu konuda Büyükşehir Belediye'mize çok teşekkür ediyoruz üreticilerimiz adına. Güzel bir ortam. Hayvanlarımızın beslenmesi konusunda herhangi bir sorun yok. Sağlık açısından herhangi bir problem yok. Buraya gelecek misafirlerimizin burada konaklanması, ağırlanması konusunda herhangi bir problem yok. İşte havaların yağışlı olduğu anda içeride kapalı yerlerimiz var. Güneşli olduğu anda dışarıdaki alanlarımız müsait. Yani havanın durumuna, şartlarına göre de dizayn edilmiş bir pazarımız var. Ben bu anlamda ilimizdeki üreticileri şanslı olarak görüyorum. Böyle bir pazara sahip olduğumuz için kendimizi şanslı hissediyorum.
1: Evet.
0: Öyle bir şey de eklemiş olayım. Pazarımızdaki hayvanlarda herhangi bir sağlık problemi yok. Buradaki veteriner hekim arkadaşlarımız anında müdahalede bulunuyorlar. Pazar girişinde yine hayvanların son kontrolleri yapılıyor. Hayvanlarda herhangi bir sağlık problemi var mı yok mu diye o şekilde pazara girişi gerçekleştiriyor. Sağlık yönünden problem olan hayvanlar pazara alınmıyor. Pazar içerisinde herhangi bir hastalığa yakalanmış bir hayvan varsa ona da hemen müdahale edilip karantina alanlarına
1: Götürülüyor.
0: çekiliyor. Bu
1: Evet.
0: yönden vatandaşlarımız kendilerini rahat hissetsinler. Yani herhangi bir, yani özellikle kurban alacak vatandaşlarımız şu anda bölgemizde, ilimizdeki bütün hayvanların herhangi birisinde bir sağlık problemi olmadığını gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz.
1: Sayın İslam Yıldırım, tabii bunları konuşurken bir taraftan da kurban pazarlığı da başlayacak. Ancak herkesin
0: Evet.
1: ihtiyacı, alma gücü, alım gücü
0: Evet.
1: farklı
0: Evet.
1: birbirinden. Bu yönüyle bir değerlendirme yapalım. Bu şekilde bir değerlendirme yapalım. Bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için aynı zamanda tabii bir yardım aracı da kurban. Bu yönü çok önemli. Manevi yönü
0: Evet.
1: çok önemli.
0: Evet.
1: Sağlığı konuşuyoruz ancak
0: Evet.
1: müşterilerin, alıcıların özellikle bu konuyla ilgili de dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir? Çünkü bir
0: Şimdi
1: taraftan
0: orada da şöyle
1: ortaklıklar
0: bir
1: da
0: şey var.
1: olabiliyor. Evet.
0: Evet, şöyle bir durum söz. Biz üreticiler hayvanımıza bir hayvanın kurbana yetiş için 2 yıl,
1: Evet.
0: malumunuz büyük bir kurbanlık olabilmesi için 2 yaşını doldurmuş olması lazım. Dolayısıyla bizler de hayvanlarımıza en az 2 yıl emek vermiş oluyoruz. Merada, yaylada, besihanelerde büyük bir zahmetle, büyük bir özveriyle, büyük bir eziyetle hayvanlarımızı yetiştirip bu saate çıkarıyoruz. Bu hayvanların belli bir maddi beslenme külfeti, değeri var. Bir de bunun yanı sıra bizlerin bu hayvanlara işte harcadığımız bir zaman var. Bir üretim bedeli, bir üretim maliyeti var. Kurbanlık alacak vatandaşlarımız, üreticilerin bu hayvanlara bu yönüyle bakılmış olduğunu, insanların bu şekilde zahmetlere katlanmış olduğunu düşünmeleri gerekir. Bizlerin de kurbanlık alacak vatandaşlarımızın senede bir defa bu işi ibadet amacıyla yaptıklarını, birçok insanın ekonomik seviyesinin düşük olduğunu göz önünde bulundurarak makul bir seviyede fiyatları tutmamız gerektiğini vurgulamak istiyorum. Ama burada şöyle bir şey var. Girdi maliyetlerinin biraz artmış olmasından dolayı bu sene geçen yıl oranla fiyatlar biraz artmış durumda. Ama piyasa şartlarına baktığımız zaman hayvan fiyatları yine makul seviyelerde. Şu anda pazarımızda büyükbaş bir hayvanın tanesi 100-110 bin liradan başlıyor. Geçen yıl da buna yakın rakamlardı. Fiyatlar işte hayvanın büyüklüğüne, kilosuna, kalitesine, etin randımanına göre değişebilmekte. Ama burada önemli olan üreticinin bu ibadeti yapacak vatandaşı düşünmesi, vatandaşımızın da

0: bu hayvanları besleyen insanların maliyetlerini düşünmesi, göz önünde bulundurması gerektiğini vurguluyorum. Her iki tarafında birbirini makul karşılayarak orta halli bir seviyede seyretmesini tavsiye ediyorum. Biz üreticiler olarak vatandaşımızı düşünmemiz lazım. Onlar senede bir defa bu ibadet yerine getiriyorlar. Piyasanın tam farkında değiller. Piyasayı, şartları tam olarak bilmiyorlar. Biz o yüzden onlara güzel bir yaklaşım sergilememiz gerektiğini ifade ediyorum.
1: Sayın Yıldırım, bir de tabii
0: vatandaşlarımızın da bizi göz önünde bulundurması gerektiğini söylemek
1: hayvan
0: istiyorum. Buyurun.
1: Sağlığından bahsediyoruz bir taraftan da. Bir de bir hayvanın
0: Evet.
1: kurban olma şartları var. Yani
0: Evet.
1: işte yaşını doldurmuş olması
0: Evet.
1: gerekiyor, sağlıklı olması gerekiyor. O temel
0: Evet.
1: kurallardan da biraz bahseder mi
0: Efendim, şimdi
1: dinleyicilerimize?
0: temel kurallar zaten bunu her yıl yaptığımız bir ibadet. Çok yaygın bilinen bir şey. Biz yine de burada bir tekrarını yapmış olalım. Büyükbaş hayvanlarda 2 yaşını doldurmuş olması lazım. Birinci temel unsur bu. 2 yaşını doldurmuş olmasını da ağzındaki dişlerden anlıyoruz. Süt dişlerinin düşmüş yerine 2 tane büyük dişin çıkmış olması gerekli. Burada kapak açma diyoruz biz halk arasındaki tabirle. Ön dişlerinin, alttaki süt dişlerinin çıkmış yerine büyük dişlerin gelmiş olması lazım. Yine hayvanın temiz, iyi beslenmiş olması lazım. Yani öyle çok cılız, çok zayıf, yürüyemeyecek haldeki zayıf hayvanlar kurbanlık olmaz. Yine hayvanın kesilebileceği yere kadar kendi ayaklarıyla gitmesi lazım. Yani bazı hayvanlarda aksama, toparlık olabilir. Onlar kurbanlık olur. Ama kesileceği yere kadar kendi ayaklarıyla gidemiyorsa o hayvan kurbanlık olmaz. Her iki gözünün de görüyor olması lazım. Boynuzlarının, kulaklarının yerinde olması lazım. Boynuzlarının 1/3'den fazlasının yerinde olması lazım. Kökten kırılmamış olması lazım. Bu büyükbaş hayvanlardaki özellik. Küçükbaş hayvanlarda da yine büyükbaş hayvanlardan bir farklı özelliği var. 1 yaşını doldurmuş olması lazım ya da 5 aylıksa da görüntüsünün 1 yaş gibi olması lazım. Bu şekilde kurbanlık hayvanların özelliklerini sıralayabiliriz. Zaten kurbanlık satacak vatandaşlarımız da üreticilerimiz de bu konuda hassas. Kimse kurbanlık olma özelliği olmayan hayvanını kurbanda bu hayvan kurbanlık olur diye
1: getirmiyor
0: hakkını
1: zaten
0: vermekte hiç
1: pazarı.
0: rastlamadım. Yani
1: Evet.
0: bu iş sonuçta manevi bir ibadet amacıyla burada insanlar bu şekilde de bunu göz önünde bulunduruyorlar. Kurbanlık özelliği taşımayan hayvanları kimse kurbanlık olarak
1: Evet.
0: satmıyor da satamazlar. Çünkü dinimiz bunu yasaklamış. Allah'ın emri bu şekilde. Herkes de bunun farkında ve bilincinde bu şekilde hareket ediliyor.
1: Evet. Şu anda kurban pazarı açık. Biz de dinleyicilerimizi bu
0: Evet efendim. Şu anda
1: vesileyle
0: pazarımız açık.
1: Davet etmiş olalım.
0: Ziyaretçilerimiz var, müşterilerimiz var. Ben buradan sizlerin aracıyla bir kez daha vatandaşlarımızı buraya davet ediyorum. Az önce de özellikle vurguladığım gibi hem satacak vatandaşlarımızın, üreticilerimizin hem de kurbanlık ibadetini gerçekleştirecek vatandaşlarımızın orta halli bir seviyede bu işi yürütmesi gerektiğini özellikle vurguluyorum. Alacak insanlar bu işi yapan üreticinin belli bir zahmete katlandığını, belli bir maddiyat harcadığını göz önünde bulundurması ve biz üreticilerin de bu işin ibadet boyutunu düşünmemiz gerektiğini, fiyatları makul seviyede tutmamız gerektiğini özellikle vurgulamak istiyorum.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Çok sağolunuz.
0: Efendim ben teşekkür
1: İyi
0: ederim.
1: günler
0: Hayırlı
1: dileriz.
0: yayınlar
1: Sağ olun.
0: diliyorum. Değerli dinleyicilerimize saygılarımı sunuyorum. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Bayramınız
1: Teşekkürler.
0: mübarek
1: Sağ
0: olsun.
1: olun. Hoşça kalın.
0: İnşallah bizler de emeğimizin karşılığını alırız. Bütün
1: Evet.
0: hayvanlarımızı satarız.
1: Evet inşallah. Çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın.
0: Ben
1: İyi günler.
0: teşekkür ederim. İyi günler, hayırlı yayınlar.
1: Erzurum Yakutiye Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İslam Yıldırım konuğumuzdu. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan sevkiyatının durumunu ve kurbanlık alınırken dikkat edilmesi gereken hususları kendisinden öğrendik. Şu anda satışlar hayvan borsasında devam ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Kurbanlık bakmak isteyen vatandaşlarımızı da Sayın Yıldırım davet etti bu alana. Programımıza devam.

Serhat şehri Kars'tan, doğunun Çukurova'sı Iğdır'dan, Ardahan'dan Ağrı'dan, etrafı dağlık, ortası bağlık Erzincan'dan, dört dağ içinde olan Bingöl'den, Laleler Diyarı Muş'tan, Sarp Dağlar arasına gizlenmiş Tunceli'den, Dadaşlar Diyarı Erzurum'dan sesler aktardığımız bölge gündemi devam ediyor.

0: gazete manşetleri.
1: Bölgemizde çıkan yerel gazetelerden başlıklar okuma zamanı sevgili dinleyenlerimiz. Palandöken gazetesiyle başlayalım. Erzurum'da kurbanlıklara sıkı denetim. Erzurum'da kurban bayramına sayılı günler kala batı illerine götürülen hayvanlar veterinerler tarafından titizlikle kontrol ediliyor diyor veteriner hekimlerle ilgili olarak bilgi veriyor. Erzurum trafiğindeki kara noktalar iyileştiriliyor. Erzurum'da Vali Aydın Baruş Başkanlığı'nda 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi İl Yürütme Kurulu toplantısı gerçekleştirildi diyor ve bu toplantıya dair bir fotoğraf paylaşıyor Palandöken gazetesi. Küçük dokunuşlarla büyük fark yarattılar. Güzide öğretmen ve 28 minik yürek güçlerini birleştirdi. Atık malzemeler çocukların emeğiyle sanata dönüştü diyor. Erzurum'un Yakuti ilçesinde bulunan Kültür Kurumu İlkokulu 4C sınıfı öğrencilerinin bir fotoğrafına yer veriyor gazete. Pusula gazetesinden bir haberimiz var. Ağ Nene Tepesi'nde doğanın beyaz sanat eseri. Erzincan'ın Otlukbeli ilçesi yakınlarında bulunan Ağ Nene Tepesi, ilkbahar aylarında oluşan doğal traverten yapılarıyla dikkat çekiyor diyor haber detayında. Pusula gazetesinden bir haberimiz daha var. Iğdır'a ait bir haber. Üniversiteli gönüllüler bilim aşkıyla köy köy geziyor. Iğdır'da köy köy gezen üniversiteli gönüllüler çocuklara robotik kodlama, mühendislik ve uzay alanlarında uygulamalı eğitimler vererek onların bilimsel merakını artırmayı hedefliyor. Erzincan.net gazetesinden bir haber okuyalım ve bitirelim haber başlıklarımızı. Erzincan'a devasa eser, tarihi Cami-i Kebir yeniden doğuyor. Erzincan'ın kalbinde tarihi bir dönüşüm başlıyor. Yarım asırdan fazla hizmet veren ancak artık yetersiz kalan Cami-i Kebir kentsel dönüşümle devasa bir esere dönüşüyor diyor haber detayında. Programımız bölge gündeminin sonuna geldik. Vakit veda vakti sevgili dinleyenlerimiz. Biz size güzel bir hafta sonu diliyoruz. Bir hatırlatma yapıyoruz. Hayatın İçinden programıyla huzurlarınızda olacağız. Bölgesel yayınımız devam edecek. Program yapımcımız Azer Yılmaz Aydın. Teknik yönetimde Ahmet Aykılıç. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Gönlünüzce bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.
2: TRT Erzurum Radyosu Bölge Gündemini sundu.

Bir Hayatın İçinden programı daha başladı. Huzurlarınızdayız. 2 saat boyunca TRT Erzurum Radyosu'ndayız sevgili dinleyenlerimiz. Programımız Hayatın İçinden'i canlı olarak sunacağız size. Program yapımcımız Azer Yılmaz Aydın, teknik yönetimde Ahmet Aykılıç, spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Topdolu bir program hazırladık sizin için. Güzel de bir türküyle başladık. Aman aman ayrılık dedi Esat Kabaklı programın ilk türküsünde. Programımız devam ederken pek çok türküyü, şarkıyı dinleyebileceğinizi hatırlatalım size. Biz size bu türküleri, şarkıları dinletmek istiyoruz. Lütfen radyonuzun sesini açınız. Çünkü Hayatın İçinden programı ile ilgili olarak bilgi aktaracağız size. Ama öncelikle tabii biliyorsunuz programımızın şarkılarını, türkülerini dinletiyoruz size. Ardından da konu ve konuk tanıtımımızı yapıyoruz. Hemen içeriye dair bilgi verelim.

Güzel bir cumartesi olması dileğiyle başladığımız programımızda takvim yaprağımızı ilerleyen dakikalarda sizinle paylaşacağız her zaman olduğu gibi. 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla gıda israfı ve atıksız mutfak uygulamalarını konuşacağız. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Emre Hastaoğlu konuğumuz olacak. Bir telefon bağlantımız olacak kendisiyle. Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve her yıl üremek için Mayıs'la Temmuz ayları arasında tatlı su ağızlarına göç eden inci kefalinin yani Van balığının yolculuğunu konuşacağız. Van 100. Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden Doktor Öğretim Üyesi Sayın Mustafa Akkuş konuğumuz olacak. Gökçe Polat Engelsiz Hayat Köşesi'nde Erzurum İl Müftülüğü Engelli Koordinatörü

koordinatörü Ela Aydın'ı ağırlayacak. Engelliler ve bayram üzerine bir sohbetleri olacak. Yine ilerleyen dakikalarda Engelsiz Hayat köşemizde sevgili dinleyenlerimiz. Şarkılar dedik, türküler dedik. Onlardan biriyle devam etmek isteriz. Gülşen Kutlu seslendiriyor.

0: Bayram yolda da güzelleşir.
1: Bir yol verme hareketi, bir tebessüm, trafikte gösterilen küçük bir anlayış.
0: Yolculuğunuzu sadece kurallarla değil, biraz daha sevgiyle süsleyin.
2: Sevgili dinleyenlerimiz, bir şarkı dinleteceğiz. Şimdi size Zeynep Bastık söyleyecek şarkıyı. Her yerde sen.

Sevgili dinleyenlerimiz, grup İmera'ya kulak veriyoruz. İmera Ferah.

Sevgili dinleyenlerimiz, bir türkü dinletelim size. Kars yöresinin türkülerinden birini Adile Kurt Karatepe yorumuyla dinletelim. Ceyranım gel gel.

0: Takvim Yaprağı.
1: TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından canlı olarak sunduğumuz Hayatın İçinden programındaki beraberliğimiz Takvim Yaprağı köşesiyle devam ediyor. İslam dünyasının büyük şair ve yazarlarından Sadi Şirazi'nin Bostan ve Gülistan isimli eserinden seçtiğimiz sözleriyle takvim yaprağımızı aralıyoruz. Dostların dost olmadığını anladığında meydandan savuşmayı ganimet bilmelisin. Şimdi de bugün ölüm yıl dönümü olan roman, şiir, fıkra, makale, röportaj, eleştiri türlerinde eserler vermekle birlikte hikayeciliğiyle tanınan Kenan Hulusi Koray'ın hayatına kısaca göz atalım. Kenan Hulusi Koray 1906 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde tamamladı. 1934'te Vakit'te gazeteciliğe başladı. Kısa zamanda yazı işleri müdürü oldu. İlk yazı ve öykülerini fakültede öğrenciyken Servet-i Fünun Uyanış dergisinde yayımladı. 1928'de

Şairane bir üslupla yazdığı Rubab-ı Şikeste, Hatıraların Hikayesi, Beyaz Güller, Güzel ve Esrarengiz gibi romantik öyküleriyle tanındı. Yedi meşaleciler arasındaki tek hikayeci olarak yer aldı. Milliyet, vakit, ikdam, tan, resimli uyanış, hayat, muhit, mektep, bütün, yeni Türk mecmuası, yeni mecmua ve varlık gibi dergi ve gazetelerde öykülerinin yanı sıra şiir, eleştiri ve röportajlarda yayımladı. Cumhuriyet döneminde öykünün gelişimine yol açan yazarlardan biri olarak tanındı. Öykülerinde Ömer Seyfettin ve Sadri Ertem'in çizgilerini izleyen Kenan Hulusi Koray, başlangıçta fantezi öyküler yazarken sonraları toplum sorunlarını ele aldığı, köylü ve işçilerin hayatını anlattığı gerçekçi öykülere yöneldi. 23 Mayıs 1943 tarihinde yedek subay olarak Adapazarı'nda askerlik görevini sürdürürken henüz 37 yaşında vefat etti. Basılmış öykü kitapları şunlardır: Yedi Meşale, Osmanoflar, Bir Yudum Su, Bahar Hikayeleri, Son Öpüş, Bir Otelde Yedi Kişi ve Beşer Dakikalık Hikayeler. Kenan Hulusi Koray'ı ölüm yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Mayıs 1040 tarihinde Dandanakan Muharebesi yapıldı ve Büyük Selçuklu İmparatorluğu kuruldu sevgili dinleyenlerimiz. Mayıs 1928 tarihinde Türk Vatandaşlığı Kanunu kabul edildi. Tekke ve zaviyeler kapatıldı. Ayrıca bugün Dünya Kaplumbağa Günü, sevgili dostlarımızın ve tüm doğa severlerin bu gününü kutluyoruz. Yayınımıza müzikle devam ediyoruz. Kazım Koyuncu seslendiriyor. Hoşça kal.

0: Bayram, sevdiklerine kavuşmanın en güzel bahanesi.
1: Ama yolculuğun güzelliği güvenle varınca anlam kazanıyor.
0: Direksiyon başında biraz daha dikkat, biraz daha sabır.
1: Sevdikleriniz sizi bekliyor.
2: Daha senden gayrı aşık mı yoktur? Nida Ateş'i dinleyelim bu türküde.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, saatimiz 11:32'yi gösterirken programımıza güncel bölümümüzle devam ediyoruz. Hayatın içinden devam ediyor. 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla gıda israfını ve atıksız mutfak uygulamalarını konuşacağız. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden öğretim üyesi doçent doktor Sayın Emre Hastaoğlu konuğumuz. Sayın Hastaoğlu, merhaba, hoş geldiniz programa.
1: Merhabalar Hande Hanım, hoş bulduk.
0: Sayın Hastaoğlu, biz tabii gıda israfı ve atıksız mutfak uygulamalarını konuşacağız ama önce gıda kavramını belki dinleyicilerimizle biraz konuşmak gerekiyor. Gıda kategorisinde neyi görmek mümkün, neyi anlamamız gerekiyor?
1: Hande Hanım, bu programda bana yer verdiğiniz için öncelikle teşekkür
0: Biz teşekkür
1: ederim.
0: ediyoruz.
1: Gıda, insanların beslenmelerine yönelik her türlü yiyecek içecek kategorisi olarak değerlendirilebiliyor. Yiyecekler içecekler kendi içerisinde de proteinler, vitaminler, mineraller, karbonhidratlar gibi makro bileşenler olarak kategorize edebileceğimiz gibi katı gıdalar, sıvı gıdalar, yarı katı gıdalar olarak da ifade edilebiliriz. Ya da et ürünleri, süt ürünleri, meyve sebze ürünleri, ileri işlenmiş gıdalar, ultra ileri işlenmiş gıdalar şekilde de alt kategorileri yapılabilmektedir.
0: Evet. Tabii burada özellikle gıda kavramını konuşurken gıda israfının ne anlamı geldiğini de sormak istiyorum size.
1: Gıda israfı yiyeceklerin ve içeceklerin insani tüketimden uzaklaşması, atılması ve bertaraf sırasında oluşan atıkların hepsini olarak ifade edebiliyoruz. Bir yiyeceğin insan tüketimi için üretilmesinin dışında eğer bir insan tarafından tüketilemiyorsa yetemeyecek düzeye gelmiş olması gıda israfı olarak isimlendiriliyor. Ülkemizde de bununla ilgili de çeşitli çalışmalar yapılmakta. Bunun ulusal ve uluslararası düzeyde farklı gıda israfı boyutları söz konusu. Burada gıda israfının biz bazen sanıyoruz ki bir gıdayı tüketemeyecek duruma geldiğimiz zaman bir hayvanın yemesi durumu olduğu zaman iyi diyoruz. Gıdayı israf etmemiş olduk sanıyoruz ama aslında insani olarak tüketilmiş olan bir gıdanın insan tarafından tüketilememesi de bir gıda israfı olarak yer alıyor.
0: Evet, bu anlamıyla tabii çok geniş bir kavram bu. Bunu değerlendirirken bizim dikkat etmemiz gereken hususlar da var mutlaka. Siz bu hususlardan dinleyicilerimize bahsedebilir misiniz? Çünkü dediğiniz gibi bir değerlendirme yapıyoruz ama insan açısından bir değerlendirme yapmak gerekiyor galiba.
1: Özellikle bu konuda gıda israfının daha şiddetli vurgulanması gereken bir dönemdeyiz.
0: Evet.
1: Çünkü şu anda bulunduğumuz hafta sizin de belirttiğiniz üzere 21-27 Mayıs tarihlerinde Türk Mutfağı Haftası'nı kutluyoruz. İlk kez 2020 yılında Sayın Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonu ilan edilmiş olan bir haftadır bu. Amacımız Türk mutfağının yalnızca yemeklerden ibaret olmadığını, tabii ki tarihin, kültürün mirasını, sürdürülebilirlik anlayışını da yer edindi. Ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak. Sürdürülebilirlik deyince de aklımıza tabii ki yerel üretim, atıksız mutfak. Türk mutfağının aslında önemli başlıklar arasında yer alıyor.
0: Elbette.
1: Bu nedenle de bu konuda daha da fazla dikkat çekmek gerekiyor. Gıda israfı sadece ekonomik bir kayıp değil. Çünkü şu gün istatistikler bize maalesef şunu gösteriyor ki her 5 saniyede bir çocuk açlıktan ölüyor. Bu cümleyi kurmak çok zor, çok ağır bir ifade ama bu bir gerçek. Dünyanın bir kısmı obeziteyle mücadele ederken diğer kısmında çocuklar açlıktan ölüyorlar. Dolayısıyla ülkemizde ya da dünyada yetersiz gıda üretimi yok. Açlığa sebebiyet verebilecek olan şey gıdanın dengesi dağılımından kaynaklı. O yüzden gıda israfı da bunun sebeplerinden ya da sonuçlarından olarak ifade edebiliriz tabii ki. Yiyip dilim ekmeği çöpe attığımız zaman sadece ekmeği değil, onu üretmek için kullandığımız suyu, enerjiyi, emeği, toprağı zamanda kaybetmiş

0: soruyoruz. O yüzden burada çevresel sürdürülebilirlik de önemli, gıda güvenliği de önemli, bunun sosyal hayatımızdaki karşılığı da önemli. O yüzden bu hafta Türk Mutfağı Haftası'nda bunu daha da fazla vurgulamak, atıksız mutfağı daha fazla konuşmak zorundayız.
1: Evet. Tabii Sayın Astıoğlu, buradaki bu israf durumundan bahsederken, israf olgusundan bahsederken özellikle Türk mutfağı açısından bir değerlendirme yapmanızı rica edelim sizden. Çünkü mutfaklar arasında kültürel farklılıklarla beraber üretim teknikleri, yapılış teknikleri de çok farklı. Ve sağlıklı gıda tüketiminin ana kaynağı da aslında bu pişirme teknikleri ya da saklama unsurlarından kaynaklanıyor ya da işte saklama tekniklerinden kaynaklanıyor. Siz genel hatlarıyla bir değerlendirme yaptığınızda neler söylersiniz bizim mutfağımıza dair?
0: Aslında bizim mutfağımız Türk mutfağı, atıksız mutfak üzerine kurulmuş bir mutfak. Yani yiyecekler birbirine çok rahat dönüştürülebiliyor. Hem ileri dönüşüm hem geri dönüşüme çok uygun. Yeni yiyecek tasarlamasında, yeni reçetelerin oluşturulmasında özellikle biz bunu yaptığımız çalışmalarda, projelerde de bunu çok net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz ki yiyeceklerin birbirine dönüştürülebilir catering menülerinin oluşturulması bu anlamda çok önemli. Yapılabilir bir süreç. Paketlik menülerinin oluşturulması sürecinde biz özellikle bir gün öncesinden kalan pilavın ertesi gün bir ezogelin çorbaya dönüştürülmesi çok olabilir bir şey. Ya da kalan ekmeğin ertesi gün galeta unla dönüştürülüp bir fare kaplama yapılabilmesi çok olabilir. Çok fazla
1: Evet.
0: çeşidi var bunun. Kruton yapılabilir. Bununla ilgili yapılmış olan çok çalışma var. Biz de yapıyoruz çalışmalarımızda. Ve bunda hem basında hem de ilk orta ve yüksek öğretim çeşitli basamaklarda, derecelerde üzerine konuşuyoruz. Bunu anlatmak zorundayız, anlatmaya devam etmek zorundayız. Çünkü Türk mutfağı bu anlamda çok zengin. Buna baktığımız zaman hem sakatat tüketimi hem de bir hayvanın ya da bir bitkinin, bir meyvenin tüm bölgeleri kullanılabilir durumda. Ben Sivas'ta yaşıyorum. Örnek veriyorum, bir kelle yeme kültürü var. Ya
1: Evet.
0: da bir pöç olarak ifade ettiğimiz, yani başından sonuna kadar hayvanın tüm bölgeleri ayrı kıymetli, ayrı değerli. Yani bir hayvanın kemiğindeki var olan iliği bile kullanılabilecek durumdayız. Bir ifade olarak da, deyim olarak da kullanılır. İliğini, kemiğini erittin. Bir şeyi çok fazla tüketmeye devam ettiğimiz zaman, çok fazla bir şey tükettiğimiz zaman bu ifadeyi kullanırız. Yani aslında gerçekten kemiğine kadar, iliğine kadar biz hayvanın tüketebiliyoruz, değerlendirebiliyoruz. Ya da bir meyvenin ya da bir sebzenin sapından bizim turşu, mutfak kültürümüzün en önemli örneklerinden. Turşunun yapımında çok rahat kullanabiliyoruz, kullanmalıyız. Yine Sivas bölgesinde Türk mutfağı örneklerinin bir parçasıdır Sivas mutfağı. Önemli bir parçasıdır hem de. Dal turşusu ya da pedik turşusu olarak ifade ettiğimiz bir turşu vardır. Pancarın saplarının değerlendirildiği çok lezzetli bir turşu çeşididir. Bu ülkemiz bu anlamda bitki örtüsü de çok zengin olduğu için birçok otların, birçok meyvelerin, birçok sebzelerin ve bunların saplarının yine çok derin, yoğun şekilde kullanıldığı mutfak ürünlerimiz, mutfak kültürümüz var. Bunlar Türk mutfağının büyük zenginliği ve aslında göze görünmeyen, farkında olunmayan ve dikkat çekilmesi gereken en önemli özelliği. Atıksız mutfağın en iyi örneğidir Türk mutfağı.
1: Evet. Burada atıksız mutfak uygulamalarından da biraz bahsedelim. Ne anlamamız gerekiyor? Yani burada değerlendirme yaparken atıksız mutfak uygulamaları dediğimizde dünyada kullanılan bir sistem mi var? Bizim kendimize uyumlamamız gereken bir sistem mi var?
0: Mutfak için her ülkenin kendince geliştirdiği teknikler olabileceği gibi uluslararası düzeyde de bununla ilgili hareket eden örgütler var. Özellikle Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü FAO'nun ülkemizde özelinde ve dünyada da gıda israfını önleme konusunda geliştirdiği mekanizmalar var. Ülkemizde Gıdanı Koru Sofranı Sahip Çık projesi ile Tarım Orman Bakanlığı'yla birlikte yürütülen, koordinatörün yürütülen bir proje vardı. Ben de 2022 yılında o projenin bir parçası olarak gıda kahramanı olmuştum. Yaptığımız çalışmalar gerçekten bu anlamda ses getirici, dikkat çekici. Burada Gıdanı Koru Sofranı Sahip Çık sürecinin gerçekten biz yiyeceklerin bu zamana kadar hep çiftlikten çatala ya da tarladan sofraya gibi hep o sürecinden bahsettik. Ama ondan sonra

0: Aslında hiç konuşmadık. Yani çataldan sonrası ya da sofradan sonrası ne olacak? Yani tüketilmeyen gıdaların israfı, bertarafı, gıdaların israfı ülkemizin giderek büyüyen önemli sorunlarından bir parçası olmakta. Özellikle buna dikkat çekmek istediğim kısmı da turizm sektöründeki gıda israfı. Çok önemli bir boyutta. Bununla ilgili çeşitli örnekler vermek gerekirse açık büfe sistemi gıda sektörünün en önemli gıda israfı yoğun olduğu kısmı. Yani tabii otellerde, restoranlarda çeşitlilik ne kadar fazla olursa müşteri memnuniyetinin o kadar artacağı
1: Evet.
0: düşünülmekte. Dolayısıyla ihtiyaçtan fazla üretim yapılabilmekte. Ancak bu azaltılabilir. Ülkemizin en önemli gıda israfı sebeplerinin başında yer almakta turizm sektörünün gıda israfındaki rolü. Ama özellikle veri temelli üretim yapılmasını biz otellere, büyük yiyecek işletmelerine tavsiye ediyoruz. İşletmeler geçmiş tüketim verilerini analiz etmeli, ne kadar üretmeleri gerektiğini bilmeli ve bununla beraber porsiyon yönetim önemli. Yani bir yiyeceğin, bir yemeğin büyük porsiyon yerine farklı boyutlarda sunulması önemli. Yani bir porsiyon yerine yarım porsiyon ya da işte az döner gibi, az köfte gibi daha az tüketilebilecek porsiyonlar üzerinden ve bununla mutlaka ve mutlaka sabit reçete üzerinden ilerlenmesi gerekiyor. Yani kişiden kişiye değişmemeli. Yani kepçenin boyutuna, kişinin o anki psikolojisine göre porsiyon değişmemeli. Porsiyon ölçeklenmesi çok önemli bu anlamda. Ya da açık büfelerde küçük tepsilerle daha sık yenileme yapılmalı. Tabii çalışanların işini kolaylaştırmak amacıyla büyük tepsilerde yığın halinde açık büfelere yiyecekler ekleniyor. Bu da tüketilmeyen gıdaların tabaktan dönen değil ama büfeden dönen yiyeceklerin dönüştürülmesini zorlaştırıyor. O yüzden pandemi döneminde biz bunu çok gözlemlemeye başlamıştık. Özellikle
1: Evet.
0: açık büfelerde küçük porsiyonlar halinde çeşitlilik oluşmuştu. İnsanlar arasında teması, çapraz bulaşmayı azaltmak amacıyla, bulaşıyı azaltmak amacıyla hep küçük porsiyonlu ürünler açık büfelerde sergilenmişti. Bu da aslında bir yerde gıda israfını azaltan bir süreçti ama tabii pandemiden sonra tekrar bir eski süreci geri döndük. Daha büyük yığınlar haline tekrar yiyecekleri servis etmeye devam ediyoruz. Ve bu yenilebilir durumdaki fazla gıdaların da gıda bankacılık sistemlerinin yönlendirilmesi gerekiyor. Bizim de bu yine kültürümüzün bir parçası bu tabii. Yani mutlaka her sofrada komşunun hakkı vardır denir.
1: Tabii.
0: Değil mi? Bizim kültürümüzde bir parçasıdır bu. O yüzden yenilebilir durumdaki tüm yiyeceklerin gıda bankacılığı aracılığıyla da ya da işte komşumuza, akrabamıza ikram etmeyi konusunda istekli olmalıyız. Biz aldığımız zaman, bize getirildiği zaman da bu konuda tüketmeye imtina etmemeliyiz mutlaka. Bunu kabul edip değerlendirmeliyiz, yemeliyiz, tüketmeliyiz. Çünkü gerçekten gıda israfını önlemek, gıdaları korumak bizim kültürümüzün önemli parçası. Çünkü Türk Mutfağı Haftası'nın yine sözün başına ilettiğim gibi kültürümüzün yansıması aslında. Çünkü biz ekmek yere düştüğü zaman alıp 3 kere öpüp başımıza koyan bir milletiz. Yani günde 4,9 milyon ekmeği çöpe atan bir millet değiliz. O yüzden gıda israfını benim de aklım erdiğince, gücüm yettiğince daha fazla vurgulamak, daha fazla dile getirmek ve dikkat çekme konusunda gayret ediyorum.
1: Evet.
0: Türk Mutfağı Haftası'nda da özellikle bunun üzerinde durmak gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Bu önemli konuları, bu önemli detayları bizimle paylaştığınız için
0: Ben çok
1: teşekkürler.
0: teşekkür ederim.
1: İyi.
0: Bana yer verdiğiniz için, söz verdiğiniz için başarılı yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür
0: Saygılar
1: ediyoruz.
0: sunuyorum.
1: Sağ olun. Biz de saygılarımızı sunuyoruz. İyi günler diliyoruz.
0: İyi günler.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla gıda israfını ve atıksız mutfak uygulamalarını konuştuk. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden öğretim üyesi doçent doktor Sayın Emre Hastaoğlu konuğumuzdu. Programımıza bir şarkıyla devam edelim. Ömrümün geri kalanı diyor Berkay.

0: TRT Erzurum Radyosu.
1: Kürdeli Hicazkar şarkıyı Zekai Tuncan'ın sesinden dinledik. Bahar çiçek çiçek gelince güzel dedi sanatçı. Şimdi yine size eski yıllara götürüyoruz. Büklüm büklüm Tülay Özer söylüyor.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Çevre ve İnsan bölümümüzde dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve her yıl üremek için Mayıs ile Temmuz ayları arasında tatlı su ağızlarına göç eden inci kefalini konuşacağız. Bu yolculuğu konuşmak üzere bir telefon bağlantımız var. Van 100. Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden doktor öğretim üyesi Sayın Mustafa Akkuş bizimle birlikte. Sayın Akkuş merhaba.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Van Gölü'nde yaşayan ve Haziran, özellikle Mayıs ve Temmuz ayları arasında tatlı su ağızlarına göç eden inci kefalini konuşacağız. Van'ın
1: Evet.
0: önemli değerlerinden biri inci kefali. Genel hatlarıyla dinleyelim sizden inci kefali ile ilgili dinleyicilerimize neler söylersiniz? Göç başladı zannediyorum ki, değil mi?
1: Evet, göç başladı. Van Gölü ve İnci Kefali çok özel bir tür. Van Gölü dünyanın en büyük sodalı gölünü oluşturuyor ve Marmara Denizi'nin yaklaşık üçte biri büyüklüğünde. Yani bizim göl dediğimiz zaman aklımıza hep böyle kıyısında durup dört bir yanını izleyeceğimiz bir yer gelir ama Van Gölü'nün kıyı uzunluğu neredeyse 600 kilometreye yakın ve sodalı bir göl. Karadeniz'den daha tuzlu. Binde 19 tuzlulukta pH 9,2. Yani normalde bir balığın hiç yaşamak istemeyeceği bir göl. Çünkü hem rakım 1650 metrede, yani dağların doruğunda bir göl düşünün ve tuzlu ve sodalı. İnci Kefali bu zor şartlarda yaşamayı başarmış. Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularına adapte olmuş bir balık türü. Yaşamını Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularında sürdürüyor. Fakat Van Gölü ilk oluştuğunda tatlı su gölü, daha sonradan tuzlu ve sodalı bir hale geliyor. Dolayısıyla balık köken olarak tatlı su gölü olduğu için doğan yavruların gözlerini hayata tatlı suda açması gerekiyor. Bu sebepten dolayı İnci Kefali yaşamını her ne kadar Van Gölü'nün sodalı suyunda sürdürse de üreme dönemi olan Nisan ve Temmuz ayları geldiğinde Van Gölü'ne dökülen akarsulara doğru, yani tatlı sulara doğru üreme göçüne başlıyor. Fakat bu göç milyarlarca balığın göçü. Hani şöyle 3-5 balık aklımıza gelmesin. Bu dönemlerde Van Gölü'ne dökülen akarsulardan aşağıya doğru su değil, adeta yukarıya doğru balık aktığını hayal edin. Tabii akarsulardan yukarıya doğru neredeyse 20-30 kilometrelik zorlu, meşakkatli bir göç yolculuğu. Zaten göçler hep çilelidir ve göçten dönenlerin sayısı gidenlerin sayısından her zaman azdır. Çünkü yolda ölenler olur, hayatını kaybedenler olur. Dolayısıyla göç çok zahmetli bir iş. Fakat göç zamanı da geldiyse yapacak hiçbir şey yok. O göçe mecburen gidilecek. 15 Nisan tarihinden itibaren akarsu ağızlarında toplanan inci kefalleri artık derelere doğru girmeye başladı ve akarsuların yukarısına doğru göç devam ediyor. Van Gölü'ne dökülen irili ufaklı 111 adet dere var ve 111 derenin hepsine bu üreme göçü gerçekleşiyor. Her balık anneleri gibi doğdukları dereyi bularaktan akarsuyun yukarısına doğru çıkıyor. İlk önce akarsu ağızlarında toplanıyorlar. Fakat gölden akarsuya girmek çok çok zor bir hadise. Çünkü akarsuyun tuzluluğu binde 7, göl binde 21. Yani sizler sıcaklığı artı 50 derece olan bir odadasınız. Hemen kapının arkası eksi 50 derece. Balık ilk önce burada fizyolojik uyum için yaklaşık 2 hafta bekliyor. Daha sonradan yavaş yavaş akarsuya giriş yapıyor. Tabii akarsuya girdiği zaman 2 hafta boyunca hiçbir şekilde yem almıyor.

yiyor. Tamamen kas dokudan yiyor. Çünkü aklında tek bir düşünce var. 800 bin yıllık neslinin devam etme mücadelesinde görev sırası kendisine geldi. Bu göç sırasında inci

0: 2 metre boyundaki bir adamın 40 metrelik bir duvarı zıplayarak geçmeye çalıştığını düşünün. Muhtemelen hiç uğraşmaz ama inci kefali gerekiyorsa binlerce kez zıplıyor ve hiç vazgeçmiyor. Akıntıya karşı mücadele ediyor, martılara karşı mücadele ediyor ve bunu yapan 20 santimlik bir balık. Sanırım insanoğlu olaraktan bize buradan bir ders çıkartmak düşüyor. Yani 20 santimlik bir balık azmiyle, mücadelesiyle bunları başarıyorsa, her ne zaman umutsuzluğa düşsek, vazgeçme noktasına gelsek, inci kefalinin göçü bizlere bir motivasyon kaynağı olur Hande Hanım diye
1: Evet.
0: düşünüyorum.
1: Bu yönüyle de düşünmek gerekiyor zannediyorum ki. Sayın Akkuş, tabii göç başladı dediniz. Temmuz ayına
0: Evet.
1: kadar da devam edecek ki bu aylar arasında. Özellikle bir koruma programı oluşturuyor musunuz? Yani balıkların korunması açısından ve neslin devam
0: Evet.
1: etmesi açısından yapılan bilimsel çalışmalar nelerdir?
0: Öncelikle şunu ifade etmemiz gerekiyor. İnci kefalinden bahsettiğimiz her zaman Profesör Doktor Mustafa Sarı'yı hatırlamamız gerekiyor. Çünkü 2000'li yıllarda akarsuya giren tek bir tane balık kalmamıştı aşırı avcılık yüzünden. Mustafa Sarı'nın yaklaşık 25 yıl süren, vazgeçmeden süren bir çalışması mevcut. Bütün bilimsel veriler, balıkçılık yönetim planı, bunların hepsi Mustafa Hoca tarafından hazırlanmış ve halen günümüzde uygulanmaya devam ediyor. Uygulamada ise ana yüklenici kurum jandarma teşkilatı. Yani inci kefali bugünlere geldiyse hiç tartışmasız bir şekilde jandarma teşkilatının o büyük ve özverili emeğiyle geldi. Bizler yıllarca göl kenarında veyahut da akarsu kenarındaki köylerde bilinçlendirme eğitimleri yaptık, seminerler yaptık aralıksız. Fakat bilinç belli bir noktaya kadar ulaştı. Belli bir noktadan sonra halen bu işte, yani üreme dönemi kaçak avcılıkta ısrar eden belli insanlar oluyor. Üreme dönemi her bir balık ortalama 10 bin adet yumurta taşıyor. Yani oradaki bir balık aslında bir balıktan çok çok daha fazlası. Ve üreyemeyen her bir canlı, takdir edersiniz ki, neslini devam ettiremez. Bu noktada üreme dönemi öncesi Van İl Jandarma Komutanlığı'nda bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Geçen sene neler yaptık, neleri iyi yaptık, neler iyi yapılamadı, bu sene neler yapmamız gerekiyor diye. Ve her sene bir adım daha ileriye gidiyoruz. Ve jandarma teşkilatı göç başladığı günden itibaren 7-24 akarsu kenarlarında nöbet tutuyor. Bazen hayatımızda rutin olan şeylerin arka planında büyük zorluklar olduğunu fark etmiyoruz. Bu noktada Van İl Jandarma Komutanlığı, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı işin esas zahmetli, zor olan kısmını yükleniyor. Tabii burada korunan sadece bir balık değil. Bugün inci kefali avcılığından göldeki 30 bin insan geçimini sağlıyor. Yani orada korunan balık aslında Van Gölü çevresindeki insanların evindeki ekmek oluyor, tenceresindeki kaynayan çorbasına dönüşüyor. Bu yönüyle inci kefali büyük bir ekonomik getiri sağlıyor ve bunun öncelikli korunmasını da Van İl Jandarma Komutanlığı sağlıyor. Tabii inci kefalinin ekonomik boyutundan öte algı yönetiminde çok büyük bir rolü var. Biz ülkemizin en doğusunda İran sınırındaki bir ildeyiz. İnsanlar televizyonlarını açtığı zaman zıplayan balıkları, o mücadeleyi görüyor. Ve doğu dediğiniz zaman hep klasik, alışılagelmiş o algıdan daha farklı güzellikler seyrediyor. Her yıl yüzlerce fotoğrafçı bu bölgeye akın ediyor, inci kefalinin zıplamalarını çekmek için. Bu fotoğraflar sosyal medyada, televizyon.

0: anda yayılıyor ve böylece pozitif bir algı meydana geliyor Hande Hanım.
1: Evet. Tabii balığın korunması, özellikle halkta bir bilinç oluşturulması açısından da bu söyledikleriniz önem taşıyor. Biz size çok
0: Evet.
1: teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
0: Ben
1: Biz
0: teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum
1: teşekkür
0: Hande Hanım.
1: ediyoruz. Tabii İnci
0: Sağ olun.
1: Kefal'in bu muhteşem yolculuğunda siz de ona eşlik ediyorsunuz. Bilimsel katkı sağlıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ
0: Biz
1: olunuz.
0: teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar.
1: İyi
0: Hoşça
1: günler
0: kalın.
1: dileriz. Hoşça
0: İyi
1: kalın.
0: günler.
1: Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve her yıl üremek için Mayıs ile Temmuz ayları arasında tatlı su ağızlarına göç eden İnci Kefalini konuştuk. Van 100. Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden doktor öğretim üyesi Sayın Mustafa Akkuş anlattı bize. Programımız devam ediyor. Kimler geldi, kimler geçti? Ajda Pekkan söylüyor.

0: bayram yolculukları içinde sevinç taşıyan küçük hikayelerdir.
1: O hikayeyi güzelleştiren şey ise sabır, anlayış ve sevdiklere sağ salim ulaşmak.
0: Yollar uzun ama her anı değerli.

0: Gökçe Polat'la Engelsiz Hayat.
1: Sevgili dinleyenler, TRT Erzurum Radyosu'nda Hayatın İçinden programımızın Engelsiz Hayat bölümüyle sizlerleyim. Ben Gökçe Polat. Uzun bir aradan sonra yeniden Engelsiz Hayat bölümüyle birlikteyim. Sizlerle hoş geldiniz. Bugün aslında çok az kaldı bayrama. Kurban Bayramı'nı geçireceğiz inşallah huzurlu bir şekilde ülkece. Birlik, beraberlik içerisinde geçirebileceğimiz, herkes için erişilebilir olabilecek bir bayram geçirmenizi diliyorum öncelikle. Ailenizle, sevdiklerinizle. Ülkemiz için çok huzurlu bir bayram olsun efendim. Bu hafta sizlerle neler konuşacağız? Bana bir de konuğum eşlik edecek ama bu hafta biraz İslamiyet döneminde engelliyi konuşacağız. Bayram ve engelliyi konuşacağız ve Erzurum İl Müftülüğü'nün biz engelliler için yürütmüş olduğu ve yürütmekte olduğu faaliyetlerden biraz bahsedeceğiz. Tabii ki bana da eşlik eden bir konuğum var stüdyomuzda. Kendisi Erzurum İl Müftülüğü Engelliler Birim Koordinatörü Ela Aydın. Hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş buldum.
1: Nasılsınız?
2: Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? İyisiniz?
1: Teşekkür ederim. Bizler de çok iyiyiz. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Ela Aydın kimdir?
2: Ela Aydın. Kendim aslen Erzurumluyum.
1: Evet.
2: 2013 yılından bu vakte kadar Palandöken İlçe Müftülüğü'nde görev yapmaktayım. 2013 yılında ilk göreve başladığımda, sizler benim ilk göz yavrumsunuz biliyorsunuz.
1: Evet.
2: Engellilerle tanışmamız böyle oldu. Tabii bundan öncesi benim eğitim ve öğretim hayatımda engelli ablalarımın ilk defa bireyli Kur'an-ı Kerim'i okumaları beni çok hayrete düşürmüştü. Ben de onlarla merak saldım ve bunu okudum. Tabii bunu yıllar sonra bana artılar getireceğini hiç bilmiyordum.
1: Evet.
2: Sonra sizlerle karşılaştık. Çok güzel anılarımız oldu. Ve böylelikle Erzurum İl Engelli Koordinatörü olarak görevimizi devam ettirmekteyiz.
1: Engellerle ilgili çalışıyorsunuz. Muhtemelen birçok da deneyiminiz vardı. Şimdi birazdan bunların üzerine de konuşacağız. Peki sizin için engellilik, hani kavram karmaşası var, özürlü deniyor, engelli deniyor, özel gereksinimli birey deniyor. Siz bu deneyimleri yaşadıktan sonra engellilik sizin için ne ifade ediyor?
2: Engellilik aslında bende şunu ifade ediyor. Engellilik zihinlere vurulmuş engeldir. Kendi şahsi kanaatim değil. Biz bunu yaşayarak çok çok gördük. Ülkemizin engellilere yönelik bir cahiliye dönemi vardı kıymetli kardeşim. İnsanlar kendi engelli çocuklarını toplum içine çıkaramıyordu.
1: Evet.
2: Zihinsel engelli çocuklar tamamen odalara kilitlenip onları toplumdan soyutlandırılıyordu. Ve görme engelli kardeşlerimiz okullara gönderilmiyordu. Ama biz şu anda çok büyük bir devletiz. Devletimizin her kademesi, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, yürütmüş olduğu bütün birimlerdeki faaliyetler ve kurumların bunlarla beraber ortak paydaşları ki biz de bu kurumlar içerisindeyiz. Diyanet İşleri Başkanlığı, Göç ve Manevi Daire Destek Başkanlığımız, kıymetli Genel Müdürümüz Fatih Yıldız riyasetinde biz bu görevi görevimizin dışında gönüllü olarak bireylerin yüreklerine ve gönüllerine dokunarak devam etmekteyiz.
1: O kadar güzel ki.
2: Diyanet İşleri Başkanlığımızın işitme, görme ve bedensel bireyli engeller için bireyli alfabesi Kur'an-ı Kerim, sesli hutbeler, işaret dili dini eğitim setleri, QR kodu materyalleriyle beraber erişebilirlik sağlayarak kıymetli kardeşlerimizin manevi boyutlarına el atıyoruz.
1: Yani dini anlamda da dini vecibelerimizi yerine getirirken de engel yok, engelsiz hale getiriyoruz materyalleri,
2: evet.
1: Dini materyalleri diyorsunuz. Bunlara da eğileceğiz hani neler yapılıyor diye ama hani az önce dediniz ki bir cahiliye dönemi vardı. Engeller saklanıyordu, varlıkları bilinmesin isteniyordu ve bu biraz daha değişmeye başladı diye. Biraz alanınızda olduğu için geriye gidelim istiyorum biraz tarihte. İslamiyet döneminde engelliye bakış nasıldı sizce?
2: İslamiyet döneminde bilindiği gibi Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an-ı Kerim'de Abese suresinde Abdullah İbni Meknum tarafından Efendimizin birazcık da olsa hatırlanır şekilde ikazı vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir topluma, o dönemde tabii ki toplumlara Efendimiz tebliğ metoduyla ne yapıyordu anlatıyordu. O sırada Abdullah İbni Mektum tabii kalbindeki iman heyecanıyla

0: diyelim. Bunu ben görme engelli kardeşlerimle çok çok yaşadım ki sizlerle de yaşamıştım. Özellikle akıllarına takılan bir konuda veya o anda kendilerini ifade etme konusunda Efendimizin yanına geliyor. Ve Efendimiz de ona hani ben şu anda tebliğ ediyorum biraz sonra dur manasında olduğundan dolayı Allah Resulü aleyhissalatü vesselama Abese suresi indiriliyor. Ve ondan sonra aleyhissalatü vesselam her Abdullah İbni Mektum'u gördüğünde Allah tarafından uyarıldığım kişi diyerekten Efendimizin sevgisini görüyoruz. Tabii bu alanda hani cahiliye dönemi dedik ya, cahiliye dönemini yıkan bir peygamber var. Mekke'den Medine'ye ilk defa ne gönderiliyor? Bir öğretmen gönderiliyor. Mus'ab bin Umeyr. Onun yanında yardımcı olarak kim gönderiliyor? Abdullah İbni Mektum, yardımcısı ve görme engelli bir sahabi. Efendiler Efendisi Aleyhisselatü Vesselam her sefere gazveye çıktığında onu kendi yerine imam olarak tayin ediyor. İmam ne demekti? O zaman devlet başkanıydı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam savaşlarda gazvelerde riyaset ettiği komutanlığından dolayı yerine kimi bırakıyor? Abdullah İbni Mektum'u. Biz bunu sahabe döneminde veya dört halife döneminde veya diğer dönemlerde görüyoruz. Yalnız insanlardaki başta söylediğim gibi bizim engelimiz zihinlere vurulan karmaşadır. Abdullah İbni Mektum hani bu kadar ilerlemeyen veya Braille alfabesinin olmadığı veya işitme engelli kardeşlerimize işaret diliyle sağlanamayacak şeyleri o zamanlar nasıl sağlandı dediğimiz zaman hemen o döneme dönüyoruz. Abdullah İbni Mektum 60 sureyi ezbere bilen, çok güzel bir şekilde müezzinlik yapan, Medine'de ne yapan imamlık yani devlet başkanlığı yapan Peygamber Efendimizin görevlendirdiği bir sahabi efendimizdir.
1: Aslında biz biraz da koşulları tasarlarken, fiziksel kamusal alanları tasarlarken, dijital bir çağda uygulamaları tasarlarken, engelli bireyleri dışarıda bıraktığımızda bilerek veya bilmeyerek bunlara sebep oluyoruz. Aslında şu an gelmiş olduğumuz dönemde siz de dediğiniz gibi o dönemde hani neler neler yapılıyormuş. Bu dönemde de aslında hepsi yapılabilir fakat erişim engelleri, erişilebilirlikle ilgili problemlerle karşılaştığımız için aslında biz engelli konumuna düşüyoruz. Bilmiyorum bu konuda bana katılır mısınız? Bir ekran okuyucuyla bir telefonu kullanmak bir görme engellinin de bir işaret dili çevirisiyle işitme engelli bir bireyin de yapabileceği bir şeyken biz bunu kullanmadığımızda, bunu etkinleştirmediğimizde, bu ekran okuyucu programlar uyumlu olmadığında ne oluyor? İşte o zaman biz engelli bireyler haline dönüşüyoruz.
0: Size çok katılıyorum. Sadece bunu hani bir devletten beklemememiz gerekiyor. Bizim okullarımız, fakültelerimiz ve bu alanda hizmet veren tüm bireylerin ve
1: Evet.
0: tüm koordineli çalışacak olan mekanların ve bireylerin aynı anda sağlayabilecek bir erişim sağlaması gerekiyor. Şimdi neden? Buradan başlıyoruz. Bir mimarın, iç mimarın veya dış mimarın veya bir mühendisin bir evi tasarladığında, bir camiyi, bir ibadethaneyi tasarladığında veya bir yolu tasarladığında, hani şu anda yollarımızda erişebilirlik diye geçindiğimiz fakat oraları arabaları park ettiğimiz
1: Sarı
0: yerler var ya,
1: çizgiler, evet.
0: oraları tasarladığımızda veya farklı alanları tasarladığımızda biz sadece toplumda engelsiz bir yaşam diye kendimiz çırpınıyoruz ama bunu alanımıza katmıyoruz. Ama biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bunu defaatlerce dile getirerek belediyelerimizle koordineli olarak çalışıyoruz. 19 tane camimizde şu an Büyükşehir Belediye'mize sunduğumuz erişebilirlik. Yani camilerimize engelli kardeşlerimizin güzel bir şekilde girebilmesini sağlamak amacıyla bu biz projemizi gönderdik. Ve Diyanet İşleri Başkanlığı olarak da 81 vilayette her tarafta bu şekilde kapsam olarak ne yapmakta? İş görmektedir. Yine aynı erişebilirlik noktasında biz görevimizin dışında gönüllü olarak başkanlık tarafından görevlendirilen gönüllü kardeşlerimize ne kadar erişebilirlik olur diye projeler sunarak bunu başkanlığımıza gönderiyoruz ve elhamdülillah da bunlardan çok güzel meyveler alıyoruz. Mesela sizin zamanınızda biliyorsunuz Braille Kur'an-ı Kerim'e, Braille alfabesine ulaşmamız çok zordu. Ve biz bunu
1: Evet.
0: nereden getirmiştik? Almanya'dan getirmiştik. Ama şu anda bizim ülkemizde Braille alfabesi Kur'an-ı Kerim'in matbaa

0: ağları kuruldu. İşaret diliyle alakalı materyaller geliştirildi. Biz kendi alanımızda çalışıyor isek, bunu bir mimar, bir mühendis de kendi alanında çalışmak zorundadır.
1: Evet.
0: Biz halkın içindeyiz ve her zaman o kardeşlerimizle beraber olduğunu unutmamamız gerekiyor.
1: Bir de zannedersem işbirliği de yapmamız gerekiyor. Ben bu konuda ben kendi engel yani engel grubumdaki hatta engel bütün engel türündeki bireylere de sesleniyorum. İğneyi biraz da kendimize batırmamız lazım. Biz de neye ihtiyacımız olduğunu hele ki şu an dijital bir çağdayız. Oradan bile belirtmek durumundayız. Bizi çünkü şöyle bir şey var maalesef. Başına gelmeyen bilmediği için tasarlayamıyor da. Ama bizim kendimizi anlatmamız lazım. Bizim medyada burada olduğu gibi sosyal medyada görünür olmamız gerekiyor. Ben bu anlamda radyomuzun yönetimine de çok teşekkür ederim. Çünkü burada Engelsiz Hayat bölümleriyle bize bir alan açarak kendimizi ifade etmemizi, sorularımızı, sorunlarımızı konuşmamızı sağlıyorlar. Bu sebepten yönetimimizden teknik ekibimize kadar emeği geçen herkese de teşekkür etmiş olayım.
0: Ben de teşekkürlerimi sunuyorum. Bizi bu programda yön verdikleri için, bizim konuşmamızı sağladıkları için hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum.
1: Tabii.
0: Biz Erzurum İl Müftülüğü olarak engellilere yönelik ne gibi faaliyetlerimiz var?
1: Evet, biraz burayı konuşalım.
0: Evet.
1: Hatta bu faaliyetlerle ilgili engelli bireyler size nasıl ulaşabilirler veya gönüllü olarak vatandaşlarımız ne yapabilirler? Ne gibi faaliyetler yürütülüyor ve daha farklı ne gibi projeler var? Onları da konuşalım tabii.
0: Yakuti İlçe Müftülüğümüzde şu an hali hazırda devam eden 3 yıldır işaret diliyle Kur'an-ı Kerim kursumuz var.
1: Harika.
0: Ve engelli koordinatör olarak Engelsiz Yaşam Merkezi'nde biliyorsunuz benim bir hafızım var. Dünyada bir ilk gerçekleştirdik. Görme, işitme, bedensel ve zihinsel engelli kızımız. Şu an YKS sınavına hazırlanıyor. Ve biz biliyoruz ki Berna kızımız daha ileriye yönelik daha güzel yerlerde olacak inşallah. Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezlerinde bazılarımız onlarla haftalık sohbetlerine gidiyorum. Görme ve işitme engelli okullarımızda dini gün ve gecelerde beraber oluyoruz. Bayramlarda çocuklarımızda 93 harbinden sonra kalan Erzurumumuzun çok güzel bir geleneği var. Arafalık şenliğini çocuklarımızla beraber yaşıyoruz. Özel gereksinimli okulu valilik karşısında bulunan Mutlu Kafe'nin yanındaki bunu özellikle hani adres vererek söylüyorum ki Erzurum halkı da oralara gitsin yani. Orada da yine aynı dini gün ve gecelerde kardeşlerimizle beraber olmanın mutluluğunu ve hazzını yaşıyoruz. Görme engelli okulumuz hani az önce dediniz ya biz dijital manada neler yapabiliriz diye. Onların bu sene Türkiye ikinciliği bizi onurlandırdı. Çünkü memleketimizi çok güzel bir şekilde
1: Temsil
0: projeleriyle
1: ettiler.
0: katkı sağlayarak kendi memleketimize ödüller getirdiler. TÜBİTAK ortaokullar proje kapsamında Türkiye ikincisi olarak memleketimize döndüler ve biz bu kardeşlerimizle Diyanet Genç Ofisimizde onlarla beraber program yaptık ve kardeşlerimizi hediyelerle taçlandırdık ve her zaman kardeşlerimizin yanında olduklarını biliyorlar ve ben şunu hiç unutmuyorum. İlk engelli koordinatör olduğum zaman kurum ziyaretlerimiz oluyor. Bizim gezdiğimiz zaman şunu söylediler bana. Hocam siz koordinatör olmadan önce de başka sivil toplum kuruluşları gibi 3 Aralık sadece Dünya Engelliler Günü gelip fotoğraf çekilip paylaşmıyorsunuz. Siz bizdensiniz ve bizim halimizle halleniyorsunuz dediklerinde biz o zaman biraz duygulandık. Bizim resim karelerinde olmamıza ihtiyacımız yok. Bizim gönül karelerinde olmamıza ihtiyacımız var. Her zaman bunu şiar edindik. Erzurum İl Engelli Koordinatörlüğü olarak kardeşlerimizin daimi yanındayız. Sadece bu faaliyetlerimizle biz kalmıyoruz. Bizim manevi danışmanlarımız var. Hastanelerde palyatif hastalarımızın yanındaki kardeşlerimize manevi danışmanlık yaparak onların yanında olduğumuzu ve onkoloji servislerinde özellikle ağır hastalarımızın yanında onlara manevi danışmanlık yaptığımızda unutmasınlar. Bizim Erzurum İl Müftülüğü olarak her zaman kapılarımız açık. Şu anda da tefsir ve Kur'an-ı Kerim derslerimiz online olarak ben devam ettiriyorum. Buradan tüm kardeşlerimize sesleniyoruz. Bize ulaşmak isteyenler Erzurum İl Müftülüğü'ne telefon numaralarını bırakarak ne istediklerini, ne yapmak istediklerini bize bildiriyorlar. Oradaki kardeşlerimizle bizlere ulaşarak online dersler. Hani farklı yerlere gidemeyen bedensel engelli ve yatalak hastalarımıza da aynı şekilde online eğitim vererek kardeşlerimizin yanında olduğumuzu

0: belirtiyoruz. Ve bununla beraber yine engelli kardeşlerimize ev ziyaretlerimiz oluyor. Yakınlarına ev ziyaretlerimiz oluyor. Bunları da devam ettiriyoruz ve ettirmek zorunda olduğumuzu sadece biz Erzurum ile engelli koordinatör olarak yüklenmiyoruz. Buraya bizleri Allah razı olsun davet ettiniz. Bizim çağrımıza uyan her arkadaş, şunu şöyle empati kurarak demiyorum. Çünkü empati anlık gelişen bir şeydir. Kendi yerimizi onların yerine yanına koyalım da demiyorum. Sadece biz aynı dünyayı yaşadığımızı, komşumuzun, gelecekte bir yakınımızın, annemizin ve babamızın da bir gün belki öyle oluruz diyerekten kardeşlerimizin yanında olabilecek bir şekilde onların yanında en güzel tavırlarımızla, en güzel duruşumuzla yanlarındayız. Gücümüz beraber, bayrağımız beraber, vatanımız beraber ve ilkelerimiz beraber diyerekten kardeşlerimizin yanlarında olacağız inşallah.
1: Çok teşekkür ederiz hocam. Çok güzel anlattınız. Davetimizi kabul edip geldiğiniz için de bizler teşekkür ederiz. Sohbetimiz çok güzel ilerliyor. Dilerseniz kısa bir şarkı arası verelim, ardından kaldığımız yerden devam edelim.

0: Sevgili dinleyenler, TRT Erzurum Radyosu'nda Hayatın İçinden programımızın Engelsiz Hayat bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Erzurum İl Müftülüğü Engelli Birim Koordinatörü Sayın Ela Aydın bizimle. Kendisiyle engellilik, bayram, İslamiyet döneminde engellilik ve İl Müftülüğümüzün engellilikle ilgili yaptığı faaliyetleri konuşmaya devam ediyoruz. Hocam biraz önce faaliyetlerimizden bahsettik. Bayramın yakın olduğundan bahsettik. Şimdi bayramda birçok engelli birey ailesiyle, büyükleriyle bir araya gelecek. O ailelere, aile büyüklerine, o aile içindeki diğer fertlere tavsiyeleriniz neler? Çünkü engelliler de erişilebilir bir bayram olsun isterler. Erişilebilir bir bayram geçirmek sadece hani kamusal alanların ya da bir araya gelinen alanların erişilebilir olmasıyla değil, iletişimle de sağlanır ya hani. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
1: Şunu söylemek istiyorum. Zaten Allah Azze ve Celle bizlere dini bayram olarak iki bayramı bizlere mübarek kılmış ve bu bayramların da bir anlamı var. Aslında Kurban Bayramı aslında yatan bir sebep var. Bir teslimiyet ve bir engel ortadan kaldırmak. Hazreti İbrahim ve İsmail'in teslimiyetiyle insanların farklı boyutundan manevi boyutuna leten bir bayramdır. Ondan dolayı biz erişebilirlik manasında kardeşlerimizin yanında olalım. Onlara bayram çiçekleri gibi karşılayalım. Aile yakınlarını, onlara sabreden anneleri, onlara göğüs geren babaları, kardeşleri yanlarında daima bulunan kardeşlerine manevi anlamda ne yapmamız lazım? Bizleri onlara profesyonel bir şekilde desteklememiz gerekiyor. Kardeşlerimize acıyarak değil, kesinlikle. Bunu yaparsak kendimize acımış oluruz. Çünkü Allah eğer bir yerden alıyorsa muhakkak ki bir yerden onun çok güzel bir şekilde çiçeklerini ve meyvelerini veriyor. Ki bunu ben sizlerde çok çok güzel bir şekilde yaşadım biliyorsunuz.
0: Evet hocam.
1: Bayram ne demektir? Bayram kardeşliktir. Bayram yakınlaşmaktır. Bayram candanlıktır. Candanlık ne demek? İçtenliktir. Bayram birbirleriyle beraber kaynaşmaktır. Eğer biz bir Türk toplumunda ve bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan birer birey ve kardeş isek, kardeşlerimizle beraber bayramlaşmamız gerekiyor ve onların daima yanlarında olduğumuzu hatırlatmamız gerekiyor.
0: İletişim, evet,
1: İlet,
0: yani.
1: iletişimde şöyle olması gerekiyor. Onlara hani az önce de bahsettiğim gibi acıyarak değil. Sen ve ben biriz. Bir elmanın yarısıyız. Hiçbir farkımız yok. İkimizi de yaratan bir Rab var. Ve ikimiz de aynı Adem'in çocuklarıyız.
0: Kesinlikle. Ya ben şunları öneriyorum ben de naçizane. Engelli bir bireyle karşılaştınız. Aile bireyiniz, belki yakın, belki uzak akrabanız hiç önemli değil. Lütfen iletişim kurmaktan kaçınmayın. Bir şeyi yiyip yemeyeceğini bile yanındaki insana değil, kendisine sorun. Yani o da dünya hayatında yaşayan sizler gibi bir hayat süren bir birey. O yüzden iletişim kurmaktan kaçınmayın. Biz genelde bunu yapıyoruz ve bayram gibi özel günlerde de bunun yapılması çok da hoş olmuyor. Çünkü tırnak içerisinde ötekileştirilmiş gibi hissediyoruz. Ben birkaç şeyi de engelli büyüklerime, küçüklerime, kardeşlerime söylemek istiyorum, benim yaşıtlarıma. Bizler de toplum içinde kendimizi var etmeliyiz. Bir araya geldiğimizde aile büyüklerimizle veya yaşıtlarımızla veya küçüklerimizle hiç önemli değil. Bir araya geldiğimizde iletişim kurmaktan, beraber aktiviteler yapmaktan, faaliyetler yapmaktan çekinmememiz gerekiyor. Kendimizi geriye çekersek zaten iletişim kurmakta zorlanan insanlar, çünkü başlarına gelmediği için birçoğu bilmiyor, maalesef bilmiyor. Bu sefer biz iletişim kurmadığımız için sorunu biz yaşayacağız. Biz iletişimden kaçınırsak insanlar da bizimle iletişim kurmayı bırakıyor. Bazen de iletişimi bizlerin başlatması gerektiğini düşünüyorum ben. Hani İlla çevremizdeki insanlardan bize bir adım gelmesini değil de biz onlara da bir adım atabiliriz. Bir nasılsın diyebiliriz, merhaba diyebiliriz, nasıl geçiyor bayramın diyebiliriz, iyi bayramlar diyebiliriz. Bizler de, yani biz engelli bireyler de iletişimden kaçınmamalıyız ki karşımızdaki insanlar da biraz rahatlayıp bizimle daha sağlıklı, daha sıcak iletişim kurabilsinler demek istiyorum ben de. Çünkü bu önemli. Yani bayramda bir araya gelmek fiziken çok kolay, çok güzel. Ama gerçekten bayramda bayramı bayram yapacak şekilde bir araya gelip iletişim kurmak, işte orada hepimize görev düşüyor. Biz kızıyoruz toplumda, neden biz işte ötekileştiriliyoruz, neden böyle oluyor, neden şunu yapıyorlar bize, bunu yapıyorlar diyoruz ama biz ne kadar iletişim kuruyoruz? Biz ne kadar temas kurmaya meraklıyız? Bizim de kendimizi biraz o konuda sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum ben. Peki hocam, son olarak bayram dışında genel olarak engellilerle yıllardır çalışıyorsunuz.
1: Evet.
0: Birçok tecrübeniz, deneyiminiz oldu ve
1: Evet.
0: olacaktır da. Bu bağlamda engelli ailelerine, topluma, engelli bireylere genel olarak neler söylemek istersiniz?
1: Zaten siz benim söyleyeceklerimizi söylediniz ama ben bir kısaca özetleme yapmak istiyorum. Şimdi karşımızdakinin özel bir birey olduğunu unutmayalım. Birincisi. Onun da bir birey olduğunu unutmayalım. Onun da duygularının, düşüncelerinin olduğunu unutmayalım. O duygu ve düşüncelerine saygı duymayı, onunla beraber erişebilirlik noktasında neler açabiliriz iletişimine girmemiz gerekiyor. Sen bunu yapabilir misin değil, bunu ne kadar ve ne düzeyde yapabiliriz? Seninle beraber yapacağız, tek başına değil. Ve sen bunu yapabilirsin, ben sana güveniyorum. Ben dilini kullanmamız gerekiyor. Birincisi güven duygusu. Ki bunu sana mesela annen çok güzel bir şekilde vermiş. Biz bunu da biliyoruz. Güven duygusu çok önemli. Engelli bireylerdeki en güzel, en büyük korku güven duygusudur. Bu güven duygusunu vermemiz gerekiyor. İkincisi sen yapabilirsin. Sen çok özelsin ve yapabilirsin. Üçüncüsü de kullandığımız dili karşımızda acıyarak veya farklı şekillerde hissettirerek değil, normal karşımızda konuştuğumuz kişinin senin benim gibi olduğunu kesinlikle unutmamamız gerekiyor. Onlara acınacak halde olduklarını kesinlikle ne yapmıyoruz? Yansıtmıyoruz. Çünkü ne dedik az önce? Onlar bizim için özel birey. Engelli demiyorum ben. Onlar özel bir birey. Allah'ın takdim etmiş olduğu, bizlerin de imtihan boyutuna baktığımızda, onların farklı imtihan boyutları, biz de onların yanında ne kadarız imtihan boyutunda olduğumuz bir noktadayız. Onun için bunlara bu şekliyle ne yapmamız lazım? Davranmamız gerekiyor. Yıllardır tecrübelerimden hep bunu anladım ben. Özellikle seninle yaşamış olduğumuz bir şeyi paylaşacağım. Seninle gelen bir arkadaşımız vardı. Senin ailenin özgüveniyle onun ailesinin özgüveninin arasında çok büyük bir fark vardı. Ki sen buralardasın elhamdülillah. Bazı ailelerde hani bunları farklı şekillerde anlamasın kıymetli kardeşlerimiz. Hepimiz onlar bizim için çok özeller. Kimi çok duygusal yaklaşıyor. Kimi farklı yönlerde yaklaşıyor. Ama biz ne diyoruz? O da senin benim gibi bir insan boyutuna geçersek, aynı özveriyle çalışırsak onu güven duygusuyla A noktasından B noktasına geçirebiliyoruz. Bunu yapmamız gerekiyor. Bayramda da az önce sizin kurmuş olduğunuz beden dili var ya, o beden dili çok güzel. Gördüğünüzde öyle bir kucaklaşın ki karşıdakiyle, o kalbi hissiyatı sizden ne yapsın? Beklentisini gidersin. Acaba sarılabilir miyim değil. Kucaklaşarak ondaki kalbi hissiyatı gidermek gerekiyor. Ona güven ve sevgi dilini ne yapmamız lazım? Aktarmamız gerekiyor. Bu bayramda ne dedik? Biz sadece bedensel olarak değil, ruhumuzun ve kalbimizin birleştiği ve yakınlaştırdığı, kurban ne demekti? Allah'a yaklaşmak demek. Biz Allah'a yaklaşıyorsak ilk önce kullara da yaklaşmamız gerekiyor. Ve kendi sevilen, Allah'ın özel olarak yaratmış olduğu o kullara yaklaşmamız gerekiyor.
0: O kadar haklısınız ki çok kıymetli mesajlar verdiniz. Ben önce katılımınız için, sonra aktardığınız kıymetli bilgiler için teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Erzurum TRT Radyosu'na ve bizleri buraya davet eden kıymetli müdürümüze, genel müdürlerimize, sunucuda, yapımda, yayında ve yapımda emeği geçen tüm kardeşlerimize ve başta size sevgili öğrencim diyorum çünkü kendisi benim ilk göz ağrımdır.
0: Evet.
1: Size çok teşekkür ediyorum ve bu şekilde bitirmek istiyorum ben. Herkes aynı çizgiden başlamıyor yaşama. Herkesin penceresinin önündeki hüznün rengi farklı. Herkesin kalbinde titreyen umudun adı başka. Herkesin sırtındaki dağın ağırlığı ayrı. Acıları yarıştırmadan, akıl dağıtmadan, duyarsız bir tavırla es geçmeden özel bireylere samimiyetle yaklaşmak, hüzünlü kalplere dokunmak. tebessümle gözyaşlarına mendil olmak, sevgiyle yalnız olmadıklarını hissetmek ne kadar kıymetli. Bu yolda çizgimizden çıkmadan, riyaya bulaşmadan, gönülleri onarmak ve onarmaya devam etme duasıyla Erzurum İl Müftüsü kıymetli Yaşar Çapçı hocamızın sevgi ve muhabbet diliyle bayramınızı tebrik ettiği mesajı iletiyorum. Ve Erzurum İl Müftülüğü Engelli Koordinatör olarak tüm bizi evlerine davet eden, misafir eden kardeşlerimizin bayramlarını tebrik ediyorum.
0: Çok
1: Teşekkür
0: teşekkür
1: ederim.
0: ederim hocam. Müftümüze de selam olsun buradan eğer dinliyorsa. Teşekkür ederim tekrar tekrar hocam.
1: Biz teşekkür ederiz. Selam ve dua ile.

Sevgili dinleyenler, TRT Erzurum Radyosu'nda Hayatın İçinden programımızın Engelsiz Hayat bölümünü burada noktalayacağız. Erzurum İl Müftülüğü Engelli Birimi Koordinatörü Sayın Ela Aydın bizlerleydi. Anlattıkları çok kıymetliydi. Dilerim ses olmuşuzdur bazı problemlere yine. Yine doğru yere ses olmuşuzdur diye ümit ediyorum. Hepinize erişilebilir, huzur, mutluluk dolu, iletişimle dop dolu bir bayram geçirmenizi diliyorum. Ve programın yapımcıma, teknik ekibime, spikerime ve en başta da yönetimimize tekrar tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Yepyeni bir Engelsiz Hayat bölümünde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Sevgili dinleyenlerimiz, Aydın Hürel'den dinledik şarkıyı. Bir sevmek bin defa ölmek demekmiş. Şimdi de Funda Arar söylüyor ve diyor ki, haberin var mı?

Programımız hayatın içindeni noktaladık sevgili dinleyenlerimiz. Huzurlarınızdan ayrılırken biz yarın yine sizinle buluşacağımızın hatırlatmasını yapalım. Programlarımız devam edecek tabii. Bizim ellerle TRT Türkü'de huzurlarınızda olacağız. Program yapımcımız Azer Yılmaz Aydın'dı. Teknik yönetimde Ahmet Aykılıç vardı. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Son bir şarkıyla veda ediyoruz size. Yerine sevemem. Gökhan Kırdar seslendiriyor. Hoşçakalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. 13 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan savunma sanayinde olduğu gibi enerjide de tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır dedi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Serdar Mutlu CHP'nin mutlak butlan kararına yaptığı itiraz başvurusunun reddedildiğini açıkladı. Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye İstihbaratı ile koordineliği gerçekleştirdiği operasyonda 10 DAEŞ'lı terörist yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte yurt genelinde trafik denetimleri arttı. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan savunma sanayinde olduğu gibi enerjide de tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır dedi. Erdoğan İstanbul'da düzenlenen doğal kaynaklar zirvesinde konuştu.
2: Türkiye zengin enerji kaynaklarına sahip coğrafyalarla bunlara ihtiyaç duyan ülkeler arasındaki en güçlü köprüdür. Türkiye'nin güvenilir enerji tedarikindeki vazgeçilmezliği bu süreçte bir kez daha anlaşılmıştır. Rusya'dan 2, Azerbaycan'dan 2 ve İran'dan 1 olmak üzere toplam 5 boru hattı ile doğalgaz temin ediyoruz. Türkiye artık 39 ülkeden 50'den fazla şirketten doğalgaz tedarik eden

0: dev bir enerji altyapısına sahiptir. LNG terminalleri, FSRU tesisleri, depolama yatırımları ve boru hatlarıyla Türkiye'yi Avrupa'nın en güçlü enerji merkezlerinden biri haline getirdik.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan enerjide de tam bağımsızlık vurgusu yaptı. Gabar'daki tarihi başarıya da değindi.
0: Savunma sanayinde olduğu gibi enerjide tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır. Gabar'da da tarihi yazdık. Şırnak, Gabar'da gerçekleştirilen petrol keşfimiz Cumhuriyet tarihimizin en büyük petrol keşfi olarak kayıtlara geçti. 10 yıllar boyunca terörle ve terör eylemleriyle anılan bölgeler bugün üretimle, yatırımla, istihdamla anılıyor. Yurt içi petrol üretimimizin %44'lük kısmı sadece Gabar'daki kuyularımızdan gelmektedir. Terörsüz Türkiye sürecinin menziline ulaşmasıyla birlikte inşallah yeni bir hikaye yazılmaya başlanacak.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine de işaret ederek 2028 yılı hedefinin 16 milyon haneye yerli doğalgaz ulaştırmak olduğunu söyledi.
0: Osman Gazi üretim platformumuzun devreye alınmasıyla birlikte 2026 yılında günlük üretimimizi 20 milyon metreküp'e yükselteceğiz. Böylece inşallah 8 milyon hanenin ihtiyacını Karadeniz'den karşılamış olacağız. İkinci yüzer üretim platformumuzun inşası sürüyor. 2028'de onun da hizmete girmesiyle üretim 3. fazda günlük 45 milyon metreküp'e çıkacak ve 16-17 milyon haneye yerli gazımız ulaşacak.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 7 ilde operasyon gerçekleştirildi. İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da belirlenen adreslere baskınlar düzenlendi. 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin siyasi partiler kanununa muhalefet, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işledikleri iddia ediliyor. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin verilen mutlak butlan kararının ardından parti genel merkezindeki hareketlilik devam ediyor. Perşembe akşam Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayan Özgür Özel, dün CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları'yla bir araya geldi. Mahkemenin kararına karşı itiraz süreçleri başlatıldı. Genel merkezdeki toplantılar bugün de devam edecek. CHP Genel Merkezi'nde toplantılar bugün de sürecek. Özgür Özel saat 11'de milletvekilleriyle kapalı grup toplantısında bir araya gelecek. Özel saat 14'te ise parti meclisi toplantısına başkanlık edecek. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Serdar Mutta, CHP'nin mutlak butlan kararına yaptığı itiraz başvurusunun reddedildiğini açıkladı.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu imzasıyla başkanlığımıza verilen dilekçede özetle Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin 21.5.2026 tarihli ve 2026'ya 32 esas, 2026'ya 658 karar sayılı kararıyla verilen ihtiyati tedbir kararının icrasının madden ve hukuken imkansız olduğundan bahisle yeni delegeler tarafından yapılan kongrelerde il, ilçe seçim kurullarınca düzenlenen mazbataların geçerli olduğunun ve kongre kurultaylarda seçilenlerin görevlerine devam ettiğinin Yüksek Seçim Kurulu'nun anayasanın 79. maddesinden kaynaklanan tam kanunsuzluk yetkisine dayanarak tespitine karar verilmesi yönündeki taleplerinin reddine. 22.5.2026 tarihinde

0: yapılan Yüksek Seçim Kurulu toplantısında oy birliğiyle karar verilmiştir.
1: İran ve ABD arabulucular vasıtasıyla savaşı sonlandıracak bir formül arayışında. Katarlı bir heyet Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile görüştü. Ardından arabulucu Pakistan'ın Genelkurmay Başkanı Asım Munir Tahran'da Arakçı ile bir araya geldi. Pakistan İçişleri Bakanı da hafta içinde iki kez Tahran'da temaslarda bulunmuştu. Pakistan Başbakanı Şahbaz

düğününe de hükümetle ilgili gelişmeler nedeniyle katılamayacağını duyurdu. Nükleer silaha sahip olmalarına asla müsaade edilmeyecek dediği İran'la ilgili konunun yakında bir şekilde sona ereceğini de söyledi. Amerikan medyası ise durumu fırtına öncesi sessizliğe benzetiyor. Washington'ın İran'a yeni bombardıman hazırlığında olduğu iddia ediliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşa ilişkin yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al-Sani ve Pakistanlı arabulucularla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde İran ile ABD arasındaki müzakerelerde gelinen nokta ele alındı. Türkiye, Yunanistan'da Türk diplomatları şehit eden terör örgütü elebaşı Aleksandros Yotopoulos'un serbest bırakılmasını kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu kalleş teröriste gösterilen hoşgörü kabul edilemez niteliktedir denildi. 17 Kasım terör örgütü elebaşı Aleksandros Yotopoulos, 1991 yılında Atina Büyükelçiliği basın ateşesi Çetin Görgün'ün cinayetinin aynı yıl Büyükelçilik Müsteşarı Deniz Bölükbaşı'na yönelik suikast girişiminin ve 1994 yılında yine Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Haluk Sipahioğlu'nun cinayetinin azmettiricisiydi. 17 kez müebbet hapis ve 25 yıl ağır hapis cezasına çarptırılan terörist Yotopoulos serbest bırakıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesinde DAEŞ operasyon düzenledi. Suriye İstihbarat Servisi ile koordineli gerçekleştirilen operasyon sonucu 10 DAEŞ'li terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Kırmızı bültenle aranan teröristlerden 9'u tutuklandı, birinin ise gözaltı süreci uzatıldı. Teröristlerin Türkiye'de gerçekleştirilen birçok terör eylemi içerisinde yer aldığı belirlendi. Yakalanan DAEŞ'lılardan birinin 2015 yılında 109 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Garı saldırısının failleriyle bağlantılı olduğu da tespit edildi. İfadeler sonucu DAEŞ'ın eylem talimatlarının yanı sıra alınan silahlı ve dini eğitimlerle örgütün propaganda faaliyetlerine ilişkin bilgiler de ortaya çıkarıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram tatilinin başlamasıyla birlikte Türkiye genelinde trafik denetimlerinin aralıksız sürdüğünü söyledi. Bakan Çiftçi, amacımız ceza kesmek değil, tek bir canımızı dahi trafik kazalarında kaybetmemektir dedi. İçişleri Bakanı Çiftçi, yorgun ve uykusuz şekilde yola çıkılmaması, hız kurallarına uyulması ve direksiyon başında cep telefonu kullanılmaması uyarısı yaptı. Cumhuriyet tarihinin günlük ihracat rekoru bir kez daha kırıldı. Türkiye 22 Mayıs'ta 2,5 milyar dolara yakın ihracat başarısına imza attı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat bu tarihi başarı ihracat odaklı politikaların somut bir neticesi dedi. Bakan Bolat, üretim, yatırım, istihdam ve ihracat odaklı büyüme vizyonu doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Merkez Bankası kredi büyümesi gelişmelerine ilişkin yeni bir adım devreye aldı. Sıkı parasal duruşu desteklemek ve makro finansal istikrarı güçlendirmek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gidildi. Buna göre tüketicilere kullandırılan ihtiyaç ve taşıt kredilerinde zorunlu karşılık oranları %4'ten %3'e düşürüldü. KOBİ'lere kullandırılan Türk Lirası kredilerde bu oran yarım puan düşürüldü ve %4,5'a çekildi. KOBİ dışı işletmelere kullandırılan Türk Lirası krediler içinse %3'lük zorunlu karşılık oranı %2 olarak belirlendi. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Gaziantep'in tescilli lezzetlerinden baklavaya talep arttı. Yurt içi ve yurt dışı siparişlere yetişebilmek için kentte günlük 120 ton baklava üretiliyor. Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Kaş açıklarında gönüllü dalgıçlarla dip temizliği yaptı. Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı dalgıçları da çalışmaya destek verdi. Denizden çok sayıda araç lastiği, şişe, duba ve demir parçası çıkarıldı. Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden Sezai Karakoç'un daha önce hiç görülmemiş arşiv belgeleri gün yüzüne çıktı. Büyük şairin el yazısı, notları, şahsi daktilosu ve özel eşyası Rami Kütüphanesi'nde açılan sergide
sanatseverlerle buluşuyor.

0: Buluştu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, serginin modern dünyanın krizleri karşısında yeni bir düşünme imkanı sunduğunu belirtti. Sezai Karakoç'un edebi ve fikri mirasını yansıtan özel eserler, arşiv belgeleri ve kaligrafi seçkileri 22 Haziran'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Kutsal topraklarda hac heyecanı yaşanıyor. Suudi Arabistan'a giriş yapan hacı adaylarının sayısı 1,5 milyona ulaştı. Güvenlik yetkilileri sahte hac kampanyası düzenleyerek hacı adaylarını mağdur edenlere yönelik denetimleri de artırdı. Hac bölgesinde olağanüstü durumlara karşı 48 ayrı senaryo hazırlandı. Mekke'de 11 ayrı tahliye alanı oluşturuldu. Drone ve yapay zeka destekli güvenlik önlemleri artırıldı. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. 17 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs'ta 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a bomba yağdırıyor. Son saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki bir havacılık şirketinde kimyasal sızıntı endişesi yaşanıyor. Şirketteki kimyasal sıvı bulunan depolama tankı gaz sızdırmaya başladı. Binlerce galon zehirli madde içeren tankın olası patlama riski üzerine bölgedeki 40 bin kişi için tahliye kararı verildi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan savunma sanayinde olduğu gibi enerjide de tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır dedi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Serdar Mutta, CHP'nin mutlak butlan kararına yaptığı itiraz başvurusunun reddedildiğini açıkladı. Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye İstihbaratı'yla koordineli gerçekleştirdiği operasyonda 10 DAEŞ'lı terörist yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte yurt genelinde trafik denetimleri arttı. Spor. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la Tümosan Konyaspor kozlarını paylaştı. Bordo Mavili ekip rakibini 2-1 mağlup etti ve kupaya uzandı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Icardi'ye teklif yaptıklarını ve yıldız futbolcudan cevap beklediklerini söyledi. TRT Spor'a özel açıklamalar yapan Başkan Özbek, yabancı sayısının azaltılması sıkıntı yaratıyor dedi. Euroleague'de dörtlü final heyecanı başladı. Atina'daki organizasyonda Fenerbahçe Beko Olympiakos'la karşılaştı. Temsilcimiz Atina'da rakibine 79-61 kaybetti. Valencia'yı yenen Real Madrid finalde Olympiakos'un rakibi oldu. Juventus'ta Kenan Yıldız Serie A'da sezona damga vuran isimlerden biri oldu. Milli futbolcu 2025-26 sezonunun en iyi 23 yaş altı oyuncusu seçildi. Zeynep Sönmez'in Roland Garros'taki rakibi belli oldu. Sönmez ilk turda dünya 62 numarası Darya Kasatkina ile karşı karşıya gelecek.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu, yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı görülüyor. Yağışların Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyılarıyla Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerde beklenen günün yüksek sıcaklıkları da şöyle: Ankara, Konya ve Trabzon 20, İstanbul ve Gaziantep 22, Antalya, Bursa ve Sakarya 23, İzmir 25, Adana, Aydın ve Denizli 24, Diyarbakır ve Samsun 21, Van, Kars ve Malatya 18 derece.
1: Yol durumu.
0: Mengen Yeniçağ yolunun 22 ila 23. kilometreleri yol yapım çalışmaları nedeniyle Mengen Yeniçağ istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla Denizli yolunun 2 ila 11 ve 17 ila 22. kilometreleri yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor. Isparta Beyşehir yolunun 29 ila 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 4 ile 5. kilometreler arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü gidiş geliş olarak sağlanıyor. Sayın dinleyicilerimiz, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
4: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
5: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi bilin.
6: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: 5000 lira harcamaya, 5000 lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10.000 lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Reklamlar.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: spor gündemi.
1: Merhaba sevgili radyo dostlarımız, saatimiz 13.22'yi gösteriyor. Her zaman olduğu gibi, her cumartesi ve pazar olduğu gibi yine 13 ana haber bülteninin ardından sizlerle birlikteyiz spor gündemi programımızda. Ve spor gündemi programımıza hoş geldiniz. Sevgili dinleyiciler, saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağız. Spor gündeminde futbol ağırlıklı ama amatör sporlara, futbolun dışındaki sporlara ve konulara da değer vereceğiz, yer vereceğiz. Sevgili dinleyiciler, bizlerle birlikte olmaya devam edin. Bizler program yapımcımız Işılay Dikmen, teknik yönetmenimiz Kerem Arıkaya...

0: ve sunucunuz ben Yüce Er. Hepimizden hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Ve her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz spor yazarı Özgün Erdoğan. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Şimdi hafta içinde ülkemizde önemli bir futbol organizasyonu oldu.
1: Evet.
0: Şimdi baktığımız zaman bu futbol organizasyonunda özellikle Beşiktaş Park'ta bu organizasyon oldu. Ve bu organizasyon uluslararası camiada, Avrupa Futbol Organizasyonu'nda bir finali ilk kez TRT yaptı. Hani bütün maçların organizasyonunu yapıyordu ama final maçının organizasyonunu ilk kez biz düzenledik.
1: Evet.
0: Biz TRT olarak gerçekten çok başarılı, çok önemli çalışmalar içine giren arkadaşlarımız vardı. Saatlerce oradalardı. Evet, hatalar olmadı mı? Oldu. Ama en azından biz bir devlet kurumu olarak yerine getirdik. Yapmamız gerekenleri futbol anlamında ülkemize örnek olduk. Ancak bunun yanında İstanbul'un da bir marka değeri, futbolumuzun da bir marka değeri. Aynı zamanda devamlı olarak Türkiye, İstanbul bu Avrupa Ligi finali işte Aston Villa, Freiburg hem Alman taraftarlar hem İngiliz taraftarlar İstanbul'daydı. Bu Dolmabahçe stadının oradaydı. Bu marka değeri için neler söylemek istersiniz? Bunun yanında siz eksik olarak gördüğünüz şeyler var mı? Benim var bir şeyde, bir konuda uyarıda bulunacağım. Özellikle taksicilerimize öneride bulunacağım.
1: Evet.
0: Ama siz nasıl gördünüz? Olumlu, olumsuz, nasıl bir karşılaşmaydı?
1: Vallahi şimdi her şeyden önce tabii böyle bir finalin İstanbul'da özellikle Beşiktaş'ın stadında Dolmabahçe'de oynanması çok güzel bir olay. Ama gönül isterdi ki bir Türk takımı oynasın bu finali kendi ülkemizde.
0: Evet.
1: Şimdi oynanan oyun ve takımları gördüğüm zaman, izlediğim zaman çok organize bir futbol oynuyorlar, çok güzel bir futbol oynuyorlar, seyir zevki çok yüksek ve orada bir şey daha çok dikkatimi çekti: tribünler hınca hınç dolu.
0: Evet.
1: Aşırı derecede, ben uzun süredir böyle bir maç izlememiştim, çok coşkulu bir maç izledim. Tribünler sadece ve sadece saha içerisinde takımlarını destekliyorlar. Ne bir tane sahaya meşale atan var, ne bir tane su atan var, ne bilmem ne yapan var. İşte dün Türkiye Kupası finalinde gördük. Atılmayan kalmadı. Ve gerçekten çok artık o kültürü o kadar oturtmuşlar ki takımlarına destek verirken de o 12. adam desteğini arkasında iki takım da çok fazla hissetti.
0: Evet.
1: İşte oyunun belli kısımlarında Freiburg'un, belli bölümlerinde de Aston Villa'nın öne çıktığı dönemlerde dakikalarda seyirciler de çok büyük destek oldular. Bu da çok güzel bir şeydi. Oynanan futbol da çok iyiydi. Yalnız ben bir şeye takıldım. Bugün Arda Turan'ın bir yazısına takıldım. UEFA Kupası finalinde topun oyunda kalma süresi yeterli değildi demiş Arda Turan. Ama ben Türkiye Kupası finalinde topun oyunda kalma süresine baktığım zaman 1/3 kadardı UEFA'nın.
0: Evet.
1: Yani gerçekten hakem çok iyi bir maç yönetti. Yere düşen oyunculara dönüp bakmadı bile.
0: Evet.
1: Oyun devam etti kesintisiz. Ve iki takım da oyunun ne kadar uzun sürede topu oyunda tutarlarsa ona da çok dikkat ettiler. Çok güzel bir şeydi.
0: Evet. Bir de dediğiniz çok doğru. Yere düşüyor oyuncu. Hakem biliyor biraz abartma var.
1: Evet.
0: Devam dedi.
1: Ve devam ediyor ve oyuncu
0: kalktı,
1: da kalkıyor.
0: Kalktı.
1: Çünkü biliyor ki bizdeki gibi hemen dönüp de aman ne olacak, kart mı gösterecek. Ve sonra tekrarını izlediğim zaman ben birçok pozisyonu eğer bizde olsa kesin hakem sarı kart, kırmızı kart gösterir yani.
0: Tabii penaltı verirdi.
1: Evet yani. Onun için gerçekten çok güzel yanları vardı. Örnek alınması gereken çok çok çok ciddi anlamda özellikle futbol takımlarımızın, futbol federasyon yetkililerinin bu maçı ayrı bir analiz etmeleri gerekiyor diye düşünürüm. Çok da güzel bir tanıtım oldu. Zaten İstanbul'u tanımayan yok. Yani dünyanın birçok yerinde tanınıyor. Özellikle de bu tanıtımla birlikte bundan sonraki organizasyonlarda da ben eminim. Bir kez düzenlemiştik. Bu ikinci kez oldu. Ben Şampiyonlar Ligi finalinin de Türkiye'de bir yerde oynanmasının taraftarıyım. Çünkü gerçekten...
0: Şöyle, ben de 5. kez oynadık Avrupa finalini İstanbul'da. 2005'te Şampiyonlar Ligi finali.
1: Evet.
0: Liverpool kazandı. 2009'da UEFA Kupası finali Shakhtar Donetsk kazandı.
1: Evet.
0: 2019'da Süper Kupa finali Liverpool kazandı. Şampiyonlar Ligi 2023'te Manchester City kazandı finali ve bu Aston Villa kazandı.
1: Kazandı, evet. Yani bize bu kadar çok organizasyon vermeleri herhalde kara kaşımıza, kara gözümüze heves oldukları için değil. Gerçekten organizasyonlarda başarılı bir ülkeyiz. Ve buraya gelen takımlar çok gönül rahatlığıyla geliyorlar. Herhangi bir güvenlik sorunu yaşamadan, tabii, herhangi bir sıkıntı yaşamadan. Statlarımız artık o kadar standart üstü bir stat ki orada maç izlerken seyircilerin, taraftarların yer aldığı tribünlerdeki yerleştirme tarzı, aradaki güvenliklerin olması gerçekten gelen takımlara hiç kafalarında soru işareti olmadan çok rahatlıkla bu tür organizasyonları veriyorlar. Ama gönül isterdi ki, yine diyorum, gerçekten bizim takımlarımızdan birisinin bu finalde yer alması gerekiyor, oynaması gerekiyor. Ama ben dikkat ediyorum takımlara, final oynayan takımlar, yani bu ilk kez değil. Yani oradaki takımların birçoğu 3., 4., 5. finalleri artık...
0: Freiburg ilk kez evet, çıkıyor. Yani yeni bir takım, tabii, yeni bir sahneye çıkması beklenen proje takımı.
1: Şimdi mesela bakın Freiburg'a, bu sene ilk kez çıktı, final oynadı.
0: Evet.
1: Seneye ve ondan sonraki senelerde, evet, de bunu bir geleneksel hale getirip sonunda kupayı da alacaktır. Evet. Bizde böyle bir şey yok. Yani biz 2000'de kupayı almışız, UEFA Kupası'nı. 2000'den sonra final oynayan takımımız yok. Yok yani. Onun için... Bu gerçekten ciddi anlamda irdelenmesi gereken bir olay. Ya biz nerede hata yapıyoruz? Nerede eksiğimiz var? Ya izliyorum ben final maçını. Gerçekten hem Aston Villa hem Freiburg'un oynadığı oyuna bakıyorum. Yani gerçekten izlerken ya bir futbol maçı izliyormuşsun. O havaya giriyorsun, sanki onun içerisindesin ya. O kadar güzel oynuyorlar ki dar alanda paslaşmaları, işte yapılan 2-1'deki olayları, uzaktan pozisyon yaratıp attıkları şutlar, ceza alanı içerisinde yapılan ortalarda 10
0: bütün
1: kişi,
0: goller güzel.
1: Tabii hepsi.
0: Hazırlanış
1: kesinlikle.
0: Ve yani ben Freiburg'un kalecisinin gerçekten iyi bir kaleci olduğunu düşünüyorum.
1: Kesinlikle.
0: Ve o goller, yani yenecek gollerdi. Hani vardır ya, derler ya, yenecek golü yedi.
1: Yani kaleci yapacağı her şeyi yaptı zaten.
0: Evet.
1: Yani ona orada yapılacak başka bir şey yoktu yani.
0: Yok.
1: O golleri önlemek için ekstra bir şey gerekiyordu. Onu da ya insanüstü bir güç gerekir. Ama hakikaten iyiydi. İki takımın kalecisi de iyiydi. İki takım da defans arkasında mesela oyuncu kaçırılma konusunda o kadar iyi çalışmışlar ki çok kolay kolay oyuncu da kaçırmadılar. Ama hücuma çıkarken de öyle güzel toplu çıktılar ki, yani defansı orta sahaya yakın kurup orta sahayla forveti ileride o kadar güzel organize ettiler ki rakip takımın kendi ceza alanı içerisinde o kadar kalabalık girmelerine rağmen işte Aston Villa golü bulana kadar o dönemde çok rahat bulamadı şeyi. Freiburg'un defansını aşamadı yani. O bir türlü orayı geçemedi. Golden sonra biraz üstlerine gelince, hani gol yedikten sonra takım refleks olarak gol atmak için bastırır. O boşluklardan yararlanarak çok ciddi ataklar yaptılar. Ben bizde bu böyle bir futbol izleyemiyorum. Dün gerçekten Türkiye Kupası finalini de izlediğim zaman yani bakıyorum, takımlarımız mecalsiz, çok fazla koşamıyorlar, çok fazla mücadele gücü yok. Evet, ilk yarıda Konyaspor direndi, iyi de oynadı.
0: Ben direncini beğendim Konyaspor.
1: Yani o kadroyla çok iyi direndi.
0: Evet.
1: Sonra hatta eğer o penaltıyı atabilseydi,
0: evet, farklı
1: şimdi
0: bir oyun olurdu.
1: Kesinlikle 2-1'den sonra böyle olmazdı. Ama arkasından kazanılan penaltıyı Trabzon gole çevirince 2-1'i yakaladı ve ondan sonra da zaten oyunu rölanti etmeye başladı. Rölanti aldı. Ama işte ben istiyorum ki 2-1'den sonra rölanti almasın. 2-1'den sonra oyun olsun. Yani o ataklar devam etsin. O futbol nedir? Futbol gözü de izlediğin zaman hoş gelecek. Göze hoş gelecek. Yani seyir zevki yüksek olması lazım. Biz orada sadece yere yatıp saatlerce bekleyen futbolcular, ah uf bilmem ne, işte hakemi aldatmaya yönelik tavırlar, bunlar gerek yok ki ya. Siz oynayabilecek kapasitedesiniz.
0: Hakem de yani dünkü maça sonra bir geleceğiz. Ben finalle ilgili konuşayım. Şimdi burada biz ev sahibiyiz. Yani bu iki takımın taraftarına ev sahipliği yapan bir ülkeyiz. Biz
1: evet,
0: misafirperver bir ülkeyiz. Esasında evimize kim kapımızı çalarsa biz alan, ona suyunu, kahvesini, yiyeceğini veren bir insanız. Ama bir İngiliz taraftar sosyal medyasından bir Türk taksi şoförünün kendisinden çok büyük para aldığını, ki bu haberlere de çıktı.
1: Çoğu

0: büyük
1: zaman
0: para aldığını
1: yaşıyoruz o tür
0: söyledi.
1: şeyleri, evet.
0: Hani 500-600 lira alınacak bir şeye 3500 lira, 6000 civarında bir para
1: Çok ayıp.
0: almış. Yani biz bir kişi, evet bakın, bir kişi bütün taksi şoförlerini, bütün İstanbul'daki esnafı sıkıntıya sokuyor. Bir kişi sosyal medyadan birçok insana haber veriyor. Ya şimdi buna gerek yok. Buna gerek yok. Ha bunu ben mesela Tiflis'e gittim, Süper Kupa finali. Orada yapanlar da var. Ben Atina'ya gittim, Atina'da yapanlar da var. Evet ama biz yapmayalım. Onlar yapsın. Biz yapmayalım. Bir
1: Kesinlikle.
0: kişi de olsa yapmayalım. Bu birincisi. İkincisi, taraftarlarına özellikle Freiburg demiş ki arkadaş beyaz giyineceksiniz.
1: Çok güzel.
0: Kulübün renklerinden biri beyaz. Beyaz giyineceksiniz. Hepsi beyaz. Bir tane arasına siyah, kırmızı, mavi, lacivert girmemiş. Şimdi oradan bizimkilere geleceğim. Şimdi Fenerbahçeliler özellikle basketbol maçlarında işte sarı tribün diyor. Sarı, birisi geliyor kırmızı giymiş, birisi lacivert giymiş. Ya biz de gerçekten bu kültürü yerleştiremedik. Yani taraftar kültürünü yerleştiremedik.
1: Aykırılar çok.
0: Evet, Beşiktaş maçında da, Beşiktaş taraftarı da öyle. Siyah giyecek diyor. %90'ı tutuyor ama arada o beyazlar tribün görüntüsünde hani çürük diş gibi görünüyor.
1: Yani sürü de diyorlar ya, bir tane zararlı oldu mu sürünün tamamına şey
0: Evet,
1: getiriyor.
0: evet, evet, evet. Bunlar hoş şeyler değil.
1: Değil,
0: Bu
1: evet.
0: taraftarlık açısından yansıyan olumlu, onlara göre bize olumsuz olan şeylerdi. Mesela sahaya bir şey atmadılar çünkü adamların sistemleri var. O sistemde ceza yiyeceklerini biliyorlar.
1: O kültürü, o bilince çoktan
0: Evet.
1: varmışlar onlar.
0: Evet.
1: Ama bizde defalarca anonslar yapılıyor, defalarca uyarılıyor. Kimse önüne geçemiyor.
0: Şimdi onu konuşacağız. Şimdi Celal Kıbrızlı'yla, teknik direktör Celal Kıbrızlı'yla konuşacağız. Sayın Kıbrızlı, önce bir sahanın içini bir görelim.
1: Evet.
0: Kendisi ne diyecek? Bunu konuşalım. Çünkü Trabzonspor 10. kez kupayı kendisine getirdi. Bu önemli bir başarı.
1: Şöyle de bir şey vardı. Üçüncü kez üst üste finali
0: Evet.
1: oynadı.
0: Evet.
1: Üçüncü finali aldı.
0: Evet.
1: Daha önce Galatasaray'a ve Beşiktaş'a kaybetmişti. Bu
0: Evet.
1: kez kazandı. Bu da ne demektir? Demek ki bak, süreklilik olan her şeyde
0: Tabii ki.
1: bir gün yakalıyorsun o
0: Tabii.
1: başarıyı.
0: Tabii.
1: Yeter ki işin başarının sürekliliğini, devamını getirmek gerekiyor. Ben hakikaten artık bizim takımlarımız gerçekten Avrupa'da bu sürekliliği yakalaması gerekiyor. Artık Türkiye'deki başarılar tatmin etmiyor. Artık sınırların dışına çıkılması gerekiyor. Burada 30 kere de şampiyon olsan, işte 26 şampiyonluğu
0: Bunu
1: aldın. Ne
0: konuşacağız
1: olacak?
0: saat 19'a dek. Siz de bizimle, benimle
1: Evet,
0: birliktesiniz.
1: evet.
0: Bunu çok konuşacağız sizinle. Daha neler var? Hele bazı kulüplerin başkan adaylarının konuşmalarını da konuşacağız ve
1: Evet.
0: irdeleyeceğiz. Yani biz böyle gidersek biz Avrupa'da başarıyı çok zor yakalarız diye düşünüyorum.
1: Çok doğru.
0: Evet. Sevgili dinleyiciler, saatimiz 13.36'yı gösteriyor. Celal Kıbrızlı teknik direktör telefon hattımızda. Sayın Kıbrızlı, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk sevgili Yüce, sevgili Özgün Erel'e, iyi günler, iyi programlar.
1: Sağ
0: Çok
1: ol hocam,
0: teşekkür
1: teşekkür
0: ediyorum.
1: ediyoruz.
0: Dün Trabzonspor kupada Konyaspor'u, ki Konyaspor gerçekten çok önemli rakipleri eleyerek oralara geldi.
2: Evet.
0: Ve Konyaspor'u yendi. 10. kez kupanın sahibi oldu. Fatih Tekke hem oyuncu hem teknik direktör olarak bu kupanın sahibi olan futbolculardan, teknik direktörlerden biri oldu. Karşılaşmanın öncelikle saha içini nasıl değerlendiriyorsunuz? Trabzonspor neden kazandı? Konyaspor neden kaybetti?
2: Bir kere ligin sonu olması, her iki takımın da yüksek tempoda oyuna başlamaları önemliydi ve temaslı oyun çok öne çıktı. Burada futbol oyununun tabii ki o meşaleler oyunun temposunu zaman zaman düşürdü ve oyunun içindeki oyunculara da bir gerginlik yarattırdı bu meşaleler. Bunlara en kısa zamanda önlem alınması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü tempoyu yakalamış bir takım, oyunu kalitesini artırıyor, mücadele gücünü artırıyor ama bu tip hareketlerden dolayı tabii ki oyunun temposu düştü. Maçın çünkü Allumut Meler durdurdu, çok bayağı durdurdu. Bu da oyunun temposunu zaman zaman düşürdü. Baktığımız zaman her iki takım da dengeliydi. O toplu oynama başarılı pas oranlarında. Atılan şutlara baktığımız zaman şutlar da hatta hem goller hem penaltılar oyunu kalitesini de arttırdı. Taraftarların tabii ki her iki takımı da dengelemesi ve o takımları motivasyonunu artırması tezahüratlarla da çok önemliydi. Tabii burada bir de önemli olan şu var. Tabii ki Antalya Konya'ya sınır bir yer. Ama Trabzon'un Antalya'ya uzak olması bir açıdan da Trabzonspor'un dezavantajınaydı. Ama tabii Trabzon'un bir sloganı var biliyorsunuz. Bize her yer Trabzon. Onun için onu da kırdılar diye düşünüyorum. Burada tabii hem Trabzonspor'un teknik adamını hem Konyaspor'un teknik adamını alkışlamak lazım. Çünkü takımlarını çok iyi motive etmişler. Hem kendi oyun şekillerini öne çıkardılar o geçiş oyunlarında, kontra atak oyunlarında ve kanat oyunlarında. Onlar çok çok önemliydi. Tabii ki Trabzonspor takımı ona açıyı çok iyi kullandı bu maçta. Ve kenardan yapılan ortalarla birlikte pozisyonları da yakaladılar. Tabii ki maçın içinde dönüm noktaları olan pozisyonlar da vardı. Bunlardan bir tanesi Bardi'nin penaltıyı kaçırması, direkte dönmesi Konyaspor'un aleyhineydi. Ama ben hem Fatih Tekke'yi hem İlhan Palut'u alkışlıyorum. Ki İlhan Palut son dönemlerin Türk futbolunda ışıldayan bir teknik adamı. Buradan onu yürekten kutluyorum. Kaybeden takım da bazen alkışlanır. Ben o alkışı İlhan Palut ve Konyaspor'a yapıyorum. Tabii ki Fatih Tekke'nin hem futbolcuyken o kupayı kaldırması hem teknik adamken o kupayı kaldırması aynı zamanda Türk futbolunda Zenit takımında UEFA kupasını da kaldıran bir kişi Fatih Tekke. Tabii ki zaman zaman ivmeler oluyor ama o ivmeler zamanla oradan hatalar çıkarılarak her iki takım açısından söylüyorum. O hatalar asgari inecektir diye düşünüyorum. Ve maçın temposu tabii sarı kartlarla da çok durdu. Çünkü çok sarı kart gösterildi. Bu da oyundaki o yüksek temponun ve hırçınlığın, tribünlerdeki hırçınlığın oyunculara da sirayet etmesinden kaynaklandı. Ama ne olursa olsun tabii ki oyuncuları Allumut Meler oyunda tutmak için hakem birinci görevi oyuncuları sahada tutmaktı. O görevini de başarılı yaptı diye düşünüyorum. Böyle maçları yönetmek tabii hakemler açısından da çok zordur. O zorluğu da Allumut Meler asgariye indirdi diye söyleyebilirim. Tabii çeşitli eleştiriler var ama ben o eleştirilerin hiçbirine katılmıyorum. Niye katılmıyorum? Sezonun son maçı Ziraat Türkiye Kupası final maçı. Böyle maçlarda konsantre olmak da bayağı zordur. Ama bu konsantrasyonu Allumut Meler hem o hem Çağlar Uyarcan hem Bersan Duran hepsi bunun altından kalktılar. Hatta Adnan Kaya dördüncü hakem de bu şeyden kalktı diye düşünüyorum. Ben takımların tabii taraftarlarının kupa için takımlarını desteklemelerinin aşırıya dozda olduğunda söylemek istiyorum. Bu dozu biraz da aşağı düşürürsek hem Türk futboluna katkı yapmış olur taraftarlar hem de tuttukları takımlara karşı yapmış olurlar. Ben Konyaspor'u kaybetse bile alkışlıyorum. İlhan Palut'u alkışlıyorum, oyuncu grubunu alkışlıyorum. Trabzonspor'da Fatih Tekke'yi yeni bir oluşum içinde olan Trabzonspor takımının kim ne söylerse söylesin bana göre başarılı bir yolda olduğunu ve önümüzdeki sezon 2026-2027 futbol sezonunda hem Konyaspor'un hem Trabzonspor'un eksik gördükleri mevkilere yapacakları nokta atışı transferlerle hem takımlarını daha kaliteli, daha seyredilir, daha göze hoş gelen futbol oynatacaklarını hem de Türk futboluna katkı yapacaklarını söylemek istiyorum. Ben Trabzonspor takımını kutluyorum.
0: Sayın Kıbrızlı, şu var. Konya Antalya'ya çok yakın ve Konya evet. Seyircisi çok yoğun olarak stada tribünlere gelmişti. Evet. Şimdi Bahadır Konyaspor'un kalecisi ve Bahadır'ın arkasındaki Konyaspor taraftarları devamlı havai fişekleri yaktılar ve sahaya attılar. Şimdi golün yendiği dakikayı şöyle bakalım, 18. dakikada onu açu attı.
2: Evet.
0: Şimdi ve burada Adil, Nagolo ve Bahadır'ın ortak hatasıyla yendi gol. iki stoperin arasından birbirlerine bıraktılar. Evet. Orada Bahadır da çıkamadı. Ama bu özellikle Konyaspor taraftarının maçın o dakikasına kadar attığı havai fişeklerden dolayı olduğunu düşünüyorum. Ve hem kalecisinin hem savunmasının hatasını, konsantrasyonunu bozdu. Hatası yapmasını ortaya çıkardı. Biraz Konyaspor taraftarının da sahaya havai fişek atacağına takımını desteklemesini isterdim. Siz neler söylemek istersiniz bu konuda?
2: Ben katılıyorum Sayın Yüce bu söylediklerinize. O tabii ki oyuncu, kaleci arkayı görmüyor. Arkadan sahaya sürekli meşaleler atılıyor ki onlar hem yanıcı maddem de bayağı da ağırdır onlar.
0: Evet.
2: Yani onlardan tabii ki sakınmak için de arkaya bakamıyor sürekli oyunu takip etmesi. Kendisini tabii esasında sizin söylediğiniz gibi Konyaspor taraftarları Konyaspor'un attıkları o meşaleyle aleyhine iş yaptı.
0: Evet.
2: Ve o kanattan yapılan orta Onatçı'nın o mükemmel vuruşu var.
0: Evet.
2: Böyle hafif yatarak vuruşu var. İşte orada Adil'in esasında daha öne çıkıp onu vurdurmaması gerekirdi. Ama orada tabii ki o meşalelerden dolayı hem kaleci Bahadır'ın Adil'le konuşma süresini yapamadılar o konuşmayı. Ben de sen de demek de, bu konuşmalar yapılır.
0: Tabii.
2: Bunu da yapamadıklarından Onatçı'nın o mükemmel golü geldi tabii. Burada Konyaspor'un kendisine taraftarların bir burada kendilerini sorgulaması gerekir diye söylemek istiyorum.
0: Sayın Kıbrıs'ı çok teşekkür ediyorum. İyi yolculuklar diliyorum. Siz de yoldasınız. Bize programımıza bağlantı kurdunuz. Çok teşekkür ediyoruz. İyi günler, iyi yolculuklar.
2: Ben teşekkür ediyorum. Bayağı yağmurlu bir havada yolla gidiyoruz. Hem eşim hem kızımla birlikte.
0: Evet.
2: Ve dura dura gidiyoruz. Çok da yoğun kalabalık yollar. Evet. Bizi dinleyen araba sürücülerin de çok dikkatli olmaları gerektiğini söylemek istiyorum.
0: Evet.
2: Tabii ki emniyet güçleri de gerekli tedbirleri almışlar. Bu da insanların, tabii bizlerin, yolculuk yapanların, sürücülerin iyiliği olarak söylüyorum. Sizlere hem Özgün'e, sevgili Özgün'e, hem sana iyi programlar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.
0: Sağ olun.
2: Tüm dinleyicilere de sevgi, selam, saygılarımızı diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun hocam. Teknik direktör Celal Kıbrıslı bizlerle birlikteydi. Ve Sayın Kıbrıslı'nın kızı arabayı sürüyor. Ve Sayın Kıbrıslı da telefonla bizim programımıza bağlandı. İyi yolculuklar diliyoruz. Şimdi burada dikkatimi çeken bir şey vardı. Belki çarşamba günkü Avrupa Ligi finalinin o kupa töreniyle birlikte biraz gözünüzün önüne gelir. Ben şöyle bir şey diyeyim. Ben Şampiyonlar Ligi ekiplerinde çalıştım.
1: Evet.
0: TRT'nin daha evvelki ekiplerinde. Şimdi bir yayın olacağı zaman UEFA'nın şöyle bir şey var, yapısı var. Şimdi öncelikle maç ne gün? Çarşamba günü. Pazartesi gününden bütün naklen yayın araçları alana girer. Stadın kenarına girer. Ve UEFA temsilcisi orada o arabaların düzenini test eder.
1: Evet.
0: Girdiği yere, nereden nasıl bağlantı kurulacağına başlarlar onları test etmeye. Çünkü ertesi günü bir basın toplantısı vardır. Bu basın toplantısında yayına geçeriz. Bütün dünyaya oradan yayınımızı veririz. Frekansımızı, sinyalimizi vererek. Şimdi sahanın içine gelirsek, sahanın içinde kamera kontrolleri, kameraların nerede olduğunu görür UEFA temsilcisi. Buradaki kameraların nasıl çalışması gerektiğini söyler. Ardından bu kameralarda gelecek olan görüntüleri yönetmen nasıl seçmesi gerektiğini, aynı zamanda oradaki skorun hangi saniyede nasıl yazılması gerektiğini, hepsinin bütün saatlerce, mesela maç öncesinde bir seremoni var, işte kamera geçiyor, Avrupa Ligi müziğiyle UEFA'nın çalınıyor. Orada kamerayı kullanan arkadaşımız saatlerce çalışıyor. Onu o saniyede yapabilmek için saatlerce çalışıyor ve önemli bir çalışma oluyor.
1: Büyük bir emek ve çaba gerektiren bir şey.
0: Düşünebiliyor musun? 3 gün ve bir tek ses senkronizasyonu için, yani görüntüyle sesin senkronize olabilmesi için 3 saat bir arkadaşımız elinde klaket çalabiliyor. Klaketi kapatıp açıyor. o sesin aynı anda görüntüyle eşleşebilmesi için test ediyorlar. Bütün UEFA temsilcisi.

0: ile bizim yönetmen arkadaşlar, teknik sorumlu arkadaşlar. Şimdi bu diyeceksiniz ki bunun için konuşuyoruz. Sonundaki o kupa töreni için herkes UEFA ne istiyorsa ona göre hareket ediyor. Onun dışında kimse hareket edemez. Oraya kaç kişi girecek? Oraya işte kartların yeşili her yere giremiyor, kırmızı her yere giriyor. Ona göre girdiği alanları UEFA temsilcisi gördüğü zaman sokmuyor o alana. Yani bunun gibi çok sert hareketler var, sert kurallar var. Şimdi kupa törenini gördünüz değil mi, Avrupa
1: Evet,
0: Ligi?
1: evet.
0: Aston Villa'nın aldığı kupayı. Ben de gördüm. Sahanın içinde sadece futbolcular var, kupayı veren yöneticiler var. Onun dışında sahanın taç çizgisinin kenarında spor basını fotoğrafını çekiyor, videosunu çekiyor, kamerasını çekiyor. Şimdi dün Ziraat Türkiye Kupası finali. Şimdi burada kupayı alan kim? Yöneticiler mi, taraftarlar mı, futbolcular hangi görüntünün içinde? Şimdi öyle bir karmaşa var ki biz yaptığımız işi bile pazarlamasını düzgün pazarlayamıyoruz. Şimdi bu nasıl bir şeydir? Bu görüntünün içinde ben kupayı kaldıran futbolcuyu görmüyorum.
1: Doğru.
0: Ama diğerinde görüyorum.
1: Çünkü diğerinde çok seçkin ve elit.
0: Evet.
1: Kimin olduğu belli. Kim nerede belli.
0: Yani
1: Orada
0: biz,
1: birbirine girmiş durumda.
0: evet, biz yani kaymağını bile gösteremiyoruz. Elimizle yüzümüze bulaştırıyoruz. Şimdi bir de bu yönden bakmak lazım.
1: Tabii.
0: Yani biz yayıncılık açısından da bakalım. Evet. TRT'de arkadaşlarımızın da bizlerin de hataları oluyor. Ama artık bu devirde biraz azaltalım. Evet, Avrupa Ligi finalini yapan TRT. Ama bunun başında UEFA görevlisi olduğu için bu alttaki Ziraat Türkiye Kupası finalini yapan evet TRT değil ama bizim meslektaşlarımız onları yapan. Ama Futbol Federasyonu burada temsilcisiyle, gözlemcisiyle bu yayının koordinesini sağlayan kişiyle önüne geçememiş hataları.
1: Şimdi öbürsünde çok uzun bir zahmetli çalışma,
0: Evet.
1: bir organizasyon
0: Evet.
1: çok düzenli bir şekilde
0: Evet.
1: yapıldığı için
0: Evet.
1: herkes işini biliyor, görevini biliyor, ne yapacağını biliyor ve aksamaları halinde de yani işin aksaması halinde de önceden belirleyip önlemini de alıyor.
0: Tabii ki.
1: Burada öyle değil ki, bizde çala kalem yapılıyor. Hadi o kardeşim törene, oradan seyirci geldi, buradan başkan, bu işte bu da bilmem falanca, bu da filanca, o da girsin dersen olmaz. Sen orada kuralını koyacaksın, sistemini belirleyeceksin.
0: Tabii.
1: Kim nasıl çalışacak, nerede olacak, kupayı kim alacak, kim verecek? Ve tören bitene kadar da o sahanın içerisinde kimseyi
0: Tabii,
1: sokmayacaksın.
0: tabii.
1: Yani o saha zaten futbolcuya aittir.
0: Allah korusun burada farklı bir kişi zihniyette olan
1: Tabii canım ki...
0: girse, bir laf atsa, oradaki futbolculardan birine bir laf söylese, tatsız olaylara sebep olacak, taraftara yansıyacak,
1: Veya
0: futbolculara,
1: saldırsa yani futbolcuya.
0: ya her şey olabilir,
1: Evet.
0: her şey olabilir. Yani bunların önlemini almak
1: İşte
0: zorunda.
1: sorumlusu kim olacak sonrasında, ben onu merak ediyorum.
0: Yok,
1: Acaba o
0: herkes birini
1: sorumluluğu
0: atar.
1: tabii kimse
0: Herkes birini
1: üstüne
0: atar, en
1: almayacak.
0: sonunda bize kalır.
1: İşte Yüce Bey, güzel olan şey şu. Gerçekten yani bir sorumluluğu ya da organizasyonu üstlenmek kolaydır.
0: Evet.
1: Ama onu hakkıyla yerine getirmek önemli olandır. Gerçekten mesela izlediğimiz zaman bak ne güzel konuşuyoruz, diyoruz ki bir tane dışarıdan adam giremedi.
0: Evet.
1: Neden? Oraya bir şey görevlendirmişler. Orada görevler var UEFA'nın. Sen giremezsin arkadaş dediği zaman giremiyorsun. Bitti. Biz de niye bunu yapamıyoruz? Niye yapamıyoruz? Çünkü bizde hep birileri aman o onun adamı, bu bunun adamı, bu böyle istiyor. Aman o da ge yapsın. Olmaz.
0: Kulüp başkanının oğlu, kulüp
1: Evet.
0: başkanının kızı.
1: Kesinlikle. Kural kuraldır. Kuralı koyacaksın. Kurala önce kendin uyacaksın. Sonra da herkesin uymasını bekleyeceksin. Şimdi senin çiğnediğin kurala ben niye uyayım?
0: Tabii canım.
1: Ben de uymam yani. O zaman
0: Tabii.
1: sen kuralı koymuşsan, o bir kuralsa önce kendin uyacaksın. Kuralı yapanlar, kural koyucular önce kendileri uyması gerekiyor. Ama bizde öyle bir şey yok. Bizde gerçekten çok zor şartlar altında belki de çok büyük çabalar, emekler, biraz önce anlattınız. Bakın 3 gün, 4 gün
0: Evet,
1: boyunca
0: evet, evet.
1: çok ince. Ne
0: Evet.
1: yapıyoruz biz, oturuyoruz televizyon karşısında herkes izlerken
0: Tabii.
1: ne diyor? Sadece maça bakıyor. Onun öncesini biliyor mu o hazırlıkları? Bilmiyor kimse.
0: Bir senaryosu var. O senaryoya uymak zorundasınız. Diyor ki
1: Düşünün.
0: maç başlarken diyor kamera futbol topunun üstünde olacak. O futbolcu topa vururken göreceğiz
1: Gördün
0: diyor.
1: mü? Ne kadar güzel.
0: Ardından diyor misafir takımın teknik direktörünün görüntüsünü istiyorum diyor. Yazısını istiyorum oraya diyor. Sonra ev sahibi takımın görüntüsü, teknik direktörünün görüntüsünü istiyorum. İsmini istiyorum.
1: Ne güzel.
0: Ve diyor bir hakem bir kart gösterdiği zaman

0: ediyorum. Pozisyonun tekrarını göstermeyin. Kime gösterdiğini gösterin, ismini yazın diyor. Bana şov yapma diyor. Bana
1: Doğru.
0: Gerçeği göster
1: kesinlikle
0: diyor.
1: Kesinlikle. Bizde de hep öyle olur ya. 50 defa o pozisyonu izlersiniz. İzlersiniz. Sonra pozisyondan epey bir zaman sonra oyun devam eder. Falanca kart görmüş, sarı kart görmüş diye işte söylenir. Ama gerçekten yani bilinçli ve bir programlı organizasyonun gerçek anlamda yerine getirilmesi için izleyen insanların neyi izlediğini, nasıl izlediğini ve eksiksiz her şeyi net bir şekilde görebildikleri bir pozisyon istiyorlar. Öyle yapıyorlar onlar organizasyonu. Bizde o önemli değil. Biz biraz daha böyle şeye yönelik.
0: O bizim çocuğumuz. Bak selfie çektirelim.
1: Tabii. Şov. Biraz olun, daha şov. Şov.
0: Emin olun. Hani soyunma odalarından futbolcuların giyeceği formayı gösteriyoruz maç
1: evet,
0: öncesinde.
1: Evet.
0: Kim, hangi futbolcular kadroda onları gösteriyoruz. Emin olun 45 saniyedir o görüntünün soyunma odasında çekilmesi.
1: Tabii.
0: Bir saat öncesine kadar çekmek durumundasınız. Çektiniz, çekemediniz bitti.
1: Biter, almazlar. Bizde öyle değil.
0: Evet.
1: Bizde pozisyondan sonra tekrar yaratılır. Eğer birisi
0: evet.
1: çekememişse
0: evet.
1: hadi bir daha oluşturalım ya, falan.
0: İşte arkadaş çekemedi de işi vardı. Odur budur.
1: Aynen yani. Aynen. Onun için burada sorumluluk ve görev bilinci ayrı bir şey gerçekten. Hem görev bilincini eksiksiz yapacaksınız hem de o sorumluluğu iyice taşıyacaksınız. Ve bir de tabii ki görev dağılımında da herkes görevini eksiksiz yapmak zorunda. Yani imtiyaz diye bir şey olamaz görevde.
0: Evet.
1: Çünkü sizin toleranslı davrandığınız bir şeyde farklı bir olay gelişirse, istenmeyen bir olay gelişirse ne yapacaksınız?
0: Tabii.
1: Kim alacak sorumluluğu? Efendim ben tolere ettim ama ama emir oradan geldi. O da onu atacak, o da onu atacak. Ortada kalacak her şey.
0: Şöyle diyeyim, geçtiğimiz Şampiyonlar Ligi çalışmalarında en ufak hatayı bile bunu not eden UEFA temsilcisi var ve bize gönderiyordu TRT'nin ekiplerine bir daha bunu yapmayın diye.
1: Kesinlikle.
0: Hatta bu yönetmen işte şöyle yapıyor, bu yönetmen de konuşun, eğitin bu yönetmeni bir dahaki maçta bunları görmek istemiyoruz
1: Gördünüz
0: diye
1: mü?
0: Çok politik dillerle yazılıyordu.
1: Yani doğrusu da o. Hani bizde evet hep şeyiz, duygusalız.
0: Evet.
1: Hata yapmış olabilir ya. Bir hatası
0: evet,
1: olmuş olabilir.
0: Evet, insandır. Hata yapar.
1: Hadi bir daha verelim görev. Aynı hakemlerde olduğu gibi. Maçı kötü yönetiyor. Bir maçta sonra bir daha.
0: Bir yönetmen arkadaşımızı bir daha istemediler. Yayın hakkını sizden alırız dediler.
1: Gördünüz.
0: Bakın burada dinleyicilerimize söylüyorum.
1: Ama
0: yani
1: doğru ama.
0: TRT bu mücadeleleri verdikten sonra bu işlerde UEFA'nın finalini yönetecek ne diyeyim?
1: Ekip.
0: Ehliyete
1: Tabii.
0: Sahip oldu.
1: Çok doğru. Ama öyle olması gerekiyor. Gerçekten öyle. Yani hata bir kere diye bir şey olmaz.
0: Evet.
1: Hata yapmışsanız eğer bir onların kendi kurallarıyla o ciddi anlamda koydukları o kuralların özellikle o kural ihlaliyle ilgili ciddi sorunlar yaratılıyorsa o zaman orada mutlaka o kuralı çiğneyenin, hata yapanın dinlendirilmesi ya da uzaklaştırılması daha doğru olur. Siz aynı adama 4 kez 5 kez göz yumarsanız bu artık geleneksel hale gelir. Yani onun bir hareket tarzı olarak benimsenir. Ya birincide bir şey olmadı ne olacak? İkincide de olsa ne olur? Üçüncüde de ne olsa? Olsa ne olur? Mantığı gelişmeye
0: evet.
1: başlar. Kesinlikle. Ha bunun ceza mı? Ceza değil ama önlemini alıyor. Ciddi
0: evet.
1: anlamda önlemini alıyor. Yani bu adam böyle bir hata yaptı.
0: Tabii.
1: İkinci kez ben bu adamı istemiyorum. Garantiye gidiyor. Daha iyi yapabilecek birisi varsa oraya onu getiriyor
0: tabii.
1: koyuyor.
0: Tabii.
1: Doğrusu da öyle olur. Bence UEFA'nın bu şeylerini bizim de artık bir an önce o kriterleri kendi içimizdeki organizasyonlarda da uygulamamız gerekiyor.
0: Hani şunu da ekleyeyim, başka bir konuya geçeceğim. Hatta bizim arkadaşlarımızdan, özellikle dil bilen arkadaşlarımızdan 5-6 kişiyi UEFA'nın ekibine almak için teklifte bulundular.
1: Evet.
0: Yani kalite olarak biz de çok yukarılara çıktık yayıncılık anlamında. Onların da beğendiği elemanları kendilerine almak istediklerini de biliyoruz.
1: Çok doğru. Yani eğer
0: Evet.
1: gerçekten o düzeyde elemanlarımız, yetişmiş
0: Evet.
1: elemanlarımız
0: Evet.
1: varsa onlar bizim gibi değil. Onlar
0: Evet.
1: ne olursa olsun hangi gözle bakarsanız bakın. Aman bu Türkmüş efendim bunları
0: Yok yok öyle bir
1: şey
0: şeyleri yok.
1: hiçbir düşünce olmaksızın direkt
0: Evet.
1: onu
0: İş yapacak.
1: başaracağına o işi
0: Evet.
1: üstlenip de layıkıyla yerine getireceğine inanıyorsa liyakatı hep uygularlar.
0: Evet.
1: Verirler ve doğrusunu da yapıyorlar.
0: Bir şey daha söyleyeceğim. Yine Aston Villa Freiburg maçıyla ilgili. Şimdi orada Unai Emery. Evet. Aston Villa'nın teknik direktörü. 6. finalini
1: altıncı
0: çıktı
1: final,
0: ve
1: 5.
0: kez kazandı.
1: Kupayı kazandı. Evet.
0: Şimdi siz Aston Villa'da Unai Emery'nin bu sezona başlangıç maçlarındaki performansını hiç duydunuz mu? Bakın ben size söyleyeyim.
1: Evet.
0: Aston Villa sezon başında oynanan ilk 5 maç sonunda galibiyet alamayan
1: evet.
0: Unai Emery'i kovmayı düşünüyordu.
1: Evet, öyleydi.
0: Ve kovmadı. Ve sonunda Premier Lig'de 4. oldular. Ve aynı zamanda da Aston Villa
1: Şampiyonlar
0: Avrupa Ligi'ni,
1: Ligi'nde de,
0: Avrupa Ligi'ni kupasını kazandı. Şimdi burada bir futbol kültürü var. Evet, onlar da düşünüyor esasında ama evet diyor, bu bizim için iyi olmayacak diye düşündüklerini görüyoruz. Bir de bizim bize artık ders olması lazım bazı şeylerin. Çok çabuk insan harcıyoruz, çok çabuk düzen bozuyoruz.
1: Tahammül çok önemli. Evet.
0: Evet. Bir reklama gidelim.
1: Tamam.
0: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 13.59. Kısa bir reklam aramız var. Ardından tekrar birlikte olacağız.
2: Reklamlar. Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar totalenerjiistasyonları.com.tr ve milangaz.com.tr'de.
3: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli. 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
8: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
9: Sen ne istersen o.
2: Reklamlar.
10: Şefkate açılan kapının adresi 130 yıldır değişmedi. Bu bayram siz de Darül Acize'ye yapacağınız kurban bağışlarınızla değişmeyen iyilik geleneğimize ortak olun. Darül Acize, 130 yıldır hepimizin evi, hepimizin sofrası. Bağışlarınız için 444-6080 ya da darulacize.gov.tr.
11: Spor gündemi devam ediyor.
0: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 14.02'yi gösteriyor. Spor gündemindesiniz ve spor gündeminde şimdi biraz basketbol konuşacağız. Spor yazarı Okan Can bizlerle birlikte. Okan Can, hoş geldin.
12: Hoş bulduk, yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi seninle bugün iki defa bağlantı kuracağız ama hani taze dün akşam oynandı çünkü Euroleague'de karşılaşmalar ve finale kalan takımlar belli oldu. Öncelikle hani organizasyon anlamında şunu konuşalım. Fenerbahçe seyircisini maç başladıktan saatler sonra, dakikalar sonra tribünlere alındığını duyduk ve bunu hem Fenerbahçe'nin yöneticisi, hem Saras Yasikevicius, hem bazı oyuncuların ailesi bunları dile getirdi. Öncelikle bu niye oluyor? Bu özellikle Euroleague bu konuda çok hassas olması gerekirken niye

0: böyle oluyor? Yani Yunanistan'da olduğu için mi Fenerbahçe seyircisinin çok yoğun bir baskıyla orada Yunan taraftara üstünlük sağlayacağı için mi? Niçin?
1: Şimdi öncelikle bu bir kere kesinlikle Atina efekti aslında. Yani bu
0: Evet.
1: Yunanistan'da olduğu için böyle oluyor. Son 6-7 Final Four hatırladığımızda böyle bir sıkıntı yaşanmadı. Tabii ki problemler vardı ama dün akşamki kadar bariz Olympiakos tarafına 8 bin bilet verilmişti ilk başta. Sonra Panathinaikos tarafı tabii elendiğinde açıkta olan biletleri toplamışlar ama günün sonunda burada bir berbat, rezalet bir Euroleague yönetimi var. Zaten Euroleague yıllardır, yani son 10 yıldır özellikle ilerleme kaydedememesi ve NBA fikrinin ortaya çıkması da bu Euroleague'in bir şekilde kurumsallaşıp organize olup hem gelirdi hem de organizasyonda birkaç kulübün kafasına göre takılmasına da sebep oldu. Burada bir düzenleme de yapamadı. Bir yeniden reorganizasyon da yapamadı. Hatırlayın, Euroleague'in kuruluşu aslında FIBA'ya isyan olarak
0: Evet.
1: kurulmuştu. Bugün de şimdi aynı duruma düştü Euroleague. Dün akşam bir rezaletti. Yani siz Final Four yapıyorsunuz. Ben Fenerbahçe'yi şöyle söyleyeyim. Bu bahane değil ama ben maçın o başlamadan ilk 10 dakika 15 dakika ben Fenerbahçe'nin oradan eleneceğini hissettiğimi söyledim. Çünkü o hava, ambiyans, bütün salon kıpkırmızı, bir kere yani deplasmanda bile oynamak gibi değildi. Yani başka bir ruh vardı orada. Bunu bir şekilde kontrol edememişler. Sarasa kadar herkes buna isyan etti. Aileler giremedi. Tribün oluşturulamadı. Zaten Olympiakos en son 2013'te kazanmıştı. Yaklaşık 12-13 yıldır her sene dünya para harcayarak bu kupayı almaya çalışıyor ve en sonu Euroleague yönetimi de bence rahatlamıştır. Eğer Olympiakos finalde şampiyon olursa Euroleague yönetimi de rahatlayacaktır diye düşünüyorum. Gerçekten yani eskiden İspanyolların ağırlığı vardı.
0: Evet.
1: Euroleague'de daha fazla vardı. Ama son 3-5 yıldır zaten hakem kararlarında da gördük. Yani berbat bir hakem yönetimi vardı. Fenerbahçe'nin elenmesini ben bu faktörlere bağlamıyorum ama bunlar çok önemli faktörler. Fenerbahçe kötü oynadı ama organizasyon o kadar kötüydü ki siz bir kere salona girdiğinizde oyuncu olarak, takım olarak o negatifliği aldığınızda oradan toparmak çok kolay değil. Ben televizyon başında onu hissettim. Oyuncular onu sahada daha fazla hissetmiştir. Yani düşünsenize kendi ailesini, kendi eşini, kendi çocuğunu görmeye çalışsa belki nerede olduğunu bilemeyen oyuncular ve teknik ekip var orada. Berbat bir durumdu. Euroleague bunu düzeltebilir mi? Yani şu an çok düzeltilebilir görmüyor. Çünkü bunun ceza yaptırım yok. En fazla bir para cezası verirler. Ama günün sonunda Olympiakos oradaki o baskıyı ve organizasyonsuzluğun yarattığı avantajı kullanmış oldu.
0: Şimdi saha içine dönelim. Fenerbahçe geçen sene Euroleague'in şampiyonuydu. Bu sene de esasında bir müddet iyi çıkardı ligi, özellikle iyi götürdü. Ama ardından bir mağlubiyetler serisi geldi. Hani dedik ki Final Four'a doğru yükselecek. Ama daha evvel Real Madrid maçında 58 sayı atmıştı. Bu kez 61 sayı attı. Evet, Olympiakos 90 sayı ortalamasıylaydı. Evet, onu biraz indirdi rakibinin sayı ortalamasını. Ama sıkıntılar vardı. Bu sıkıntılar sizce nelerdi?
1: Ya bir kere şöyle bir durum var. Olympiakos Fenerbahçe'yi tabiri caizse döverek yendi. Yani o
0: Evet.
1: kadar hem sert oynadılar hem motivasyonları, oyun konsantrasyonu çok yüksekti. Ve bençlerinden çok büyük katkı aldılar. Derinliklerinden dolayı. Kadroları gerçekten çok iyi ve Fenerbahçe'ye göre çok daha iyiydi. Şimdi Fenerbahçe geçen kazanırken takım hüviyetiyle kazanmıştı. Fenerbahçe geçen kazanırken Euroleague'in favorisi değildi ki Panathinaikos'u yarı finalde eleyerek kazanmış. Fenerbahçe Euroleague'de başarılı olmak istiyorsa takım olarak hareket etmek zorundaydı. Dün bunu yapamadı Fenerbahçe. Dün maçı Olympiakos sonuna kadar hak etti. Sağ içinden bahsediyorum. Bence Fenerbahçe adına 2015 Final Four'u hatırlar mısın? Real Madrid-Fenerbahçe maçında
0: Evet.
1: Real Madrid de orada Fenerbahçe'yi tabiri caizse yine döverek yenmiş. Nosyoniler vardı. Felipe Reisler. Fenerbahçe neye uğradığını şaşırmıştı ki ilk Final Four'uydu Fenerbahçe'nin. Sonraki yıl Fenerbahçe ona göre transferler yaptı. Antic geldi. Datome gelmişti. Hatırlarsın Sulukas geldi. Ona göre bir oyun kurgusu inşa edildi ve oyuncu tercihleri yapıldı. Dün akşamki maçta Fenerbahçe adını bence böyle bir değişim ve miladın

0: Fenerbahçe'nin yabancı oyuncularını saracağım. Zadar, Yantunen, Chris Silva, işte sakat olan Bango, ondan sonra işte yer yer Brandon Boston. Yani sizin kadronuzda 5-6 tane atıl yabancı oyuncu var. Hiç kullanmadınız, kullanamadınız, evet. Verim alamadınız. Şimdi bu bir kadro mühendisliği hatası. Böyle maçlarda bu hata, bu eksikler göze çarpıyor. Sezon içerisinde bunu Saraz'ın antrenörlük kabiliyetiyle takım bunu bir şekilde kapatıyor belki ama Final Four'larda işte gördün Evan Fournier'e gelip çok uzaklardan üçlük atıyor. Orada Vezenkov'un kalite farkı ortaya çıkıyor. Alec Peterson ilk yarı bir anda size 8 sayı potunuza bırakıyor ve bir anda size öldürücü darbeyi vuruyor. Yani benchlerinden her gelen oyuncudan katkı aldılar. Fenerbahçe ise hiçbir şey yapamadı. Yani Devon Hall'la Colson'un, Jantuni'nin toplam sayısı 0. Yani çok çok acı bir şey bu. Yani bu böyle kazanamazsınız zaten. Dolayısıyla Fenerbahçe Euroleague'in 7 veya 8. bütçesi, yani bütçesinden 8. sıradır diyebiliyorum. Veya 7 de olabilir. Oradaki rakamlar çok şey değil. Tabii ki bütçe arttırması gerekebilir ama en azından bu elindeki 6-7 yabancı oyuncuyu bir şekilde değiştirmesi ve vedalaşması gerekiyor. Saras da orada yetmedi. Ki bence dün akşam Saras'ın da performansı biraz tartışılırdı. Yani Fenerbahçe 3 çeyreğe hep geriden başladı.
1: Evet.
0: Aynı beşlerle başladı iki tane. Yani ilk devre aynı beşle başladı. İkincileri de aynı beşle başladı. Yani siz ilk beşle başladığınızda 10 sayı fark yediğinizde aynı adamlarla ikinci yarıya başlıyorsunuz. Bu çok büyük bir hataydı. Bence bazı oyuncuları fazla tahammül etti. Bazı oyuncuları hiç şans vermedi. Tepki alamadı. Günün sonunda aynı denemeleri, yani set oyunlarını aynı denemeleri yapmaya çalıştı ki defansif açıdan, savunma açısından bence Fenerbahçe Olympiakos'u belli bir yere kadar tutabildi. Çok da kötü performansı, yani savunma takımı olarak Fenerbahçe üzerine düşeni yaptı ama işte üretemedi.
1: Evet, üretemedi.
0: Çok airball vardı mesela, yani Fenerbahçe panik atışları da çok fazla yaptı. Bence kötü mağlubiyet ama yıkıcı. Yani finalde son saniye maç kaybetmek gibi bir talibat yaratmaz bu tür mağlubiyetler. Bu değişim açısından bence iyi bir sinyal oldu Fenerbahçe. Zaten bizim için önemli olan Türk basketbolu için ard arda oralarda mısınız, ona bakmak lazım. Fenerbahçe 3 yıldır orada.
1: Şimdi diğer maça da bakalım. Valencia Panathinaikos'u gerçekten 2-0 geriden 3-2 yenerek yarı finale kaldı ama Real Madrid'e gücü yetmedi. İspanya'dan da birbirlerini çok iyi tanıyan takım ve Real Madrid finale kaldı. Ve finalde Olympiakos Real Madrid. Ama ben şöyle bir şey, herkes Olympiakos için evet Olympiakos daha şanslı, taraftarı var diyor ama oraları oynayan Real Madrid çok daha tecrübeli diye düşünüyorum. Çok zor bir maç olacak Yunan ekibi için.
0: Ya ben de öyle düşünürüm ama şimdi Tavares sakat, Alex Len sakat ve dün akşam Garuba sakatlandı. Garuba sağdan çıkarken ayağın üzerine basamıyordu. Yani Real'in en önemli oyuncularından biri. Yani hem fizik açıdan hem 4-5 oynayabilen Garuba'nın eksikliği kolay değil. Yani Tavares sorusu bile Garuba, bilmiyorum orada nasıl bir deneme yapacak Real Madrid bench'i. Yani Hezonya kalıyor 4-5'te ki... Olympiakos'un uzunları çok çok efektif. Yani
1: çok
0: çok iyi bir uzun rotasyonu var. Yani hangisini söyleyeyim? Vezenkov çıkıyor, Peters giriyor. O olmazsa Milutinov var. Yine orada adını bir anda unuttum. Yani iki tane daha yedek çok Dante Hall var. Dante Hall gibi çok atletik bir uzunu var. Dolayısıyla Olympiakos'un uzun rotasyonu, forvet rotasyonu çok iyi durumda ve iyi oyuncuları var. Real Madrid bu açıdan belki hani oyunu Olympiakos'un istediği yerden değil de kendi belirlediği setlerde oynayabilirse, biraz da kısalar üzerinden kalabilirse, çünkü dün hatırlayın Fenerbahçe en çok dayağı Milton'un reboundlarıyla yedi. Yani orada rebound üstünlüğünü kaybetti. Tavares olmayınca caydırıcı da olmuyor. Çok iyi performans göstermesi ve çok enerji koyması lazım Real Madrid'in. Bir de 2 yıl önce Yücel, Real Madrid son saniyede Gül'ün atışıyla kupayı almış, hatırlarsınız. Olympiakos maçı önde götürmüş ve final

0: de Olympiakos Real'e kaybetmişti ki son saniye basketiyle kaybetti.
1: Evet.
0: Onun da motivasyonu olacak şimdi. Panathinaikos'un evinde kupa almak da var. Yani tüm şartlar Olympiakos lehine.
1: Şimdi spor yazarı Özgün Erdoğan stüdyo konuğumuz. Size bir sorusu var ya da ekleyecekleri var. Dinlerseniz Okan Can.
0: Ne demek lütfen.
2: Kolay gelsin sevgili Okan Can. Şimdi tabii Euroleague'de gerçekten Fenerbahçe yani üst üste bu dörtlü finallerde yer alıyor. Kupayı da kazandı. Ama bu sene gerçekten yarı final maçına baktığımız zaman Olympiakos karşısında seyirci zaten gerçekten 11 binin üstündeydi herhalde salondaki seyirci sayısı ve ciddi anlamda bir baskı oluşturdu. Fenerbahçe taraftarlarının birçoğu da dışarıda kaldı. Panathinaikos taraftarlarının da elindeki biletleri Olympiakos taraftarlarına vermesi içerideki Yunan baskısını da artırdı. Ama tabii burada hakem hataları da oldu. Evet ciddi anlamda ama bizim pek hakeme itiraz edememe sebebimiz baktığımız zaman işte periyotların birinci, ikinci, üçüncü periyotta da Olympiakos'un 10-0'lık, 11-0'lık serileri yakalamasının etkisi oldu mu?
0: Yani Fenerbahçe ne Olympiakos'un hakemleri baskı yapacak bir oyun üretemedi. Yani Saras'ın çok ara işleri oldu. Yani mesela hakim ilk çeyrekte o kadar saçma kararlar verdi ki, evet. Ama devamında mesela güzel hatırlayın bazı pozisyonlarda foul olmayan pozisyonları foul verdi ki Fenerbahçe'yi hani tabiri caizse eylemeye çalıştılar. Hani size foul ver.
1: Çünkü bir ara evet. Evet.
0: 8-9 servis atışı atmıştı Olympiakos. Fenerbahçe'nin servis atışı yoktu. Sonra bir anda Olympiakos'un foul sayısı artmaya başladı. Yine bir pozisyonda Baldwin'e yani Tucker potaya giderken Baldwin'e topu verdi üçlük atsın diye. Hakem orada foul ile kesti yani üçlük atacakken. Yani hakemler dün eyyamcılık yaptılar ama Fenerbahçe performansı o kadar yerlerde o kadar kötüydü ki hakem veya rakip üzerine baskı hiç yaratamadılar. Yani maç içinde 4 sayı, 3 sayı, 5 sayı fark olsaydı Fenerbahçe hakemi de baskı altına alabilir veya orada o enerjiyi ortaya çıkartabilirdi. Basketbol çünkü çok sekanslar oyunu. Maalesef Fenerbahçe hiçbir şey yapamadı. Çok kötü oyundu Fenerbahçe. Yani benim bu yıl gördüğüm en kötü oyunlardan biriydi. Bireysel açıdan oyuncuların da performansları kötüydü. Bir de bir söz daha şeyi söylemek lazım. Ya ben Fenerbahçe yönetimin yerinde olsam o salon düzelmeden maça başlamazdım, onu söyleyeyim yani.
1: Doğru.
0: Yani o çok büyük hataydı. Yani o maçı orada bir kere o duruşu göster çıkmayacaksınız. Yani o orada yani düşünsene yücel bakıyorsun sağa kırmızı, bakıyorsun sola kırmızı, öne bakıyorsun kırmızı, arkaya bakıyorsun kırmızı, böyle bir şey olmaz. Yani çıkmayacaksınız maça.
1: Hayır, bir de seyirci bağı yüksek olan bir takım Fenerbahçe ve seyirciniz sizin İstanbul'dan, Kadıköy'den çıkmış gelmiş
2: dışarıda kalmış
1: Atina'ya ve dışarıda kalmış ve giremiyor. Hmm. Ellerinde bilet var. Fenerbahçe yöneticisi de bunu biliyor ve bu bağlantıyı da kurabiliyor. Ama Fenerbahçe yöneticisi orada ağırlığını koyamıyor veya engelleniyor. Bilmediğimiz
0: ya
1: için söylüyorum.
0: Çıkmayacak maça yani. Bakın ondan sonra neler yapıyorlardı. Yani ne Euroleague. O zaman Olympiakos daha çok bozulurdu. Yani o konsantrasyonları bozulurdu.
1: Doğru.
0: Çıkmayın. Ne olacaktı ki? Yani ne olabilirdi mesela?
1: Evet, para cezası yerdi.
0: Para cezası yerdi. Hiçbir şey olmazdı. Ama bir duruştur yani. O zaman karşı tarafın oyununu bozmuş olurdunuz.
2: Tabii. Moralini bozmuş olacaktın en azından. Ciddi anlamda.
0: Evet. Kesinlikle yani. Peki. Orada yönetimin çok büyük hatası var yani.
1: Şöyle diyeyim, büyük ihtimalle de Fenerbahçe'nin basketbol şube sorumlusu Cem Ciritçi büyük ihtimalle hani yeni bir basketbol sorumlusu. Hani eskilerden olsaydı büyük ihtimalle o şeyi verebilirdi, kavgayı verebilirdi veya işte itirazı yapabilirdi ama anladığımız kadarıyla böyle öğreneceğiz oralarda kalmayı. Peki, Türkiye'ye döneceğiz artık. Basketbol ligimize döneceğiz. Nasıl bir mücadele bekliyorsun Türkiye'de Süper Lig'de?
0: Ya bir kere Fenerbahçe'nin buradan yani tekrar konsantrasyon ve oyuna dönmesi çok kolay değil tabii ki. Bir de dün akşamki asıl sıkıntı şuydu Yücel. Oyuncu bazında oyuncuların bireysel çabaları ve motivasyonları

0: problemliydi. O insanları tekrar oyuna döndürmek çok kolay değil. İşte Devin Hall ayrılacak. Nnamdi Azikiwe basketbolu bırakıyor. Bazı oyuncularla zaten ruhen vedalaşmış. Dolayısıyla tekrar ortaya hedef koymak, tekrar başlamak çok kolay değil. Ama tabii ki Fenerbahçe doğal favori. Beşiktaş bir düşüş yaşadı. Anadolu Efes tekrar bir çıkış arıyor belki ama Fenerbahçe hatırlayın geçen sene Telekom'u 2-1'de zor yenmişti. Son 8'e kalındığında çeyrek finalde.
1: Evet.
0: Buradan dönmek çok kolay değil. Bir de bence Sarıs'ın bazı oyuncuları kullanmaması gerekebilir. Yani ligi bitireceği kadroyu bence biraz sadeleşmesi gerekebilir. Çünkü bazı oyuncular hiç şoklar. Yani ben mesela Devinoğlu dün akşam inanılmaz buldum. Çünkü Milano'ya gidiyor.
1: Evet.
0: Bir çabası da yoktu oyunla ilgili. Hani bilmem orada bir takım ayarlar, bir kalibrasyon ayarları yapılabilir mi? Kolay değil ama Fenerbahçe doğal favori. Muhtemelen biz finalde Fenerbahçe'yi göreceğiz diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize emeğinize sağlık. Tekrar görüşeceğiz programımızın ilerleyen dakikalarında. Bu kez futbol konuşacağız sizinle Okan Can.
0: Sağ olun, iyi günler diliyorum.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, spor yazarı Okan Can'la biz Euroligi konuştuk. Fenerbahçe Beko'nun dün Olympiakos maçını konuştuk. Aynı zamanda bugün de yarın da final ve daha sonra da Süper Lig'de playoff mücadelesi başlayacak. Bunları konuştuk. Şimdi burada şunu da konuşmak lazım. Bu hatırlarsanız FIBA, Turgay Basketbol Federasyonu Başkanımız
2: Turgay Demirel
1: evet. Vardı. FIBA'da da Avrupa sorumlusuydu. Bir anda özellikle o zamanki Rus takımları, Sovyet takımları, Yugoslav takımları, demir perdenin perde takımlarının biraz daha yoğunluklu olmasıyla İspanya ve Yunan federasyonlarından ULEP denilen bir organizasyon kuruldu. Ve bu organizasyona işte Euroleague, Eurocup organizasyonları oldu. Şimdi Okan Can'ın da söylediği doğru. Adaleti getirmek için geldiler FIBA'nın ardından ULEB'e. Evet. Ama şimdi İspanyol ve Yunan takımlarını destekleyerek diğer takımları ezmeye başladılar.
2: Evet.
1: Ki FIBA ve burada baskı kuruyor ama NBA Avrupa'yı kurmak istiyorlar.
2: Evet.
1: Fenerbahçe de burada imzasını attı Euroleague'de kalacağım diye ama burada yine bunlar eğer sıkıntı olursa sanırım orta vadede bu iş başka bir boyuta doğru gidecek. Başka bir yapılanmaya doğru gidecek Avrupa Ligi özellikle Avrupa'da.
2: Doğru. Yani her şeyde örnek veriyoruz ya, Avrupa'da bakın bunlar oturmuş, böyle bir kültür var. Gerçekten orada herhangi bir haksızlığa maruz kalınmaz diye, ama gelinen noktada gördük işte dünkü maçta gerçekten yani hakemin o kadar bariz hataları, o kadar net bir hatası vardı ki ya itiraz bile edemiyorsunuz. Çünkü zaten size maç öncesinde baskıyı kurmuşlar.
1: Evet.
2: Organizasyon yapılmış. Salon kapalı bir alanda o kadar seyircinin aşırı derecede baskısı altındasınız ve hani üretemiyorsunuz da. Dediğim gibi 10-0'lık, 11-0'lık seri yakalamış Olympiakos ciddi anlamda sizin yani üstünüzde bir oyun sergilemeye başladı. Oyundan düşmüşsünüz, bunu kapatamıyorsunuz ama dış etkenlerin sizin üzerinizdeki baskısı da çok net, bariz bir şekilde görülüyor. O zaman bu eşit düzeyde bir şey olmuyor, mücadele olmuyor. Yani siz Avrupa'da da bunu sağlayamayacaksanız o zaman niye kurdunuz ULEB'i?
1: Evet.
2: Yani niye kurdunuz? Yani siz hani daha iyisini düşünerek yapılmadı mı? Evet, daha iyisi düşünülerek yapıldı. O zaman daha iyisi böyleyse, o zaman biz eskiye rağbet oldu.
1: Evet.
2: Eskiye dönmek gerekiyor. Bu daha iyisi olmadı, ortaya çıktı. Bunun gidişatı tabii iyi değil. Yani bence de NBA'in Avrupa şeyinin kurulması biraz olsun burayı frenleyecek gibi geliyor. Çünkü karşısında bir güç gördüğü zaman herkes geri adım atar. Herkes kendine çeki düzen vermeye başlar. Burada sınırsız bir önünde açıklık var. O açıklığı da iyi kullanıyor ULEB. Bence de yani evet Fenerbahçe oraya imza atmış ama bir gözden geçirmesi gerekiyor diye düşünürüm. En azından bir yaptırım gücü olması bakımından da diğer tarafa ufak bir teması da olsa bunlar Fenerbahçe'yi kaybetmek

0: istemeyecektir. Çünkü Fenerbahçe artık burada o ligde ciddi anlamda kalıcı bir takım. Ortaya koyduğu oyunuyla, başarısıyla, seyircisiyle, kupayı kazandığı zamanki gerçekten o şaşası bilmem nesi, o tribünlerde futbolda farklı ama salonda daha farklı oluyor. O farkı da gözetiyorlar. İyi de bir ekipti. Çok da ciddi anlamda hem koçuyla hem kadrosuyla lige damgasını vurmuştu. Bu sene evet gidişatı iyi değildi baştan. Baktığımız zaman sendelemeler oldu bilmem ne yaptı. Herkesin kafasında acaba bu kadro yetersiz mi? Acaba kadroda eksikler var mı? Acaba hani bu dörtlü finali kaldırabilir mi? Belki dörtlü finale kalacağı tamamdı da sonrası için o dörtlü finaldeki başarısı özellikle Yunan takımlarının çok ağırlıklı olarak damgasını vurmaya başladığı ve desteğini de alarak tabii ki bir takım olmaması gereken yanlışların, hataların üst üste gelerek takımın üzerinde baskı oluşturması sebebiyle ya da öbür takıma imtiyaz tanınması sebebiyle gidişatı da görünüyordu. Onun için vallahi önlemi bence şeydir, yani karşısındaki güçtür. Öyle bir güce bir göz kırpmak, en azından bir yeşil ışık yakıp oraya doğru yönelmek zannedersem bunların kendisine biraz daha çeki düzen vermesini sağlayacaktır.
1: Özellikle de şimdi burada biraz da kendimize bakalım. Tabii bu maçta Fenerbahçe sezon başından beri de kan kaybetti
0: Evet,
1: esasında.
0: evet.
1: Nigel Hayes-Davis gibi önemli bir oyuncusunu kaybetti. Bunun dışında özellikle uzunlarda aldıkları oyuncularda Yantunen de mesela fazla verim alamadı. Bango derseniz sakatlandı. Şimdi Chris Silva'yı aldı ama Chris Silva Euro Cup için, Euro Challenge için iyi bir oyuncu olabilir ama Euro Lig için o kadar yeterli değil. O anlamda Fenerbahçe biraz kadrosunu da zenginleştirmeli. Bildiğim kadarıyla 2-3 oyuncuyla şu anda anlaştı. Adını açıklayacaklar sezon bittikten sonra. Ve eskisi gibi ne diyeyim? NBA'in çaylak oyuncusu, evet Horton iyi bir oyuncu. Brandon evet iyi bir oyuncu ama böyle deneme yanılma için Saras'ın eline oyuncu bırakmayacak anladığım kadarıyla yeni dönemde çünkü başkanlıkta seçilecek.
0: Evet ama şöyle de bir şey gerekiyor biliyorsunuz. Hani futbolda söylenir uyum zamana gerekiyor, zamana ihtiyacı var ama basketbolda o zaman biraz daha kısa. Yani oyuncunun gelip de takıma uyum sağlaması zamanı biraz daha kısa gibi gösteriyor ama basketbolda uyum daha zor oluyor. Yani çok kısa, dar bir ekibiniz var. İşte atıyorum 8 kişi 10 kişiyle çalışıyorsunuz ama o 10 kişinin arasına girmek ve 10 kişinin arasında kendinize yer edinmek, onlarla doğru iletişimi kurabilmek ve onlarla birlikte hareket edebilip sana gerekli desteği sahada verebilmelerini sağlayabilmek uzun zamanı alıyor.
1: Tabii.
0: Gerçekten basketbolda rekabet çok yüksek. Futbolda bunun daha kolay yapıyorsunuz. Onun için bence baktığımız zaman gelen oyuncular aslında kötü oyuncular değil.
1: Evet.
0: Yer alan oyuncuların hepsinin katkıları hem ligde gördük, hem EuroLeague'de gördük. Gerçekten katkıları yadsınamayacak kadar katkıları var.
1: Evet.
0: Ama elbette ki bu lig için yeterli mi? Yeterli olmayabilir. Veya ne bileyim bench'ten gelecek oyuncularınızın katkıları yeterli olmayabilir. Yani baktığınız zaman o iki potayı bir arada kullanabilecek bir potansiyel oluşturmak gerekiyor. Bence gerçekten doğru transferleri doğru şekilde yapabilecek kapasitesi var Fenerbahçe'nin. Elinde öyle bir koç var. Yani gerçekten bu alanda ciddi anlamda kendini kanıtlamış, ispatlamış hem oyunculuğuyla
1: Evet.
0: hem antrenörlüğüyle ciddi anlamda bir değer, büyük değer. Ben o açığı kapatacağına inanıyorum. Yani Fenerbahçe elbette ki bu oyuncu kapasitesinin üstüne katkı yapacaktır. Ama önemli olan şudur yani. Süreklilik önemlidir yani. Süreklilikte de basketbolda şu önemlidir. Elinizdeki iyi oyuncuları bunlarla birlikte gerçekten harmanlayıp da iyi bir kadro çıkarabilmeniz için elinizdeki ne bileyim 2-3 tane basketbolda özellikle oyuncuyu tutmanız gerekiyor. Bunu da zaten tutabilecek kapasitede bir
1: Evet.
0: koçu var. Ben düzelecek gibi geliyor diye düşünüyorum yani.
1: Şimdi basketbolu konuştuk sevgili dinleyiciler. Saatimiz 14.28'i gösteriyor. Kısa bir reklam aramız var. Ardından yine spor gündeminde sizlerle birlikte olacağız.
2: Reklamlar.
3: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank Mobil.

0: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa.
2: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
3: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
4: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
5: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süperbox 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
4: Türksel gücünde Süperbox 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süperbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
5: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi. Türksel gücünde 5G.
6: Reklamlar. Bayram yolculukları içinde sevinç taşıyan küçük hikayelerdir.
7: O hikayeyi güzelleştiren şey ise sabır, anlayış ve sevdiklere sağ salim ulaşmak.
6: Yollar uzun ama her anı değerli.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 14.31'i gösteriyor sevgili dinleyiciler. 8. Etno Spor Kültür Festivali, işte bu konuyu konuşacağız. Ve konuğumuz Muhammed Niyazi Çevik, İstanbul Radyosu'ndan spiker arkadaşımız şu anda alanda ve kendisiyle oradaki bütün ayrıntıları konuşacağız. Muhammed Niyazi Çevik, hoş geldin.
2: Merhaba Yüce Bey, iyi yayınlar, hoş bulduk.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi 8. Etno Spor Kültür Festivali ne zaman başladı? Bugün
2: evet.
1: Ne gibi etkinlikler yapılıyor? Ardından ilgi nasıl gibi ilk 3 soruyu ben size sorayım. Ardından tekrar devam edeceğiz. Hemen cevaplarını almak istiyorum.
2: Tabii ki. Sizin de bildiğiniz gibi 8. Etno Spor Kültür Festivali 21 Mayıs Perşembe günü. 2 gün önce İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başladı. Bugün 23 Mayıs Cumartesi, festivalin 3. günündeyiz. Ve 24 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek festival. Ve festivale ait tüm etkinlikler ücretsiz olacak. Etnospor Kültür Festivali ilk kez 2016 yılında yapılmıştı. Bugün 10 yıl oluyor ama arada 2 tane etnospor etkinliği yapılmadığı için bu 8.'si oluyor aslında normalde.
1: Evet.
2: İlk kez Küçükçekmece'de, yine İstanbul'da yapılmıştı ama Atatürk Havalimanı'nda yapılmamıştı o zaman Etno Spor Kültür Festivali. Şimdi Atatürk Havalimanı'nda yapılmaya devam ediyor bir 3-5 yıldır anlarsam. Bu Etno Spor'un içeriklerinden bahsetmeden önce Etno Spor ne demek isterseniz ondan önce bahsetmek istiyorum.
1: Buyurun.
2: Etno Spor öncelikle bir kültür festivali bildiğimiz gibi, ama bu festival geleneksel sporları ve kültürleri de, kültürel mirası da içinde barındıran bir festival. Normal festivallerden de çok farklı bir festival aslında bu. Sadece ziyaretçilerin hani pasif olarak izlediği bir festival değil, kendilerinin de aktif olarak olayın içine girdiği, birebir tecrübe edebileceği etkileşimli bir festival aslında bu festival diyebilirim. Bunun yanı sıra Dünya Etnospor Birliği Başkanı Sayın Necmi

0: Ekim Bilal Erdoğan da bu yıl Etnespor'a yaklaşık 24 farklı ülkeden katılım olacağını da söylemişti. Ve katılımcılar arasında bu sene sporcular, kültür, sanat ve gastronomi insanları var. Ve ayrıca bu yıl Etnospor Festivali'ne yaklaşık 1 milyon ziyaretçinin de katılması bekleniyor.
1: Selam.
0: Evet. Spor sadece sportif faaliyetlerin yapıldığı bir organizasyon değil, farklı bir amacı da var bu festivalin. Geleneksel sporların kuşaktan kuşağa aktarılmasına hizmet etme amacı da güdüyor Etnospor aslında. Etnospor'un bu yılki sloganı ise Dünya Burada. Yani bu da aslında festivalin içinde dünyanın farklı coğrafyalarından buraya gelen katılımcıların kendi kültürlerini, geleneklerini, sporlarını, sanatlarını ve müziklerini de buraya taşıyacağını işaret ediyor. Ve 30 farklı ülkeden de 52 üyesi var Etnospor Birliği'nin bu yıl itibariyle. Etnospor Birliği'nin, Etnospor'un ne olduğundan bahsetmişken, şimdi de isterseniz bu seneki programın içeriğinde neler var onlardan bahsetmek
1: çok
0: isterim.
1: Çok sevinirim.
0: Çok çeşitli kültürel mozaiklerin bu festivalde yer alacağını söylemiştim daha önce. Bunlardan bazılarını saymak gerekirse eğer, bunların içinde geleneksel sporlar, okçuluk ve binicilik, sahne ve el sanatları, oba alanları, kıl çadırlar, atölyeler ve interaktif oyunlar yer almaktadır. Ve bu yıl festivale ilk kez katılan misafir ülkeler de var. Ziyaretçilerimiz bu misafir ülkelerin geleneksel sporlarını ilk kez bu sene ki Etnospor'da izleyecekler. 3 ülke vardı bu sene misafir ülkelerden: Litvanya, Rusya ve Azerbaycan. Etnospor sadece ziyaretçilerin pasif olarak izlediği bir etkinlik değil dedik. Ve çok çeşitli katılımcılarımız festival alanında bulunan okçuluk ve binicilik gibi sporları profesyoneller eşliğinde de burada deneyebiliyorlar aslında. Ve ayrıca atölye alanlarındaki etkinliklere de katılabiliyorlar. Ve tüm etkinliklere katılımın da buradan ücretsiz olduğunu da belirtmek istiyorum ayrıca. Ve Etnospor etkinliği sadece çocuklar için, gençler için değil, aslında her yaşam ziyaretçi için farklı olanakları da içinde barındıran bir festival olduğu için, özellikle çocuklar için özel etkinlik alanlarından tutun da ailelerin birlikte vakit geçireceği deneyim ve etkileşim oyunlara kadar birçok geniş yelpazeye sahip aslında bu festival. Ve ulaşım kısmına da geçersek isterseniz.
1: Evet.
0: Şimdi malum İstanbul yoğun ve kalabalık bir şehir olduğu için ziyaretçilerimizin toplu ulaşımla festival alanına gelmelerini biz tavsiye ediyoruz. İki yöntem var havalimanına gelmek için, festival alanına gelmek için. Bunlardan bir tanesi Yenikapı Atatürk Havalimanı metrosuna binerek festival alanına gelmek. İkinci yöntem de Marmara'yı kullanmak. Marmara'nın Yeşilyurt durağına indikten sonra 10 dakikalık yürüme mesafesiyle ziyaretçilerimiz festival alanına ulaşabilirler. Ve festivalimiz bugün sabah saat 10'da başladı. Etkinlikler saat akşam 20'ye kadar devam ediyor. Ama etkinlikler 20'de bittikten sonra akşam 20'de de kapanış konserleri oluyor. Bugün de dünya ünlü bir müzisyen olacak ama önceki gün Ekin Uzunlar vardı ilk günde. İkinci gün Kıraç vardı. Ve bugün de dünya müziğinden tanınmış önemli bir Kazak şarkıcı Dimash Kudaibergen saat 20'de Atatürk Havalimanı'nda konser verecek ve konser 21'e kadar devam edecek. Ve tüm bu etkinlikler tabii ki ücretsiz olacaklar.
1: Evet.
0: Ve Etnospor Kültür Festivali 21 Mayıs'ta başladı ve 24 Mayıs'a kadar Atatürk Havalimanı'nda tüm ziyaretçilere açık olacak. Ayrıca festivalle ilgili tüm programa ve etkinlik detaylarına ulaşmak isteyen ziyaretçilerimiz Etnospor'un sosyal medya hesaplarından da erişebilecekler. Dilerseniz hangi alanlar daha çok tercih ediliyor gençler tarafından, çocuklar tarafından?
1: Evet.
0: İsterseniz bunları da anlatmak isterim.
1: Lütfen.
0: Şimdi festival alanında benim gözlemlediğim kadarıyla çocuklar daha çok atlı cirit ve ok atma oyunlarına yoğun ilgi gösterdiğini gördüm ben. Ve geleneksel oyunlar da çok yoğun ilgiyle karşılanıyor festivalde. Bu geleneksel oyunlar hangileri derseniz, 8 taş, çuval yarışı, çember çevirme, halat çekme gibi oyunlar çokça tercih edilip ilgi gördüğünü gördüm ben burada. Bunun yanı sıra ip atlama, topaç çevirme ve Hacı Yatmaz isimli tahta bir sopayla oynanan denge oyunu da gençler tarafından çokça tercih ediliyor. Ama en çok tercih edilen hangisi diye sorarsanız, en çok tercih edilen yer ok atmaydı. Çünkü önünde inanılmaz bir kuyruk vardı. Hatta ben bile kuyruğa girdim. girmesem mi acaba dedim. Çünkü 20-30 tane ok atma bölümü var. Her birinin önünde

0: 20-30 kişilik kuyruklar ve kuyruklar hiç bitmiyor. Çok evet. yoğun bir ilgi var ok atmaya. Ve bunun yanı sıra da atlı binicilikte de kökbörü dediğimiz oyuna çok bir ilgi olduğunu gördüm ben. İsterseniz kökbörüden de bir kısaca bahsetmek, değinmek
1: Buyurun.
0: İsterim.
1: Buyurun.
0: Kökbörü bildiğimiz gibi bozkurt anlamına geliyor. Kök boz demek, börü de kurt demek. Bozkurt da Türklerde bildiğiniz gibi cesareti ve gücü temsil ediyor aslında. Kökbörü oyununun 5000 yıllıkta bir tarihi var. Ve şöyle de ilginç bir anısı var aslında oyunun. Gerçeklik payı da var. Oyun şimdi geleneksel oyun olarak burada oynanıyor ama şimdi eskiden köydeki erkekler savaşa gittiği zaman köyde kadınlar kalırmış sadece yalnız başlarına. Ve köyü erkekler olmadığı için kurtlar basarlarmış. Türklerde de kurt kutsal kabul edildiği için kurt öldürülmezmiş. Ve köylüler tarafından kurt öldürülemediği için de kurdu savuşturmak için çıplak elle silahsız bir şekilde köylüler kurdu birbirlerine atarlarmış. Canlı kurdu, vahşi kurdu.
1: Evet.
0: Ve kökbörü oyunu da bu şekilde şimdi de festival alanında tabii ki doldurulmuş keçi derisi içi. Yünle doldurulmuş keçi derisini atlı rakipler birbirlerine atarak bu kurdu temsilen rakibin alanının içindeki çembere bu keçiyi fırlatarak sayı kazanarak puan kazanmaya dayalı bir oyun aslında. Bunu da çok ilgi gördüğünü söyleyebilirim sizlere.
1: Çok teşekkür ediyorum Muhammed Niyazi Çevik. Yarın yine birlikte olacağız. Yarın yine dinleyicilerimize oradaki atmosferi, orada yaşananları senden dinleyeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz sana da.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, TRT İstanbul Radyosu'ndan spiker arkadaşımız Muhammed Niyazi Çevik bizlerle birlikteydi. Ve 8. Etnospor Kültür Festivali ile ilgili bize bilgileri aktardı. Sayın Doğan, sizler de notlar aldınız
2: evet,
1: dinleyicilerimize
2: evet.
1: aktarmak için herhalde bu notları da bizlerle konuşursunuz.
2: Evet,
1: buyurun.
2: Evet. Şimdi tabii geleneksel spor dalları kurulduğu günden beri takip ederim ben. Özellikle bu geleneksel spor dalları içerisinde cirit, aba güreşi ve şalvar güreşi çok ciddi anlamda yer tutar. Ve etnospor kültür festivallerinin ilkinde de bu üç branşta bayağı ciddi anlamda faaliyetler vardı ve kıran kırana geçerdi. Özellikle Cirit'te. Cirit'i daha çok bizim Doğu Anadolu bölgesinde oynanır.
1: Evet, çok ilgi olan bir
2: ilgisi.
1: Spor
2: ama
1: olan.
2: Evet, Türkiye Cumhuriyetleri'nin de bu konuda çok ciddi evet. anlamda ilgileri var. Onlarla aramızda ciddi anlamda bir müsabaka ve rekabet ortamı olurdu. Çok göze hoş gelen, ciddi anlamda aslında esnekliğin yanı sıra da çeviklik de gerektiren bir şeydir cirit. O ciritte isabet etmemesi için atın yanına tamamen sıfır böyle eğilirler ve o cirit geçer üstünden veya havada yakalarlar. İzlerken de çok böyle heyecanlı dakikalar yaşarsınız. Zannediyorum burada bu sene onu pek şeye almamışlar, dikkate almamışlar. Çünkü bu artık tamamen şeye dönmüş, kültür festivaline ve katılanların daha çok katılımını sağlamak için yapıyorlar, oraya gelen izleyicilerin. Böyle olunca da tabii daha güzel olmuş. En azından giden insanlar hem gastronomi bakımından hem de bizzat bu tür şeylere kendileri de iştirak ederek daha iyi zaman geçiriyorlar.
1: Şimdi baktığımız zaman geleneksel oyunlar, biz esasında mahallelerimizde, arkadaşlarımızda, o zaman mahallelerimizde sokaklarımıza taşıtlar girmezdi.
2: Evet, evet.
1: Çok fazla böyle asfalt yoktu. Arnavut kaldırımları vardı.
2: Evet.
1: Ve oralarda biz arkadaşlarımızla bu oyunları oynardık zaten.
2: Doğru.
1: Ama şimdiki çocuklar bunları kreşlerde bile göremedikleri için,
2: doğru.
1: mahallelerinde göremedikleri için çok ilgilerini çekiyor. Hani bizim arkadaşımız Muhammed Niyazi Çevik de geleneksel oyunlara çok ilgi var dedi,
2: doğru.
1: çocuklarımız tarafından.
2: Doğru.
1: Anladığımız kadarıyla bu oyunların da kaybolmadan bu çocuklarımıza yansıması lazım.
2: Doğru.
1: Çünkü hep evet, internet güzel bir şey, bilgisayar güzel bir şey, teknolojiyi yakalamak güzel bir şey. Onunla dünya dünyadaki ülkelere yaklaşmak, onların yaptıkları işlere yaklaşmak güzel bir şey ama

0: biraz da oradan uzaklaşarak farklı uyumları, farklı ne diyeyim kültürleri de öğrenmeleri lazım artık çocuklarımızın.
1: Kesin.
0: Bu çok yararlı bir festival. Çocuklarımızın da ilgisi var. Ne
1: Tabii
0: mutlu.
1: 1990 sonrasına doğru artık sokakta oynayan çocuk kalmadı. Yani
0: Evet.
1: en son sokakta oynayan çocukları biz 90'lı çocuklar olarak biliyoruz. Ondan
0: Evet.
1: sonraki çocuklar tamamen teknolojinin de sağladığı internet ve bilgisayar üzerine
0: Evet.
1: yoğunlaştılar. Artık evlerinde kendi karşılıklı buldukları rakipleriyle bir takım oyunlar oynamaya başladılar
0: Tabii.
1: masa başında. Bu da hem enerjilerini harcayamadıkları için ciddi anlamda çocukların sosyolojik ve psikolojik gelişmelerine de katkı sağlamıyor. Çünkü sokakta oynamak iletişim ağınızı da çok iyi yapıyor ve paylaşımınızı çok iyi sağlıyor. İleriki yaşlarda da siz hem paylaşımı hem iletişimi doğru yapmayı öğreniyorsunuz. Hem de her şeyden önemlisi psikolojik olarak da fiziksel olarak da çok iyi gelişiyorsunuz. Yani bu çok önemli bir şeydi. Son dönemlerde bakın birçok yerde ciddi anlamda çocuklarımızın çok küçük yaşlarda bile artık iyi bir psikiyatra ihtiyaç duymalarının sebebi de bu sokaktan uzaklaşmalarıdır. Yani biraz önce dediniz ya hakikaten sokakta biz boş bir arsa bulur orada hemen oyun oynardık.
0: Evet.
1: Hatta o kadar zevkli olurdu ki oyunlarımız. İşte öyle oyunlarla oynardık ki akşam eve cılkımız çıkmış halde gelirdik. Ve bütün enerjimizi harcadığımız için de doğru şekilde harcadığımız için de evde herkes çok rahat bir şekilde annesi banyosunu yaptırır, yemeğini yer hemen uyurduk. Şimdi çocuklara bakıyoruz saat 1'lere 2'lere kadar oturuyorlar. Çünkü yorulma yok. Elinde cep
0: Evet.
1: telefonu ya da bilgisayar sürekli zekayı yoruyor. Radyasyon alıyor. O da iyi bir şey değil ama gerçekten bu tür etkinlikleri yayarak, iyi çocuklarımıza tekrar öğreterek, zevkli hale getirerek en azından burada yapmalarını sağlıyoruz. Yani başka bir yerde zaten yapma
0: Evet,
1: imkanları yok.
0: evet.
1: Böyle festivallerin artması gerekiyor. Yani geleneksel yapıyı korumak da önemli bir şey hakikaten. Çünkü çocuklara anlatıyorsunuz sadece hayal ediyor.
0: Evet.
1: Acaba nasıl bir şey? Ama bizzat onun içerisine girip de yaptığı zaman o zevki alıyor. O zevki aldığı zaman da unutmuyor.
0: Şimdi düşünebiliyor musunuz? Biz Beyoğlu'ndan çıkar, Balmumcu'nun ilerisinde Beşiktaş'ta hiçbir şey yoktu. Araziler vardı.
1: Evet,
0: Çeliktepe'ye
1: boş
0: futbol
1: boş ara.
0: oynamaya,
1: Evet.
0: mahalle maçları yapmaya giderdik. Levent'e mahalle maçları yapmaya giderdik. Orada bir tane ne diyeyim ev yoktu.
1: Boş
0: Boş
1: tarlalarda
0: tarlalarda
1: oynuyordunuz.
0: oynuyorduk. Yani
1: Evet.
0: şimdiki çocukların Beyoğlu'ndan çıkıp Levent'e kadar yürüyüş yapacaklar. Orada maç yapacaklar. Hele telefon yok, cep telefonu yok.
1: Evet.
0: Yani
1: Evet,
0: evlerde telefon yoktu. Onun için bu
1: tabii
0: çocuklarımıza
1: kesin
0: bunları
1: kesin.
0: yaptırmamız
1: Bizim
0: gerekiyor.
1: Uğur Dündar abimiz, meslek büyüğümüz. Uğur abi bizim sokakta otururdu. Binektaş sokakta, Mimar Kemal'de okuyorduk biz o zaman. İşte yaşımız 11-12 yaşlarında. Okulun bahçesinde bir pota, karşılıklı iki potamız vardı. Bir salon, beton zemin üzerinde futbol oynardık. Her akşam maç ve o oturulacak yerler tribün gibi dolardı. Herkes izlerdi. Uğur abi oradan izlemiş beni. Bir gün babama dedi ki ver dedi oğlunu ben dedi İstanbul'a Fenerbahçe'ye götüreyim dedi. Altyapısında başlasın dedi. Bak gelecek vaat ediyor falan dedi. Babam dedi ki ya benim bir tane oğlum var onu da gözümden uzaklaştıramam
0: Ya,
1: demişti.
0: ya,
1: Ya
0: ya.
1: oradan neler yetişti neler
0: Tabii,
1: gördük
0: tabii.
1: gerçekten. Mağaralar falan işte o beraber basketbol oynadık orada. Yani gerçekten ciddi anlamda her alanda oradan iyi sporcular yetişiyordu, çıkıyordu.
0: Tabii.
1: Kendi aramızda yaptığımız maçlarda.
0: Aydın Öz, neydi? Murat Didin,
1: Evet.
0: Behçet,
1: Aynen.
0: bunlar Aytek.
1: Aytek.
0: Yani bu çok önemli Ankara basketbolu için milli takımlara kadar yükselen önemli değerler.
1: Orada maç
0: Hem
1: yaptım.
0: oyuncu hem
1: Tabii.
0: teknik direktör olarak.
1: Kesinlikle işte orada diyorum ya oturur izlerlerdi. Bizim kim olduğunu bilmezsin tabii. Şu aşağıda herkes tamamen amatör ruhla oynuyorsun.
0: Tabii.
1: Ve yukarıdan görüyor. Uğur abi de görmüş dediğim gibi bak tespit ediyor. Mesela basketbol maçlarımıza da gelir izlerlerdi. Hepsi işte bak bu çok iyi bu çok iyi gel seni şuraya götüreyim. Yenişehir'e götürdükleri çok oldu. Gerçekten ciddi anlamda Gökhan mesela o dönem Yenişehir'de oynuyordu. Oradan Efes'e gitti falan. Gökhan'ı orada keşfettiler falan. Ciddi anlamda hakikaten oralar büyük sokaklar bu iş için çok
0: Tabii,
1: büyük bir yatırımdı.
0: tabii.
1: Mesela öyle teknik direktörler, antrenörler gelir izlerlerdi ki o tarlada. Ya gel seni götürelim derlerdi. Öyle ne futbolcular çıktı.
0: Tabii. İşte 19 Mayıs stadı eski
1: Evet.

0: sağlar.
1: Belki dış sahalardan birçok futbolcu yetişti ve milli takıma kadar yükselen futbolcular var. Hani daha evvelkileri hani Selçuk Yula rahmetli, bildiğimiz Ziya Şengül'ünden tutun PTT'den çıkmış olan bir futbolcu. Yavuz Şimşek, Fenerbahçe'nin ünlü kalecisi, Galatasaray'ın birçok oyuncusu buralardan çıkmış.
0: Şevki'yi bilirsiniz.
1: Şevki, evet. Hatta atlettir
0: Fenerbahçe'de da önce o zaman Eskişehir'de oynuyor. Evet. İşte o maçlarda bizi kaleye geçirdiler. Eksikmiş, gel geç kaleye dediler. Ben kalede duruyorum. Şevki bir şut attı. Benim buramda hala şöyle bir çökük vardır burada. Evet. Buraya geldi, ben düşmüş bayılmışım. Gelmiş ayıtmışlar falan. Ne yapıyorsun demişler bu çocuk falan. Ben ne bileyim oğlum demiş. Vurdum gitti falan. Hani çocuk kalede olduğunu bilmiyorum. Biz de 12-13 yaşlarındayız. Ufak tefek bir adamsın. Şimdi oradan mesela o dönem bizimle beraber geldi, oynamıştı. Sonra Galatasaray'a gitti.
1: Evet,
0: sonra Fenerbahçe'ye geçti. Mesela o dönemde o Şevki abi de öyleydi. Gel seni götürelim falan filan derdi. Gerçekten sokak sporu çok büyük şeydir. Hatta öyle değil miydi basketbolda, beyaz gölgeden sonra
1: tabii
0: potalarımız arttı, sokaklarda tabii oynamaya başladı birçok basketbolcu orada tabii öğrendiler yani tabii. Gerçekten iyi bir şeydi, potansiyeldi sokaklar ama artık değil.
1: Evet, değil. Şu anda saatimiz 14.50'yi gösteriyor. Biraz Fenerbahçe'nin başkanlık yarışından söz edelim isterseniz.
0: Evet.
1: Dün Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım, Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Hakan Safi listelerini teslim etti. Ve bu hafta değil ama 6-7 Haziran'da büyük ihtimalle başkan seçilecek.
0: Seçilecek, evet.
1: Şimdi listelere baktığımız zaman evet, listeler tabii camialar daha yakından tanır listelerde kimler,
0: evet,
1: var isimler, kimler yok. Evet, şu anda Fenerbahçe'nin bir paraya ihtiyacı var. O paranın döndürülmesi lazım. Yalnız o şurada şöyle bir görüntü var. Şimdi bir kesim sosyal medyada Sayın Ali Koç'un ve Sayın Saadettin Saran'ın ibra edilmemesini isteyen bir grup var. Ancak Aziz Yıldırım, Sayın Aziz Yıldırım çıktı ve dedi ki ibra edeceksiniz. Hani bu artık böyle sorunları birbirimize hani rövanşist bir tavırda sürdürmemek gerek dedi. Çok birleştirici bir tavır,
0: evet,
1: ki ilk Ali Koç'a kaybettiği dönemde de bunu sergilemişti. Özellikle dedi ki ya futbolu bana verin, futbolu siz alın. Ama diğer spor dallarını bana verin ve burada birbirimizi kırmadan, dökmeden gidelim denmişti. Hani bir dönem sıkıntılar yaşandı. Sayın Ali Koç'un Sayın Aziz Yıldırım'a bakışı veya oradan gelen kişilerin, ama ardından bunlar halloldu. Dün Sayın Hakan Safi birlikte olmaya gerek yok dedi. Yani biz rakibiz dedi. Başka bir çıkış yaptı. Sayın Aziz Yıldırım devamlı olarak birlikte olmayı, çünkü dedi birbirimizin yüzüne bakıyoruz, önemli olan Fenerbahçe'dir. Ama Sayın Hakan Safi anladığım kadarıyla Sayın Aziz Yıldırım ve ekibini biraz daha meydana çekip rakip olmasını ve Sayın Aziz Yıldırım'ın karşısında olanları hani manipüle etmek için, bir arada bulunmasını sağlamak için çok büyük gayret sarf ediyor anladığımız kadarıyla.
0: Evet.
1: Hani bu bir oyuna çekmek. Ama Sayın Aziz Yıldırım da dün basın toplantısı yapmadı. Direkt olarak tanıttı ekibini, ardından yapacağım dedi. Şimdi bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şimdi bir camiada mücadele var, birlik olması gerekirken, evet tek liste değil, evet mücadele edin ama dilinizi dil olarak biraz daha değiştirmeniz lazım. Dil olarak düşmanlık üretmemeniz lazım.
0: Kesinlikle.
1: Veya rekabeti birlikte olmanın adımları olarak da kullanabilirsiniz rekabeti. Hani yıpratarak değil, şimdi ne derseniz deyin, 20 yıl başkanlık yapmış. Özellikle stadını tekrardan yapmış. Özellikle 6 şampiyonluğu var. Bunun yanında kupalar var. Futbolun dışındaki spor dallarında alınan
0: başarılar,
1: gerçekten çok büyük başarılar var.
0: Evet.
1: Özellikle bir önemli büyük kulübün altyapılarından itibaren milli takımlara ve federasyonlara verdiği sporcular var.
0: Evet.
1: Şimdi burada bu dili nasıl değerlendiriyorsun? Bir strateji midir bu?
0: Yani seçim stratejileri hep farklıdır zaten. Ama Hakan Bey tabii bu konuda deneyimi ve tecrübesi olmayan bir insan. Aziz Yıldırım'ın baktığımız

0: zaman geçmişten gelen deneyimi tecrübesinin yanında üstüne koyarak gitmiş hep.
1: Evet.
0: Yani o tecrübeleri perçinlemiş her seferinde.
1: Bir de hani vardır ya, belli bir yaşa geldikten sonra olgunlaşıyorsunuz ve
0: Kesinlikle,
1: farklı bakıyorsunuz.
0: kesinlikle.
1: Büyük ihtimalle Sayın Aziz Yıldırım'ın da sözünüzü kestim, kusura
0: Estağfurullah.
1: bakmayın. Hani bir yıl için geliyor ve buradaki sıkıntıları gidermek için geliyorum diyor.
0: Tabii şimdi karşısında Hakan Bey'in tek dayanağı bu dil.
1: Evet.
0: Yani Aziz Yıldırım'ı nasıl yenebilirim ya da ondan başkanlığı nasıl alabilirim diye düşünüyor. Ortaya hangi projeyi koyarsa koysun tutmayacak. Ne yapmak isterse istesin karşısında yapılmış var çünkü. Ve bir yıllığına zaten bütün camia Aziz Yıldırım'ın etrafında kenetlenmiş durumda.
1: Evet.
0: Hakan Bey'in burada yapacağı tek bir şey var. Aykırı bir tavır ve dille hani şeyde her yol mübahtır kazanmak
1: Evet.
0: için seçimde.
1: Evet.
0: O da farklı yöntemlerle ve ekibiyle yaptığı istişarelerde zannediyorsam böyle bir sonuç çıkarmış. Biz buradan girelim, buradan vuralım ve aykırı davranışlarımız bazen artık toplumumuz biliyorsunuz bu tür dillerle bir takım insanların beslendiği ve oradan da sonuca gitmeye çalıştığı bir ortam doğdu. Bunu yararlanmak, buradan faydalanmak istiyor. Ama Fenerbahçe camiası zaten uzun süreden beri o dille yıprandığı için ve
1: Evet.
0: üst üste yapılan hatalardan dolayı artık tolere edemeyecek bir hata
1: Evet.
0: kalmadığı için onun için de bence yani Hakan Bey yanlış bir yolda.
1: Evet.
0: Her ne olursa olsun böyle Fenerbahçe gibi, Galatasaray gibi, Beşiktaş gibi köklü camialarınız varsa çok uzun yıllara dayanan yani düşünebiliyor musunuz? Türkiye'de bu ligin oluşmasında 3 tane saç ayağı var. Bu 3 saç ayağına baktığınız zaman bugüne kadar gelmişler ve her seferinde de büyük büyük büyük başarılarla büyük başkanların yaptıklarıyla gelmişler. Bugün Süleyman Sabah'ı Beşiktaş unutabilir mi yaptığını? Hep birleştiriciydi. Hep birleştirici dil kullanarak kazandı. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım hep böyle birleştirici olmaya çalıştı. Yuhalandı, bilmem ne yapıldı.
1: Kendi futbolcusu yuhalanırken ayağa kalkıp alkışladı.
0: Ve
1: Böyle bir başkan.
0: tukaka ilan edildi bilmem.
1: Evet.
0: Ona rağmen bugün baktılar ki doğru şeyler her zaman doğru yolu buluyor. Hani su akıyor yolunu
1: Yolunu
0: buluyor.
1: buluyor.
0: Onun için ya bence artık yaşadığımız özellikle futbolda, sporda yaşadığımız bu olumsuzluklardan sonra bu dilden uzaklaşmak gerekiyor. Eğer bir şeyler yapacaksanız ortaya koyacağınız projelerinizle yapın. Yani bu saatten sonra zaten siz Fenerbahçe için ne proje yapabilirsiniz? Fenerbahçe 100 yılı devirmiş bir
1: Hani
0: takım.
1: şu çok fazla konuşulduğu zaman, hani 4 dakikamız kaldı. Ya işte biz hangi yıldız olursa alacağız. Şimdi bakın, şu nasıl bir konuşmadır? Bir başkana, başkan adayı bu konuşmaları yapmaması lazım diye düşünüyorum. Kaleci dev cüsseli olacak. 2 tane 1.90'lık stoper olacak. Sağ, sol bek, hızlı kanat, tek forvet. Üçgeni kuruyorlar. Top 12 saniyede gol oluyor. Hücum pres 3. bölgede iş basit gördüğümüzü söylüyoruz. 12 saniyede gol oluyor.
0: Ne güzel.
1: Şimdi bunun dışında sportif direktöre gerek yok. Evet, sizin çalışma tarzınız olur. Menajere gerek yok. Evet. Ama sonradan İtalya'dan Maldini'yi açıklıyorsunuz. O zaman Maldini ne? Evet, benim akıl danıştığım kişi diyorsunuz. Şimdi çok fazla çelişkiler var. Yani Fenerbahçe'nin deneme yanılma yöntemi yapacak zamanı ve anı yok.
0: Yok bir ikincisi bu bir kehanet zaten.
1: Evet.
0: Böyle bir şey olur mu yani? 12 saniyede garantiniz mi var? Yani bununla ilgili bir
1: Aston Villa böyle mi yapmış? Hani oraya geleceğim de size.
0: kesinlikle böyle bir şey olamaz.
1: Arsenal böyle mi yapıyor?
0: Futbol kendi oyununuzla değil, rakibinize göre ayarlanır.
1: Evet.
0: Yani rakip size 12 saniyede o fırsatı verecek. İşte uzun stoperler, yok hızlı kanatlar, yok tek bir santrfor ve kanat oyuncularının çabukluğuyla ceza alanı içerisinde 12 saniyede gol bulacaksın. Böyle bir şey mümkün değil
1: Hani
0: yani.
1: olabilir, 5 saniyede de olur, 12 saniyede
0: Ama
1: de
0: bunu
1: olur
0: siz
1: ama bu şekilde
0: ayarlayamazsınız.
1: konuşulmaz. Yani
0: Hayır,
1: bir başkanın
0: tabii ki
1: konuşması...
0: ayarlayamazsınız. Bu bir afaki bir şeydir yani. Böyle bir
1: Evet,
0: şey olamaz yani.
1: evet.
0: Sen
1: Yani
0: saniye...
1: mahallede arkadaşınızla konuşabilirsiniz ama bir ekranda, yayıncı kuruluşta bir başkan adayının bunu
0: Ya
1: konuşması
0: yani Yüce Bey
1: hoş değil.
0: kusura bakmayın Fenerbahçe'den bahsediyorsunuz
1: Evet.
0: ya. Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na aday olacaksınız. Şu lafı söyleseniz yemin ediyorum ben hemen üstünüzü çizerim ya. Böyle böyle bir başkan adayı olur mu ya? Siz neredesiniz bir bakın önce. Nereye aday olduğunuza bakın.

0: Nedir ya böyle bir afaki konuşma olur mu ya? Hiç ayağa yere basmayan bir konuşma.
1: Maalesef.
0: Tek tek tespit etmiş. Uzunu bu, kısası bu, çabukluğu bu. Zaten futbol belli, çabuk oynanan bir oyun. Hızlı oynayanlar kazanır, aklıyla oynayanlar kazanır. Topu çok çabuk oyun içerisine sokanlar kazanır. Doğru paslar verenler kazanır. Doğru pozisyon alan adam kazanır. Topu çok iyi takip eden adam kazanır. Elbette ki bunlar futbolun içinde var. Bunları yapabilmek için kahin olmaya gerek yok ki. Siz bir kere önce kadronuzu belirleyip de uçuk kaçık transferlerle olmaz. Büyük şöhretleri alacaksın.
1: Şöyle
0: Olmaz.
1: diyeyim, hani
0: Olmaz yani.
1: Kerem Aktürkoğlu'nun transferini yapan kendisidir ve Fenerbahçe bu transferdeki tavrından dolayı ekibinin, Hakan Safi ve ekibinin UEFA'dan ceza yiyecek.
0: Evet.
1: Şimdi böyle bir durumda nasıl bir konuşmayı bu noktaya getirebiliyorsunuz?
0: İşte onu unutmuş ya da göz ardı etmiş.
1: Veya bizim arkadaşlar misafirine çok iyi davranmış.
0: Ya da iyi davranmış veya
1: Evet.
0: da işte ne bileyim hani yedirebilir miyim diye düşünmüş gibi geliyor.
1: Şimdilik teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, saat 15'e doğru ilerlemekte ve saat 15'in ardından, haberlerin ardından yine sizlerle birlikte olacağız. Sadece ve sadece voleybol konuşacağız 16'ya dek.
2: Saat 15.
3: Haberler.
2: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakereler konusundaki belirsizlik sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın programını değiştirerek anma günü etkinliği seyahatini iptal etmesi ve oğlunun düğününe katılamayacağını açıklaması ise soru işaretlerine yol açtı. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni bir saldırıya mı hazırlanıyor sorusuna yanıt aranırken İran'daysa diplomasi trafiği yoğunlaştı. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekai anlaşmanın yakın olduğunu söylemek için erken diye konuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında yürütülen müzakereler konusundaki diplomasi trafiği sürüyor. Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani ve Pakistanlı arabulucularla telefon görüşmelerinde bulundu. Görüşmelerde Washington'la Tahran arasında yürütülen müzakerelerdeki durum değerlendirildi. İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararıyla tedbiren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel yeniden CHP'nin Meclis Grup Başkanı seçildi. CHP basın biriminden yapılan açıklamaya göre parti genel merkezinde kapalı meclis grup toplantısı yapıldı. Özgür Özel toplantıya katılan 96 milletvekilinden 95'inin oyuyla CHP Meclis Grup Başkanı olarak seçildi. Bir oysa geçersiz sayıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 7 kentte operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin siyasi partiler kanununa muhalefet, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işlediği iddia ediliyor. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DEAŞ'a sınır ötesinde operasyon düzenledi. Suriye İstihbarat Servisi ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi 10 terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Kırmızı bültenle aranan teröristlerden 9'unun tutuklandığı, bir teröristin gözaltı sürecinin ise uzatıldığı belirtildi. Merkez Bankası kredi büyümesiyle ilgili olarak yeni bir adımı daha devreye aldı. Sıkı parasal duruşu desteklemek ve makrofinansal istikrarı güçlendirmek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gidildi. Buna göre tüketicilere kullandırılan ihtiyaç ve taşıt kredilerindeki zorunlu karşılık oranları %4'ten %3'e düşürüldü. Cumhuriyet tarihinin günlük ihracat rekoru dün 2,5 milyar dolara yakın ihracatla bir kez daha kırıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat odaklı politikaların somut neticesinin görüldüğünü vurguladı. İsrail uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Son saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti. Hava saldırılarında Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bir ev hedef alındı. Katliamcı İsrail güçleri Nebatiye kentine de hava saldırıları düzenledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki bir havacılık şirketinde kimyasal sızıntı endişesi yaşanıyor. Havacılık şirketi Aerospace'e ait tesisteki tank arızası gaz sızıntısına yol açtı. Binlerce galon zehirli madde içeren tankın patlama riski nedeniyle bölgedeki 40 bin kişi için tahliye uyarısı verildi. Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletindeki bir kömür madeninde patlama meydana geldi. Metan gazı patlamasının ardından çöken madende 90 işçi hayatını kaybetti. 247 işçinin çalıştığı kömür madeninde mahsur kalan kişilere ulaşılması amacıyla çalışmalar devam ediyor. Giresun'da bir tır kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle içinde yolcuların bulunduğu iki araç çarpan tırla önde bekleyen otomobil yüklü bir başka tır arasında sıkıştı. Kazada Kurban Bayramı dolayısıyla İstanbul'dan memleketleri Trabzon'a gitmekte olan Yıldız ailesinden 5 kişi yaşamını yitirdi. 6 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar.
1: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış Mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
5: Sağlamsa Lassa.
6: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
7: Donuyoruz Yüksel abi.
6: Bu havada.
8: İnternette donuyoruz.
6: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
9: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
10: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
11: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
9: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
12: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
6: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
0: Reklamlar.
13: Bir telefon çalar, anneniz sesinizi özlediğini söyler.
14: Yavaş gel, dikkatli ol der gözleri dolarak.
13: Çünkü bayram sadece gitmek değil, sağ salim dönmektir de aynı zamanda.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, bildiğiniz gibi programımızın açılışında yapımcımız Işılay Dikmen, teknik yönetmenimiz Kerem Arıkaya demiştim. Kerem Arıkaya arkadaşımız vardiyasını bitirdi ve dinlenmek için evinin yolunu tuttu. Yeni gelen arkadaşlarımız var. Teknik yönetmenlerimiz Arif Keleş ve Engin Erkan bizlerle birlikte saat 14.30'dan itibaren ve yayınlarını devam ettirecek, bizlerle birlikte olacak ve sunucunuz ben Yücer. Bir kez daha sevgiler, saygılar gönderiyorum sizlere ve stüdyo konuğumuz da spor yazarı Özgüner Doğan. Sevgili dinleyiciler, şimdi voleybol konuşacağımızı söyledim.

0: karşılaşmada kazandı. Şimdi bu nasıl bir hazırlık dönemi olacak? Nereye hazırlanıyoruz? Dinleyicilerimize bu konuda ayrıntılar konusunda yardımcı olabilir misiniz? Çünkü biraz değişik bir kadroya mı dönüştü voleybol milli takımımız?
1: Elbette. Yüce Bey, izninizle olursa bu milli takım sezonu başlarken bizim milli birlik ve beraberliğimizin en güzel simgelerinden bir tanesi olan bir bayrama, dini bir bayrama, Kurban Bayramı'na erişeceğiz kısmetse.
0: Evet.
1: Ben bu vesileyle memleketlerine giden, sevdiklerine giden, yerine göre tatil amaçlı giden, yerine göre memleketinde kurbanlarını kesecek olan, yola çıkacaklara, yolda olanlara kazasız belasız güzel bir tatil diliyorum, güzel bir bayram diliyorum. Öncelikle aman ne olur trafikteki kurallara ve işaretlere, polislere, birbirlerimize saygılı olalım, kurallara uyalım diye başlamak istiyorum izniniz olursa.
0: Evet.
1: Şimdi Yüce Bey, milli takım sezonumuz nihayet başladı. Hepimizin göz bebeği milli takımlarımız, A takımlar düzeyinden yaş gruplarına varana kadar yaklaşık bir Ekim ayına kadar bizleri bekleyen bir milli takım sezonu var. Elbette ki bu milli takım sezonu daha önceki yıllarda çok çok daha fazla yoğun içeriklerle maç oynayan, hep aynı oyuncuların, milli oyuncuların kadroda bulunması sebebiyle yerine göre sakatlıkları beraberinde getiren, yorgunlukları ve bıkkınlıkları beraberinde getiren, ki hep söylüyorduk biliyorsunuz ligin en baş dönemlerinde her türlü sonuca gibidir. Çünkü milli takım sezonları birazcık zorlu geçiyor. Oradan oraya gidiyorlar. İşte bunlardan bir tanesi de özellikle işte Asya'da, Avrupa'da ve Amerika kıtasında 3 ayrı kıtada oynamak üzere yaklaşık 10'ar saatlik uçak seyahatlerinin yapıldığı, oyuncuları, teknik ekibi oldukça zorlayan, görev yapan, herkesi zorlayan bir periyoda girmek üzereyiz. Filenin Sultanları ilk karşılaşmalarını Kanada'da oynayacak Milletler Ligi'nde. Filenin Efeleri de aynı şekilde Milletler Ligi'nde yer alıyorlar. Onlar da Çin'e gidecekler. Ve şöyle söyleyeyim size Yüce Bey, milli takımımızın kadrosunda Filenin Sultanlarından bahsettiğimiz için özellikle ilk bölüm için önemli değişiklikler vardı. Nasıl değişiklikler vardı? Özellikle bize muhteşem zaferler yaşatan, dünya ikinciliği yaşatan, Avrupa şampiyonluğu, işte Milletler Ligi şampiyonluğu yaşatan kadronun birçoğu bugün için Milletler Ligi'nin ilk etabında yer almayacaklar. Neden yer almayacaklar? Çünkü zaten o kadronun önemli oyuncuları işte Fenerbahçe'den, Eczacıbaşı'ndan ve Vakıfbank'ın elemanlarından, oyuncularından oluşuyordu. Bunlar da biliyorsunuz ki işte 4'üne 5'ine kadar, Mayıs'ın 4'üne kadar kupalar, Avrupa kupaları, lig karşılaşmalarıyla birlikte oldukça yoğun bir sezon geçirdiler ve dinlenmeyi de hak ettiler. Bu sebeple de Santarelli yeni milli takımımızda özellikle Milletler Ligi'nin ilk ayağında olacak kadro için gençlere yer verdi. Şöyle ki pasör olarak Buse'yi, pasör çaprazı olarak Aylin'i, smaçörlerden İlkin'i, Ayşe'yi, Carmen'i, Merve'yi, yani sık duymadığımız oyuncuları, yani 2009'da oyuncular bile artık milli takımımızın geniş kadrosunda yer alıyor. 2009'dan 2 tane oyuncumuz var. 2006'dan 3 tane oyuncumuz var. 2003'ten 2004'ten 2'şer tane oyuncumuz var. Dolayısıyla 2028 Los Angeles Olimpiyat oyunları için en önemli hazırlık turnuvalarımızdan bir tanesi olacak Milletler Ligi. Eskiden biliyorsunuz Milletler Ligi turnuvası bizim için bir hedefti ve şampiyonluktan inanılmaz gurur duymuştuk 2023 yılında. Artık Milletler Ligi turnuvasının Olimpiyat oyunları için kendisinin takip ettiği yıla göre Olimpiyat oyunlarındaki etkisi birazcık azaldı. Böyle olunca da as oyuncularımız, A takımın tecrübeli, deneyimli oyuncuları birazcık daha dinlenerek, aynı zamanda da altyapıdan gelen oyuncularımızın birazcık daha fazla deneyim elde edebilmesi için A takım seviyesinde birazcık daha yetişebilecekleri imkan haline geldi Milletler Ligi. Böyle olunca da Daniele Santarelli, Filenin Sultanları'nın baş antrenörü, kadrosunda işte Eda Erdem gibi, Zehra gibi, Vargas gibi, Ebrar gibi oyuncuları bir kenarda dinlenmeye alırken, diğer tarafta da milli takımımızın genç oyuncularıyla birazcık daha deneyimli olan oyuncularını İtalya'daki turnuvaya götürdü. İtalya'nın Genova kentinde gerçekleşen bu sene ikinci kez düzenlendi bu turnuva. Geçtiğimiz sene ilkinde şampiyon olmuştu Filenin Sultanları, biliyorsunuz. Böyle olur.

0: olunca da bizim bir şampiyonluk tekrarımız olması dilediğimiz ama oldukça da genç kadroyla çıktığımız bir Polonya karşılaşması oynadık. Polonya karşısında gerçekten 2-0'ı bulduktan sonra birazcık rehavete düştük diyebiliriz. Birazcık A takım seviyesindeki henüz A takım seviyesine ulaşamamış oyuncular diyebiliriz. Santarelli'nin bugünkü İtalya karşılaşmasında oynatacağı oyunculara fazla şans vermeyip daha çok ilk kez milli takımda yer alan oyunculara yer verdiği bir takım diyebiliriz. Ama sonuç itibariyle 3-2'lik bir galibiyet oldu ki zaten turnuvanın diğer karşılaşmasında da İtalya Sırbistan'ı aynı skorla 3-2 yendi. Biz bugün İtalya'yı yenersek büyük bir ihtimalle gene şampiyon olarak gelmiş olduğumuz turnuvada şampiyon olarak devam edebileceğiz. Bu turnuvanın özelliği İtalya gibi, Sırbistan gibi, Polonya gibi, Türkiye gibi Avrupa'nın önde gelen voleybol ekollerinin bir anlamda hazırlığını oluşturmak. Milletler Ligi öncesi en önemli antrenman karşılaşmaları, dostluk karşılaşmaları diye nitelendirebileceğimiz bir turnuva oldu Yüce Bey.
1: Şimdi evet, filenin sultanlarının hazırlık maçları buydu. Özgün Erdoğan'ın da bir sorusu var size, hemen onu da iletsin.
2: Savaş Bey, kolay gelsin.
0: Teşekkür ederim.
2: Şimdi baktığımız zaman evet, milli takım kadrosunda bir yapılanma, gençlik aşısı yapılmış ve genç bir kadroyu Santarelli bir arada oynatıp tecrübe kazandırmak istiyor. Ama Milletler Ligi'ne de herhalde bu genç kadrodan oyuncuları alacak gibi geliyor. Dolayısıyla oradaki tecrübeli işte Eda gibi, Zehra gibi, Vargas gibi tecrübeli oyuncularla bir şekilde harmanlaması, bir şekilde bir arada oynatıp o birlikteliği sağlaması da gerekecek. Bunu nerede yapmayı düşünüyor? Yani bu turnuvada tamamen bu gençlere yer verecek. Çünkü diğer saydığımız bu oyuncuları kadroda göremedik. Milletler Ligi'nde de oradan alacağı oyuncularla bu tecrübeli oyuncuların kaynaştırılmasını nerede yapmayı düşünüyor?
0: Şimdi teşekkür ederim sorunuz için Özgün Erbey. Şöyle söyleyeyim. Bu hazırlık turnuvasında Milletler Ligi'nin ilk etabında oynayacak takımı deneyeceğini açıkladılar. Milli takımın Fidenin sultanlarının medyayla bir araya geldiği günde, basınla tanıştık, basınla fotoğraf çektirdiği medya gününde böyle bir şey oldu. Yani ilk etapta Amerika Birleşik Brezilya'da oynayacağımız, Kanada'da oynayacağımız ilk etapta bu oyunculardan ağırlıklı, bu oyuncuların %99'un olduğu, Allah göstermesin bir sakatlık olur, bir şey olur ama şu an için ablaları, bu takımımızın ablaları birinci etapta yer almayacak Özgün Erbey. Evet. Ne zaman yer alacak? Ankara etapında yer alacak. Ankara etapında biliyorsunuz kendi saha ve seyircimiz önünde Ankara'da muhteşem Ankara taraftarıyla, voleybol severleriyle bir araya gelen milli takımda işte o ablaların bir çoğu olacak. Ama Eda Erdem takımımızın kaptanı Ankara'da da olmayacak. Yani Milletler Ligi karşılaşmasında Eda Erdem olmayacak. Ama şu an için birinci etapta şu an İtalya'da bulunan kadro %99.9 aynı şekilde gidecek. İkinci etapta işte işte Gizem Örge gibi, Zehra gibi, işte ne bileyim
2: Vargas gibi
0: oyuncularımızın takıma dahil edilip Ankara etapında yer alacak. Üçüncü etap zaten Asya'da oynanacak ve ondan sonra da ilk 8'e kalırsak da final etapında gene az kadroya yakın bir kadro olacak. Çünkü bu sene hem kıta şampiyonasında, Avrupa şampiyonasındaki ev sahibiyiz biz Avrupa şampiyonasında kadınlarda. Onun için hazırlık ve hazırlıktan ziyade gerçekten çok yorulan oyuncularımızın dinlenmesi, tatille kendilerini en daha enerjik hale getirmesini bekliyoruz. Avrupa Şampiyonası kadrosunda Eda Erdem yer alacak ve hatırlayınız geçen sene Milletler Ligi'nde çok çok çok çok az süre almıştı Eda Erdem ama Dünya Şampiyonası'nda muhteşem bir geri dönüşle finale kadar yükselmemizde çok büyük katkı vermişti. Gene öyle bir performans bekleyebiliriz takımımızın ablalarında. İşte dediğim gibi FIVB sistemi birazcık yumuşatınca en azından takımın tecrübelileri, çok yorulan tecrübelileri birazcık dinlenme imkanı bulacak. Daha insani şartlarda voleybol oynanacak. Çünkü FIVB istiyor ki kumda, karda, salonda her zaman voleybol oynansın. Çok pasta çok büyüsün. Sponsorlar da

0: daha çok görüntülensin, daha çok yayın olsun. Evet çok güzel ama sonuçta tabii ki de bu insanlar her ne kadar evet bu işi yapmak için bunca senelerini vermişler, meslek edinmişler ama sonuç itibariyle iş kanunlarına göre hepimiz belli bir süreden sonra fazla çalışamıyoruz kanunlara göre. Aynı şey sporda.
1: Mesai var Savaş Bey, mesai alın.
0: evet. Bunların çok fazla mesela aşırı mesai.
2: Evet. Şimdi tabii ki filenin sultanlarını konuştuk ama filenin efelerini de konuşalım. Son durum nedir, neler yapıyor filenin efeleri?
0: Önceki gün bir sponsorluk anlaşması için Burhan Felek Voleybol Salonu'nda federasyon başkanımız, sponsor firmanın genel müdürü ve voleybolcularımızdan Alif Lagumcia ile beraberdik. Onlarda da hedef şöyle. Şimdi olimpiyat oyunlarına gidiş için belli kurallar değişti ama filenin efeleri filenin sultanları kadar dünya sıralamasında üst sırada olmadığından dolayı filenin efelerinde birazcık daha fazla ciddi, hummalı ve tam kadro şeklinde çalışma devam ediyor. Şöyle söyleyeyim size, şu an için dünya altıncısı oldu bu takım. İnanılmaz bir başarı. Fakat geriye doğru döndüğümüzde dünya sıralamasının henüz 13. sıradayız. Dolayısıyla alınacak çok puana ihtiyacımız var. Şöyle ki eğer biz seviyemizi 13.lükten 7.liğe 8.liğe çıkartırsak en büyük hayallerimizden bir tanesi olan Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda hem filenin nefeleri hem filenin sultanlarını beraber görme şansını yakalayacağız. Bu sebeple de İstanbul'dan daha da uzağa gittiler. Antalya'da muhteşem bir tesiste çalışmalarına devam ediyorlar. Federasyon başkanı gidip gelip onlarla moral toplantıları da düzenliyor ve Slobodan Kovac'la birlikte milli takımımızın önemli oyuncusu. Şu an için herhangi bir sakatlığımız olmadığını öğrendik ve en büyük hedeflerinin öncelikle Milletler Ligi'nde kazanabildiğimiz kadar çok maç kazanıp puan kazanmak dünya sıralaması için önemli ve ondan sonra da Avrupa Şampiyonası'nda özellikle gruplardan çıkıp bir sonraki aşamaya geçmeyi hedef edinmiş halde de şu anda filenin efeleri. Bunun için de inanılmaz bir disiplinle, inanılmaz bir yoğun tempoyla çalışıyorlar. Öyle ki sponsorluk anlaşma töreni bittikten hemen sonra Aris Lagumcu'ya çok fazla sohbet eder imkanı bulamadan bile hemen uçağa yetiştirildi ve Antalya'da çalışmalarına geri döndü. Yani filenin efeleri için hedef çok yüksek. Olimpiyat oyunlarına ilk defa gitmeyi çok istiyor milli takımımız. Biliyorsunuz önemli ilkleri de kazandık. Olimpiyat elemesine bile gidememişti bu milli takım.
2: Evet.
0: Dünya şampiyonasına gidip çok gerilerde kaldığımız günlerden erkek voleybolu için dünya altıncılığı yaşadık Yüce Bey. Erkek voleybolu için önemli gelişmeler var. Bu arada erkek voleybolu deyince de Nedim Özbey abimiz bir safra kesesi ameliyatı geçirdi. Çok acil bir hastaneye kaldırıldı. Çok şükür ameliyatı çok iyi geçti. Kapalı bir ameliyat yapıldı. Ve az önce konuştum. Selamlarını ileteyim kendisinin.
2: Çok
0: geçmiş
2: teşekkür ederim.
0: Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Kendisine de TRT aracılığıyla, radyomuz aracılığıyla da bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi ileterek en acil şifaları vermesini dileyelim Yüce Allah'tan.
2: Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bir kez daha Allah şifa versin. Şimdi Fenerbahçe'de ve Galatasaray'da başkanlık yarışı var ve voleybol şubeleri de bu başkanlık yarışında etkilenecek veya nasıl etkilenecek, neler söylemek istersin?
0: Elbette. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Galatasaray'da şu anda seçim gerçekleştiriliyor. Ben de seçim yerindeydim. Şu anda gazeteme geldim. Toplantı odasında sizlerle birlikteyim. Yaklaşık 2000'e yakın bir katılım olduğunu aldım en son gelen bilgilerde. Ama saat 17'ye kadar oy verme işlemi devam edecek. Tek başkan adayı var. Dursun Özbek, eski başkan. Bir kez daha tek aday olarak giriyor. Tabii ki tüzük gereği beyaz liste dediğimiz listede de genel kurul üyeleri, diledikleri kişileri, diledikleri yönetim kademelerine yazma suretiyle beyaz oy da kullanabilecekler. Ama şu an itibariyle çok fazla itibar edilmediğini söyleyebilirim Dursun Başkan karşısında beyaz listeye. Ama şurası bir gerçek ki özellikle bayram tatilinin 9 güne çıkartılması, işte idari izinlerle ve senelik izinlerin birleştirilmesiyle katılımın birazcık düşük kaldığını söyleyebilirim Galatasaray genel kurul üyeleri bakımından. Şimdi Galatasaray'da voleybol şubesini ilgilendiren çok önemli bir değişiklik olmayacak. Zaten yönetimde Voleyboldan sorumlu yönetici Mehmet Cibara'ydı. Gene zaten yönetimde olacak. Dolayısıyla çok fazla büyük bir marjinal bir değişiklik olmayacak Galatasaray Voleybol Şubesi'nde. Ama Fenerbahçe'de işler öyle değil. Fenerbahçe'de Haziran ayında gerçekleştirecek kongre için her iki başkan adayı da, iki başkan adayı var. Sayın Hakan Safi ve Sayın Aziz Yıldırım iki başkan adayı olarak dün kurallar gereği yönetim kurulu, yönetim listelerini, seçime girecekleri listeyi açıkladılar. Voleybolda Hakan Safi'nin listesinde yer alan Selahattin Süleymanoğlu var. Halkbank'ın kulüp başkanlığını da yapmış. Voleybol ve futbolda yöneticilik ve idarecilik yönünde gerçekten oldukça deneyimli bir isim var. Fenerbahçe'de ise Mehmet Ali Aydınlar'ın destekleyebileceğini duyduğumuz bir yöneticinin gelme durumu söz konusu evet. olduğunu söylediler ama net bir bilgi yok şu anda onun elinde. Şurası bir gerçek ki Fenerbahçe'de önemli değişiklikler olacak çünkü eski yönetimden kimse kalmayacak. Dolayısıyla evet. eski yönetimden sonra mutlaka işin profesyonellerinde de bir değişikliğe gidilecektir. Fenerbahçeliler zaten abondanzayla devam edip edilmeyeceğini ki biliyorsunuz 2 senelik bir sözleşme daha imzalanmıştı sözleşmesi devam ederken sezonun ortasında. Bakalım neler olacak. Evet transferler mevcut yönetimin profesyonelleri tarafından, yöneticileri tarafından gerçekleştirildi. Ama gelecek olan yönetim nasıl bir bütçeyle neler yapabilecek? Bu geçmiş olduğumuz zamanda kimleri tekrardan kadroya katabilecekler veya bu sene bir geçiş süresi mi olacak? Fenerbahçe'nin önümüzdeki sene de Şampiyonlar Ligi'ne ev sahipliğini yapacağını ve daha önceki iki senede katılmadığını düşündüğümüzde Fenerbahçe için yükün voleybol şubesinin bir kat daha arttığını söyleyebiliriz. Ama şurası bir gerçek, Fenerbahçe'de kaçınılmaz olan şey kesinlikle yönetim kadroları değişiyor.
2: Şöyle ki Selahattin Süleymanoğlu'nu tanıyoruz. Halkbank'ta gerçekten önemli işler yaparak Avrupa'da en önemli kupada final oynatan yönetici esasında diye biliyorum. Bilmiyorum.
0: Doğru.
2: Şimdi en azından Fenerbahçe'de kadın voleybolun ardından hani Selahattin Süleymanoğlu geldiği takdirde erkek voleybolu da bir noktaya gelecek anladığım kadarıyla. Şimdi Mehmet Ali Aydınlar'ın destek vermesiyle hem kadın hem erkeklerde önemli hamle yapılacak. Anladığımız kadarıyla voleybola yeni bir hava, yeni bir heves getirecek, yeni bir rüzgar getirecek anladığım kadarıyla Fenerbahçe'de. Sayın Aziz Yıldırım veya Sayın Hakan Safi kazandığı takdirde voleybolda, erkeklerde ve kadınlarda.
0: Doğru, söylediklerinizin hepsine katılıyorum. Fenerbahçe'nin şöyle bir şanssızlık mı desem, nasıl söyleyeyim size, belli sistemlerin dışına çıkıp yeni yani bir jenerasyon değişikliği, bir yönetim değil, organizasyon değişikliğine ihtiyacı vardı. Hafiften yapılmaya da başlanmıştı Saadettin Saran eşliğinde biliyorsun. Saadettin Saran yönetimindeki profesyoneller ve yöneticilerle. Ama tabii ki her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. Evet. Aziz Başkan'ın da, Hakan Başkan'ın da neler yapabileceğini hep beraber göreceğiz. Kaldı ki ben önümüzdeki günlerde Selahattin Süleymanoğlu'yla programımız var. Randevulaştık. Kendisiyle yapacağım programdan edindiğim bilgileri de sizlere aktettireceğim zaten.
2: Çok teşekkür ediyorum. Bir reklam arası vereceğiz. Ardından tekrar voleybol konuşmaya devam edeceğiz. Hatta kalırsanız sevinirim. Sevgili tamam. dinleyiciler, kısa bir ara, ardından tekrar birlikteyiz.
3: Reklamlar.
4: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.

0: ekmek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Reklamlar.
2: Bayram, sevdiklerine kavuşmanın en güzel bahanesi.
3: Ama yolculuğun güzelliği güvenle varınca anlam kazanıyor.
2: Direksiyon başında biraz daha dikkat, biraz daha sabır.
3: Sevdikleriniz sizi bekliyor.
4: Spor gündemi devam ediyor.
5: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 15.31'i gösteriyor ve spor gündeminde sizlerle birlikteyiz. Şimdi sevgili dinleyiciler, saat 15 haber bülteninin ardından voleybolun aktüel haberlerini kendisiyle yorumladık. Savaş Eskigürek, Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni. Şimdi bir konuğumuz daha var. Baş antrenör Sayın Pakkan. Sayın Pakkan, hoş geldiniz.
6: Merhabalar Yüce Bey, hoş bulduk.
5: Çok teşekkür ediyorum. Savaş Eskigürek de telefon hattımızda. Aynı zamanda da stüdyomuzda spor yazarı sevgili dinleyiciler bizlerle birlikte Özgün Erdoğan. Şimdi Sayın Pakkan, öncelikle sizi tanıyalım. Voleybol baş antrenörüsünüz voleybolda. Ne kadar zamandır, nasıl çalışıyorsunuz, hangi takımlarda çalıştınız? Çünkü bugün biraz farklı, baş antrenör nasıl çalışır, ekibinde kimler var? Bunları konuşuyoruz ama önce sizi tanıtalım.
6: Tabii ki. Teşekkür ederim öncelikle yayına beni kattığınız için.
5: Estağfurullah. Buyurun.
6: Her şeyden önce önümüzde Kurban Bayramı var. Herkesin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Şöyle, ben 20 yıldan beri voleybolun içerisindeyim. Arçelik'te başlamıştım voleybola. Daha sonra Konyaeli Belediyesi'nde bayan voleybol takımında 2007 yılında başladım antrenörlük kariyerime 19 yaşında. Fenerbahçe'de çalıştım 3 sene kadar. Daha sonra Yeşilyurt ve geçtiğimiz 10 yıl boyunca da Fakıspank Spor Kulübü'nde yardımcı antrenörlük yapmıştım. En son olarak da Türk Hava Yolları'nda baş antrenörlüğe başladım geçtiğimiz sene. Yani yaklaşık 15-16 yıldan beri bir fiil üst seviye voleybolda bulunan bir antrenörüm. Bunun haricinde 6 tane şampiyonlar ligi şampiyonluğu, dünya kulüpler şampiyonluğum 5 tane ve yaklaşık bir 10 tane de Sultanlar Ligi şampiyonluğu bulunmaktı kariyerimde. Dediğim gibi yani uzun süren bir camianın içerisinde bulunuyoruz.
5: Şimdi dinleyicilerimiz hep baş antrenör sanıyor ki baş antrenör, evet baş antrenör ekibin başında bütün sorumluluğu alan kişi baş antrenör, ama bir takıma gittiğiniz zaman nasıl bir ekip kuruyorsunuz? Ekibinizde kimler var? Nasıl çalışmalar içindesiniz? Bunu hep merak eder dinleyicilerimiz. Bunları da tanıtmak isteriz. Çünkü birçok kişinin alın teri var. Evet, baş antrenör, ama bunun yanında büyük bir takımı var aynı zamanda. Bunu konuşabilir miyiz? Bize bilgi verir misiniz?
6: Tabii ki. Baş antrenör dediğiniz gibi zaten her şeyin sorumlu olduğu bir mecra, ama baş antrenör asla tek başına bir takımda başarılı olma şansının olmadığını düşünüyorum. Ekibin, özellikle teknik, sağlık ve kondisyon ekibinin bu işte çok büyük bir faydası ve önemi olduğunu düşünüyorum. Baş antrenörün minimum şu anda özellikle Sultanlar Ligi'nde en son bulunduğum takımdan dolayı bahsedebilirim. 3 ana yardımcı antrenörü oluyor. Onun haricinde alan antrenörü dediğimiz, sahada özellikle bayan tarafında kullanıyoruz biz bunu. Kadınlara hem smaç olsun hem de kuvvet anlamında katkı sağlamak için alanda kullandığımız arkadaşlarımız var. İstatistik antrenörümüz olmak zorunda. Günümüz teknolojisini kullanan, algoritmalara hakim, bize bilgi verebilecek rakip takımla ilgili bir antrenörümüz oluyor.

0: Mesela bunun yanında kondisyonlarımız tabii ki olmazsa olmazlarımızdan. Hatta şöyle söyleyebilirim. Kondisyonlar baş antrenör kadar önemlidir bence takımlarda. Sonuçta takımın sadece kondisyondan bahsetmiyoruz. Sağlık anlamında da fiziğini koruma anlamında da bize çok büyük katkı sağlıyor. Onun haricinde de sağlıkçılarımız vardır. Fizyoterapimiz, masörümüz ve tabii ki takım doktoru bulunur. Yani baş antrenörün sorumlu olduğu 14 tane şu anda 14 tane sporcumuz oluyor genelde takımlarda. Onun haricinde de sorumlu olduğu bir 10 tane yaklaşık teknik ekip oluyor ve çok çok çok önemli oluyor bu teknik ekibin bulunması. Çünkü şunu her zaman belirtmişizdir. Özellikle ben Vakıfbank'ta çalışırken takımının staffı ne kadar kuvvetliyse, ne kadar kalifiye elemanlardan oluşuyorsa baş antrenör işi o kadar kolaylaşıyor. Aynı şekilde de oyuncuların, sporcuların gelişimine katkı sağlamakta o kadar yararlı oluyor. Tabii ki bunun içerisinde yöneticilerimizin vermiş olduğu destekler, katkılar hiçbir zaman şey yapılmadan ardında bırakılamaz. Ama dediğim gibi staff bu işin en önemli parçası. Ama olmaz olmazlardan bir tanesidir.
1: Şimdi Sayın Pakkan, Pep Guardiola bildiğiniz gibi Manchester City'de önemli işler yaptı ve futbolda farklı bir noktada çalışan bir teknik direktör. Ve geçen gün çok önemli bir açıklama yaptı. Evet dedi, bizim de çok fazla antrenörümüz var, işte yardımcılarımız var, kondisyonerlerimiz var. Ama bunun dışında dedi, futbolcularımızın özel hayatında doğum günüdür, İşte nedir o, bir yere gidecek, nasıl giyinmesi gerektiğini, nasıl neler yapması gerektiğini, bir özel hayatı içinde bunları düşünmesin, sadece kendine futbola versin diye bunlar için de destek veren elemanlarımız var dedi. Sizin böyle elemanlarınız var mı?
0: Oluyor tabii ki. Yani şöyle, kulüpte çalışan, uzun süre çalışan insanlarımız bulunuyor. Özellikle sporcuların, yabancı oyuncular için konuşuyorum daha çok. Dışarıdan transfer geldiği anda bunun havalimanına karşılamasından, evine yerleşmesinden, arabasının sigortasından, benzinine kadar, yani çocuğu varsa çocuğun okuluna evet, kadar yardımcı olacak teknik elemanlarımız oluyor tabii ki. Ama bunlar kulüp bünyesi altında bulunan insanlar evet, oluyorlar. Yani takım bünyesinde bulunmuyorlar, kulübün çalışanları oluyorlar. Evet. Ki bence çok önemli. Çünkü ben de büyük ihtimal önümüzdeki sene yurt dışında ülkemizi temsil edeceğim gibi duruyor. Şimdi ben de yurt dışına gittiğim zaman birisi beni karşılasın, evimi yerleştirip hiçbir şey bilmeden gittiğimiz için
1: doğru,
0: isterim ve hiçbir şey düşünmemem benim işime otomatikman daha fazla odaklanmamı sağlar. Biz de sporcuları bu şekilde katkı sağlayan elemanlar tabii ki bulunduruyoruz ekiplerde. Kulüpler genellikle bu tür elemanları bulundururlar ki dediğim gibi, sizin de söylediğiniz gibi, Pep Guardiola'nın da söylediği gibi, bu tür adamlar görünmezler, belki ön plana çıkmazlar evet, ama emin olun belki bir baş antrenörün dokunamayacağı kadar oyuncuya motivasyon veya mental anlamda katkı sağlıyor olabilir bu tür insanlar.
1: Tabii ki. Şimdi spor yazarı Özgün Erdoğan da telefon stüdyomuzda. Telefon hattımızda Savaş Eski Gülek var. Sayın Doğan'ın da bir sorusu vardır.
2: Tabii ki. Sayın Bey, kolay gelsin. Zor bir iş yapıyorsunuz ama ben hep şeyi merak ederim. İşte biz televizyon karşısında veya salonda maçı izlerken oyuncu değişikliklerinde mesela performansı çok iyi olan bir oyuncuyu oyundan alırsınız bazen. O arada büyük bir tepki yükselir. Ya falan niye aldı? Böyle homurdanmalar başlar falan. Bu değişikliklere kararı sadece siz mi veriyorsunuz? Yoksa ekibinizle birlikte, yani siz çünkü belli bir noktaya odaklanıyorsunuz oyunun gidişine. Ama oyuncuların performansını da herhalde arkada ekibinizde izleyenler var. Ona göre bir karar veriliyor gibi geliyor. Nasıl yapıyorsunuz bu değişikliği?
0: Dediğiniz gibi biz baş antrenör olarak bazen sadece bir noktaya odaklanabiliyoruz. O yüzden zaten yardımcı antrenör sayısından bahsetmiştim ve istatistikçilerden. Biz maçın içerisinde bölüm antrenörler bazı parçaları bölerek bazı şeyleri takip ederiz. Örnek veriyorum, bir antrenörüm benim hücumu takip eder, bir antrenörüm sadece defansı takip eder, kimisi de sadece rakip takımın başka bir şeyini takip etmek zorundadır. Tabii veriler de geliyor dışarıdan bize istatistik anlamında. Örnek veriyorum, oyuncumuz çok iyi bir performans sergiliyordu. Anlık olarak düşüşünü biz verilerden takip ediyoruz. O verilere istinaden de kenardaki yardımcı antrenörlerle beraber bu iş, karar verip değişiklik yapıyoruz. Bazen sadece hissiyatla da yaptığımız oluyor. Yani o anda oyuncunun biliyorsun sadece sayılarla değildir spor. Birazcık da işin evet, duygusal tarafı da vardır.
2: Evet.
0: Oyuncunun o anda 2-3 tane yaptığı

0: yaptığı hata ya da 3 tane yaptığı hatayla onun yüz ifadelerini anlar antrenörler. Bir de sonuçta biz 7-24 onlarla beraberiz. Hani dışarıdan siz de sadece izlediğiniz maçta 1 saat kadar 2 saat kadar görüyorsunuz ama biz onlarla bir hayat yaşıyoruz.
1: Doğru.
0: O anda o oyuncunun dışarı çıkması gerektiğini zaten hisseder bazı antrenörler. O dışarı çıkmak demek oyuncuyu bir nevi nefes aldırmaktır aslında baktığınız zaman. Tabii bizde daha kolay futbola göre. Basketbol, voleybol biliyorsunuz çıkan oyuncu tekrar geri girebiliyor. O yüzden bizim evet. seçeneklerimiz birazcık daha fazla. Voleybol kısmını konuşacak olursam biz bazen düşen oyuncuları anlık olsun dışarı çıkartıp nefes aldırıp birazcık daha adrenalini düşürmek için yapıyoruz. Tabii ki burada da katkıyı yardımcılardan ve istatistiklerden de aldığımız oluyor.
1: Sayın Saim Pakkan, şimdi Savaş Eski Gülek de telefonumuzun diğer ucunda. Onun da soruları ya da ekleyecekleri var. Savaş Bey, söz sizde.
2: Evet, teşekkür ederim. Şimdi Saim Hocam çok genç yaşta, az önce konuşmasının başında saymış olduğu Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları, Dünya Kulüpler Ligi şampiyonlukları ve bunun yanında da milli takımlarda da görev yaptı. Yabancı milli takım, milli takımda yaptığı gibi yabancı milli takımlarda da görev yaptı. Şimdi benim soracağım şey şu. Yabancı diyelim ki Sırbistan'da görev yaptığı dönem içerisinde orada teknik ekibin selahiyetleri, elastikiyetleriyle Türkiye'de çok fark var mı sevgili Sayın? Nasıl yaklaşıyorlar? Mesela Sırbistan Federasyonu'nun her ne kadar siz bir yabancı antrenör de olsanız voleybol özdesinde nasıl, yaklaşımları nasıl?
0: Ya çok bir fark olduğunu söylemem. Ya biz voleybol camiası olarak bildiğiniz üzere biraz kapalı bir kültüre sahibiz. Herkes birbirini tanır, herkes birbirini bilir. Sırbistan'da çalışırken Sırbistan bir voleybol ekolüdür bu arada.
1: Evet.
0: O ekol içerisinde zaten sürekli yıllardan beri çalışan antrenör grubunun olduğu bir gruba eklendik biz. Yıllardan beri voleybolun içerisinde bulunan bir başkanın zaten olduğu bir ekolün içerisine girdik. Yaklaşım olarak çok büyük bir fark olmuyor ama tabii ki yabancı olduğunuz için ve bir dil sıkıntısı oluyor ne yazık ki. Dil sıkıntısından kaynaklanan bazen böyle bir zorlanma oluyor yabancı olarak ama yaklaşım olarak, kültür olarak ve voleybola bakış açısı olarak çok büyük fark olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ben de 6 yılın kadar Türk milli takımlarında görev yaptım. Biz şunu söyleyebilirim, voleybol federasyonumuz olarak hem de sporcularımız hem de antrenörlerimiz olarak dünyanın şu anda bir numarası olduğumuzu söyleyebilirim. Yani hem kültür açısından hem bakış açımız açısından. O yüzden yurt dışında bulunmanın en büyük artısı bana şu oldu. Türkiye'de zaten ben bunların zirvesini gördüğüm için yurt dışında bulunmak bize birazcık daha kolay gelmişti. O yüzden öncelikle buradan federasyonumuza ve voleybol camiasının insanlara da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü çok güzel katkıları oldu bize.
1: Sayın Pakkan, şunu da konuşalım isterseniz. Avrupa'da ne diyeyim, iş bulabilmek, Avrupa'da yer bulabilmek, buralarda çalışabilmek için ne gibi çalışmalar içinde olmalısınız? Profesyonelce menajerler mi olması lazım ya da sizi tanıtacak ekiplerle nasıl çalışıyorsunuz veya onlar sizi nasıl tanıtıyor o ekiplere ya da milli takımlara?
0: Yurt dışında çalışmak için öncelikle menajerimizin olması gerekiyor evet. ne yazık ki. Çünkü menajersiz dışarıyla bağlantı kurma şansımız tabii ki arkadaşlık vasıtasıyla örnek veriyorum benim gibi çalışan üst düzey voleybolda yıllarca milli takımda ve üst düzey kulüplerde çalışan insanlar tabii ki bir çevre ediniyorlar yurt dışında ama yurt dışına çıkmak için menajer şartı aranıyor ne yazık ki. Keşke menajersiz olsun diyeceğim ama zor.
1: Evet.
0: Dediğim gibi yani bu şekilde oluyor ne şey durumumuz.
1: Peki Savaş Eski Gülek ekleyeceklerin var mıydı?
2: Vallahi yine Saim Hocam bir yurt dışı durumu olduğunu söyledi. Ben kendi adıma çok sevindim. Birçok gidip de başarılı olan arkadaşımız var, antrenör arkadaşımız var. Hakkında hayırlısı olsun inşallah. Güzel haberlerini bekliyoruz sevgili Saim'den.
0: Teşekkür ederim Savaş abi. Sağ olasın, eksik olma.
1: Sayın Pakkan, çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize emeğinize sağlık. Yolunuz açık olsun. Bize çok önemli bilgiler verdiniz. Aynı zamanda hayatla ilgili, voleybol hayatıyla ilgili neler yapılması gerektiğini, neler olduğunu, nasıl yapıldığını bizimle paylaştınız. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Yolunuz açık olsun.
0: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Tekrardan bayramımız mübarek olsun.
1: Sağ olun efendim. Sağ olun. Baş antrenör Saim Pakkan bizlerle birlikteydi. Savaş Eskigül'e gerçekten çok önemli. Genç yaşta

0: Uluslararası boyutta istenen, aranan bir baş antrenör olmak, aynı zamanda oralarda devamlı başarıların içinde olmak, genç yaşta çok güzel bir şey. Voleybolumuz adına, voleybol insanları adına.
1: Gerçekten şöyle bakın, az önce Sayın Hoca çok güzel bir şey söyledi Sırbistan'la ilgili olarak. Dedi ki zaten belli bir dünyanın en önemli ekollerinden bir tanesi, dünya şampiyonlukları, Avrupa şampiyonlukları olan bir ülke Sırbistan. Ki işte o Balkan ülkeleri arasında Yugoslavya'nın dağılma sürecinde sporu en iyi yapan ülkedir Sırbistan. Düzeyden Yugoslav ekolünü en iyi sergileyen, başarılarını devam ettiren bir ülkedir Sırbistan. Basketbolda da öyledir, voleybolda da öyledir, futbolda da öyledir. Şimdi böyle olunca öyle bir voleyboldaki etkinliği olan bir ülkede siz bir Türk antrenör olarak tercih ediliyorsunuz ve diyorlar ki işte bu Sırplarla çalışıyorsunuz. Bunlar bizim duayenlerimiz, emek veren kişiler, bunlarla çalışıyorsunuz. Bunları düşündüğünüz zaman ben çok mutlu oluyorum. Keza aynı şekilde bakınız işte Alper Hamurcu var. Belçika'da yardımcı antrenörlük yapıyor. İşte Ömer Ertik var. Zaten Fransa'da şampiyon oldu takımı Levallois Paris. Şampiyon oldular ve şimdi de Slovenya milli takımıyla çalışıyor. İşte Ahmet Can Erşimşek Romanya'da şampiyon oldu. Bu sene Zerenspor'u çalıştıracak. Çok başarılı antrenörler. İşte Endonezya'da Bülent Hoca var. Yani bu şekilde başarılı olmuş çok antrenörler var. Bunların hepsinde gerçekten yaşları çok genç arkadaşlarımız. İşte tek Bülent Hoca biraz hani orta yaşa yaklaşmıştır. Diğer hepsi çok genç arkadaşlarımız. Böyle olunca bunların ülkeye döndüklerinde aldıkları kültür, aldıkları ekstralarla birlikte Türk voleyboluna hizmet etmeye devam edecekler. Bunlar çok önemli kazanımlar Türk voleybolu için. Ben hali hazırda temsil eden ve önümüzdeki dönemde temsil edecek bütün sporcularımıza, teknik insanlarımızın hepsine başarılar diliyorum. Türk voleybolu Avrupa'da ve dünyada yavaş yavaş artık bu işin hakim olduğunu göstermeye devam edecektir diye düşünüyorum İnce.
0: Peki bunun yanında voleybolda bu kadar paralar dönüyor, transferler yapılıyor, transferler için alınıyor, geliyor. Peki bu meblağları karşılamak için sponsorluk anlamında voleybolda kadın, erkek fark etmiyor, kulüp, milli takım fark etmiyor. Voleybol federasyonu ya da kulüpler neler yapıyor, bu sponsorları nasıl çekiyor?
1: Şimdi şöyle söylemek lazım. İşte yayının başında da bahsetmiştim hatırlarsınız. İşte erkek milli takımımıza sponsor olan bir firmanın tanıtımına gittik. Şimdi sorduk, dedik ki neden hani şimdi siz daha önce baktığımız zaman izcilikle ve satrançla ilgilenmişsiniz. Ne oldu? Ne dediler biliyor musunuz? Bir genel müdür, sponsor firmanın genel müdürü dedi ki şu an gençliğin ilgi odağı voleybolda.
0: Evet.
1: Kadın voleybolu olsun, erkek voleybolu olsun. Kadın voleybolunda zaten sponsor bulmak birazcık daha kolay. Çünkü çok başarılı. Çünkü biliyorsunuz sponsor ne kadar çok adı geçerse, o kadar çok geri bildirim
0: Tabii.
1: alırsa, o kadar etkileşim yaratırsa, modern tabirler bunlar, etkileşimler filan. Ne kadar çok görünürlerse o kadar bu işten karlı çıkıyorlar. Şimdi hep Vakıfbank örneğini veririm ben. Vakıfbank'ın misal 10 birimlik bir reklam bütçesi var ise kurmuş olduğu kulübün başarılarıyla 10 birimlik bir reklam bütçesiyle 100 birim görüntülenme, görünürlük elde edecekken aynı miktardaki bir reklam bütçesiyle 1 milyon, 1 milyar görüntülenme, 1 milyar etkileşim yaratıyorlar. İşte diyor ki ben kazançlıyım diyor. Ne oluyor? Kazanan voleybol oluyor. Bu da güzel bir örnek olarak firmaları voleybola yönlendiriyor. Tabii ki kulüpler için bu birazcık daha zor. Çünkü kulüplerimiz, yani firmaların veya belediyelerin çeşitli vasıtalarla sponsor bulmaları birazcık daha kolay. İşte Eczacıbaşı'nın grup içerisindeki 8-9 tane firması sponsorluk reklam şeyini verirler, bedellerini öderler, birazcık daha kolay olur. Dışa açıldıklarında birazcık daha az da olsa sponsor bulurlar. Ama camia kulüplerimiz dediğimiz, camiası olan kulüpler için sponsor bulmak birazcık daha zor. Çünkü varsa yoksa futbol ön plana çıkar. Hiçbir başarı, voleyboldaki hiçbir başarı bir futboldaki kadar sponsorluk getirmez. Ama işte kim var camialarda, hani büyük camialardan, işte Göztepe olsun, Karşıyaka olsun, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray olsun, bunların da başarıları

0: surette tekrarlanması lazım, başarılı olması lazım ki birazcık daha dikkat çeksinler. Çünkü artık günümüzde para olmazsa bir şeyleri elde etmek gerçekten çok zor. En ufak bir deplasman maliyetinin nerelere gittiğini daha önce konuşmuştuk. Yarınki konuğumuz Güntaç Hoca'ya da sorarız. Bir kısa bir süre önce neler yaşadığını anlatır bize yarın. Ama şurası bir gerçek, sponsoruyla, devletiyle, yayıncısıyla, basın mensubuyla, oyuncusuyla, teknik ekibiyle, federasyonuyla bir bütün halinde hareket edersek Türk voleybolu, ya ben tabii Türk voleybolu için konuşuyorum, Türk voleybolu çok ama çok çok daha iyi yerlere gelecek. Çünkü her türlü şeyimiz, her türlü imkanımız var. Devletimiz zaten birçok şeyi yapmaya da muktedir. Bu bakımdan bir tek geriye kalıyor çalışmak. O da sporcular ve teknik insanların görevleri.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bizlerle birlikte oldun, bizlere emek verdin, zaman tanıdın. Yarın tekrar birlikte olacağız. Kolay gelsin, iyi günler diliyorum.
0: Ben de teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum İyice Bey.
1: Sağ olun. Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek bizlerle birlikteydi. Voleybol konuştuk kendileriyle, hem de baş antrenör Saim Pakkan'la. Sizin notlarınız var, ekleyecekleriniz var mı Sayın Doğan?
2: Evet, yani gerçekten voleybolun geldiği noktaya baktığımız zaman ülkemiz adına özellikle kadın voleybolu da çok iyi yerlerdeyiz. Ama Saim Hocam'ın anlattıklarına bakınca bir gerçeği daha ortaya çıkarmış olduk, öğrenmiş olduk daha doğrusu. Biz bu oyuncu değişikliklerinde hep tereddüt halindeydik. Yani bakıyorsunuz oyuncu üst üste servis hatası yapıyor, işte blokta hata yapıyor, işte hücumda hata yapıyor, işte smaçta gerçekten çok bariz hataları var, oyunda kalıyor.
1: Evet.
2: Öbür taraftan üst üste sayı kazandıran oyuncuyu oyundan alıyorlar. Demek ki Saim Hoca'nın dediğine göre oyuncuların psikolojik yapılarını da çok iyi bildikleri için gözlerine bakınca oyuncunun dinlenmeye ihtiyacı olduğunu hissedip oyundan alıyor. Ve daha motive bir şekilde tekrar oyuna sokuyor. Burada hakikaten her zaman biz hem futbolda hem voleybolda hem basketbolda buna çok zaman zaman kafamızda büyük soru işaretleri vardı. Özellikle seyirciler arasında. Ya her şey çok iyi giderken o oyuncu alınır mı? Ve günlerce bunun tartışmasını yaparlar. Hem televizyonda hem gazetelerde ve hem sokakta, kahvede, orada burada her yerde. Ya çok iyi oynuyordu, neden oyundan aldı? Demek ki bizim göremediğimiz ama antrenörlerin gördüğü, teknik direktörlerin, baş antrenörlerin gördüğü ve yardımcı antrenörlerin dediği gibi Saim Hoca'nın hepsini ayrı ayrı izliyorlar. Her biri için orada yer alan yardımcı antrenörler var. Yani hepsinin bir görevi var. Bu kadar yardımcı antrenör niye var diye belki akıllara gelebilir ama görüyoruz işte. Birisi oyunun gidişini, birisi oyuncuların performansını,
1: Tabii. Birisi
2: oyun içerisinde aksayan yanları, birisi işte blokların yani oynanan kademeler arasındaki yanlış giden olayları, birisi yapılan hataların düzeltilmesi için kimlerin daha etkili olabileceğinin hepsi elinde bir raporla hocaya yardımcı oluyorlar. Biz öyle sadece oturup da ahkam keserek olmuyormuş demek ki. Bunları da bilmek gerekiyormuş. Burada da bunu öğrendik.
1: Buradan hem seyircilere hem spor yazarlarına özellikle mesajlarımızı biz bu anlamda veriyoruz. Şundan dolayı biz Savaş Eskigülek'te her pazartesi günü konuşuyoruz. Şu anda 2 haftalık programımız, yayın akışımız belli. Çünkü önümüzdeki hafta cumartesi ve pazarda bayram. Aynen. Ve bayram sonrası. Bu nedenden konuklarımız için konuşuruz ve konuşurken de hep şunu sorarım. Yani insanlar hep baş antrenör. Evet, Guidetti konuşuyor. Evet, Abbondanza konuşuyor. Evet, milli takımın hocası Santarelli konuşuyor. Ama arka tarafta kimler var? Birçok insan
2: mutfakta
1: emek
2: çok
1: veriyor.
2: Çok güzel emekler
1: gıda,
2: var.
1: Gıda konusunda Tabii. Voleybolcuların, basketbolcuların ve futbolcuların ayrı beslenme düzenleri var.
2: Kesinlikle.
1: Şimdi bizim programımız, biz bir kamu yayıncısıyız. Biz kamu yayıncısı olduğumuz için evet Fenerbahçe 4 gol attı, Galatasaray 5 gol attı. Evet, bunları konuşuruz biz ama dinleyicilerimizi biraz da bilinçlendirmemiz lazım.
2: Kesinlikle.
1: Bu konuda dinleyicilerimizi bir noktaya getirmemiz lazım.
2: Kesinlikle.
1: Bu anlamda bizim dinleyicilerimize bu bilgileri de aktarmak için konuklarımızı bu anlamda tespit ediyoruz.
2: Çok doğru. Mesela 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İsviçre'de milli takım kendisiyle ve ekibiyle birlikte 8 tane ahçı götürdü.
1: Evet.
2: Ve tonlarca malzeme aldılar yanlarına.

0: İşte bulguruydu, pirinciydi, etiydi, hepsi ayrı ayrı. Ve bununla ilgili kaldıkları otelin mutfağından haber yapmıştım ben. Şu kadar işte bulgur, şu kadar pirinç, şu kadar et, şu kadar işte malzeme kullanıldı. 8 tane aşçı yaptı. İşte şu kadar yağ kullanıldı. Şunlara dikkat edildi falan filan. Ve bayağı ilgi çekmişti o haber. Çünkü hakikaten herkesin aklında biraz önce dediğiniz gibi sadece sahada atılan goller, yapılan emek değil.
1: Evet.
0: Onun arkasında onları oraya
1: Tabii.
0: hazırlayan, getiren bir emekçi grup da var. Gerçekten çok büyük çabalar harcıyorlar ve gram gram hesaplıyorlar. Mesela şu kadar efor harcadı, şu kadar kalori alması lazım, şu kadar kalorinin üstüne çıkmaması lazım, hangi yemekten ne kadar kalori alacak, tek tek hesaplayarak yapıyorlardı. Çok önemli bir nokta aslında. Her biri için de ayrı. Basketbolu, voleybolu hepsinde de
1: Tabii.
0: ayrı bir efor gerekiyor. Burada da gerçekten Sayın Hoca ile bunu konuşarak aslında kafadaki birçok soru işaretini de gidermiş olduk.
1: Tabii.
0: Mesela dediğim gibi hep bakardık. Bir spor yazarı olarak biz de bilmiyorduk mesela.
1: Biz
0: Ya
1: sadece sahanın içine bakıyoruz
0: tabii
1: biz.
0: nasıl olur alırsın? İşte bak
1: Bu
0: ortadaymış.
1: oyuncu niye kötü oynar?
0: Evet. Veya
1: Niye
0: niye
1: buna vuramaz? Belki de sakat çıktı.
0: tabii veya niye hala göz yumuyorsun? Bu kadar süre içerisinde biz buradan görüyoruz. Sen görmüyor musun bu oyuncu oyunda tutuyorsun? Ama oyunun sonlarına doğru oyuncu bir hareket yapar, oyunu kotarır. Onun için sadece o gözle bakmamak lazım. Bunları da bilmek lazım demek ki.
1: Ben hatta spor yazarlarının, spor camiasında editörlerin dahil olmak üzere hepsinin bu eğitimden geçmesini isterim.
0: Kesinlikle.
1: Çünkü ben
0: Kesinlikle.
1: okuma yazmayı öğrendikten sonra hemen gazete sayfalarını söylemiştim. Arka sayfalarından başladım. O zaman 7-8 sayfa spordu.
0: Çok da fazlaydı,
1: Şimdi
0: evet.
1: isimlerini de vermek istemeyeyim. Gerçekten spor sayfaları bir spor gazetesinden daha fazlaydı.
0: Fazlaydı,
1: Şu andaki spor
0: doğru.
1: gazetesinden daha fazlaydı. Şimdi oradan başlayan bir insan olarak hep sahanın içini biz yorumladık.
0: Doğru.
1: Sahanın dışında neler oluyor bilmiyoruz. Geçen gün Fenerbahçe'nin hani yedek golcüsü Semih
0: Evet.
1: çok güzel bir şey anlattı. Dinleyicilerimizden belki dinlemeyenler olur diye bunu anlatmak isterim.
0: Doğru.
1: Semih sakatmış ve salonda antrenman yapıyor. Sayın Aziz Yıldırım da o dönemde, Zico döneminde Aziz Yıldırım da tesislere gelmiş. Diyor ki Sayın Aziz Yıldırım geldiği zaman, başka geldiği zaman hepimiz bir tedirgin olurduk diyor. Gevşemezdik, daha çok çalışırdık. Geldi diyor yarıma, sen niye buradasın demiş. Sakatım efendim. Ne sakatlığı demiş. Efendim baldırımda işte şu ağrı. Doktoru çağırmış. Bakın buna bakayım demiş. Bunu bir sahaya gönderemez miyiz demiş. Ondan sonra bacağına bir bandaj yapmışlar. Sert bir bandaj. Evet koşuyorum ama 15 dakikadan sonra çok ağrıyor. Canım ağrıyor dedi. Ondan sonra ve maça çıkıyor. Oynuyor ve golünü atıyor. Şimdi burada başka bir şey var. Yani evet futbolcusunu motive ediyor, futbolcusunun biraz daha gevşemesini engelliyor. Ona göre diğer taraftan neler yapılabilir konuşuyor. Şimdi bu başka bir şey.
0: Kesinlikle başka bir boyut.
1: Evet.
0: Yani ben bir antrenman sırasında Antalya devre arası kampında büyük takımlarımızdan birinin çok adı geçen yani üst düzey oyuncularından birisi sürekli böyle safsaklıyor. Yani
1: Evet.
0: geçiştiriyor antrenmanda çok hareketi yok, hiçbir görevde yok, koşmuyor, girmiyor, etmiyor, atlamıyor. Hep böyle geçiştiriyor antrenmanları. Ben de gittim hocanın yanına dedim ki hocam ya izlediğim bu 5. antrenman 5 gündür de dedim. Oyuncunuz çok verim vermiyor, göstermiyor. Verdiğiniz görevleri yerine getirmiyor. Ve ısrarla siz devam ediyorsunuz oyuncuyu orada tutmaya falan. Dedi ki bizde iki türlü oyuncu vardır. Birisi antrenman oyuncusu, birisi maç
1: Evet.
0: oyuncusu. Maçtaki performansı dedi, buradakinin 10 katı dedi. Ben maçta verdiğim görevi fazlasıyla yapıyor. Hatta takıma çok büyük katkı ve büyük puanlar kazandırıyor. Gerektiği zaman golünü atıyor, asistini çok iyi yapıyor. Bütün bunları yaptıktan sonra antrenmanda bana çok fazla verim vermesine gerek yok dedi. Sonra geldim tabii ben bunu yazdım haberde de. İşte çünkü izliyoruz bütün spor yazarlar aynı görüşte. Ya bu adam niye böyle? Niye bu adama maçta görev veriyor? Ama hiç kimse şunu düşünmüyor. Ya bu adam maça çıktığı zaman performansını acaba izliyor muyuz? Niye hiç dikkat etmiyoruz biz mesela?
1: Evet.
0: Sırf sadece oraya antrenmana odaklanmışız. Dediğim gibi hakikaten işin perde arkası çok önemli. Aslında sizin bugün burada bu Sayın Hoca'yla sadece voleybolu değil, genelde antrenörlerin arka
1: Evet.
0: planda neler yaptığını ortaya koymuş olduk. İnşallah dinleyicilerimiz bundan da yararlanmıştır.
1: Biz Savaş Eskigül

0: etmekle ve diğer konuklarımızla özellikle bu konuda bize yardımcı olmasını ve dinleyicilerimizi biraz daha bilinçlendirmesini. Çünkü biz spor yazarları, gazeteciler de bilinçleniyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Onları da bilinçlendirmek için bir ortam bulmaya
1: Aslında
0: çalışıyoruz.
1: bunların hepsini Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin eğitim seminerleri devam etse, orada güzel güzel anlatsak çok iyi olur ama biz eğitim seminerlerimizi de boş geçirdik.
0: Evet.
1: Aynı şeyleri yapamıyorduk.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben
0: Az
1: de
0: sonra
1: teşekkür ederim.
0: sevgili dinleyiciler saat 16 haber bülteni var ve bu haber bülteninin ardından tekrar birlikte olacağız sevgili dinleyiciler.
2: Saat 16.
3: Haberler.
2: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında savaşla barış arasındaki kritik eşiğe girilip girilmediği yolundaki tartışmalar sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın programını değiştirerek anma günü etkinliği seyahatini iptal etmesi ve oğlunun düğününe katılamayacağını açıklaması soru işaretlerine yol açtı. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni bir saldırı hazırlığında mı sorusuna yanıt aranırken İran'daysa diplomasi trafiği yoğunlaştı. İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararıyla tedbiren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, yeniden CHP'nin meclis grup başkanı seçildi. CHP basın biriminden yapılan açıklamaya göre parti genel merkezinde kapalı meclis grup toplantısı yapıldı. Özgür Özel toplantıya katılan 96 milletvekilinden 95'inin oyuyla CHP meclis grup başkanı olarak seçildiği bir oysa geçersiz sayıldı. Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararının ardından ilk kez kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan ahlaki sorunlar karşısında suskun kalınamayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım dedi. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in meclis grup başkanı olarak seçilmesini de Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun sözleriyle değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, Özel'in kendisini arayacağını belirtti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinin tarihi bir sorumluluk olduğunu söyledi. Partisinin siyaset ve liderlik okulu sertifika töreninde konuşma yapan Bahçeli, "Terörsüz Türkiye Türk milletinin kardeşlik projesidir." dedi. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DEAŞ'a sınır ötesinde operasyon düzenledi. Suriye İstihbarat Servisi ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi 10 terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Kırmızı bültenle aranan teröristlerden 9'unun tutuklandığı, bir teröristin gözaltı sürecinin ise uzatıldığı belirtildi. Adana, Mersin ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 30 kişiden 22'si çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Cumhuriyet tarihinin günlük ihracat rekoru dün 2,5 milyar dolara yakın ihracatla bir kez daha kırıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat odaklı politikaların somut neticesinin görüldüğünü vurguladı. Türkiye enerjide yeni işbirliği projelerine aralıksız devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında elektrikli iletim hattıyla doğalgaz boru hatlarından oluşan iki proje geliştirildiğini söyledi. Bayraktar, boru hattı projesinin 2028 yılında hayata geçirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma çerçevesinde hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari şüpheli Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Altaş'ın Türkiye'ye iade sürecinin hızlandırıldığını belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram tatilinin başlamasıyla birlikte yurt genelinde trafik denetimlerinin aralıksız sürdüğünü söyledi. Mustafa Çiftçi, "Amacımız ceza kesmek değil, tek bir canımızı dahi trafik kazalarında kaybetmemektir." dedi. İçişleri Bakanı Çiftçi, yorgun ve uykusuz halde yola çıkılmaması, hız kurallarına uyulması ve direksiyon başında

da cep telefonu kullanılmaması uyarısında da bulundu. Bayram tatili ile birlikte uçuş trafiği de yoğunlaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 21 Mayıs ile 3 Haziran tarihleri arasında 1506 ek uçak seferi planladığını duyurdu. Yurdun birçok yerinde kuvvetli sağanak etkili oldu. Kuvvetli yağış nedeniyle Afyonkarahisar'daki iki köyde sel meydana geldi. Tarım arazileri su altında kaldı. Köprüler yıkıldı. Konya'da da kuvvetli yağış ulaşımda aksamalara yol açtı. Giresun'un Dereli ilçesinde şiddetli yağışın ardından heyelan meydana geldi. Tokat'ta ise aşırı yağış nedeniyle bir binanın istinat duvarı çöktü. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar.
1: Tek güzel çay, Doğuş Çay.
0: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
3: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
4: Reklamlar. Bayram sofrası eksiksiz olunca güzel.
5: Annenin açtığı sıcak yufka, babanın gülen yüzü, kardeşlerin neşesi.
4: İşte tam da bu yüzden bayram yolculuğunda dikkatli ol.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 16.08'i gösteriyor. Spor gündemindeyiz ve saat 19'a dek konuklarımızla sizlerle birlikte olacağız. Futbolu konuşacağız. Futbolun dışında konuşacağımız konular da var tabii. Sadece saha içine bakmıyoruz sevgili dinleyiciler. Sahanın dışından da sizlerle yorumlarımızda sizlerle birlikte oluyoruz. Tabii ki yine Özgün Erdoğan spor yazarı stüdyo konuğu saat 19'a dek bugün bizlerle birlikte olacak. Sayın Doğan, evet, gazete sayfalarında Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, evet bunlar var. Ama biz de Ankara'da yaşıyoruz. Ankara'da da Süper Lig'de bir takımımız var. Özellikle Gençler Birliği. Gençler Birliği de son maçtaki galibiyetinin ardından Süper Lig'de kaldı. Süper Lig'de tek temsilcisi var Ankara'nın. Gençler Birliği son maçta kazanamasaydı büyük ihtimalle veda edecekti lige. Şimdi Gençler Birliği için şu anda durum nedir? Neler yaşanıyor Gençler Birliği'nde? Özellikle hani vardır ya bizde başarılı olan cezalandırılır.
2: Doğru.

0: futbolcu mutlu olmazsa yanında Metin Diyadin orada bulunmaz. Verdiği sözleri tutması lazım. Neler söylemek istersiniz? Metin Diyadin'le mi devam edecek? Nasıl bir politika uygulayacak Ankara'da bir gazeteci olarak, spor yazarı olarak?
1: Tabii Metin Diyadin'in futbolculuğundan beri bildiğimiz için Metin Diyadin prensipli bir insandır. Yani futbol oynarken de aynıydı. Kişiliği ve prensibiyle hareket eder. Futbol aklı iyi olan bir insandır. Teknik direktörlüğe başladıktan sonra da çok özverili çalışır. Yani bir de hani tabir yerindeyse Gençler Birliği'nin kalbini bilir. Nasıl başarılı olacağını, hangi futbolcu nerede nasıl oynanması gerekiyor, nasıl bir oyun sistemiyle çıkacağız, o takımın karşı rakip takımları nasıl yenebileceğini, hepsinin planlı projesini çok iyi çalışır ekibiyle
0: Evet.
1: birlikte. Çok iyi kafa yorar bu işe. Ben ilk geldiği zaman kendisiyle bir görüşme şansını yakalamıştım. Metin Hoca ile odasında bayağı uzun sohbet ettik. Elimizdeki imkanlarla çok cüzi bir imkan sunulmuş kendisine. En iyisini yapmaya çalışacağım. Burası benim evim dedi.
0: Evet.
1: Kendi evimde bu takımı ligde tutabilmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz dedi. O dönem oynanan futbol ve alınan sonuçlara baktığım zaman Metin Diyadin başarılı bir adamdı. Ve birdenbire gönderilmesi, sonra arkasından peş peşe yaşanan mağlubiyetler ve takımın ligin dibine demir atmasıyla çok ciddi bir sıkıntı dönemeye girdiler ve tekrar Metin Diyadin'i kurtarıcı olarak getirdiler. Tabii bunların hepsi bir mühendislik gerektiren işler. Yönetim mühendisliği lazım. Ama yönetim mühendisliğinde Gençler Birliği'nde İlhan abinin, rahmetli İlhan Cavcav'ın yetiştirdiği çok çok çok üst düzeyde, bu işi çok iyi severek, bilerek, yıllardır işin içinde olan eski yöneticiler var. Ben zaman zaman görüşüyorum onlarla da. Söylediğimiz şu, yani benim dediğim, yani bu kadar birikiminiz, bu kadar İlhan abiyle beraber çalışmışlığınız var. Bu kulübün ciğerini biliyorsunuz, her şeyini biliyorsunuz. Nasıl bir transfer politikası izlemesi gerektiğini biliyorsunuz. Özellikle Anadolu kulüplerinin transferde ve ligde başarılı olabilmesi için yapması gerekenleri biliyorsunuz. Neden taşın altına elinizi koymuyorsunuz dediğimizde. Yani şimdi artık öyle bir sistem oluşmuş ki Gençler Birliği'nde kimse girmek istemiyor. Çünkü kulüp gerçekten borç batağında, ellerindeki imkanlar çok kısıtlı. Geçen sene 5 milyon dolarla sezonu tamamladılar. Bütün transferler, bilmem neler falan,
0: Çok
1: futbolculara ödenen para
0: düşük bir.
1: çok düşük, evet.
0: Evet.
1: Onunla tamamladılar ama Metin Diyadin'in dediğim gibi çok özverili ve akıl dolu çalışmalarıyla, başarısıyla takım ligde kaldı. Ben önümüzdeki sezon bu yönetim kalırsa Metin Diyadin, çünkü böyle büyük şeyler istemez. Büyük taleplerde bulunmaz. Bana gidin Ronaldinho'yu getirin ya da Ronaldo'yu getirin demez yani. Öyle bir şey yok.
0: Zaten kupa yarı finaline çıktığı kadroyu eğer elinde tutsa Gençler Birliği önümüzdeki sene bazı bölgelere transfere bile
1: Tabii.
0: ihtiyaç yok. O
1: Yok.
0: 17 yaşındaki, 18 yaşındaki Onuachu'yu tutan o genç stoper çok iyi oyuncu.
1: Çok iyi oyuncu. Ve Gençler Birliği gerçekten altyapıdan çok iyi oyuncu yetiştirir. Metin Diyadin de o gençlere büyük şanslar veren bir adamdır. İyi bir teknik adamdır, iyi bir futbolcudur. Kendisi de o takımın altyapısında yetişip çıktığı için altyapıdan yetişen, altyapıda ümit vaat eden futbolcuları alıp değerlendirmesini iyi bilir. Yani diyor ki, ben dışarıdan getireceğim, hiç tanımadığım, hiç bilmediğim, ne kadar verimli olacak bunu bilmediğim adama dünya kadar para verip, hele bir de doyuma ulaşmış bir adamsa, ben bundan ne alacağım? Ben burada, biz Gençler Birliği mütevazi bir kulübüz. Onun için ben
0: Aç oyuncuların olması
1: kesinlikle
0: lazım.
1: altyapıdan çıkaracağım ve başarıya imza atacak bu kulübün her şeyini benimsemiş, aidiyet duygusu çok fazla olan bir oyuncuyla başarılı olmak daha kolaydır. Metin bunu çok iyi bilir, çok da iyi uygular. Ben ümit ediyorum ki inşallah Metin seneye yönetimde, bu yönetimde olursa biraz zor gibi görünüyor, kalmaz çünkü. Ama yönetimde ciddi işi bilen, gerçekten bu işte tecrübeli olmuş İlhan Cavcav'la, rahmetli İlhan abiyle birlikte çalışmış o ekibin içerisinden bir başkan çıkarsa, Metin Diyadin'le çok rahat çalışır, çok rahat çalışma bir ortamı sunarlar. O da iyi bir ekiple bu işi götürüp seneye en azından ligi orta sıralarda tamamlayacak bir ekip kurar. Türkiye Kupası'nda da gidebileceği yere kadar bu sene yarı finale geldiyse seneye final oynayacak bir ekip yaratır. Ben buna gözü kapalı

0: katılırım. Ama dediğim gibi bu yönetimle çok zor. Bu yönetimle girebilmesi için Metin Diyadi'nin tekrar aynı şeyleri yaşarsa, çünkü çok büyük bir hayal kırıklığıdır. Başarılıyken görevden uzaklaştı. Başarılıyken gitti. Orada bir şeyler doğru gitmediği için gittim. Metin'in tekrar dönüp gelmesi zaten mucize oldu. Metin kolay kolay kabul etmezdi bu görevi de.
1: Ama şimdi hani vardır ya, bir insanın sevdası, bir
0: Aynen.
1: sevgisi.
0: Evet.
1: Metin Diyadi'nin de sevgisi altyapıdan itibaren oralarda mücadele ettiği için orayı yalnız bırakmak istemedi.
0: Kesinlikle.
1: İhtiyacı varken bırakmak istemeyen bir insandır.
0: Yüzüstü bırakmak istemedi
1: Evet,
0: ve
1: evet.
0: yarım kalan işi tamamlamak için geri geldi Metin. Ama önümüzdeki sezon için eğer Metin çalışacaksa, Metin'e istediği şartları, zaten çok fazla şartlar dediğim gibi Metin istemez. Metin o kulübün yapısına uygun, mali yapısına uygun şeyler ister. O şartlar sağlandığı takdirde Metin bu takımda çok başarılı olur. Kulüp de Gençlerbirliği de geçmişindeki o şaşalı günlerine yavaş yavaş döner. Biraz zamana ihtiyacı var. Ama bu şansın verilmesi gerekir Metin'e. Ama her şeyden önce yönetimin değişmesi lazım. İyi bir yönetimin olması lazım. İşi bilen, tecrübeli, daha doğrusu futbol aklıyla hareket edecek, o olgunlukta, o yaşta bir yönetimin olması lazım. Öyle bir yönetim var mı? Gençlerbirliği'nde her zaman var. Ama işte dediğim gibi taşın altına elini koymaları gerekiyor, çıkmaları gerekiyor. Şimdi herkes izliyor dışarıda. Yeni dönemde neler olur, neler biter hep beraber göreceğiz, ama benim ümidim Gençlerbirliği bu sene ligde kalmayı, bu zor şartlara rağmen, elindeki imkan, kısıtlı imkanlara rağmen sağladıysa, seneye daha büyük başarılara imza atacak yapıya da sahip. Yeter ki Metin'le ve iyi bir yönetimle devam etmesi gerekir. Baktığınız zaman tesisleşme yönünde hiçbir sıkıntıları yok. Baktığınız zaman altyapı ordusu, çok güçlü bir altyapısı var ve büyük bir tesisi var altyapıda da. Böyle bir yapıyla, böyle bir imkanla çalışma o imkanlarının da kendi çerçevesi içerisinde o futbol aklıyla oluşturacak bir teknik ekibe de fırsat verilirse, iyi bir yönetimde olursa, niye bu takım başarılı olmasın? Olmaması için hiçbir sebep yok. Olur diye düşünüyorum. Ama her şeyden önce iyi bir yönetimin olması lazım. Yönetime özellikle delegelerin ve delegasyonun dışındaki bu takıma gönül veren insanların biraz daha arkadan destek vermesi, bu insanları yüreklendirip ortaya çıkarması gerekiyor. Onların etrafında birleşmesi gerekiyor. Yoksa bu bir oyun değil. Çocuk oyuncağı gibi, al eline oyuncağını der gibi, yani dünkü çoluğa çocuğa bu yönetimi verip de takımı bu şekilde düşürmeleri de doğru değil.
1: Zaten şu anda futbolumuzda hani paraya pula değil, futbol aklına ihtiyaç var.
0: Kesinlikle,
1: Böyle
0: kesinlikle.
1: takımlarda evet, para getirebilirsiniz, dünyanın en büyük futbolcusunu getirirsiniz. Ama
0: Evet.
1: bir sene, iki sene için ardından gittiği zaman ne olacak veya sakatlandığı zaman ne
0: Ya da
1: olacak?
0: size ne kadar faydalı olacak?
1: Evet.
0: Yani o kadar büyük futbolcu size gelecekse zaten işi bitmiş demektir.
1: Evet.
0: Yani düşünün ki dünya çapında bir futbolcu alıyorsunuz. Ne zaman alırsınız? Büyük Anadolu takımlarına ya da Türkiye'deki diğer üç büyüklerin dışındaki takıma ne zaman gelir? Tamamen işini bitirmiştir. Gidecek yeri yok. Kimse transfer etmek istemiyor. İyi para da veriyorsa niye gelmesin? Gelip burada bir sene idare eder gider yani.
1: Evet.
0: Türkiye Süper Ligi'nde öyle ünlü isim yapmış bir oyuncunun rahat rahat oynayabileceğini herkes biliyor, görüyor yani. Onun için onlardansa alttan çıkarıp da hem milli takıma faydası olacak, hem takımına uzun yıllar hizmet edecek bir oyuncuyu kazandırmak daha zordur. Bu zoru başarmak da iyi bir teknik adamın işidir. Futbol aklı olanın.
1: Şimdi elimde bir veri var. Bu veride Premier Lig'den küme düşen takımlar kasalarına yaklaşık her biri 60 milyon avro koymuş.
0: Aa, çok güzel. Müthiş bir para.
1: Şimdi çok ilginç. Evet, dünyanın en büyük ligi. Bu ligi büyük yapan transferleri, kulüpleri, mücadeleleri, yayın kalitesi, bunun yayın pastasının bütün dünyada cazip hale gelmesi,
0: Ekonomi güçleri.
1: evet, ekonomik güçleri ve ligden düşen takımların 60 milyon avro aldığı bir lig orası. Peki hiç düşündünüz mü Türkiye'de Süper Lig'de Galatasaray şampiyon oldu? Kaç para almıştır? Ne kadar almıştır?
0: Valla tahminim herhalde bir anca yani 300-400 milyon almışsa iyidir.
1: 5 milyon avro.
0: 5 milyon.
1: Evet, Galatasaray şampiyon olduğu zaman yayın pastasında

0: aldığı ücret 5 milyon avroymuş.
1: Yani altıda biri.
0: Evet. Şimdi baktığınız
1: Düşen
0: zaman
1: takımın aldığı paraya
0: evet.
1: bakıyorsunuz.
0: Şimdi biz o zaman hem futbola çok ilgi duyan bir toplumuz. Evet, ekonomimiz belli bir şekilde, evet, İngiltere'deki gibi değildir anladığım kadarıyla. Oradaki maç biletleri, ardından oradaki hayat şartları, evet. Ama futbolu onlar gibi yaşıyoruz.
1: Evet.
0: Yayınımız, evet, naklen yayınlarımız gerçekten çok üst düzey. Ama niye bu ücret? Şimdi bir sıkıntı var aslında. Bu kulüpler, hani borçlanıyor diyoruz ya, büyük kulüpler. Hani demin Gençlerbirliği'nin 5 milyon avro olduğunu söylediniz. Bir
1: 5
0: yıllık
1: milyon dolarla
0: dolar.
1: bir sezonu
0: Bir
1: tamamladı.
0: sezonu tamamladı. Şimdi Galatasaray da şampiyon oluyor ve 5 milyon avro alıyor yayın gelirinden. Evet, stat geliri ayrı, o kendi sunduğu ürün.
1: Evet.
0: Futbolcu satışı, evet, yok şu anda ama satabilir. Yalnız bu da kulüpleri çok zor duruma düşürüyor. Hem yayın pastasının fazla olduğunu düşünüyoruz ki Sayın Aziz Yıldırım kulüp başkanı olduğu zaman 500 milyon dolardı yayın gelirinin parası.
1: Evet.
0: Futbol takımlarına bölüştürülüyordu. Ama şimdi düşe düşe çok az bir duruma düştü. Az bir duruma geldi. Bundan sonrası için de çok zor Türk futbolu açısından.
1: Peki ben merak ediyorum, bu yayın, naklen yayın gelirlerinin bu kadar düşmesinin sebebi ne? Niye düşüyor? Veya kulüpler arasındaki dağılım nasıl yapılıyor? Yani tamam, şampiyona bunu vermişsen, lig sonuncusu ne aldı?
0: Evet.
1: Bir de onu düşünüyorum.
0: Düşen ne aldı?
1: Düşen ne
0: Çıkan ne
1: aldı?
0: aldı?
1: Yani çok ilginç. Ya bu paralarla dönecek gibi değil ki lig.
0: Değil.
1: Ya onun için
0: Hem diyoruz ki Osimhen'i getir, hem diyoruz ki Ederson'u getir ama ardından 5 milyon avro veriyorsunuz.
1: çok düşük, çok az. Yani gerçekten çok az rakamlar. Burada sadece kulüplerimiz değil, Futbol Federasyonu'nun da bu tür bütçeleri bir gözden geçirmesi lazım. Orada da bir takım sıkıntılar var demek ki. Yani doğru bir şekilde.
0: Ben şöyle diyeyim, Futbol Federasyonu anladığım kadarıyla yaptığı anlaşmalarda sadece Futbol Federasyonu'na gelen paraya, maddi güce
1: Bakıyor.
0: bakıyor.
1: Evet, o kendine kurtarıyor
0: Hani
1: gibi.
0: vardır ya, bir anne baba çocuğunu yaşatmak, çocuğunun eksiklerini yerine getirmek, çocuğuyla birlikte onu bir noktaya getirmek için çalışır. Anladığım kadarıyla kulüpler serbest bırakılmış ve ne alırsa alsın, onları ilgilendirmiyor. Sadece federasyona gelen ücretler onları ilgilendiriyor diye düşünüyorum.
1: Öyle de ama
0: Çünkü bu Türk futbolunun sorunu.
1: kesinlikle, ama federasyonun ayakta kalabilmesi için kulüplere ihtiyacı var.
0: Evet.
1: Yarın öbürsü gün bu kulüplerden birçoğu yok oldu gitti. Elinde kalan kulüpleri de ekonomik olarak sıkıntı yaşarsa sen neyin federasyonluğunu yapacaksın? Kime federasyonu yapacaksın?
0: Evet.
1: Yani onun için kendisinin yaşayabilmesi için hani gerçekten düşündüğünüz zaman yani insanı yaşat ki yaşamın devamı ve haklılığı ortaya çıksın. Yani insanı yaşatmadan, sen de kulüpleri yaşatmadan kendi varlığını sürdüremezsin ki. Yani kulüpleri yaşatabilmen, kulüpleri yükseltebilmen, marka değerini artırabilmen Futbol Federasyonu'na fayda sağlamayacak mı? Sağlayacak.
0: Tabii ki.
1: Dolayısıyla FIFA'da, UEFA'da temsilci ya da gözlemci veya orada görev alacak Türk futbol camiasından ve Futbol Federasyonu'ndan insanlar için kriter ne olacak? İşte onlar olacak. Senin değerin ne kadar? Marka değerin ne? Senin futbolda kulüplere verdiğin destek ne? Senin kulüplerinin elindeki imkanlar ne? Ne kadar transfer yapabilecek veya ne kadar bütçelerle giriyorlar bu işe? Avrupa'da söz sahibi olabilmek için büyük paralar harcıyorsun, bilmem ne yapıyorsun ama borçlanarak yapıyorsun. Peki bu kadar düşük bütçeyle, bu kadar paralarla bunları yapması imkansız. Peki nasıl yapıyorsun? İşte borçlanıyorsun. Sonra ne getiriyor? Yasak getiriyor sana. Senin devasa büyük kulüplerine transfer yasağı
0: Tabii.
1: getiriyor. Sonra ne oluyor? Markan aşağı düşüyor. Sen Futbol Federasyonu hala o koltukta oturup da bu marka değeriyle düşen futbol kalitesinin ve değerinin seyircisi olarak mı kalacaksın? Yani sadece ben aldım olmaz. Bence kendisinden çok kulüplere bakması gerekir. Kulüpleri besleyecek, kulüplere gerekli desteği verecek ki nasıl olsa federasyon bir şekilde kendisini götürüyor.
0: Evet.
1: Devletten de destek alıyorsun. Öbür tarafta diğer amatör kulüplerden de destek alıyorsun. Bütün sporun rantı tamamen sana akıyor. Öbürlerine parça parça veriliyor. Büyük pay sana geliyor. Yani pastanın büyük payını sen alıyorsun.
0: Sonra da işte biz niye

0: Avrupa Ligi'nde, niye Konferans Ligi'nde, niye Şampiyonlar Ligi'nde üst sıralarda değiliz, finale kalamıyoruz diye konuşuyoruz.
1: Evet, finalde
0: Şimdi
1: de, kendi ülkemizdeki finalde de başka takımlara alkışlıyoruz maalesef. O da bir acı.
0: Bunun için yani burada çok büyük sıkıntılar var. Bunların çözülmesi lazım ve federasyonun bu konuda karar koyucu olarak harekete geçmesi lazım. Türk futbolcusunu koruması lazım. Yabancı futbolcuyla ilgili yapılacak olan anlaşmalarda bir düzen tutturabilmesi lazım. Kulüplerin tesisleşmesi, transfer ücretlerini verdiğini vermediğini kontrol edebilmesi, altyapıları düzenlemesi gibi birçok konuda öne ayak olması lazım, öncü olması
1: Aslında
0: lazım.
1: görevleri arasında saydınız her şeyi. Yani görevini yapması lazım dolayısıyla.
0: Ama şu 60 milyona 5 milyon, ondan sonra da diyoruz ki
1: Çok.
0: Avrupa'daki bütün kupaları İngilizler topluyor, bütün kupaları Almanlar topluyor
1: Niye
0: diyoruz.
1: İngilizler her kupada ikişer üçer takımla finale geliyor? Yarı finale geliyor. Niye? İşte bunun için geliyor.
0: Ona yakın futbol takımıyla bu liglerde, önemli yerlerde mücadele ediyorlar.
1: Tabii öyle oluyor ki ikinci ligden Premier Lig'e çıkan takımı, yani bizdeki birinci ligden Premier Lig'e çıkan takımı aynı sene şampiyonluğa oynayabiliyor. Niye oynayabiliyor?
0: Leicester
1: Bütçesiyle.
0: City. Tabii,
1: Tabii.
0: tabii,
1: E
0: tabii.
1: bakıyorsun 60 milyon avro para veriyorsa düşen takımına
0: Düşen takıma.
1: ve bu takım elbette ki orada çok rahat bir şekilde toparlanıp rahatça geliyor. Her şeyini koruyarak ekonomik gücünü, sonra gelip yukarıda Liverpool'la başa baş mücadele ediyor. O şansı veriyor çünkü. Eşit şanslarda, eşit şartlarda mücadele etmeni sağlayacak her türlü imkanı sağlıyor sana. Bizde ne oluyor? Düşen kesesinden gitti. Kendi kaderiyle baş başa. E çıkan, hadi bakalım gel sana şu kadar para, bununla ne kadar idare edeceksin? Bir futbolcunun transferine yetmeyecek bir para veriyorsun. E şampiyona zaten 5 milyon avro veriyorsun. E 5 milyon avro ne yapacaksın?
0: Ya bir de ezdiriyorsunuz yani Avrupalı takımlara karşı kendi liginizdeki takımları, ki başat takımlardan biri,
1: Evet.
0: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, onları ezdiriyorsunuz. Bu
1: Tabii.
0: paralar futbol takımlarının gerçekten bir sezonda tesislerinin bakımı için harcadığı para değildir.
1: Değil, kesinlikle değil. Geçen işte şeyi konuşuyoruz, bu drenaj, özellikle statlardaki, birçok statta biliyorsunuz bundan 5-6 yıl önce veya 10 yıl önce drenajda büyük sorunlar vardı ve yağmurda, karda kalenin önü bilhassa balçık şekline dönüşürdü. Daha sonra onun sahanın drenajlarını çok güzel bir şekilde iyi firmalarla anlaşarak, teknolojik anlamda da büyük yatırımlar yaparak çözdüler. Ama büyük paralar gerekti. Büyük paralara yaptılar. 15 milyon eurolara, bilmem nelere gitti çoğu zaman. Büyük paralar harcadılar. E şimdi sen verdiğin bu parayla drenajı yapamazsın yani. E
0: Yapamazsınız.
1: peki ne olacak o zaman? Neye yarayacak
0: İşte
1: yani?
0: 5 milyon avro, yani bu büyük bir para değil yani bu takımlar için. Leblebi çekirdek.
1: Kesinlikle.
0: Yani bir amatör futbolcuyu almaya kalkarsanız bu parayı verirsiniz, veya 2-3 oyuncunun, amatörden geçen oyuncunun parasıdır bu.
1: Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle mümkün değil. Hiçbir şekilde de yani düşün, geçen sene Galatasaray Osimhen'i aldı. Dünya para, herkes 120-150 milyon avrolarla konuşuldu ücreti. E peki şimdi sen bu parayı Galatasaray'a verdin. Galatasaray sadece bir futbolcusuna yetmiyor ya. Peki ne yapacak bu
0: Bir
1: Galatasaray?
0: senelik parası değil.
1: Değil tabii yani, onun için bana çok
0: Yani
1: komik.
0: futbol takımlarımızdan bazı şeyler istiyoruz ama vermeden almak hoş değil.
1: Değil, kesinlikle değil. Yani planlı programlı, dediğim gibi bizde her şey plansız programsız. Bir işe giriyoruz, gözü kapatıyoruz. Nereye varırsa olmaz, nereye varırsa. Önceden bir planlı yapsak, ayağımız taşa mı değecek? Yoksa uçurumun kenarına mı gideceğiz? Oradan nasıl döneceğiz? Hepsinin planı olsa hiçbir uçurumdan aşağı kimse düşmez. Herkes yolunu bulur. Ama biz öyle değil. Gözü kapalı giriyoruz, sonra pat aşağı düşüyoruz. Niye böyle olduk?
0: Şimdi kısa bir reklam aramız var. Ardından tekrar birlikte olacağız sevgili dinleyiciler.
2: Reklamlar.
3: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta, ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar totalenerjiistasyonları.com.tr ve milangaz.com.tr'de.
4: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz?
2: Ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
4: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli. 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
5: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
6: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne istersen ol.
8: Reklamlar. Bayram yolda da güzelleşir.
9: Bir yol verme hareketi, bir tebessüm, trafikte gösterilen küçük bir anlayış.
8: Yolculuğunuzu sadece kurallarla değil, biraz daha sevgiyle süsleyin.
10: Spor gündemi devam ediyor.
0: Merhaba bir kez daha sevgili dinleyiciler, saatimiz 16.32 gösteriyor. Bu arada Galatasaray'da bildiğiniz gibi olağan seçimli genel kurul var ve 2079 üye oy kullanma işlemini gerçekleştirdi. Ve bildiğiniz gibi sadece Sayın Dursun Özbek aday ve ilk 4 sandıkta 628 oy aldı. 2079 üyeden daha oy sayma işlemi devam ediyor. Bu bilgiyi de verelim. Spor yazarı Okan Can telefon hattımızda. Okan Can, bir kez daha hoş geldin.
11: Tekrar merhaba, tekrar yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi biraz kulüplerimize dönelim burada. Beşiktaş'tan başlayalım. Beşiktaş'ta lig biter bitmez Sergen Yalçın'la yollar ayrıldı ve Önder Özen geldi. Şu anda milli takımları izliyor. Aynı zamanda teknik direktör adaylarını yönetime sunuyor. Ve bir isim var. Bu isim de Hull City'nin şu anda teknik direktörü olan Sergei Jakirović. Şu anda bazı gazetelerde bu isim de öne çıktı. Şimdi Önder Özen'in getirilmesi, ardından Beşiktaş'ta şimdi teknik direktör seçimi için neler yapılması lazım? Nasıl görüyorsun?
11: Önder Özen'in iyi bir futbol adamı. Ama tabii ki şöyle bir durum da var. Ben uzun zamandır bunu çok söylüyorum. Türk spor medyası büyük kulüplerin altyapısı gibi olmaya başladı aslında. Yani yorumculuktan kulüplerle görev, sonra tekrar yorumculuk, sonra tekrar görev. Yani dolayısıyla bu çok sağlıklı bir işleyiş değil. Yani eleştirdiğiniz, sürekli kötülediğiniz belki de veya ne bileyim sürekli kolay olun yaptığınız eleştirme çok kolaydır. Sonra bir şekilde orada görev peşinde koşuyor birçok yorumcu. Yani bunu Volkan Demirel'de gördük, Sergen Yalçın'da gördük. Şimdi Önder Özen bir dönem Beşiktaş çalıştı, Fenerbahçe'de çalıştı, tekrar yorumculuk, tekrar şimdi Beşiktaş. Dolayısıyla ben bu tür işleyişlerin çok sağlıklı olacağını düşünmüyorum. Yani tek başına çok bilgili futbol adamı olabilirler ama modellemede bir problem olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Sergen Yalçın'ın bu kadar itibarsızlaşmasının sebebi de teknik açıdan bahsediyorum. Yorumcuyken yaptığı tespitlerin teknik adam olduktan sonra aynı şeyleri yaşaması. Yani günün sonunda sağlıklı kararımızı engelleyen faktörler bunlar. Beşiktaş için aslında tekrar başlamak için bir fırsat var. Beşiktaş son 5-6 yıldır aslında yama yaparak ilerlemeye çalıştı. Hem Şenol Güneş, hem hatırlarsınız Portekizli Santos, sonra Sergen Yalçın, Solskjaer, Van Bronckhorst, yani çok çeşitli adamlar denemeler yaptılar. Şimdi Önder Özen modeli aslında ben inandığım modellerden biri. Teknik adama sportif direktörün karar vermesi daha sağlıklı oluyor. Ona göre bir organizasyon kurulması gerekiyor. Doğru teknik adam seçmek çok zor. Şimdi Jarkovic Kayserispor'dan da biliyoruz.
0: Evet.
11: İyi teknik adam ama Beşiktaş gibi yükü ağır, bagajı ağır bir kulübü yani

0: Brito dönem yükselişi olan bir teknik adamdı ve iyi bir teknik adam potansiyeli vardı. Ve oradan Beşiktaş hiç bütçesi olmadan, hatırlayın, feda sezonlarıyla başladılar. Ve beklenti olmadan başlamışlardı. O farklı bir süreçti. Şimdi ola ki Djakirović gelecek Önder Özen'le beraber. Aynı yapılanma, aynı performans olur mu çok emin değilim. Beşiktaş'ın 2-3 tane transfer dönemine ihtiyacı var. Bence bir de üst yapı hocasından öte bence organizasyon hocasına ihtiyacı var. Yani bu nedir biliyor musunuz? Biz biraz sonuç almaya giden teknik adamlar seçiyoruz günü kurtarmaya. Bence 2-3 yıllık bir teknik adam tercihiyle bu ismi biraz daha, yani ben isim önermeyi çok sevmiyorum ama bu tür isimler var. 2-3 yıllık şampiyonluk hedefi olmadan yapılanma, sıfırlama, organizasyonu kurma gibi misyonuyla, ya bu çünkü bir teknik adam girip her şeyi değiştiremiyor Yücel. Bunun ofis çalışanları var, sağ görevlileri var, antrenman tesisleri var, teknik ekibi var, sağlık ekibi var. Yani bu bir organizasyon işi. Ona göre transferler yapılması gerekiyor. Ben açıkçası biraz daha geniş perspektifte düşmesi gerektiğini düşünüyorum Beşiktaş'ın. Yani iyi oyuncular getirilebilir, hedef potansiyelli oyuncular getirebilir, doğru kadro mühendisliği, ama çok doğru bir teknik adam seçilmesi gerekiyor. Djakirović'in burada biraz riskli bir durum olduğunu düşünüyorum bu açıdan.
1: Hani buradaki seçimi ben şöyle düşünüyorum. Djakirović Hulst'de bildiğin gibi transferlerde sıkıntı var. Kiralık olan birçok futbolcuyu takımı adapte etti. O futbolcularla galibiyetler aldı. Hani elindeki kadroyla bir noktaya gitmek, hedefe yürümek açısından iyi bir teknik direktör olabilir. Nedeni şu, Gordon Milne de denedi Beşiktaş. Gordon Milne döneminde de çok emek verdi. Mesela Bilic döneminde de çok emek verdi. Hani hedefi, evet, elindeki kadroyla yürümek gibi. Hani bu anlamda belki de akılcı olabilir diye düşünüyorum ara ara.
0: Ya ben biraz da Alman, ya bu tür krizler, bu tür süreçleri ben Alman teknik adamlarla biraz da doğru hedeflemeyle verimli olacağını düşünüyorum. Yani bu tür işler biraz da farklı kültür, farklı futbol iklimlerinin işleri aslında. Djakirović bazen evet iyi sonuçlar alır kısa vadede, dar kadrolardan veya daha efektif sonuçlar çıkartır, efektif oyunlar çıkartabilir, ama işte şimdi bence bir yeniden organizasyon şemasını belirlemeye, bir futbol kültürü inşa etmiyor. Burada işte belli bir tedrisattan geçmiş, belli bir kültürü yaratabilecek bir Alman Hollanda ekolünün daha doğru olacağını düşünüyorum.
1: Mesela Thomas Reis'ın da bu konuda, Alman hocanın da, teknik direktörün de Samsun Spor'dan sonra şu anda bekliyor. Beşiktaş'ta çalışmak istediğini gazete manşetlerinden okuyoruz. Hani Alman teknik direktör dediğin için söyledim ben.
0: Yani o da olabilir. Yani dediğim gibi, yani mesela, yani ne bileyim, Sebastian Hoeneß, yani Stuttgart'ın teknik adamı gibi düşünün. Frankfurt'un, evet, teknik adamları. Ya bu adamlar çünkü o kulüpleri böyle organize ettiler. Leverkusen'in sürecini hatırlayın. Yani Almanya'da bunu yapıyorlar, Hollanda'da bunu yapıyorlar. Yani bu bir süreç inşası. Dolayısıyla bu isimleri doğru seçmek gerekiyor. Yoksa yani pansuman yapacak gibi teknik adam seçmemek gerekiyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Dünya, evet, zaten teknik adam sıkıntısı var. Yani mesela Roger Smith ismi de oluşuyor ama mesela Smith çok zor bir adamdı. Evet. Mesela çalışılması zor. Her iki kulüpte sorun yaşayan çok iyi bir teknik adam. Yani benim çok beğendiğim bir teknik adam ama onunla çalışmak da ayrı bir kültür istiyor. Yani onu söylemeye çalışıyorum. Çok doğru teknik adam olmanız gerekiyor. Ben bu açıdan biraz da Alman Hollanda ekolünün çok doğru olduğunu düşünüyorum. Bu ülke futbol kültürlerinde yeniden yapım sürecinin daha iyi yaptıklarını düşünüyorum. Eğitimleri o şekilde çünkü. Almanlar 2002 yılında çok büyük krize girdiklerinde bu dönüşümü başlatan nadir ülkelerden biridir ki akademileri de buna göre dizayn edildi ondan sonra.
1: Peki şimdi Trabzonspor'da dün kupayı aldı ve ligi 3. bitirmişti. Artık yavaş yavaş önümüzdeki sezon için çalışmaya başladı, transfer için. Teknik direktörü Fatih Tekke. Fatih Tekke ile devam edecek. Trabzonspor'dan nasıl bir beklenti içindesin önümüzdeki sezon için?
0: Valla ben sezonun en beğendiğim takım olduğunu söyleyeyim. Ama bir saniye konuşuyorduk. Yani, bu Trabzon gibi takımlar

0: Yani üç gider bir yeri gelir bu tür süreçlerde. Hani çok büyük beklenti yüklememek gerekiyor. Şimdi bakalım, önemli olan şu: Trabzonspor elindeki mevcutu koruyabilecek mi, yoksa oyuncularını yani olay mesela kaybedecekler mi? Onlar şu teklif alıp yüksek tekliflere gider mi? Yani eğer iskeleti koruyabilirse, üzerine inşa ederek ben Trabzonspor'un büyüyeceğini düşünüyorum. Bence çok iyi bir kupa, yani iyi bir yerde bitirir Trabzon kupayı alarak. Kupayla bitirmesi o kadronun özgüven açısından çok değerli. Ama çok ciddi bir derinlik yaratmak zorundalar. Kadrolarındaki derinlik çok problemli. Kalite yani ilk 11 dışına çıktığı an Trabzonspor çok ciddi sıkıntı yaşıyor. Sakatlık olduğunda.
1: Evet.
0: İskeletini koruyarak bence derinlik yaratmaları ve derinliğin de kalitesini arttırmaları gerekiyor. Zaten çok para harcamadan planlama yapıyorlar. Umarım aynı başarıyı transferle tekrar gösterirler. Çünkü Trabzonspor'un bu seneki en büyük başarısı getirdiği oyuncuların performans almasıydı. Mutlaka çalışmaları vardır. Eğer Trabzonspor geçen yılın üzerine bu şekilde koyar giderse, ben bu yılın çok böyle şampiyonlukta en büyük adaylarından biri olacağını düşünüyorum Trabzonspor'un. Yani geçen yıldan kalan kültürün devam etmesi çok önemli ama.
1: Ben bir de Avrupa'da iyi bir şekilde yol alacağını da düşünüyorum. Avrupa'da gerçekten Fatih Tekke'nin oyunu biraz daha geçerli ve iyi noktalara gelebileceğini düşünüyorum Trabzonspor'un yıllar sonra.
0: Yani inşallah, ama o kadronun işte Trabzonspor kadrosunun şöyle bir durum var Yücel. Potansiyeli yüksek ama mental açıdan çok güçlenmediler hala. Yani biz bunu şeyde gördük, Süper Lig'de gördük. Hani hedef maçken yani mesela Galatasaray'ı yendiler ama Trabzon, Fenerbahçe'ye kendi evinde yenildi. İşte Beşiktaş'tan puan alamadı. Yani demek istediğim şu, yani tabii yine Beşiktaş'ı deplasmanla yendi ama mental kırılganlıklarını azaltması gerekiyor. Dolayısıyla Avrupa o açıdan sert bir ortam. Rakiplerin çok hızlı oynadığı, çabuk dağılabileceğiniz takımlarla oynayabilirler. Hatırlayın, hiç adını bilmediğimiz takımlar gelip bizim takımlarımızı yenip gidiyorlardı. Bunu Başakşehir de yaşadı, Trabzon da yaşadı. Ben Trabzonspor'un bu yıl özellikle mental açıdan güçlü kalmasının çok önemli olacağını düşünüyorum.
1: Peki şimdi Futbol Federasyonu'nda bir kararı var. 10 artı 4 yabancıda. Bunu nasıl değerlendiriyorsun Türk futbolu açısından ki özellikle Galatasaray cephesinden çok fazla eleştiri var olumsuz anlamda. Bunu nasıl değerlendiriyorsun?
0: Ya güzel. Yani sen çok futbolu çok iyi bilen, yıllardır çok takip eden. Ya ben böyle oyuncu kısıtlaması, yasaklaması bana çok artık itici geliyor. Ya bence federasyonun yapması gereken şey şu: takımlar arasındaki dengeyi sağlamak istiyorsa finansal denetimi yapmaları çok önemli. Yani yoksa oradan 10 yabancı, 12 olmuş, artı 3 olmuş, milli takım düzeyinde yabancı sınırının artması, azalması milli takımları ben negatif ya pozitif olarak çok etkilediğini düşünmüyorum. Ben bir yazı yazmışım. Türkiye'de yabancı sınırı arttıkça, yabancı sınırı genişledikçe bizim milli takımın başarıları aslında arttı. Yani yabancı sınırı düşük kaldığında milli takım başarılı olmuyor. Öyle bir durum yok. Ben o yıllarda onunla ilgili bir araştırmam olmuştu. Dolayısıyla ben yanlış buluyorum. Bu yabancı sınırlamasına çok gerek olduğunu, dünyada böyle bir şey kalmadı. Kriterler koyarsınız. Şimdi finansal denetimi yaparsınız. Yani bir oyuncuyu aldığında bir kulüp hangi finans yani hangi finansal ölçütler ve hangi finansal kaynaklar ve nasıl yaptığına bakarsınız. Yoksa kulüplerindeki finansal eşiği çok aşmamamız gerekiyor. Yani bugün Kayserispor'un toplam transfer bütçesi 15-20 milyon euroyken diğerinki 200 milyon euro olduğunda bu aradaki dengeyi korumaya çalışırsınız. Yani ben dolayısıyla federasyonun yanlış yerlere odaklandığını düşünüyorum. Bunun bir faydasını görmedik. Yani 3 oldu, 6 oldu, 10 oldu. Ya bir de Türkiye'de kimse kusura bakmasın, Türk oyuncuların değeri çok abartılı yüksek. Yani siz bu sene aklınıza kalan bir Türk oyuncu var mı? Yani benim yok. Bir Alanya'daki stoper var.
1: Evet, Ümit.
0: Ümit var. Benim onun dışında çok aklımda kalan bir Türk oyuncu yok. Ümit, bilmiyorum, senin var mı Yücel?
1: Şimdi tabii ki birinci ligde özellikle Bodrum'da oynayan futbolcu var. Altyapılardan gelip de çıkan. Ama bunun yanında şöyle dediğin doğru ama bizim altyapılardan çıkan futbolcu değil de Avrupa'da gurbetçilerimizden gelen futbolcular daha çok Türkiye'ye getiriliyor. Hem milli takımda hem futbol takımlarında. Şimdi bu olunca da altyapı için milli takım altyapı için yabancı sınırlamasına gerek yok.
0: Ya yani güzel ama şöyle bir durum da var. Yani yıllarca Türkiye'deki problem altyapılara yapılan yatırım problemi ve altyapıdaki oyuncuların yukarıya entegre edilmemesi. Yani mesela şimdi örnek vereceğim, bunu bir teknik adam anlatmıştı. Adam 4-5 maçlık anlaşma yapıyor bir kulüpte kalsın diye. Diyor ki ben gelip risk alamıyorum genç oyuncu oynatmak için. Çünkü ben diyor kendimi kurtarmak zorundayım. Veya Okan Buruk şampiyonluk yolunda giderken genç oyuncu oynatmak istemiyor. Yani demek istediğim bu hocanın mantalitesiyle ilgili bir şey aslında artık. Veya kulübün kültürüyle ilgili bir şey. Ya bu kulüp kültürün, futbol kültürünün ortaya çıkartması gereken bir şey. Ya Freiburg'un teknik adamı kaç yaşında biliyor musun Yücel? 41 yaşında.
1: Evet.
0: 41 yaşında. Yani bu mantaliteyle ilgili bir şey. Yani biz de 41 yaşında teknik adam Filizko'yu gördün yani gönderirken kovarak yok ederek yani harcayarak göndermişler, yok ettiler. Bizde bu kültürde problem var. Bir genç oyuncuyu oynatmak yani mesela Yiğit Efe'yi oynattı Tedesco. Yani Yiğit Efe çok hata yaptı ama işte yanlış şeklinde oynuyor. Yani çünkü yaptığı hatalar direkt şampiyonluğa mal oldu. Yani bu bir kültür işi. Biraz bizim futbol kültürümüzde altyapıdan oyuncu çıkartıp serpiştirmek. Yani bakmayın Arda çok yetenekliydi. Arda'nın
1: Tabii, tabii.
0: o sıra dışı bir yetenek olduğu için çıktı gitti. Ama üzülüyorum yani bizim ülkemizde ne teknik adamlar riski alıyorlar, ne bir öyle ezberleri var. Bir de kimse kusura bakmasın, Türkiye'deki yerli teknik adamların hiçbiri bir genç oyuncuyu pedagojik olarak ve yetenek olarak yukarı taşıyabilecek noktada değiller. Yani bunu kabul etmemiz lazım. Bir oyuncunun gelişimi sadece onun yeteneğini ve onu antrenman yapmakla ilgili değil. Onun alacağı süreden hesaplanması var. Kas kütlesinin güçlenmesi var. Antrenman, iyice antrenman dozajının ölçüsü var. Hangi oyuncuyla yani oynayacağı var. Hangi sistemle oynayacağı var. Bu böyle çok çok zor işler ve bizde böyle bir durum yok. Bizde herkes üst yapı hocası. Yani 4-2-3-1'i ver sahaya. Oyuncuları koy içine gitsinler. Yani siz Okan Buruk, yani yanlış anlaşılacak belki ama geçen İsmail Kartal'ın röportajında Ferdi Sabek oynattığını falan söylüyor. Hayır, Ferdi Sabek Vitor Pereira yaptı yani.
1: Evet.
0: Yani biz buradayız, görüyoruz. Yani çünkü oyuncuları dönüştüren bir teknik adam performansı yok. Yani ben o açıdan çok doluyum Yücel. Yani bizdeki teknik adamların söylemleri ve yaşadıkları ruh hali çok gerçekçi değil. Mesela İsmail Kartal 99 puan aldığını iddia ediyor. Söylüyor. İddia yanlış anlaşılıyor. Aldı doğru. Ama o yıl sadece Galatasaray Fenerbahçe rekabet etti ve diğer takımların rekabet yüzeyi çok düşüktü. Yani normal bir ligde zaten 99 puan alınmaması gerekiyor. Yani ben onu bir başarı olarak görmüyorum. O Süper Lig'in ne kadar kötü olduğunu gösteren bir ölçüt. Çünkü çok ciddi bir kadro kalitesi farkı var veya Okan Buruk 4 yıl şampiyon yapıyor. Avrupa'dan transfer teklifi yok. Yücel.
1: Evet.
0: Yani bizdeki veriler gerçek futbolla uyumsuz.
1: Hem
0: Yani Mourinho'yu
1: futbol
0: kovduk gibi.
1: takımına hem futbolcu anlamında transfer yok hem teknik direktör Okan Burak'a transfer
0: Özel
1: teklifinde bulunan
0: teklifi yok
1: yok.
0: ya, bakın bu çok acı, çok çok çıplak bir gerçek.
1: Evet.
0: Mourinho'yu kovduk, Real Madrid aldı götürdü. Yani şunu gösteriyor, bizdeki hiçbir veri, hiçbir istatistik modern futbolla uyumlu değil. Yani hiçbir başarının veya başarısızlık bizim dışımızda kabul görmüyor. Yani ben bunu ama o yüzden yani genç oyuncular, altyapılar falan inanın yani çok şey, havada kalan şeyler. Oynatamazsınız bir genç oyuncuyu çıkartıp, Galatasaray oynatamadı yani. Hangi genç oyuncu oynatabildi Okan Buruk? Koymadılar yani, yok muydu altyapılar, bir tane oyuncu mu yok? Yücel, bence
1: İşte
0: vardı.
1: Fenerbahçe Galatasaray maçında Arda'yı oynattı. Jondura'nın attığı golde Arda'nın sıkıntısı vardı. Yani sıkıntısı dediysem yani yaptığı hata ya da işte yükselememesi nedeniyle ve ona kesildi bütün fatura o 1-1'lik maçın
0: Bir daha çocuğu
1: sonucunda.
0: görmedik. Bir daha çocuğu görmedik mesela.
1: Görmedik.
0: Yani çünkü o çocuk yani o maça gelene kadar oynayıp bu sürece hazırlanması gerekiyordu. Onu hazırlanmıyor bunlar. Yani yine Almanya'daki o şeylerde anlatılan, yani yazılan bir sürü makalede var. Yani bunların bir de pedagojik tarafları var.

0: yani sadece futbol işte antrenman metoduyla veya bir futbol bilgisiyle ilgili bir şey değil. Bunun mental hazırlığı var. O çocuklar çünkü 17-18 yaşında, yani yüce anlatabiliyor. 18 yaşında çocukların ruh halleri farklı oluyor. Ergenlikten çıkıyorlar. Herkes bunu çeviremeyebilir. Yani ne, bizi hatırlayın. Bizde genç çocuk, genç milli takımlar düzeni çok başarılı çocuklar çünkü hepsi kayboldular. Çünkü üst yapı hocaları yok etti onları.
1: Ben hatırlıyorum. Batuhan Karadeniz... Fransa ile Antalya'da ki Fransa'nın kadrosu iyi bir kadroydu ve genç milli takımlarda başarılıydı ki o kadro daha sonra Dünya Kupası'nı aldı. Batuhan Karadeniz veya o takımdan doğru düz bir tek futbolcu A milli takıma kazandıramadık.
0: Ya Trabzon'da oynanan gençler şampiyonasında da yani o çocukların hiçbirini görmüyoruz.
1: Evet.
0: Yani
1: evet.
0: Yok. Ya üzgünüm, bizdeki sistem, futbol bilgisi, teknik adamlar üst yapı hocaları gibi konuyorlar ve o çocuklara bir şey katmıyorlar. Yani bunu görmek lazım. Çünkü herkes kendi derdinde. Zaten kulüplerde de böyle bir şey yok. Yani bir iki tane oyuncu var benim son yıllarda gördüğüm. Bir Fenerbahçe'nin stoperi gitti Körfez'e. Bir de Arda.
1: Yusuf Akçiçek.
0: Yusuf Akçiçek gitti. Bir de Arda gitti son 4-5 yıldır. Onun dışında şampiyon takımdan giden yok. Beşiktaş'ta hatırlıyorsun Semih çıktığında Semih'i el birliğiyle yok etti bence. Yani Beşiktaş taraftarı da Semih'i çok ezdi. Milli takım tartışmalarında beklentiyle çok yüksek koydular. Bence yetenekli bir çocuktu. Ama İtalya'ya gitti ve orada biraz rahatladı. Yani o psikolojik açıdan da çocukların çok kolay değil. Yani
1: Demirege Braga'da yarı final oynadı ve çok iyi bir şekilde oynuyor Demirege. Kendi takımında yer bulamadı.
0: Ya güzel Altmar Galatasaray maçında 19-21 yaşındaki çocukların oyununu hatırla. Yani enerjileri, bilgileri, futbol disiplinleri, Galatasaray'ı hatırlarsam 3-0 yenmişlerdi.
1: Evet.
0: Yani o çocuklar Hollanda'da işte yani yapıyorlar, bu yapılabilen bir şey. Çünkü yani mesela Liverpool'un transfer politikasında bildiğim kadarıyla her yıl 30 yaş üstü bir veya iki oyuncu alıyorlar. Fazla almamaya çalışıyorlar. Yani bu aynı zamanda bir transfer politikası. Dolayısıyla bunu böyle çok böyle alt yaş gruplarına böyle hani milli takım üzerinden düzenleme yapmak, bunlar çok çok tabela işleri bunlar. Yani işin aslı derinliği çok daha büyük olması gerekiyor. Yoksa milli takımı için sınırlama koydum, o oynasın değil. Olmuyor, oynatmıyorlar zaten.
1: Okan Can, çok 5 dakikalık bir süremiz kaldı. Sayın Özgün Erdoğan'ın da bir sorusu var sana.
2: Okan Can, şimdi şöyle baktığımız zaman tabii Türk futbolunda teknik adamlar, özellikle ben de Okan Buruk hakkında sezon başından beri senin dile getirdiğin her şeyi söylüyorum. Yani bir sistemi, bir düzeni, sürdürülebilir bir oyun şablonu yok. Ve elindeki yetenekli oyuncularla, şöhretli oyuncularla tribünlere oynayan bir sistem var Türkiye'de. Hepsi öyle. Yani bakıyorsunuz, evet, Trabzonspor'da dünya ikincisi olmuş bir altyapı takımı var. Ama bir tane oyuncuyu çıkaramıyorlar. Ki bunların hepsi baktığın zaman Okan Buruk'ta, Fatih Tekke'de kendi takımlarının altyapısından çıkmış oyuncular.
1: Evet.
2: Ve Türk futboluna büyük hizmet etmişler. Şimdi bakıyorsunuz aynı cesareti gösteremiyorlar. Çünkü son yıllarda büyük ihtimalle, benim tabii ki görüşüm, sana da onu soracağım. Yönetimlerin tamamen tribünlere ve taraftarın isteklerine boyun eğip, taraftarın istekleri doğrultusunda davranıp bir an önce Türkiye Ligi'nde bir şampiyonluk ya da iyi bir yerde bitirme çabası ya da bir kupa alma çabası olması nedeniyle daha çok böyle sonuca gidebilecek futbolcuları getiriyorlar. Uzun vadede düşünüp bir plan ve proje yapmadıkları için böyle olduğunu düşünüyorum. Sen ne dersin bu konuya?
0: Ya Özgün Hocam, şöyle bir durum var. Ben dün akşam Hakan Safi'nin açıklamalarını izledim TRT'de, TRT Spor'da. Hiçbir şey anlamadım, biliyor musunuz? Yani dinlerken hiçbir şey anlamadım. Yani Fenerbahçe başkanlığına aday olan bir ismin, yani yanlış anlaşılmasın, konuşmasından değil, içerik olarak mesajlarını hiç anlamadım.
2: Evet.
0: Yani aklınızda ne mesajı kaldı derse bir şey anlamadım ben mesela. Veya Aziz Yıldırım bu toplantı yapıyor. 20 yıl önceki aynı insanlar o resim karelerinde. Aynı yaş, yani güzel sıkıntı, başka bir sıkıntı var bize. Yani içerikte bir şey yok. Eski resim, eski isim, eski mesajlar, İşte dün yeni bir isim çıkıyor Erkan Safi. Ben vaatlerini de çok anlamıyorum. Böyle tuhaf bir tıkanıklık var. İşte buradan kim tutturursa, işte Galatasaray Osimhen'i aldı, Osimhen'i tutturdu, şampiyon oldu. Böyle tuhaf bir şeye girdi durum.
1: Hayır, bir de şunu söylüyor Sayın Safi. Eğer diyor Osimhen'i ben alabilirdim. Peki niye almadın o zaman diye sormuyor.
0: Yani niye almadın? Almadıysan ne oldu onu anlat. Veya yani bir ligi bilen adamla anlaştık, o gelecek. Yani çok böyle kafa karışık belli. Ben futboldan anlarım diyor. Yani diyorum ki Türkiye'de bir tuhaflık var. Bu arada kim kervanı yolda götürürse, dalgalıdaysa alıyor, şampiyon oluyor. Yani Osimhen'i aldı Galatasaray 3 yıl. İşte Icardi'yi aldı, sözü götürdü. Çünkü Türkiye Ligi teknik direktör ligi değildi. Bunu kabul etmemiz
1: evet,
0: lazım.
1: Evet, çok doğru.
0: Avrupa'da futbol teknik direktörlerin futbolu oldu artık. Türkiye'de ise futbolcuların ligi. Bunu yöneticiler fark ediyor. Buna göre para harcayıp oyuncu getirmeye çalışıyorlar. Bu da çok kolaycılık oluyor. Çünkü Sayın Hakan Safi'nin Maldini ile ilgili anlattığı şey bile çok. Arkadaşım. Yani evet. Yani diyorum işte koca bir Fenerbahçe kulübü başkanlığı yani danışmanlık da değil. Spor direktörü, futbol direktörü de değil. Ama arkadaşım on yani şimdi siz koca bir kulübü bir arkadaşınızdan alacağınız fikirleri göre mi yöneteceksiniz eğer resim öyle olacaksa? Bu da resim yani bakıldığında doğru bir görsel çıkartmıyor ortaya. Yani profesyonel bir bakış açısı değil. Yani ya profesyonel bir işbirliği yaparsınız ya da yapmazsınız. Yani evet. Orada bile mesajlar çok fluyu. Aziz Yıldırım ben dinledim. Hala geçmişi anlatan, geçmişte yaşayan, yani 2027 yılına gidiyoruz Yücel, 2027 yılı arada 50 yıl jenerasyon farkı var. Freiburg'un hocası 41 yaşında. Yani başkanlar Farioli'yi gördünüz ya, Türkiye'den evet. Gitti, adım adım gitti yani. Yapan yapıyor. Dolayısıyla ben işte Osimhen'i getirdi Galatasaray, 2 yıldır fark yarattı. Attığı ve yaptığı birçok hareketle Galatasaray şampiyonluğu getirdi. Ama ne oluyor? Avrupa'ya gittiğinde Galatasaray'ın bütün açıkları ortaya çıkıyor. Bunun gibi.
1: Evet. Okan Can, çok teşekkür ediyorum. Ellerine emeğine sağlık. Yarın tekrar birlikte olacağız.
0: Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Şimdi Sayın Doğan, gerçekten çok doğru. Teknik direktör takımı yapmıyoruz. Teknik direktörlere tahammül edemiyoruz. Kesinlikle. Ama taraftarlarımız da hani bir oyun vardır, son 1,5 dakika içindeyiz, bir oyun vardır, oyunda görürsünüz bir atağın nasıl şekillendirildiğini, o futbolcunun 2-3 maç sonra gelişimini görürsünüz. Bizim taraftarlarımız her futbolcunun aynı performansı göstermesini düşünüyor. Evet. Yani hiç şunu düşünmüyor, yani kalktığımız zaman sabah bizim beyin fonksiyonlarımız aynı mı değil mi? Karşı taraftan ne kadar, evet o kadar para alıyorlar. Evet para alıyorlar ama onlar bir insan.
2: Makine değil.
1: Biraz yetenekli oldukları için futbol oynuyorlar. Belki de başka bir sporu bilse o spor dalını yapacak.
2: Okan çok güzel bir noktada bıraktı. Gerçekten Türkiye'de çok başarılı ve bireysel yetenek açısından çok güzel şeyler ortaya koyabiliyorlar. Ama Avrupa'ya gidince ortaya çıkıyor. Eksikler evet. Ve tabii, yetersizlikler.
1: Tabii. Görüyor.
2: Tabii oradaki insanların yetenekleri ve futbol aklı, futbol zekası buradan çok daha üstün. O nedenle senin açığını çok çabuk tespit ediyor ve oradakiler teknik direktör şeyleridir, oyunlarıdır, becerisidir. O becerileri seni çözüyor. Bu evet. Kadar basit.
1: Çok teşekkür ediyorum. Devam edeceğiz daha. Sevgili dinleyiciler, saatimiz 17'ye doğru ilerlemekte. Saat 17'de haber bültenimiz var. Ardından 17-18 arasında sadece birinci ligi konuşacağız. Birinci ligde neler var neler yok bunları konuşacağız. Ali İhsan Sarıçoban'da.
3: Saat 17.
4: Haberler.
3: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakereler konusundaki belirsizlik sürüyor. Müzakerelerde arabulucu ülke olan Pakistan'ın Genelkurmay Başkanı Asım Munir ile Katar'dan bir heyet, Tahran'da ayrı ayrı temaslarda bulundu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile görüşen Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir,

0: İran Meclis Başkanı ve baş müzakereci Muhammed Bakır Kalibaf'la da bir araya geldi. Kalibaf görüşmede Trump'ın savaşı yeniden başlatması halinde bu Amerika Birleşik Devletleri için savaşın ilk gününden daha ezici olacak dedi. Amerikan medyasında ise durum fırtına öncesi sessizliğe benzetiliyor. Amerikan CBS televizyonu Washington'ın İran'a yeni bombardıman hazırlığında olduğunu iddia ediyor. İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararıyla tedbiren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel yeniden CHP'nin Meclis Grup Başkanı seçildi. CHP basın biriminden yapılan açıklamaya göre parti genel merkezinde kapalı meclis grup toplantısı yapıldı. Özgür Özel toplantıya katılan 96 milletvekilinden 95'inin oyuyla CHP Meclis Grup Başkanı olarak seçildiği bir oysa geçersiz sayıldı. Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararının ardından ilk kez kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan ahlaki sorunlar karşısında suskun kalınamayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım dedi. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in meclis grup başkanı olarak seçilmesini de Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun sözleriyle değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, Özel'in kendisini arayacağını söylediğini ancak aramadığını belirtti. Özgür Özel bir kez daha kurultayın en kısa zamanda yapılması gerektiğini söyledi. Özel bir kez telefonla konuştuğu Kemal Kılıçdaroğlu'yla ancak kurultay kararı alırsa yüz yüze görüşeceğini belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grup Başkanlığı görevine yeniden seçilen Özgür Özel, haftalık grup toplantılarımızı elbette ben yapacağım dedi. Gürsel Tekin, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanlığı'na seçilen Özgür Özel'e başarılar diledi. Tekin, Kılıçdaroğlu ve Özel bundan sonra birlikte çalışacaklar dedi. Kurultay tarihi içinde tahminde bulunan Gürsel Tekin, bana göre 7-8 aydan önce olmaz diye konuştu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinin tarihi bir sorumluluk olduğunu söyledi. Partisinin siyaset ve liderlik okulu sertifika töreninde konuşma yapan Bahçeli, terörsüz Türkiye Türk milletinin kardeşlik projesidir dedi. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DEAŞ'a sınır ötesinde operasyon düzenledi. Suriye İstihbarat Servisi ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi 10 terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Kırmızı bültenle aranan teröristlerden 9'unun tutuklandığı, bir teröristin gözaltı sürecinin ise uzatıldığı belirtildi. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Son saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da da zulme devam ediyor. Ramallah kentinde 2 çocuğu gözaltına alan İsrail güçleri Cenin'de de bir düğünü basarak damadı götürdü. Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yardım amacıyla yola çıkan küresel Sumut filosuna saldırısının ardından alıkonulan aktivistler ülkelerine dönüyor. Aktivistler gözaltı sürecinde en temel ihtiyaçlara erişimin bile engellendiğini, şiddet, kötü muamele ve insanlık dışı koşullara maruz kaldıklarını söyledi. Yurdun birçok yerinde kuvvetli sağanak etkili oldu. Kuvvetli yağış nedeniyle Afyonkarahisar'daki 2 köyde sel meydana geldi. Tarım arazileri su altında kaldı, köprüler yıkıldı. Konya'da da kuvvetli yağış ulaşımda aksamalara yol açtı. Giresun'un Dereli ilçesinde şiddetli yağışın ardından heyelan meydana geldi. Tokat'ta ise aşırı yağış nedeniyle bir binanın istinat duvarı çöktü. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar.
2: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet tak diye.

0: kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
1: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
3: Birikim yapmak yetmiyor.
4: Değerlendirmek de lazım.
3: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat.
4: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi lassa.com.tr'de.
6: Sağlam.

0: Seymen hayırlı bayramlar diler.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Yakıt Aytemiz'den, hediyesi paraftan. Tam 450 lira paraf para. 30 Haziran'a kadar paraf üyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira paraf para hediye.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve itemiz.com.tr'de.

0: 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklamlar.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
3: Spor gündemi devam ediyor.
4: Saatimiz 17.09'u gösteriyor sevgili dinleyiciler ve spor gündemindesiniz ve Radyo 1 Türkiye Radyoları 1. programında spor gündemi programı saat 19'a dek devam edecek. Yaklaşık 2 saatlik bir süremiz kaldı ve 2 saatlik süremizde futbol ağırlıklı konuşacağız. Yine spor yazarı Özgün Erdoğan bizlerle birlikte stüdyomuzda ve bu kez telefon konuğumuz spor yazarı Ali İhsan Sarıçoban. Sayın Sarıçoban hoş geldiniz.
5: Merhabalar Yücel, iyi yayınlar. Özgün Erdoğan'a da kolaylıklar diliyorum. Gerçekten programı takip ediyorum ben de. Hani derler ya, nahına da mıhına da diye çok önemli konulara değiniliyor. Hani ders niteliğinde. Gönül ister, umarım bu tür söylemlerden, bu tür fikirlerden kulüplerimiz, özellikle spor kulüplerimiz, futbol kulüplerimiz birazcık da olsa ders alırlar. Çünkü bunun örneklerini görebiliyoruz. İşte Aston Villa, Freiburg maç sonrasında örneğin işte Almanya kupayı kaybetti, Almanya temsilci. Hiç hakemlere çatmadılar. Hakem aleyhinde konuşmadılar. Hakemler konusunda ileri getir, geri götür görüntüleri defalarca izletmediler. Umarım bir ders alınır. Çünkü bir milat

0: var. Ve yarı otomatik sistem. Şimdi İngiltere'de var bu. İngiltere'de yarı otomatik sistem değil, çipli topla çizgiyi mi geçti? Taç çizgisini mi geçti? İşte offside mı değil mi? Vücudunun neresi önde, neresi arkada? Hepsini gösteriyor.
1: Gösteriyor, doğru.
0: Neymiş efendim? Bunun parasını, bunun ücretini, yani bu ne diyeyim, çipli topun karar verilmesi için bu parayı federasyon kulüplerden alması gerekliymiş. Şimdi niye kulüplerden alması gerekti? Bu organizasyonu yapan Futbol Federasyonu değil mi? İngiltere'de
2: Elbette.
0: bu böyleyse eğer, yani niye Türkiye'de olsun? Niye adaleti istemeyelim? Çünkü sistem anladığım kadarıyla futbol tartışmalarıyla, pozisyon tartışmalarıyla bir sektör oluşmuş. Bu
1: Gündem.
0: sektörün bozulmasını istemiyorlar.
1: Aynen öyle. Bir gündem oluşturuyorlar. Öyle biliyorum.
2: Gündeme, bu yapay bir gündemle Türk futbolumuza büyük zarar veriyor.
0: Aynı fikirdeyim.
2: Evet. Umarım yani bereket, hani Avrupa patentli oyuncularımızın fazla olduğu bir milli takımımız var. İşte Dünya Kupası'nda işte edeb önce bir çeyrek final, bir başarı elde ediliyor. Ama işte baktığımız zaman işte alt liglerde özellikle buna birincilik dahil, hatta işte Süper Lig'deki takımların bir çoğunluğu dahil. Biraz önce de Okan Can da bahsetti. Şimdi işte bir Fenerbahçe'de bir kongre süreci var. Bakıyorsunuz işte bir başkan adayı diyor ki ben sportif direktör istemiyorum diyor. Ya bir defa futbol aklı olması lazım. Futbolun içinden gelenler kulüplerde görev alması lazım. Elbette iş adamları olacak. Elbette işte ticarette uğraşanlar olacak. Paralı insanlar olacak. Ama bir de futbol aklı olanlarla bu iş olacak. İşte bunun en güzel örneğini Özgün Erdoğan iyi biliyor. Gençler Birliği'nde İlhan Cavcav gidiyordu, kendi seyrediyordu, buluyordu. Jeremy'yi satıyordu bir başka yere. Gidiyordu, görüyordu, izliyordu. Analiz yapan iyi antrenörleri vardı. Yıllarca Gençler Birliği büyük karlar etti. Ne zaman İlhan Cavcav dönemi bitti, sonrasında Gençler Birliği'nin sıkıntıları ortada, borçları ortada ve sonuç itibariyle nereden nereye geldi ortada. Ankaragücü'nün durumu ortada. Bursaspor daha yeni yeni toparlıyor. Yeni yeni borç batağından kurtuluyor. İşte eski başkan Ali Ayalacan'ı siliyor. İşte Enes Çelik başkan büyük mücadele ediyor. Bursa'da bu konuda önemli bir birlik beraberlik var. Yukarıda çıktılar. Birincide de geldiler. Ama aynı hatalar tekrar devam ederse işte Denizli'nin düştüğü durum, nereye kadar düştü, Akhisar'ın
0: Akhisar.
2: düştüğü durum. Maalesef sıkıntı ortada.
0: Şimdi işin tuhaf tarafı, gerçekten futbola ilgi var. Evet, bir iş adamı, işinde gerçekten başarılı olmuş bir insan olabilir. Herhangi biri için, kulüplerde yönetici için. Futbolu ben de burada program sunuyorum. Ben de futbol seyircisiyim ama seyirciyim, futbol adamı değilim. Futbol adamı spor yazarlarıdır, futbolun içinde olan insanlardır, emek veren insanlardır. Biz de bunların düşüncelerini burada aktarmaya çalışıyoruz. Ama baktığınız zaman şimdi evet, cüsseli bir kaleci olsun, 1.90'lık iki stoper olsun, sağ bek sol bek, işte ya bu böyle olmaz. Gerçekten bu olmaz. Hani bunu arkadaşımızla konuşabiliriz ama televizyon programında taraftara bir başkan adayı olarak konuştuğunuz anda çok ne diyeyim, doğru düşünülmez, hoş olmaz. Biraz dilimi değişik olarak kullanmak istiyorum.
2: Kesinlikle. Yücel, bir şey söyleyeyim mi? Çok belki de bugüne kadar söylemediğiniz bir yorum yaptınız. Bunu idareciler duyarsa bunu uygularlar. İşte cüssesi iyi olsun, işte yüksek boy, yüksek olsun. İnanın bu böyle bir transfer de yapabilir bazı kulüpler.
0: Yapacak zaten. Fenerbahçe'nin başkan adayı Hakan Safi seçilirse dünkü TRT Spor'daki konuşması
2: İzledim.
0: buydu. 1.90'lık şöyle cüsseli bir kaleci, 1.90'lık iki stoper, sağ bek sol bek, işte bir de ileriye golcü. Evet, 12 saniyede gol atıyorlar. İşte futbol bu. İşte bu olmaz, yanlış.
1: Bir Atari oyunu tasarlamış kafada. Bu tam bir Atari oyunluk bir oyun yani.
2: Atari'de bile atamazsınız. Onu da belirtmek isterim.
0: Şimdi biz birinci lige geçelim. Sayın Sarı
2: Elbette.
0: Çoban. Şimdi dinleyicilerimiz
2: Elbette.
0: dedi ki birinci ligi konuşuyorsunuz, konuşacaktınız. Neleri konuşuyorsunuz? Şimdi birinci ligi konuşalım. Birinci ligde son durum nedir? Nereye geldik?
2: Bir defa birinci ligde bildiğiniz gibi yorucu bir sezon geride kaldı. 38 haftalık maratonun sonunda Erzurumspor'la bildiğiniz gibi Ahmet takımları, Diyarbakır temsilcisi Süper Lig'e merhaba dedi. Artık bir final zamanı. Finalde pazar günü, yani yarın 19'da Konya'da lig üçüncü bitiren Esenler Erol

0: İstanbul temsilcisi ve büyük transferler yapıp umudunu işte playoff'ta sonlandıran diyelim Çorum Futbol Kulübü ile mücadele edecekler. Konya'daki mücadele pazar günü saat 19'da. Bu mücadele sonunda galip gelen takım, üstünlük sağlayan takım belki 90 dakika sonunda, belki 120 dakika sonunda, belki penaltı atışları sonunda bu üstünlük tabelaya yansıyacak. Bir takım daha Süper Lig'e merhaba demiş olacak. Bildiğiniz gibi alt liglere kim düştü ikinci lige? Serik Futbol Kulübü düştü. Sakaryaspor, mazisi büyük olan Sakaryaspor, birçok Türk futbolu sayısız yıldızlar kazandıran Sakaryaspor küme düştü. Hatayspor küme düştü. Adana Demirspor düştü ama düşerken de eksi puanlarla düştü. Daha 4-5 yıl öncesine kadar işte Süper Lig'de uçaklar dolusu futbolcu getirip görkemli törenler yapılan bir takım, yılların takımı, esasında işçi bir takım ama sonrasında tabii kulvar değiştirdi. Adana Demirspor da lige veda etti. Tabii mutlaka bahsetmemiz gereken Esenler Erol Çorum maçından bahsetmek gerekiyor.
1: Evet.
0: Her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Esenler Erol bildiğiniz gibi ligi 3. bitirdiği için yaklaşık işte 3 haftadır rakiplerini bekliyor, rakibini bekliyor. Bu dezavantaj mı, avantaj mı? Şimdi baktığımız zaman stressiz anlamda evet bir avantaj ama mutlaka maç yapma, resmi bir maç yapma anlamında tabii bu Esenler Erol bir dezavantaj sağlayacak. Ama baktığımızda öbür tarafta Çorum Futbol Kulübü maç oynayarak geldi. Yani playoff maçları oynadı, Keçiören'le oynadı, Bodrum takımları oynadı. Tabii arada bir haftalık ara olması bu her iki takıma büyük bir avantaj sağladı. Özellikle Esenler Erol Bolu yöresinde bir hazırlık kampı geçirdi. Çorum Futbol Kulübü de Konya'ya geldi. Konya'ya şu anda kampa girdi. Çok zorlu bir mücadele baktığımızda ama hemen şunu da belirtmek isterim. Sosyal medyada da takip ediyorum. Hemen maçın hakemi hakkında ileri geri yorumlar da yapılıyor. Oysa baktığımızda işte bizim futbol hakemleri içerisinde yani göz bebeklerimizden olan diyelim. Evet hataları var. Bazen kötü maç yönetebiliyorlar. Mehmet Türkmen ve özellikle dördüncü hakem Oğuzhan Aksu yönetiminde Çorum cephesinden çok büyük tepkiler var. Şöyle ki işte bu maça İstanbul hakemi atanır mı gibi böyle sığ yorumlar var. Tabii bir hakem de kolay kolay böyle bir maçta hata yapmak istemeyecek. Çünkü göz önünde bir maç. Gelecek bekleyen özellikle hakemlerimizin, futbol hakemlerimizin son yıllardaki yani sağlanan imkanlar çok iyi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun sağladığı imkanlar çok iyi. Bu nedenle işi de kolay değil. Yani Mehmet Türkmen'in yarın işi de kolay değil. Süleyman Özay ve Candan Erbil de kendisine yardımcı olacak. Baktığımızda iki takım Esenler Erol Çorum Futbol Kulüpleri lig içerisinde iki defa karşı karşıya geldiler. İlk maçta Esenler Erol İstanbul'da Çorum Futbol Kulübü'nü 3-1 mağlup etti. Faye 2 gol attı. Kayote gol attı. Diğer golü de sezon ortasında Vanspor'a giden Çorum Futbol Kulübü'nde Oğulcan Çağlayan atmıştı. Rövanş maçında da 2-1'lik galibiyet bu defa Çorum'u mutlu etti. 2-1'lik galibiyette Çorum'un gollerini Burak Çoban ve Samidio kaydetti. Esenler Erol'ün golünü de Hamza Çatakoviç kaydetti. Böyle iki takım arasında fazla böyle bir üstünlük yok. Ama genel anlamda baktığımızda, yaş anlamında baktığımızda Esenler Erol takımı biraz daha avantajlı. Şöyle ki Çorum'un yaş ortalaması geçtiğimiz programda söyledim. Neredeyse 33'e dayanıyor. Esenler Erol takımına da baktığımızda yaş ortalaması 26-27 civarında. Her iki takımda da çok önemli oyuncular var. Sonuca giden oyuncuları var. İşte baktığımızda Esenler Erol takımında deneyimli kaleci Ertuğrul var. Yine baktığımızda Hamilton gibi, Kayote gibi, Recep gibi, Faye gibi, Çatakoviç gibi, Tuvay gibi ligde oynayan, Enzaba gibi önemli oyuncuları var. Kavare gibi yine savunma da önemli oyuncuları var. Ve kadroları biraz daha derin Esenler Erol takımının. Yedeklerinde de yine hazır kuvvette de yine Onur gibi önemli oyuncuları var. Berat Luş gibi, Ömer Faruk Beyaz gibi önemli oyuncuları var. Yine Çorum Futbol Kulübü'nün gerçekten Seyit gibi önemli bir kaleciler var. Yaşı doldukça fazla baktığımızda. Üzeyir gibi geçtiğimiz yıllarda bu ligin deneyimli oyuncusu Bodrum'dan gelmişti. Attamak gibi, Arda gibi genç bir oyuncu var. Zaman zaman ileri çıkıp gol atıyor. Bodrum maçında da atmıştı.
1: Evet.
0: Erkan gibi deneyimli bir kalecileri var. Pedrinho gibi.

0: Serdar gibi, Frey gibi, Oğuz gibi, Burak gibi, Tiam gibi önemli oyuncuları var. Gerçekten iki takımın da sonuca giden oyuncular oldukça fazla ve çok keyifli bir mücadele olacak. Kim favori derseniz birazcık böyle hani Çorum Futbol Kulübü daha biraz önde gözüküyor. Şöyle ki işte sonuca giden oyuncuları var ama 90 dakika içerisinde skorun ne olacağı konusunda kestirmek oldukça güç diye düşünüyorum.
1: Şimdi Ali İhsan Sarı Çoban gerçekten ben de özellikle Bodrum Futbol Kulübü Çorum maçının ardından Çorum Bodrum maçını seyrettim. Hani 33 yaş ortalaması olan bir takımın dedim ki 70-80. Dakikalarda biraz düşerler. Ama düşmediler, daha da asıldılar karşılaşmaya ve tecrübeli oyuncuları var. Yani tecrübe evet ama gençliğin yanında tecrübenin çok büyük avantajı var. Ve Çorum bunu özellikle öne çıkardı oyuncularıyla. Samudio muhteşem bir oyuncu. Ne zaman ne yapacağını çok iyi biliyor. Şey hiç öyle. Hani ben de sizin gibi Çorum Futbol Kulübü'nü biraz üstün görüyorum bu maçta.
0: Elbette. Baktığımızda siz de söz ettiniz. O Bodrum maçında da biraz da tabii iç sahada olması, ilk başta işte 1-0 mağlubiyet olması, rövanş maçında hem taraftarların desteği, hem biraz zemin ağır olmasına karşın, yağmur yağmasına karşın müthiş bir mücadele. Bir de futbolcular hani gelecekleri için mücadele ediyorlar. Lige çıktıkları zaman elbet Çorum futbol takımında bir kadro yenilenmesi olacak. Bu 33 yaş ortalaması olmayacak. Ama evet, şampiyon takımın kadrosunda yer alıp da bir başka yere gitmek daha kolay olacak. Çünkü evet, 3-4 futbolcu böyle. Baktığımızda siz de söz ettiniz. İşte Burak Çoban ligde 12 gol attı. Samudio 9 gol attı. Rakip takımı da baktığımızda Eser Rok'ta Kayote gibi 17 gole imza atan oyuncu var. Çatakovic 14 gol attı. Faye 10 gol attı. Yani genel anlamda baktığımızda evet doğru. Ama istikrar anlamına baktığımızda Esenler Erok'ta biraz daha istikrar fazla. Şöyle ki 38 maçı Osman Özgür ile tamamladılar. Sonrasında bir antrenör değişikliği oldu. İstifa etti. Güray Gündoğdu geldi. O da kendisi bildiğiniz gibi altyapıda, yani Osman Hoca'nın ekibinde yer alan biri. Ama Çorum futbol takımı öyle değil. Yani büyük yatırımlar yaptı. Tahsin Tam'la başladı. Çağdaş Çavuş geldi. Olmadı Hüseyin Eroğlu. Büyük umut bağladı ki Samsun'da gençler bile de önemli başarılar var. Altın Ordu'da yıllarca çalıştı. Önemli başarıları var. Ama aşı tutmayınca tutmuyor. 3 teknik direktörün ardından bu defa Uğur Uçar geldi. Uğur Uçar konusunda da böyle bir soru işaretleri vardı. İşte bu iş hani Pendik'te göreve başladı. Ama Uğur Uçar 13 lig maçında başarılı oldu genel anlamda. Ve bu başarısını da playoff'a kadar taşıdı ve final maçına kadar taşıdı. Artık bu saatten sonra ben hocanın da teknik ekibinin de kesinlikle bu işi bırakacağını sanmıyorum. Nedenine gelince bir defa Çorum hem halkıyla hem taraftarıyla hem yönetimiyle Süper Lig'e hazır durumda gibi geliyor bana. Çünkü yeni stadyumları ve taraftar kitlesi, sponsorlarının olması büyük bir avantaj diye düşünüyorum. Bu arada da Bodrum maçında çıkan olaylar nedeniyle de bir maç seyircisiz oynama cezası aldılar. Bu da yeni sezonda Çorum futbol takımı hangi ligde olursa, ister Süper Lig'de olsun, ister çıkamasın, ligde ilk maçını seyircisiz olarak oynayacak. Bu da Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'nun verdiği bir karar.
1: Şimdi spor yazarı Özgün Erdoğan da stüdyo konuğumuz. Size bir sorusu var.
0: Elbette, dinliyorum.
2: Sevgili Ali İhsan Sarıçoban, şimdi baktığımız zaman hani Esenler Erok veya Çorum Spor Süper Lig'e kimin çıktığından ziyade Süper Lig'de mücadele gücü yüksek, asansör takım olmayacak. Kadrosuyla değil de futbol aklıyla ve sistemiyle bu ligde mücadele edecek. Ve Süper Lig'deki takımların da deplasman havasını yaşatacak bir seyirci potansiyeline ve bilinçli seyirciye, o futbol kültürüne sahip seyirciye ihtiyacı olan takım olması gerekiyor. Çünkü artık bizim birincilikte falan takım çıktı, ertesi sene düştü, öbür takım çıktı, asansör takım falan, bunlardan kurtulması lazım artık Türk futbolunun bir yere gidebilmesi için. Ayakları yere basan, gerçekten çok akıllı bir şekilde futbol aklıyla hareket edecek, işi bilen bir yönetiminin olması, böyle tribünlere oynayacak, şaşa yapacak değil de gerçekten futbola renk katabilecek, seyirciye, izleyenlere futbol zevkini yaşatabilecek bir takım olması bakımından soruyorum. Yani bu durumda

0: Biraz önce siz dediniz gerçi Çorum'un işte seyirci bakımından ve potansiyeli bakımından Süper Lig'de daha fazla iş yapacağını düşünüyorum ama baktığımız zaman da işte birinci ligde bile Çorum Spor'un mesela playoff'a kalması, ligde bu kadar büyük paralar harcayıp bu kadar büyük teknik direktörler çokça teknik direktör değiştirip de playoff'a kalabilebilmesi bile sıkıntılıyken bu takımın Süper Lig'de bu iki takımdan zaten Esenler Erokspor İstanbul takımı. Onun seyirci kapasitesi belli. Ama Çorum Spor bir il takımı olması nedeniyle de renk katacağını düşünüyorum ben ama yine de soruyorum. Diyorum ki bu saydıklarımıza Süper Lig'deki kaliteyi yükseltebilecek futbol kalitesini Avrupa'da ve dünyada gerçekten Türk futbolunun kalitesini yükseltebilecek takım olarak hangisini görüyorsunuz? Yani Süper Lig'e hangi takım yakışır bunlardan?
1: Çok önemli konulara değindiniz ama şunu da belirtmek isterim. Kolay değil. Yani lige çıkıp ligde tutunmak o kadar basit değil. Bakın Karagümrük çıktı ve düştü. Kayseri senelerdir sıkıntı yaşıyordu. İşte Süper Lig'e veda etti. Antalya baktığınızda evet çok büyük yangın yaptılar ama son 10 maçta bilmiyorum galibiyetleri yok. Yani o yüzden hataları çoktu. İşte o yüzden çıkan takım bir defa evet iyi gelir elde ediyor. Yani Türkiye standartlarına göre bir işte merhaba parası var, havuzdan gelen gelirler var. Önemli olan bunları doğru değerlendirmek. Kadroyu birden boşaltmamak. Yani kolay değil. Ligde tutunmak o kadar kolay değil. Süper Lig'in havasıyla birinci ligin havası çok farklı. Hatta birinci ligin havasıyla ikinci ligin havası çok farklı. Bakın Bursa Spor bile zorlanarak lige döndü. Kolay değil.
0: Evet.
1: Baktığımızda o nedenle yani çok önemli konulara değindiniz. Kolay değil. İşi kim çıkarsa çıksın. Ha Esenler Erok çıkarsa ne olur? Taraftar potansiyeli belli. İşte medya baskısı belli. Eski yönetici baskısı belli. Orada fazla bir şey olmaz. Küme düşse dahi, başarısız olsa dahi fazla tepki almaz. Ama Çorum Futbol Kulübü 3 yıldan beri büyük yatırımlar yapıyor. Aynı şekilde işte Iğdır'da bir hayal kırıklığı var. Alagöz olduk Iğdır takımı büyük yatırımlar yaptı. Yeri geldi futbol takımının işte yabancı oyuncularının eşleri ve çocuklarından dolayı Ankara'da bir tesis kiraladılar, aldılar. Fenerbahçe'nin tesislerini aldılar. Ama bakıyoruz ortada bir başarı yok. Yönetim bırakacaktı işte biraz kamuoyu baskısı kaldı. Kolay değil. Esasında sorun sadece birinci olmak değil. Sorun altyapıya önem verilmesi gerekiyor. Siz de bahsettiğiniz yayın içerisinde. Baktığımızda biz gençleri kolay harcıyoruz. Baktığımızda birincilik dahil genç oyunculara fazla önem veren kulüplerimiz yok denecek kadar az. Belki mecburiyetten gençleri oynattı. İşte belki de doğru Adana Demirspor. Ama Manisa takımı bunun biraz daha üstünde. Erzurum takımı birkaç tane genç oyuncuyu araya serpiştirdi. Sivas takımı böyle bir iki genç yakaladı. İşte bunları doğru yakalamak lazım. Evet Çorum Futbol Kulübü'nün mutlak suretle altyapıya da önem vermesi gerekiyor. Tesisleşme yönünde ilerlemeleri var ama baktığımızda bu yaşlı bir kadroyla bu kadroyla eğer doğru işler yapmazlarsa araya doğru isimler almazlarsa Yücel'in bahsettiği gibi böyle uzun boylu oyuncular almazlarsa uzun boylu bir kaleci almazlarsa öyle diyelim işleri oldukça zor. Tabii ben espri yapıyorum bu konuya.
2: Şimdi çok teşekkür ediyoruz. Elinize emeğinize sağlık. Yarın tekrar görüşeceğiz. Ali İhsan Sarıçoban. Kolaylıklar diliyorum.
1: Elbette. Yarınki mücadelede öncelikle centilmenliğin ön planda olmasını temenni ediyorum. Konya'da, Konya'nın stadı da çok güzel. İzlenmesi de çok güzel. O yüzden maça gidecek olan veya yola çıkacak olan taraftarların sağduyulu bir şekilde kazasız belasız maça gidip nasıl ki işte Aston Villa bu Freiburg maçındaki o türbin görseli çok güzeldi ama dünkü Trabzon Konya maçındaki o meşalelerin atılması, oyunun durması kötü bir görüntü. Umarım artık bu görüntülerden kurtulmamız lazım. Futbolun bir seyir sporu olduğunu bir defa içimize işlememiz gerekiyor. Bunu yakalarsak başarıyı yakalarız. Aksi halde birinci olmak, kupayı kaldırmak önemli değil. Bakın bir Konya demişken Konya'nın nüfusu çok fazla ama üçüncülükte daha yeni takım oldu. Akşehir
2: evet.
1: Takımı daha dün lige çıktı. Bu arada lige çıkan, üçüncülüğe çıkan Çanakkale Bigay'ı da buradan kutluyorum. Dün onlar da şampiyon oldular.
2: Logosunu gördünüz mü Akşehir'in?
1: Elbette, elbette.
2: Nasrettin elbette. Hoca.
1: Evet
0: doğru,
1: ama
0: doğrusunu bulmuşlar.
2: Çok güzel, çok beğendim. İlerleyen haftalarda konuk

0: olarak alacağım Akşehir Futbol Kulübü'nün başkanını. Gerçekten biz de başarılarının devamını diliyoruz. İnşallah futbola da bu espriyle bakarlar logolarından
1: Doğru.
0: dolayı.
1: Hoşgörü, hoşgörü çok önemli.
0: Evet,
1: Hoşgörü
0: evet.
1: çok önemli. Umarım öyle olur.
0: Çok
1: İyi yayınlar diliyorum. Güzel
0: çok
1: bir
0: teşekkür
1: program
0: ediyoruz.
1: oldu.
0: Kolay gelsin, iyi günler.
1: Sağ
0: Spor
1: olun,
0: yazarı
1: iyi
0: Ali İhsan
1: çalışmalar.
0: Sarıçoban bizlerle birlikteydi.
2: Reklamlar. Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
4: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
5: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

0: Seymen hayırlı bayramlar diler.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Yakıt Aytemiz'den, hediyesi paraftan. Tam 450 lira paraf para. 30 Haziran'a kadar paraf üyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira paraf para hediye.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve itemiz.com.tr'de.

0: 5000 lira harcamaya, 5000 lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10.000 lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
2: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
3: Reklamlar.
4: Bayram, sevdiklerine kavuşmanın en güzel bahanesi.
5: Ama yolculuğun güzelliği güvenle varınca anlam kazanıyor.
4: Direksiyon başında biraz daha dikkat, biraz daha sabır.
5: Sevdikleriniz sizi bekliyor.
6: Spor gündemi devam ediyor.
7: Saatimiz 17.35'e gösteriyor. Artık 1,5 saate yakın bir süremiz var programımızın bitmesine. Bildiğiniz gibi spor gündemi programı 13 ana haber bülteninin ardından başlıyor ve saat 19'a dek sürüyor. Hiç ara vermeden sadece haber bültenlerimiz ve reklamlarımız var sevgili dinleyiciler. Şimdi TRT Spor muhabiri Yaşar Soylu telefon hattımızda. Yaşar Soylu, hoş geldin.
8: Merhaba Yücel, iyi yayınlar diliyorum ben de.
7: Teşekkür ediyorum. Şu anda neredesin Yaşar?
8: Şu anda Konya'dayım.
7: Konya'dasın, çok güzel. Konya'da önce atmosferi öğrenelim senden. Nasıl bir atmosfer var ve Konya halkı bu maç için ne düşünüyor? Büyük ihtimalle orada esnafa gitmişsinizdir, lokantaya gitmişsinizdir. Konya halkı...

0: bu maçtan haberdar mı?
1: Ya tabii ki de Konya özellikle milli maçlarda hatırlayacağımız bir şehir. Futbol maçlarına çok güzel ev sahipliğiyle bilinen bir kent. Daha dün Ziraat Türkiye Kupası'nda takımları Antalya'da kupa mücadelesi verdi ama bugün de şehir daha doğrusu yarın çok kıymetli bir finale ev sahipliği yapacak. Süper Lig'e yükselen son takım belli olacak.
0: Peki son bilgileri alabilir miyiz senden takımlarla ilgili? Son bilgiler nedir elinize geçen? Özellikle
1: Tabii
0: TRT
1: ki.
0: Spor Haber Müdürlüğü'ne gelip de size yansıyan haberler.
1: Tabii ki. Az önce de ifade ettiğim gibi Trendyol 1. Lig'de yükselme playoff finalinde Esenler Evok Spor Arca Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Yarın 19'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Biz de TRT Spor ekibi olarak karşılaşma öncesi son notları sizlerle paylaşacağız. Yarın akşam müsabaka sonrası da yine röportajlarımızda izleyenlerimizle olacağız diyelim. Ve dilerseniz Esenler Erok Spor'dan notlarla başlayalım. İstanbul ekibi 74 puanla bitirdi normal sezonu. 3. basamakta tamamladı. Aslında Esenler Erok Spor sezonun geri kalan bölümünde Trendyol Süper Lig için en önemli favorilerden birisiydi. Ancak ligin sonlarına doğru bir düşüş yaşadılar ve nitekim de 3. basamakta tamamlayarak kendilerini playoff finalinde buldular. Tabii ki 5 maç üst üste kazandıkları, yine 8 maç üst üste kazandıkları bir seri vardı. Ama az önce de ifade ettiğim gibi inişli çıkışlı bir grafik çizdiler özellikle lig sonuna doğru. Ve sezon sonunda da teknik direktör Osman Özköylü ile yollar ayrıldı. Yerine Güray Gündoğdu getirildi. Ve şimdi de playoff finalinde Trendyol Süper Lig'e yükselecek son takım olmak istiyor. Ayrıca Çorum Futbol Kulübü'ne bakacak olursak, Çorum temsilcisi 71 puanla 4. basamakta tamamladı. Playoff 1. turdan katıldı. 1. turda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiören Gücü'nü, 2. turda da Spey Bodrum Futbol Kulübü'nü geçti Çorum temsilcisi. Tabii ki onlarda da bir kan değişikliği yaşandı. Uğur Uçar takımın başına getirildi. Nitekim çok başarılı bir grafik çizdi Uğur Uçar'la Ayrıca Çorum Futbol Kulübü. 8 maç üst üste yine galibiyet serisi yakaladıkları bir süreç vardı. Yarın Arca Çorum Futbol Kulübü de Trendyol Süper Lig'e yükselecek son takım olmak istiyor. Hatırlayacağımız üzere Erzurumspor Futbol Kulübü ve Amis Sportif Faaliyetler Trendyol Süper Lig'e doğrudan yükselmişti. Yarın aslında Süper Lig'e son sefer düzenleniyor ve bu bilet kimin olacak? Hep birlikte öğreneceğiz. Karşılaşmaya ilginin bir hayli yoğun olduğunu belirtelim. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumunda oynanacak mücadele. Mehmet Türkmen yönetecek. Biletlerin tükendiğini belirtelim. Taraftarın ilgisi bir hayli yoğun. Ve dilerseniz bu bilgiler ışığında her iki takımın muhtemel 11'ini sizlerle paylaşalım. Esenler Erok Spor'da kalede Ertuğrul'a başlamasını bekliyoruz. Savunmanın sağında Enes, solunda Hayrullah, stoper ikilide Kavare ve Onur. Orta sahada Jack ve Kanga. İleri üçlüde solda Faye, sağda Hamilton, orta alanda Recep Niyaz, bir ileride ise Çatakeviç 11 ile sahada olmasını bekliyoruz. Ayrıca Çorum Futbol Kulübü'nde ise İbrahim Seçin oynamasına kesin gözüyle bakıyoruz kalede. Savunmanın sağında Erkan, solunda Üzeyir, stoper ikilide Atamah ve Arda, onların önünde Pedrinho, sol kanatta Burak, sağ kanatta Serdar Güller, orta alanda Ahmet Bey ve Freddy ve ileride ise Samudio 11 ile sahada olmasını bekliyoruz. Tabii ki iki takım arasında normal sezonda oynanan maçlara bakacak olursak, İstanbul'daki maçı Esenler Erok Spor 3-1 kazanmıştı. Çorum'daki maçı da Ayrıca Çorum Futbol Kulübü rakibine 2-1 üstünlük sağlanmıştı. Yarınki mücadelenin sonucu gerçekten merakla bekleniyor. Hatırlatmak üzere saat 19'da başlayacağını hatırlatalım ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacağını belirtelim mücadelenin Yücar.
0: Yarın yine aynı saatte seninle bağlantı kurmak isteriz ve son bilgileri senden almak isteriz. Kolaylıklar diliyorum. Ekip arkadaşlarına da selamlar, sevgiler.
1: Ben de iyi yayınlar diliyorum. Dinleyicilerimize keyifli dinleyiciler diliyorum. Sağ olun.
0: Kolay gelsin. Sevgili dinleyiciler, TRT Spor muhabiri Yaşar Soylu bizlerle birlikte oldu. Şimdi gerçekten çok önemli bir dönem. Yarın işte Süper Lig'e çıkan son takım belli olacak. Şimdi birçok spor yazarı şunu konu alıyor. Evet, İstanbul'un takım sayısı çok artmaya başladı. İşte Trabzonspor'un, Konyaspor'un veya Göztepe'nin çok fazla deplasmana çıktığı, Ama İstanbul takımlarının çok fazla deplasmana çıkmadığını görüyoruz. Ve bu biraz adaletsiz oluyor demeye başladılar. Ama bu bütün liglerde böyle. Premier Lig'de de Londra takımlarının ağırlığı var. Ona bakarsanız Almanya'da da başka takımların, başka şehirlerin ağırlıkları var. Özellikle Rusya'da da Moskova takımlarının ağırlıkları var. Evet, ama burada biraz daha fazla olmaya başladı. Şimdi bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle bir Anadolu takımının 7-8 defa deplasmana çıkması, hani o iki takımın İstanbul takımlarının birbirleriyle yaptıkları maçlarda biraz daha otobüsle veya ne diyeyim yürüyerek gittikleri maçlar var.
2: Evet.
0: Yani orada da biraz böyle dinlenme konusunda, yolculuk konusunda sıkıntılar oluyor Anadolu takımları açısından. Neler söylemek istersiniz?
2: Tabii yani Esenler çıkarsa 7 tane takım olacak, evet. İstanbul takımının Süper Lig'de. Düşündüğünüz zaman 18 takımlı bir ligde ilk yarıda 17 tane maç yapacaklar.
0: Evet.
2: 17 maçın 7'sini İstanbul'da oynayacaklar. Yani yarıya yakınını hemen hemen, evet, İstanbul'da geçirecekler İstanbul takımları. Diğer takımlar da 7 kere şeye gelmiş olacak. İstanbul'a gelmiş olacaklar.
0: Evet.
2: Elbette ki hani hem deplasman açısından hem gerçekten seyirci bakımından hem de illerin gelişime katkısı bakımından önemli bir şey. Yani o ilin Süper Lig'de bir takımının olması hem o ile çok büyük bir şey katıyor, hava katıyor. Hem turizmi bakımından, hem gelişmesi bakımından, hem yatırımlar bakımından. Düşünün şimdi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın Çorum'a gittiğini. Diyelim ki Çorum, evet, çıktı. Çorum'a gittiğini. Çorum'daki havayı düşünün. O futbolcular Çorum içerisinde dolaşması, o otel, kaldıkları otel, antrenman yaptıkları yer ve orada ciddi anlamda bir dolaşım olacak, bir katkı olacak. İlin belediye başkanı bu tür takımların gelip gidişinden dolayı bir takım yaşanan sorunlarda kendisine iletilen veya takip ettiği sorunlarda daha dikkatli olup ve daha fazla yatırım yapmaya başlayacak. Yoluydu, işte köprüsüydü, geçişiydi. Yani şehrin görünümüydü, şehir planlamasıydı, daha düzenli olmaya başlayacak. Öbür türlü de düşünün bu Çorum'un başarılı olduğunu ve Avrupa kupalarına katıldığını. Bir Avrupa takımının da Çorum'a gelip görme şansı olacak. Böylelikle gerçekten çok büyük katkı sağlanacaktır. Zaten İstanbul'a her zaman geliyor. Evet. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş için her sene geliyor takımlar. Ve İstanbul zaten bir dünya şehri. Ama bizim diğer şehirlerimizin de tanıtımı açısından, kalkınması açısından çok önemli bir hamle aslında. Öbür türlü gerçekten 7 takımın olması elbette ki olabilir diyorsunuz ki doğrudur, haklı. Bakıyorsunuz büyük liglerde de öyle. Büyük başkentlerin ve tabii, büyük şehirlerin tabii, takımları tabii. Çok fazla takım olduğu için mutlaka, evet, hep de iyi de ekonomik olarak da daha iyi oldukları için iyi takımlar kuruyorlar ve devam ediyorlar. Çoğunlukla hepsi de üst ligde yer alıyorlar. Ama şimdi bizde gerçekten kriterler bakımından ele aldığımız zaman hem ekonomik kriterleri bu şehirlerimizin baktığımız zaman gerçekten büyük yatırımlar yapabiliyorlar. Büyük destekler alabiliyorlar. Ama tam tersi de olabiliyor. Düşündüğünüz zaman mesela bir anda destek çekilebiliyor.
0: Tabii.
2: İyi bir yönetim olmazsa takımda yaşanan en ufacık sorunda, hele ki ekonomik sorunda herkes bırakıp gidiyor. Ne oluyor? Takım kendi haline kalıyor ve düşüyor. En alt liglere kadar gidiyor. Ve yapılan bütün yatırımlar boşa gidiyor. Şimdi Çorum'da Süper Lig'e çıktı, mücadele ediyor diyelim. Ve oraya bir stat sözü verildi. Büyük bir stat yapıldı. Çorum'un bu ligde kalmayıp yarın 2. lige, 3. lige kadar düştüğünü düşünürsek orada yapılan o yatırım atıl duruma gelmeyecek mi? Gelecek. Onun için yapılan yatırımların da çıkan takımların da, ben biraz önce Ali İhsan Sarıçoban'a sorarken onu söyledim. Yani kalıcı olabilmesi için gerçekten akılcı yönetimlere, işi bilen yönetimlere ihtiyaç var. Paralı iş adamlarına değil, işi bilen, futbolu gerçekten bilen, kulübü nasıl yöneteceğini bilen insanlara ihtiyacı var. Hem ekonomik olarak hem futbol bakımından. İkisinin de plan ve programlamasını yapacak bir ekibi kurması lazım. Hep ekibiyle doğru dürüst koordineli bir şekilde çalışması gerekiyor. İyi şeyler yapabilmesi için de akılcı bir şekilde, hele ki Anadolu takımların altyapılarına çok önem vermesi gerekiyor. Yani Gidip de işte atıyorum Avrupa'dan ya da işte Afrika'dan ya da ne bileyim Balkanlardan alacağınız futbolcularla, belli bir seviyedeki futbolcularla burada başarıya ulaşamazsınız. O gelen adam sadece görevini yapar gider.
0: Parasını alır gider.
2: Aynen, ama altyapıdan çıkaracağınız, size katkı sağlayacak futbolcu hem milli takım için büyük bir potansiyel olacak, hem de size çok şey kazandırır. Yani sahiplenme duygusuyla, size olan vefa borcuyla, sizden aldığı o birikimle, sizin ona verdiğiniz katkılarla size daha fazla hizmet etmek isteyecektir.
0: Evet.
2: Sonuna kadar mücadele eder o futbolcu. Sonuna kadar bırakmaz. İşte görüyorsunuz Bodrum maçında, ikinci maçta gerçekten bir ara ben Çorum'un tamamen bırakacağını düşündüm.
0: Evet.
2: Ama o seyirci bir ayağa kalktı, ateşledi ve takım o tecrübesiyle, yaşı yüksek olmasına rağmen tecrübesiyle futbolcular o golleri attı ve kazandılar. Gerçekten o zaman ne gerekiyor? Ciddi anlamda iyi bir yönetim kadrosu gerekiyor. Öyle olduğu zaman da hani 7 takım İstanbul'da olması, evet ben de istemem. Bu açıdan da Çorum'un olması çok faydalı olur. Yani
0: evet.
2: Çorum bir il takımıdır. Hem de
0: bir de ilk kez çıkacak.
2: Tabii
0: ve
2: Orta Karadeniz'in hakikaten şirin bir şehridir Çorum.
0: Evet.
2: Hem tarihi bakımdan şehire baktığınız zaman, hem de gerçek anlamda bölgeye yapılan, bölgedeki bir takım şeylerin mimarisi olsun, işte gastronomisi olsun çok bilinmiyor. Çok fazla
0: evet.
2: şeyi yok. Böylece o da ön plana çıkacak. Süper Lig'de yer alması bu Çorum için de çok iyi olur. Türk futbolu için de iyi olur. Ama dediğim gibi akılcı bir yönetim ve akılcı bir çalışmayla olur. Yani bugün çıktık, yarın hadi 11 futbolcuyu gönder, bir tane 11 futbolcuyu al, olmaz.
0: Biraz daha akıllıca
2: çok,
0: yapması lazım.
2: Bir kere planlı programı olması lazım. Planlı programını yapacak, ben ne yapacağım? Ne kadar para harcamam gerekiyor? Ne kadar ihtiyacım var, futbolcuya ihtiyacım var? Bunların planlı olması lazım. Ve alacağı futbolcular da öyle gidip örnek alacaksa Göztepe'yi alsın, Samsunspor'u alsın, Trabzonspor'u alsın. Yani mütevazi bütçelerle çok iyi kadrolar kurabilir. Bunlara çok dikkat etmesi gerekir.
0: Özellikle Çorum Spor'u tutan taraftar dernekleri, işte sosyal medyadan, hani demin Ali İhsan Sarıçoban da söyledi ya, Mehmet Türkmen'e İstanbul bölgesi hakemi olduğu için çok büyük tepki gösteriyor. Özellikle Çorum'da oynanan Esenler Erokspor maçında penaltı kararını beğenmiyorlar veya uygun bulmuyorlar Çorum Spor taraftarı. Bu anlamda TFF'nin de, Türkiye Futbol Federasyonu'nun da bu konuda biraz daha dikkatli olması lazım. Hani Antalya'nın stat olarak Türkiye Kupası finalinde seçilmesi gibi.
2: Evet.
0: Yani biraz daha dikkatli, biraz daha hassas, biraz daha özenli olabilirler. Yani şuna gerek yok. Güzel bir karşılaşma olacak. Birisi kazanacak ve Süper Lig'e çıkacak. Yani şimdi burada hakemin her yaptığı hareket, her verdiği karar şu anda herkesin gözünde soru işareti olarak değerlendirilecek.
2: Kesinlikle.
0: Buna gerek yok.
2: Daha önce görev yapmış bir hakeme niye veriyorsunuz ki?
0: Evet.
2: Yani bu iki takım arasında bir maç yönetmiş. Orada belki hani hatası gerçekten çok bariz olmayabilir. Gerçekten bilerek ya da fark ederek yapılmış bir hata da olmayabilir. Gerçekten bir hatadır. O da olabilir. Ama burada bir soru işareti bırakmış.
0: Evet.
2: Sen tekrar aynı...
0: Bir de taraftar unutmuyor.
2: Tabii yani... Aynı şeyin üstüne giderek parmağım kör gözüne der gibi yapmanın
0: yani
2: bir anlamı yok.
0: Gerek
2: tabii
0: yok.
2: Yani orada evet federasyonun büyük bir hatası olmuş. Bence her iki takımın da kafasını rahatlatacak bir hakem
0: evet.
2: olması lazım.
0: Evet.
2: İlk kez böyle bir maçta, bunların arasındaki maçta görev yapacak ve bu ligde daha önce görev yapmamış. Mesela bir Süper Lig hakemi atayabilirsiniz.
0: Mesela son haftada Futbol Federasyonu kadın hakemleri atadı.
2: Evet.
0: Maçın
2: evet.
0: hakemi olarak. Hani böyle bir şey de yapabilir. Kimse bir şey
2: tabii,
0: demez.
2: Yani o bundan çok daha iyidir. En
0: evet.
2: azından böyle bir tereddütleri olmaz.
0: Evet.
2: Yani bu hakem bizi katletmişti demez.
0: Evet.
2: Veya böyle bir hatalı karar vermişti demez.
0: Evet.
2: Onun için bence evet. Yani bunu biraz kaşımaya gerek yok. Federasyon bu konularda çok fazla şikayet alıyor. Bütün maçlarda hemen hemen bakıyorum. Biraz önce...
0: Hani ben özellikle hani bu yapay gündemlerle futbolu konuşmak, konuşturmak mı istiyor diye de soru işaretleri kafamda olmuyor değil.
2: Çok doğru, ama işte futbolun futbolunu değil, başka bir yanını konuşturarak
0: evet.
2: sanki başka şeyleri de böyle gölgede bırakıyor.
0: Hani ben bu, mesela futbolun güzelliklerini tabii, konuşmak istiyorum daha çok. Yani
2: böylece ne oluyor? Gündem oluşturuyorsunuz ama evet, karanlık bir gündem.
0: Evet.
2: Yani bir noktaya sizi sabitliyor. Orayı konuşun, başka bir yeri konuşmayın diyor. Bu sene hakemler seçilmiş. Seçilmiş bir hakemler var. O hakemlerle ligde

0: birçok hata yaşandı. Federasyon başkanı da ikinci yarının başlangıcında dile getirdi. Bilerek isteyerek hata yapan hakemleri artık görevlendirmeyeceğiz dedi. Ama ona rağmen ve işte
1: devam ediyor.
0: Ve daha da beter oluyor.
1: Daha da evet.
0: Onun için bence yani bilmiyorum yani ne yapmaya çalışıyorlar anlamış da değilim. Bazen yani insanın aklının almadığı, hafsalasının almadığı şeyler oluyor. Diyorsun ki acaba hep acabalarla gidiyoruz.
1: Ama futbolun marka değerini yok ediyoruz.
0: Yok etti zaten.
1: Sayın Doğan.
0: Etti zaten. Gerçekten yok etti. Hangi maça oturup da şurada UEFA Kupası finali gibi konuşabildik ya? Hangi
1: evet,
0: maçı?
1: Evet.
0: Hiçbirisini konuşamıyoruz. İşte en son Türkiye Kupası finali maçı vardı. Orada da yine hakemin bir sürü hatası.
1: Özellikle hani oraya dönecek olursak da hani yine de biraz sonra teknik direktör Adnan Şentürk'le konuşacağız. Şimdi orada da evet Halil Umut Meler Türkiye'nin standart üstü bir hakemi, uluslararası hakemi. Ama hani böyle biraz Konya Spor futbolcularının üstünde psikolojik baskı yaratmak için hareketler yaptığını düşündüm. Ki buna gerek yok. İki takımın oyuncuları tabii da kavga dövüş eden oyuncular değil. Birbirleriyle hiçbir zaman kavga dövüş etmediler.
0: Çok kart ve gereksiz kart gösterdi. Gerçekten o sarı kart.
1: O ifadesi, vücut dili hiç hoş değildi.
0: Ve ben gördüğüm kadarıyla pozisyonların çoğuna hakim olmadığı halde verdi.
1: Evet.
0: Fenerbahçe mesela şeyin Konya Spor'un penaltısında dikkat ettim. Penaltıyı verdi. Durdu. Sonra tekrar verdi. Gördüğüm pozisyonda el burada. Top buraya çarpmış. Evet. O penaltı değil. Kesinlikle
1: tabii,
0: penaltı
1: tabii
0: değil. Sonra herhalde VAR'dan uyarı aldı ki orada futbolcunun birisini
1: evet
0: itekleyerek düşürdüklerini
1: evet
0: söyledi. O pozisyonu 2-3 kere sonra televizyonda gösterildi. Sonra onu anlatmaya çalıştı futbolculara. Yani demek ki pozisyona hiç hakim değil. Hiç hakimiyeti yok. Sonra döndük öbür tarafta baktık. Orta sahada ikili mücadelede futbolcuya hiç temas yok ama hiç temas yok. Şöyle yanından geçiyor. Top ayağından açılıyor. Kendini bırakıyor. Yani o kadar net gözüküyor ki. Faul çaldı, sarı kart gösterdi. Yani şunu demek istiyorum. Yani pozisyonlara bu kadar uzak, bu kadar hakimiyetiniz az olduğu bir maçta tabii ki konuşulursunuz. Ve bunları konuşturmamak için de hiç çaba harcamıyorlar. Yani demiyor ki bakın bir önceki maçta bu kadar şeyden dolayı ben şimşekleri üstüme çektim. Ben bu maçta bütün gücümü ortaya koyayım, doğru bir maç yöneteyim ve pozisyonlara yakın olayım, hakim olayım. Bizimkiler pozisyonlara yakın olmayı da bilmiyorlar. Hakemler pozisyon içine giriyor, bazen engel oluyor.
1: Ben bazen şunu düşünüyorum, acaba futbol oynamamış bir hakem camiası içinden seçilenler mi bu hakemler?
0: Öyle gibi geliyor. Yani benim gördüğüm
1: çünkü
0: o.
1: Futbolu bilerek baktığınız zaman,
0: kesinlikle.
1: Mesela UEFA Avrupa Ligi finalinde baktığınız zaman hakem anında çözüyor ve
0: mesafesini görüyor musunuz?
1: Evet.
0: Görecek pozisyonda
1: evet,
0: ama hiçbir pozisyonu engelleyecek
1: evet
0: tarzda değil.
1: Bizde ise şut çekecek oyuncunun
0: tam önünde
1: duruyor.
0: Ya bazen topu ona vurduruyorlar. Bazen
1: evet
0: düşüyor, arada kalıyor.
1: Evet.
0: Yani şaşırıyorsunuz. Burada ne işin var senin? Pozisyonu
1: maalesef
0: uzaktan izle, daha net görürsün.
1: Maalesef.
0: Onun için
1: maalesef
0: dediğiniz doğru. Futbolu bilmeyen, gerçekten bilmeyen insanlardan oluşturulmuş bir hakem camiasıyla bir sezonu tamamladık. Ama önümüzdeki sezonlar nasıl olur? Ben Futbol Federasyonu'nun yerinde olsam, eğer bu hakemlerle devam edecekseniz, Dünya Kupası var değil mi? Fuzuli adamları götüreceksiniz, götürün. Oradaki hakemleri izlesinler. Oradaki o maçları yöneten hakemlerin nelere dikkat ettiğini, nasıl
1: bilmiyorlar
0: gördüklerini
1: mı sanıyorsunuz? Hepsini biliyorlar. Hangi hakemin nasıl karar verdiğini biliyorlar.
0: Bilirler de hakemleri eğitsinler.
1: Hakemleri eğitmek için oraya götürmeye gerek yok. Oraya gittikleri zaman selfie çekerler, beraber yerler,
0: yani
1: içerler. Gerek yok. Burada kampa alacaksınız, çalıştıracaksınız.
0: İşte burada
1: Sayın
0: da
1: Doğan
0: olmuyor biliyorsunuz. Sezon öncesinde performansları için alıyorlar.
1: Teste bile girmiyorlar.
0: Teste aşamıyor. O, affedersin, göbekleriyle koşamıyor bile sahada. Ama ondan sonra hadi git hakemlik yap diyorlar.
1: Ve biliyorsunuz biz burada konuştuk programımızda.
0: Evet.
1: Bu atletik teste de spor yazarlarından kimseyi almadılar.
0: Tabii biliyorum.
1: Koştuğunu koşmadığını bilmiyoruz.
0: Onlara bir rapor verirler. İşte şunlar şunlar oldu, alın evet yazın. Öyle olmaz da.
1: Bu gerçekten hoş bir şey değil. Gerçekten üzülüyorum artık.
0: Mide bulandıracak olaylar da aslında gerçekten.
1: Neyse güzel bir olay konuşalım.
0: Ağlanacak halimiz.
1: Milli futbolcumuz Kenan Yıldız.
0: Evet.
1: Serie A'da sezonun yükselen yıldızı seçildi.
0: Yıldız.
1: Hani hep konuşuyoruz ya. 3 sene evvel Kenan Yıldız'ın menajeri Ali Koç'a Fenerbahçeli bu
0: önermiş.
1: Çocuk Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Ya işte Ali Koç da diyor ki daha çok genç, Fenerbahçe'de oynayamaz dedi ve Juventus kaptı. Juventus şu anda Serie A'da sezonun yükselen yıldızı olarak değerlendirilen bir Kenan Yıldız'a sahip.
0: Kesinlikle. Bir de hani İtalyan futbolu Dünya Kupası'nda yok. Avrupa'da yoklar bu sene.
1: Evet,
0: ama
1: evet.
0: Ona rağmen İtalya'daki futbolu izliyoruz. Maçları izliyoruz. İtalya Ligi'nde bu değere erişmiş bir Türk futbolcusu insana onur veriyor. Ve bunun değerini anlayamayan insanlara da diyor ki yani siz kenarda durun kardeşim, siz bu işi bilmiyorsunuz. Bırakın futbolu bilenler yapsınlar. Yani karpuz kavun alırken bile değil mi? İnsan
1: Tabii.
0: Bir deniyor, alıyor, bakıyor.
1: Tabii.
0: Şöyle bir. Yani insan uzaktan görerek, siz neyine bakarak dediniz ki bu hani bizde olmaz, çok genç, bizde başarılı olamaz. Neyine bakarak, yani boyuna posuna mı baktın? Yoksa top tekniğini mi gördün?
1: Hayır, genç takımdayken, orada Bayern Münih'in genç takımındayken de yine aynı şekilde gerçekten iyi top oynayan bir çocuktu.
0: Olmasa,
1: ben maçlarını gördüm.
0: Burada olur mu? Olmasa evet. Burada olur mu? Yani inanabiliyor musunuz? Biz göremiyoruz bakın. Gerçekten içimizdeki cevherleri göremiyoruz biz. Keşfedemiyoruz. Programlarımızın ta ilk başından beri konuşmuyor muyuz?
1: Evet.
0: Bir sürü işte Demir Ege'den tutun da bir sürü genç futbolcumuzu Avrupa'dan keşfedip götürmediler mi? Ve orada hepsi yıldız olmadı mı takımında? Biz niye göremedik biz bunları?
1: Şimdi o zaman sözü buraya getirelim. Yiğit Efe Demir Fenerbahçe'de hani genç takımdan çıktı. Yeterli performansı gösteremiyor diyor. Fransa'dan iki kulüp. Biri 10 milyon euro, biri 12 milyon euro ve bonus veriyor. Şimdi bazen düşünüyorum, biz mi yanlış bakıyoruz? Yoksa onlar mı yanlış bakıyor? Ama yanlış baktıkları bir adama bu kadar para verirler mi?
0: Yani yabancılar öyle kolay kolay para vermezler. Yabancılar da bu işi bizden çok daha iyi biliyorlar. Biz bilmiyoruz. Yani yanlış bakmıyoruz, bilmiyoruz. Hani bakmakla görmek arasında bir fark
1: evet,
0: var ya.
1: Evet.
0: Biz hiç baktığımızı görmüyoruz. Çünkü oraya bakarken biz burayı düşünüyoruz. Oradaki adam daha mı iyi? Onu alsak nasıl
1: Yusuf
0: olur?
1: Akçiçek işte Fenerbahçe'de, evet. Ya işte oynar mı oynamaz mı? İşte üçlüde mi oynar, dörtlüde mi oynar? Şimdi yurt dışına gitti, Suudi Arabistan'a gitti. 22 milyon avro.
0: Buyur.
1: 22 yani. Milyon avro, o kadar her futbolcuya verdikleri para değil onlar.
0: Bir de Suudi Arabistan Ligi'nde oynayan futbolculara bakın,
1: evet.
0: Yani. Oraya
1: evet.
0: Giden futbolcular böyle şapkadan tavşan çıkarı gibi almıyorlar. Hepsi seçilmiş. Hepsi dünyanın sayılı futbolcuları. Ya sen bunu göremiyorsan kendi takımındayken niye göremiyoruz biliyor musunuz? Biz belli bir sistemimiz yok. Yani biz futbolu bir sisteme dayalı futbol aklıyla işte sahanın içerisindeki teknik direktörlerden hangisi giderse gitsin bir sistem koyarsanız gelen adam o sistemi uygular.
1: Tabii ki.
0: Ama sistemsiz olursanız herkes kendi sistemini, bazen sistemsizliği sistem yaparak oraya koyarlar ve sonuç böyle olur. Şimdi bizde öyle bir şey var. Sistemsizlik sistem haline getirilmiş.
1: Hemen aklıma geliyor, dinleyicilerimiz belki devamlı benden dinliyorlardır bunu ama dinlemeyen dinleyicilerimiz için, hani dediniz ya işte, dedik daha doğrusu, Aykut Kocaman döneminde Aziz Yıldırım başkan ve diyor ki Lewandowski 16 yaşında Polonya milli takımında, ya bu çok yetenekli bir çocuk, bunu alalım, 16 yaşında. Ve Sayın Aziz Yıldırım diyor ki 8 milyon avro istiyorlar, bu para verilmez. Lewandowski'ye 8 milyon avro vermiyor Fenerbahçe. O da yurt dışında. Artık bir daha yani biz ayakkabılarını getiririz belki de.
0: Kesinlikle.
1: Ölmüş Lewandowski'yi getiririz ülkemize. Bu başka bir şey. Sonra Zeki Çelik şu anda Roma'da en iyi futbolculardan biri. İtalyanlar bir futbolcuya kolay kolay o parayı vermezler. Fransa'da şampiyonluk yaşadı aynı zamanda. Ve Zeki Çelik İstanbulspor'da sağ bekti. 1 milyon TL. O zaman yine Aykut Kocaman gelmişti. İkinci dönemiydi. 1 milyon TL'ye alalım bu çocuğu dedi. Ya gerek var mı? 1 milyon TL verilir mi kardeşim dedi Zeki Çelik'e spor basını. Baskının altında kaldı Fenerbahçe kulübü ve almadı. Şimdi biz bilmiyoruz.
0: Kesinlikle bilmiyoruz.
1: Biz bilmiyoruz.
0: Kesinlikle bilmiyoruz.
1: Bilmediğimizi de bilmiyoruz.
0: İşte diyorum ya, sistemsizliği sistem haline getirmişiz. Aslında
1: evet.
0: Sistemimiz yok. Şöyle bakıyorum. Rahmetli İlhan Cavcav ne yaptı abi? Kona, Moşe gibi adamları gitti. Afrika'dan
1: tabii,
0: buldu, getirdi.
1: Muhsin Ertuğral'la orada iletişim kurdu, evet. Aradı, buldu.
0: Ve burada Fenerbahçe'ye sattı o futbolcuları.
1: Tabii.
0: Sonra yurt dışına gitti.
1: Real Madrid'e sattı.
0: Evet, 5 milyon euroya sattı. Ne almıştı biliyor musun getirirken? Bir inek parasına.
1: Evet.
0: Ailesiyle gitmiş, konuşmuş, gitmiş. Ve fakir bir aileydi diyor. Ben onlara bir inek aldım diyor. Sonra geldikten sonra azaldı dedim. Bir inek daha aldım diyor. bir inek parasını aldığını 5 milyon dolara sattı. 5 evet. milyon dolara Real Madrid'e gönderdi. Jeremy gibi bir oyuncu. Jeremy sonra...
1: Ve yıllarca oynadı.
0: Sonra tekrar geldi. Gençlere tabii. Ankara gücünü, Ankara tabii. gücünde oynadı. Ve Jeremy gibi bir futbolcuyu buldu, çıkardı, getirdi. Yani bizim bu işi yapan Türkiye'den de bir tane de olsa futbol aklımız var. Rahmetli vardı.
1: Tabii.
0: Ama
1: tabii.
0: şimdi yok, öyle bir tane bir başkan göremezsiniz. Yok yani. Herkes oturmuş koltuğuna. Hadi bakalım scoutlar gidiyorlar.
1: İşte ben orada Fuat Çapa'yı biraz farklı bir yere koyuyorum.
0: Fuat Çapa da o işin içinde.
1: Neden? Mesela gidiyor Avrupa'yı dolaşıyor. Siz geçen gün konuk etmek istediniz
0: evet,
1: programımıza. Ulaşamadık. Dedim büyük ihtimalle Avrupa'dadır.
0: Kesinlikle.
1: Maç izliyordur. Belçika Ligi'ndedir ki Belçika Ligi'ni çok iyi bilir. Oradan 2-3 tane futbolcu getirecektir.
0: Tabii orada kalmış, orada evet. büyümüş, orada bu futbola başlamış. Onun için yani biz ara ara konuşuyoruz zaman zaman. İşte yaşadığı sıkıntıları falan aşarken de diyor ki ben en güzel dönemimi bu dönem yaşıyorum. Bir antrenör olarak, teknik direktör olarak yaşamaktansa bir futbol adamı olarak, futbolun içinde olan bir adam olarak bu tür işlerde, bu tür organizasyonlarda tam yetkiyle çalışmak hem bana kazandırıyor hem benim çalıştığım kulübe kazandırıyor. Yani çok ciddi anlamda büyük işler burada başarabiliyorum diyor. Çünkü birikimimi kullanabiliyorum. Öbür türlü bütün takımdan sorumlusun. Futbolcunun her türlü şeyinden sorumlusun. Her şeyi hazırlıyorsun. Onun için çok önemli diyor. Şu andaki yaptığı görevi o kadar severek yapıyor ki. Bildiğim iş diyor. Yıllardır evet. Avrupa'yı da iyi tanıyor. Bütün Avrupa'nın menajerleriyle falan direkt temasa geçmiyor. Direkt futbolcuyla temasa geçiyor. Çünkü o kulüpte görev yapan birçok teknik adamla da tanışmışlığı var. Konuşuyor, arıyor, ediyor. Futbolcuyla görüşüyor. Yani Fuat Çapa çok büyük bir kazanç Türk futbolu için. Aslında ben Samsun'da değil de bana milli sorarsan takımda. Milli takımda çok rahat aynı görev şey. Alabilecek bir insan.
1: Yani milli takımda teknik direktör değil ama o staff'ın o ne diyeyim o alanın içinde olması
0: kesinlikle,
1: lazım.
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Çünkü futbolcudan anlıyor, futbolcuyu biliyor ve iyi futbolcuyu getiriyor. Verim alacağı yerde de kullanıyor.
0: Çok güzel, çok güzel bir aklı var, futbol aklı var. Yani ben hani gençlerde yaptıkları ilk geldiğinde çok bilmiyordu. Gerçekten evet. futbolu...
1: Türkiye'yi
0: tabii,
1: bilmiyordu.
0: Türkiye'yi bilmiyordu. Bir de Türkiye'de futbolda dönen ayak oyunlarından haberi yoktu.
1: Tabii.
0: Çok sıkıntı yaşadı. Çok büyük dertler. Büyük anlamda büyük bir şekilde sıkıntılar içerisindeydi. Ve hep oturur dertleşirdik. Ya diyorduk ki abi bu niye böyle? İşte burada evet. böyle Fuatcığım burada böyle. Ne yapmak lazım? Kulaklara tıkayacaksın, işine bakacaksın. Hiçbir şeye gerek yok.
1: Evet biz de sözümüzü keselim ve reklama geçelim. Reklamımız var. Reklamın ardından tekrar birlikte olacağız sevgili dinleyiciler.
2: Reklamlar.
3: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
4: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
5: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
6: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
7: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
6: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
8: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
6: Hep güzel çay, Doğuş Çay. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
9: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
10: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif gelire
11: aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
9: Siz de bakıp katıl...

0: kartınızı mobil şubeye indirin, günlük hesapla, her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
1: Yemek yediğin an gelsin süt aşayran.
2: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank.

0: kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
1: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
2: Reklamlar.
3: Mesafeler dert değil, yeter ki gönüller bir olsun. Kurban vekaletinizi Türk Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olsun. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye. Detaylar için Kızılay.org.tr.
4: Spor gündemi devam ediyor.
5: Saatimiz 18.07'yi gösteriyor. Teknik direktör Adnan Şentürk şu anda telefon hattımızda. Sayın Şentürk hoş geldiniz.
6: Merhabalar Yüce Bey, Özgüner Bey. Kolay gelsin. Epey yoğun ve yorgun bir dönemde herhalde birlikteyiz.
5: Evet, şöyle ki biliyorsunuz bayram öncesi ve tatile çıkan arkadaşlarımız vardı. Biz de onların tatile çıkmasını engellememek için biraz fazla mesai yapıyoruz ama keyifliyiz, sporun içindeyiz. Evet. Tatsız olaylar da oluyor, tatsız haberler de oluyor. Onları konuşurken biraz tatsızlaşıyoruz ama futbolu, sporu konuşurken biraz daha keyfimiz yerinde. Özellikle sizle şimdi dünkü Trabzonspor Konyaspor maçının yorumunu isteyeceğim sizden. Teknik direktörlerin hamlelerini, oyun gücünü, sezonun bitmesine rağmen futbolcuların konsantrasyonunu nasıl buldunuz?
6: Evet, öncelikle size kolay gelsin.
5: Sağ olun.
6: Dünkü maç aslında son yıllarda oynanan en iyi final maçlarından biriydi. Bunun sebebi de iki takım da kupayı çok istedi ve maçın başında özellikle ilk yarıda Trabzonspor oyuna daha hakim, rakibini daha iyi kontrol eden, son Konyaspor lig müsabakasında Konya'daki mağlubiyetten de dersler çıkartmış. Özellikle Berkan'ın kanadında daha dikkatli davranışlar sergileyen ve Berkan'ın savunma zaaflarından yaralanarak onun üstüne gidip oradan pozisyonlar bulmaya çalışan, analizini daha iyi yapmış bir takım görüntüsü verdi. Orta alanda baskıyı çok şiddetli uyguladı ve Konyaspor'un ayağında top çok fazla kalmadı. Özellikle Augusto'yu Onaçio'ya yakın oynatarak merkezden baskıyı Muçi'yi kenar oyuncusu gibi kullanıp oradan içeriye sokmayı düşündü ki bu da Konyaspor'un savunmadan oyun başlangıcıyla etkili olabildiği, ki birkaç pozisyonda da çok hızlı atakla savunmadan doğru çıkış yaptıklarında Trabzonspor kalesine kadar çok etkili bir şekilde gittiğini gördük. İlk yarıda bütün bu düşüncelere rağmen Trabzonspor'un bir gol atıp oyunun kontrolünde elde tuttuğu şekilde tamamlanmıştı ki ikinci yarının başlangıcı tamamen farklı oldu. Bu da gayet doğal. Mağlup durumdaki takım bir final maçında tek bir amacı var, kupayı almak. Onun için o mağlubiyetin üstesinden gelmesi gerekiyordu. Yani Konyaspor o rakibe göre bağımlı oyunu oynama düşüncesini bir tarafa bırakıp kendi becerilerini rakibi alt etmek adına sahaya yansıtmaya başladığında oyunda etkili olmaya başladı. Trabzonspor da tabii ki o 1-0'ın kontrolünü tutup ikinci golü öyle arama düşüncesiyle ikinci yarıya çıktı. Çok belliydi ki o kontrol oyunu bu sefer Trabzonspor'un aleyhine işledi. Yani şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Özellikle final maçlarında kontrollü oyun takımlara çok şey getirmiyor. Daha cesur başlangıç yapan takımlar bir hamle öne geçebiliyor. Çünkü bu cesaret oyuncuların oyun başlangıcında ve sahaya oyunun yansımasını gördükleri anda, bu oyunu oynayabildiklerini düşündüklerinde o finalin coşkusuyla ve günlerdir hazırlandıkları o kazanma arzusuyla çok daha iyi bir noktaya taşınabiliyor. Ama kontrol oyunu, skoru dengelemek, rakibi kontrol etmek, fırsat bulursak oynayabilmek düşüncesi

0: başlattı. Ama ilerleyen dakikalarda Trabzonspor tekrar daha oyuncu becerisi yüksekliğinde kullanarak, daha etkili oyuncuların olmasını da devreye sokarak ve son zamanlarda gördüğüm en iyi Trabzonspor'du doğrusu. Konyaspor için de iyi şeyler söylemeliyim. Bana kalırsa son yıllarda izlediğim, gördüğüm, akılda kalan en iyi final maçlarından birisiydi. Tabii bunda maçın son saniyeye kadar heyecanını çok yüksek bir şekilde devam etmesi de bunu anlamlı hale getirdi ki son dakikada bile olayının gereksiz yaptığı bir faulden sonra Konyaspor'un kullandığı bir faul atışında Konyalı oyuncuların vurduğu kafanın direğe çarparak dışarı gitmesi ve arkasından maçın bitmesi, maçın ne kadar yüksek dozda, heyecanlı, iki tarafa da gidip gelebilecek şekilde olduğunu gösterdi. Maçın güzel olmayan yanları vardı ama bunlar sağ dışındaki olaylardı.
1: Evet.
0: Sürekli meşale atılması, işte pet şişe ya da bardak sular atılması gibi seyircinin taraftarlık duygusuyla yanlışların içinde olması ve kendi oyuncularında, kendisi rakibi fark etmez elbette ki, oradakiler insan, onların üzerine doğru meşalelerin atılması, onlara zarar verebileceklerini düşünememesi, atanların tribündeki yanındaki diğer kişiler tarafından engellenmemesi daha büyük bir handikaptı. Hani Cahil Cüela birkaç tane kişi oradan bunları atıyor olabilir ama o kadar kalabalık tribünün içinde bunlara izin veren, hemen onlarla beraber maçı izleyenlerin de aynı zihniyette olması asla affedilir bir durum değil. Buradan şöyle bir sorun çıkıyor. Toplu halde bu konuda ciddi bir eğitime ihtiyacımız var.
1: Şimdi biz Sayın Özgün Erdoğan'la da programımızın açılışında konuştuk. Şimdi final Trabzonspor, Konyaspor. Ama o maçtan evvel de bir final daha İstanbul'da yaşandı. Aston Villa ile Freiburg. Şimdi o finale bakıp bizim finale ya da bizim finalimize bakıp o finale baktığınız zaman bir teknik direktör olarak farklılık olarak neleri görüyorsunuz? Gerçekten bunu bir teknik direktör akıllı ne söylediğini şöyle diyeyim. Yani çok iyi yorum yapan bir teknik direktör olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Estağfurullah. Yüce Bey, şimdi şöyle bir gerçek var. O takımların bir kültürü var. Aston Villa, Premier Lig'in 100 yıldan fazla orada sembol olmuş takımlarından birisi. Ve bu takımın zaten genetiğinde olan şeyi sahaya yansıtıyor. Freiburg, Alman ekolünün özel bir temsilcisi. Yani tam bir kurgu takımı. Planlanan ve uzun sürede çok daha iyi noktalara geleceğini gösteren bir takım ki ilk kez final oynadı. Şimdi bu takımların müsabakasında sahadaki oyunlarda çalıştıkları, rakibi analiz ettikleri şeyleri karşılıklı uygulamaya çalıştılar. Belki Freiburg'da top daha da fazla kaldı. Ama karşılarında çok etkili, ne yaptığını bilen, hızlı hücumun tarifini yapan bir takım vardı. Ki Unai Emery gibi bir teknik adam ki oyun yapısında en önemli özelliklerinden birisidir bu. Savunmadan hücuma geçtiği andaki sürenin çok kısalığı ve onun sonunda orada yeteri kadar oyuncuyla bulunup sonuç alabilme becerisi. Bundan önceki takımlarında da bunu başardı. Dolayısıyla zaten Avrupa kupalarını en çok kazanan teknik adamlarından biri. Özellikle Avrupa Ligi'ni herhalde en çok kazanan.
1: En çok kazanan.
0: Evet. Dolayısıyla şimdi bu takımların oynadığı oyun elbette daha farklıydı. Bunların seviyeleri, biri Alman, birisi İngiliz liglerinden gelmiş çok özel takımlar ve oyuncular. Ama şunu özellikle söylemek istiyorum. Son oynadan final maçı, Türkiye Kupası final maçı, Trabzonspor ve Konyaspor arasında oynanan final maçının bence son yıllarda oynanan en iyi final maçı gibi bana gelmesinde birçok etken var elbette ama
1: evet,
0: saha içindeki oyunu oynama çabası, takımların, hocalarının onlara verdiği bir planı uygulama çabası, ben bunları çok net şekilde görüyordum. Yani
1: evet,
0: İlhan Hoca'nın Konyaspor'da önce rakibi durdurmak, ki şunu da parantez açarak söylemeliyim, Fenerbahçe'yi kupadan elerken son dakikada, Beşiktaş'ı kupadan elerken son dakikada bir planı vardı. Bu plan uzun süre kontrol oyunu oynayarak rakibi oynatmamak ama kazandığı toplarla çok hızlı rakibin üstüne gidip dengesiz yakalayıp skor almak. Adeta savunma yapan bir boksörün fırsat bulduğunda yumruk atması gibi bir düşünce içinde bir anlayışla oynamaya çalışıyordu ki Trabzonspor golü erken bulduğu için o ilk yarı boyunca oyununu değiştiremedi de. Yani planlanan taktiğin dışına çıkamadı. Çok da kolay değildi. Siz bir maçın, önemli bir maçın, final maçının hazırlığını bir hafta boyunca, 10 gün boyunca yaparsınız. Sayısız

0: çalışmayı antrenmanlarda uygularsınız ve bir gol yedikten sonra B planına geçmek gerçekten zordur. Ama
1: evet.
0: Konyaspor'un hocasının da takımının da tebrik edilmesi gereken konu, devre arasındaki 15 dakikalık sürede bunu değiştirebilen ve bir B planının da olduğunu izleyicilere de gösterebilen anlayıştı. Benim için değerli olan şeyler bunlardı. Yani sürekli aktif, düşünen, sonucu değiştirmek üzere bir takım hamleler içinde olan iki taraf vardı. Burada Trabzonspor'un aslında genç oyuncular olmasına rağmen çok da deneyimli, çok usta, tecrübeli oyuncular da vardı ki omurgası böyle oyunculardan kuruluydu. En nihayetinde çok kolay olmasa da finalde biraz da oyun üstünlüğünü genele yaydığın zaman çok az farkla belki daha hakim olan Trabzonspor kazandı. Freiburg Aston Villa maçından farkı, heyecanın daha yüksek olması, bunu bizim bir Türk vatandaşı olarak hissetmemiz, evet, o takımlara duyduğumuz sempatiydi. Ama diğer taraftan da geriye yaslanıp futbolun güzellerini izlemek için son derece güzel bir fırsattı. Aston Villa'nın atmış olduğu her gol, evet, bir emeğin, bir çalışmanın, bir geçmişin o anda uygulamasıydı ki bunu izlerken de insan ayrı bir keyif alıyor doğrusu.
1: Şöyle aklıma şimdi geldi bu soru ki hani siz teknik direktörsünüz, özellikle teknik direktörü teknik direktörle eleştirmek veya yorumlamak veya oyun planını ona göre onun gözünden görmek benim için daha değerli. Şimdi baktığınız zaman gollerin gerçekten hazırlanışı, ki Unai Emery buna büyük emek vermiştir ve her futbolcusunun da yapacağı işi saha içinde büyük ihtimalle öğretmiştir haftalarca, aylarca. Şimdi yeni gelen bir teknik direktör, Unai Emery'i Türkiye'de bir takıma getirdik. Bu futbolu ne kadar zamanda oynatabilir? Bunun için nasıl bir kadro yapılanması için çalışabilir?
0: Şimdi şöyle bir gerçek var. Unai Emery yanılmıyorsam Arsenal'de çalıştı.
1: Evet.
0: Bu kadar güçlü kadroyla iyi bir performans ortaya koyamadı. Hatta evet, Avrupa Kupası finalinde sanki sadece Arsenal'le kaybetti.
1: Doğrudur.
0: Evet. Dolayısıyla Aston Villa'da sezonun başında yanılmıyorsam ilk 5-6 hafta, 4 hafta neyse iyi sonuçlar alamadı. Hatta kaybetti.
1: Evet.
0: Çünkü bir şeyi yakalaması gerekirdi. O arada eğer Türkiye'de olsaydı görevine son verilebilirdi. Yani ilk 5 maçını kazanamayan bir teknik adam, hele böyle iddialı bir takıma getirmişseniz ki Unai Emery'i bizim büyük takımlardan birine getirmemiz gerekiyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla sabır gösterilir miydi? Soru işareti. Yani teknik direktörler önce zamana ihtiyaç duyarlar ama tabii ellerindeki kadro kalitesiyle bu zamanı skor alarak ilerlemek zorundadırlar. Yani Fenerbahçe'ye gelen bir teknik direktör ya da Galatasaray'a, Beşiktaş'a gelen bir teknik direktör bu takımın kadro kalitesiyle zaten skor alarak ama oyunu düzeltmek, organize etmek ve oyunu artık aşılmaz rakiplerinin engelleyemeyeceği şekle getirmek için de belli bir süreye ihtiyacı vardı. Bu süre tabii ki metotlara göre değişir, teknik adamların anlayışlarına göre değişir ama en çok da oyuncu kalitesiyle.
1: Evet.
0: Fakat unutulmaması gereken bir şey var. Bu süreyi kazanmak için teknik adamların maçların skorunu takımının lehine çevirecek işleri de yapması gerekir. Yani o organizasyonda en azından duran top metodunu çok geliştirip sıkışan maçları bununla çözüp o maçlardan üçer puan alarak ilerlemesi gerekir. Bir taraftan organizasyonu, oyuncularına ezberletmek istediği oyunu, rakibi karşıladığı bölgedeki o yaklaşım ve baskıyı, yönlendirmeyi, rakibi engellemeyi, her neyse, arkadaki oyuncuların öne ne kadar çıktığını ve aradaki boşluğa rakibi sokmadan nasıl baskılayacağını, öyle bir günde olacak şeyler değildir ve bazı maçlarda bu da delinir tabii ki. Rakipleriniz de var ve onlar da bir organizasyon içinde. Kısaca sizin sorunuz çok kolay bir soru değil ama bir teknik direktöre inanıyorsanız getirin, getiriyorsanız lütfen sabredin. Ama eğer inanmıyorsanız, tereddütleriniz varsa getirmeyin. En uygun olanı getirmeye çalışın. Önce takımınıza bakın, kadronuza kalacak oyuncuları netleştirin, transfer yapabileceğiniz bütçelerini kafanızda canlandırdığınız kimler olabilir, hangi oranda para harcayabilirsiniz ve kadro ne kadar güçlenebilir diye düşünün. Buna uygun antrenörü bulun. Uygun antrenör. Yani antrenörler çalışıyor.
1: Evet.
0: Bir şeyleri uyguluyor, sahaya yansıtıyor, takımlar oynuyor ve bu görülüyor. Örneğin Unai Emery. Yani bu adamın oynattığı oyun belli. Yani Guardiola oynattığı oyun belli. Daha doğrusu

0: biraz önce notlara bakarken şöyle bir şey gördüm. Yani teknik direktör takımı diye bir ifade geçti önündeki yazıda. Yani bu aslında doğru bir şey değil. Bütün takımlar teknik direktör takımı olmak zorunda. Yani teknik direktörler takıma bir karakter yansıtmak zorunda. Teknik direktörün anlayışı, hırsı, arzusu, ne kadar inançlı olduğu, bakış açısı, modernizasyonu, gelişmişliği, bütün bunların takıma yansıması gerekiyor. Yoksa o bir ara burada çalışmıştı ve iyi işler yapmıştı, şimdi bir daha getirelim dediğinizde sizin takımınız aynı takım değil. Acaba bu oyuncularla aynı şeyi yapabilir mi? Yani daha çok ofansif oyunculara ihtiyaç duyan bir takımın hocası olur mu? Brezilya milli takımı kadrosunu açıklıyor. Sayısız orta saha ve forvet oyuncusu var. Başka takımlar açıklıyor. 16 tane defans oyuncusu var. Bek, stoper, ön libero. Yani anlayışı ortaya koymak çok önemli. Anlayışa göre takımı oluşturmak. Biraz önce cümlelerinizin sonunda benim bağlanmadan önce Samsun Spor'dan bahsediyordunuz.
1: Evet.
0: Ve Samsun Spor'un yapısından bahsediyordunuz. Oradaki futbol aklından bahsediyordunuz. Evet, futbolu bilen, teknik adamlık yapmış bir kişinin takımın ihtiyacına göre kadroyu dizayn etmesi ve hoca seçimi de bu oyuncuların eldeki oyunculara katacak oyunculardan elbette yeni gelen hocadan yararlanacaktır. Ama anlayışına uygun olup olmadığıyla kafasında bütünleştirip adeta önceden onun oynatacağı oyunu yaşaması lazım. Kafasında canlandırması lazım. Ki öyle olduğu için Fuat Hoca başarılı oluyor. Dolayısıyla futbol aklı önemli ama teknik adamlara sabır göstermediğiniz zaman da kısa sürede bir takım çözümlemeler elde etmek istediğiniz zaman da hüsrana uğruyorsunuz ve sürekli hoca değiştirerek de bir şeylerin üstesinden gelmek olmuyor. Çünkü taraftar baskısı sizi buna zorluyor. Oysa sağduyulu bir duruşla, biraz sabırla işler kötü gitse de düzelebileceğini göreceksiniz. Eğer inandığınız ve sizin takımınıza uygun hocayı getirmişseniz.
1: Sayın Şentürk, şimdi A Milli takımında geniş kadrosu açıklandı. Kadroya bakmışsınızdır. Nasıl bir kadro? Eleştiriniz nedir? Yani olumlu ya da olumsuz?
0: Yani ben bir kere geniş kadroyu eleştiriyorum. Yani buna gerek yok. Sonra bu kadrodan oyuncu ayıklamak çok zor oluyor. Çok zorluk çekiyorlar. Yani bunun polemikleri daha sonra Dünya Kupası'na da yansıyor. Avrupa Şampiyonası'nda, Dünya Kupası'nda yıllardır bunları yaşıyoruz. Yani İngiltere, Brezilya tek seferde 26 kişilik kadrolarını açıklıyor. Siz de açıklayın. Ha, burada bir tedbir var diyorsunuz. Yani ligler bitti. Bu kadroyu çalışmalara başladığımızda herhangi bir sorun yaşarsak en azından elimizdeki hazırlanmaya devam eden oyunculardan dahil ederiz. Diğer tarafta tatile çıkmış oyuncuyu çağırmayız gibi bir düşünce olabilir tedbir olarak.
1: Evet.
0: Ama bunun hem takımın çalışmasına, antrenmanlara olumsuz yansıyacağını düşünüyorum. Hem de daha sonra duygusal olarak takımın içinde bir takım yaralanmalara neden olabilir. Yani ayrılan oyuncunun vereceği sıkıntı, arkadaşlarının üzerinde bırakacağı etki tabii ki bu kolay sürede geçecektir ama en azından antrenmanlarının planlanmasında 35 kişilik bir planlamayla 26 kişinin ki 3'ü 4'ü kaleci olacaktır. Yani 21
1: evet.
0: oyuncunun 22 oyuncunun saha uygulaması daha farklı olacaktır. Öncelikle buna karşıyım. Bazı oyuncuların burada olmaması gerektiğini düşünüyorum. Olabilecek başka oyuncular da var. Yani bununla ilgili de konuşuruz. Daha zaman
1: evet,
0: var.
1: Evet, zaman
0: ama,
1: var.
0: Ama yani bir takım formasyonunu sürekli taşımak bence güzel. Orada bir takım bütünlüğü oluşturmak, o arkadaşlığın, kenetlenmenin, birlikteliğin ve genel taktiği ezberlemiş oyuncuların bir arada olması son derece güzel, doğru. Ama yani belli bir süre geçtikçe takımında da oynamayan, yani Salih Özcan bu sezon kaç dakika oynamış?
1: Evet.
0: Bir yerde rastladım 70 dakika oynamış. Olmaz ama yani Salih meselesi değil yani isim olarak Salih, başka
1: evet.
0: isimler de var böyle. Bunların yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu tür şeylerin elbette ki o takım bütünlüğünü, takımdaşlığı, kulüp takımı havasını, atmosferini taşıyarak devam etmenin doğru olduğunu düşünüyorum ama bu kadar da değil. Onun biraz abartı olduğunu görüyorum. Onun dışında milli takımımızın zaten önemli bir 15, 16, 17 kişilik çekirdek kadrosu var. Onun dışındaki oyuncuları ne kadar kullanır Dünya Kupası'nda bilemem ama o kadronun da çok yeterli, yetenekli ve bizi başarıya götürebilecek bir kadro olduğunu düşünüyorum.
1: Özellikle ben kaleci konusunda mesela Uğurcan Çakır, evet, A Milli takımın kalecisi.

0: Evet, Mert Günok da yıllarca A milli takımda kalecilik yaptı ama fazla maç yapmış bir kaleci değil. Fenerbahçe'de de fazla maç yapmıyor ve formda değil. Evet, bir abi olarak, kalecilerin abisi olarak gelmiş olabilir, getirilmiş olabilir ama mesela Fransa'da Berke Özer gerçekten çok iyi bir performans gösteriyor. Berke'nin de olmasını düşünebilirdim. Veya Konyaspor'un kalecisi Bahadır'ı beklerdim. Yani bunun gibi beklediğim bazı oyuncular vardı. Mesela Adil'i, Konyaspor'un stoperi Adil'i beklerdim bu kadronun içinde. Samet Akaydın oynuyorsa Adil de çok daha başarılıdır ve oynaması gereklidir diye benim de bazı eleştirilerim var. Evet, 3-4 oyuncuda bayağı eleştirim var.
1: Evet, size katılıyorum. Burada sadece bir konuyu, benim düşüncemi söylemek isterim. Berke ile ilgili. Berke milli takım kampından ayrılış biçimi
0: Evet.
1: sadece teknik heyete, milli formaya değil, oradaki arkadaşlarına da saygısızlık gibi yorumlanabilir. Yani ben bunu yorumluyorum.
0: Doğru.
1: Yani böyle yorumluyorum.
0: Doğru.
1: Yani en azından kaleci arkadaşlarına karşı saygısızlık. Yani hocası bir karar vermiş, ben onlardan iyiyim ya da ben daha yeterliyim dediğiniz zaman oradaki milli takım düşüncesine aykırı hareket etmiş olursunuz. Burası bir milli takım. Milli formayı giyeceksiniz. Bir bayrağı, bir ülkeyi temsil edeceksiniz. Orada sen ben kavgası yapıldığı zaman zaten yıllarca bu ve benzeri kavgalardan dolayı milli takımımız ne kadar zarar çektiğini biliyoruz. Bu milli takım kadrosunda da bunlara şu ana kadar izin verilmedi ama takım içindeki oyuncuların yüksek karakterli davranışları bunda ön ayak oldu. Başta takım kaptanı Hakan'ın, gördüğüm kadarıyla, dışarıdan izlediğim kadarıyla Berke'nin bu tavrı yanlıştı. Onun için Berke'nin bu turnuvada olmamasını doğal karşılıyorum. Ama bu milli takım daha çok genç bir oyuncu. Milli takımın içinde olabilmek adına gerekli özürleri ya da yaklaşımları sergileyip bu potanın içine elbette dönebilir. Bahsettiğiniz diğer oyuncularla ilgili de sizden farklı düşünmüyorum. Daha başka oyuncular da
0: Evet
1: sayılabilir.
0: var var.
1: Evet, en azından geniş kadro madem açıklıyorsunuz, biraz da onuru etmek, biraz da yarınlara genel anlamda Türkiye Ligi'ndeki futbolcuları motive etmek ve biz ne yaparsak yapalım milli takımıza gidecek oyuncular belli düşüncesinden çıkartmak elbette ki önemli olacak.
0: Belki Özer genç bir oyuncu ki teknik direktör olarak siz de yaklaşımları biliyorsunuz. Evet, futbol milli takımında kim bilir kimler neler yaptı ki bunları da çok yakından biliyoruz. Şu anda yıldız futbolcu olarak gördüğümüz eski yıllardan kimler ne kavgaları kamplarda yaptığını da biliyoruz. Teknik direktöründen antrenörüne futbolcusuna kadar. Hani bir futbol aklı olup bir futbol aklı, bir büyüklük, bir abilik olup orada Berke'yi belki bu haber dışarıya yansımadan da Berke'yi ikna edebilirdiniz ya da çok
2: Kazanabilirdi.
0: çok bir güzel bir şekilde kazanabilirdiniz. Bu da Futbol Federasyonu'nda o birimin yaptığı bir hata olarak düşünüyorum. Çünkü neleri kimleri affettik?
2: Tolere ettik
0: Milli
2: hepsini.
0: takımdan, kamptan kaçan futbolcuları benim çocukluğumdan beri okudum. Kamptan kaçan futbolcuları affettik.
1: Yüce Bey, çok doğru söylüyorsunuz. Bakın, özellikle şu inanılmaz olması gereken bir şey. Orada bu olay yaşandığı zaman hemen bu olaya el koyacak biri veya birileri.
0: Evet.
1: Yani olmalıydı. En azından böyle bir sorumluluğu üstlenecek birisinin görevlendirilmesi çok değerli. Aslında böyle bu unvanı taşıyan birisi vardır ama bence görevini iyi yapamamıştır. Milli
0: Çok doğru.
1: takımlarda böyle bu unsurlar var. Yani bunlar olmalı. Genç bir oyuncu hata yapabilir. O anda duygularının esiri olabilir, gururu kırılmış olabilir, bir şeyler yaşamış olabilir. Bir dakika otur oğlum denilebilir. Yani yarınlarda bu milli takım senin, bu takımdaki en genç oyuncu sensin ve yeteneklisin diye ikna edilebilir. İkna etmek için çaba sarf etmeye de
0: Tabii.
1: gerek yok. Türk bayrağını gösterirsen ikna olur oğlum. Bak, bayrağı temsil ediyorsun.
0: Tabii.
1: Bu yaptığın sana sonra çok yanlış, çok olumsuz etki edecektir dediğin zaman aklı başına gelir. Yani bazen de izah etmekten çok biraz ona düşündürecek uyarılarla onu orada
0: Çok doğru.
1: tutabilirdi birileri. Çok doğru söylüyorsunuz. Bu konunun orada ya da bu anlamdaki bir görevlinin yetersiz olduğu görülüyor. Varsa yetersiz ya da yok.
0: Çok teşekkür ediyorum Sayın Şentürk. Gerçekten çok güzel yorumlarda bulundunuz. Yarın tekrar birlikte olacağız. Kolaylıklar diliyorum, iyi günler.
1: Rica ederim. Ben de size iyi akşamlar diliyorum.
0: Sağ
1: Kolay
0: olun.
1: gelsin.
0: Çok teşekkür ediyorum. Teknik direktör Adnan Şentürk bizlerle birlikteydi. İyi, güzel yorumlarını bizlerle paylaştı.

0: İşte saatimiz 18.31'i gösteriyor ve son reklamımıza gidiyoruz spor gündemi programımızda.
1: Reklamlar.
2: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: Bir ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL. Alimde tek
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
4: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
1: Para

0: 5000 lira harcamaya, 5000 lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10.000 lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.
4: Aman efendim ne de güzel kurban.

0: Reklamlar.
1: Şefkate açılan kapının adresi 130 yıldır değişmedi. Bu bayram siz de Darül Acize'ye yapacağınız kurban bağışlarınızla değişmeyen iyilik geleneğimize ortak olun. Darül Acize, 130 yıldır hepimizin evi, hepimizin sofrası. Bağışlarınız için 444-6080 ya da darulacize.gov.tr.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
3: Bir telefon çalar, anneniz sesinizi özlediğini söyler.
4: Yavaş gel, dikkatli ol der gözleri dolarak.
3: Çünkü bayram sadece gitmek değil, sağ salim dönmektir de aynı zamanda.
5: Spor gündemi devam ediyor.
6: Sevgili dinleyiciler, artık spor gündeminde son 24 dakika içindeyiz. Büyük bir spor maratonumuz oldu ve bu maratonu sonlandıracağız. Az sonra saat 19.

0: ana haber bültenimiz var ve bu haber bülteninde sizlere yurttan ve dünyadan önemli haberleri arkadaşlarımız sunacak sevgili dinleyiciler. Şimdi demin Kenan Yıldız'ı konuşmuştuk. Milli takımdan yine devam edelim. Önemli değerlerinden biridir. Biraz sakat ama sakatlığı geçecek büyük ihtimalle. Milli takım kampında bu sakatlığı geçmiş olarak yer alacak ve Dünya Kupası da bizi temsil edecek oradaki maçlarda. Bir diğer futbolcumuz da Premier Lig'de, tabii ki Premier Lig'de oynayan futbolcumuzun sayısının da artması lazım. Ferdi Kadıoğlu Brighton'da taraftarların verdiği oyla en yararlı, en değerli oyuncu seçiliyor. Şimdi ama Ferdi Kadıoğlu Türkiye'ye geldiğinde hatırlarsınız çok ince bilekleri, ayak bilekleri çok ince, zayıf. 17 yaşında bir futbolcuydu. Hatta geldiğinde Ali Koç'a, hani Ali Koç'a Kenan Yıldız için bir
1: Evet.
0: şeyler söyledik de burada da övelim. O anlamda Sayın Ali Koç'u. Şimdi Ferdi Kadıoğlu da Türkiye'ye geldiğinde Ferdi Kadıoğlu'nu kim getirdi? Bunun gibi futbolcu bizde çok fazla işte altyapılarda ne gerek var deniyordu. Ama bu futbolcu hem kendi çalışkanlığıyla hem de Vitor Pereira'yla bir hamle yaptı ve bir noktaya geldi. Ve şu anda da İngiltere gibi, Premier Lig gibi önemli bir ligde çok değerli bir oyun ortaya koyuyor. Yani beklenmeyen ki bizim birçok spor yazarının beklemediği. Çünkü şu anda teknik direktörlük yapan spor yorumcuları da vardı, futbol yorumcuları da vardı. Fazla orada iş yapamaz, oradan tekrar Fenerbahçe'ye döner diyordu. Brighton şu anda dünyanın parasını istiyor Ferdi Kadıoğlu'nun başka bir takıma gitmesi için. Buna ne diyeceksiniz? Hani diyoruz ya, ben mesela özellikle teknik direktörlere sorarım sahanın içini. Hani biz dışını konuşuruz çünkü
1: Evet.
0: biz de dışarıdan görüyoruz ama onların bakışı farklı. Nasıl değerlendirmek istersiniz? Hem Türkiye'deki yorumları hem de Ferdi Kadıoğlu'nun geldiği durumu.
1: Tabii yani bir futbolcu kendini ne kadar geliştirdiğini, ne kadar faydalı olduğunu, futbol aklını ne kadar geliştirdiğini, takıma yapacağı katkıların, yaptığı katkı aslında yapacağı katkıların referansı olduğunu iyi görmek lazım. Bunu da tabii en iyi kim görür? En iyi teknik direktörler görür.
0: Evet.
1: Yani futbolcunun ne olacağını. Ferdi Kadıoğlu'nda Fenerbahçe'de teknik direktörü mutlaka gördü ki orada değerlendirdi, kullandı. Evet, bilekleri çok hassas ve ince. Zaten futbolda hep derler ya, çok ince bilekleri var. Çok ince bilekleri olan adamlar çok ince çalımlar atarlar. Böyle tak tak tak tak topla böyle şey gibi bilardo topu gibi çok rahat sıyrılırlar. Ve bunu başarabilecek gücü ve yeteneği eğer kendisi de bir takım katkılarla bunu güçlendirmişse özellikle vücut direncini artırarak yani kuvvetini artırarak sahadaki hızını artırarak temposunu artırarak buna da onları katmışsa o zaman tabii ki bugünkü gittiği Brighton'da aldığı değerin de boş olmadığını gösterir. Böyle bir futbolcunun yetişmesi ve o futbolcudan fayda sağlayabilmek de bir başka akıldır. Yani siz o futbolcuyu gerçekten büyük bir değer olarak görüp satıyorsunuz kulübe. Mesela şimdi atıyorum Brighton'dan Fenerbahçe'ye gelmiş olsaydı Ferdi.
0: En az 35 milyon euro, en azını söylüyorum ki
1: Tabii.
0: gittiği fiyat.
1: Yani şimdi böyle bir futbolcu elinizde, böyle bir futbolcuyu satarken alacağınız parayı planını çok iyi yapmak zorundasınız. Yani biraz önce Beşiktaş'ta futbol direktörlüğüne getirilen
0: Evet, Önder Özen.
1: Önder Özen'in bir hocasıyla görüşmesi, şey başkanla görüşmesiyle ilgili bir notu vardı. Diyor ki transfer politikamızı değiştirmeliyiz. Futbolda alacağımız futbolcular satılabilecek futbolcular. Yani kolay satacağımız futbolcular olsun diyor.
0: Doğru.
1: Yani buradan ancak diyor para kazanırsın. Alıp da sen de futbolcu elinde patlayacaksa bunun bir anlamı yok diyor. Gerçekten çok önemli. Biz elimizdeki değerlere değer katarak satabiliyorsak o zaman bir anlam kazanır. Şimdi Arda'yı Real Madrid'e gönderdiğin parayı sen alabilir misin geriye?
0: Şu anda Arsenal istiyor 90 milyon avro.
1: Düşünebiliyor musunuz? Bakın. Yani siz Arda'yı burada belki bir yıl daha

0: elinizde tutup ondan fayda sağlayıp onu biraz daha geliştirseydiniz, Real Madrid'e satacağınız belki de bir kat daha fazlasına satacaktınız. İyi bir para kazanacaktınız.
1: Evet.
0: Real Madrid'den bir başka kulübe giderken de sizin hakkınız da oluyor çünkü. Oradan da bir pay alacaktınız. Bu pay hep yükselerek gidecekti. Ama biz ne yapıyoruz? Altyapıdan futbolcu çıkarmıyorsun ki satasın. Kimi satacaksın? Alıyorsun işte atıyorum şeyden Real Madrid'den veya işte Barcelona'dan veya atıyorum Manchester United'dan alıyorsun veya Bayern Münih'ten alıyorsun Galatasaray'ın yaptığı gibi elinde futbolcu milli takımına bile gitmiyor. Ne olacak peki?
1: Hayır, bir de şöyle diyeyim, hani başka bir takıma giderken mesela Barış'ı Fenerbahçe Bursaspor'dan aldı
0: Evet.
1: ve Real Madrid'e sattı. Evet, 9-10 milyon euroya almıştı veya dolara almıştı, o zaman dolar
0: Dolar vardı.
1: vardı.
0: Evet.
1: 20 milyon dolara sattı. Hani burada bir kâr etti
0: Evet,
1: futbolcuyu,
0: evet.
1: getirdi, oynattı. Hani bunun gibi de yapmıyorsunuz
0: Tabii
1: siz.
0: ki zararına
1: Evet.
0: aldığın paranın daha altına paraya satıyorsun.
1: Evet.
0: Sırf evden çıksın da orada yabancı kontenjanı açılsın diye
1: Açılsın diye.
0: yapıyorsunuz. Ama böyle işte transfer politikası olmaz. Bizim eğer para kazanmak istiyorsanız altyapıdan çıkaracaksınız. Ferdi gibi, Arda gibi, işte Kenan gibi futbolcuları bulup çıkaracaksınız. Yani yukarıda bu futbolcu oynadıkça değer kazanacak. Oynadıkça tecrübe kazanacak ve kendini geliştirecek. Sen futbolcuyu çıkarmıyorsun. Çıkardığın futbolcuyu da oturtuyorsun. Sahada görev vermiyorsun. Efendim deneyimsiz, tecrübesiz. Programın başında dediniz ya Gençler Birliği'nin stoperini.
1: Evet.
0: Nasıl Trabzon
1: Gol atan,
0: ona açıyor, nasıl kilitledi?
1: tabii.
0: Kilitledi
1: Gol
0: yani.
1: atan oyuncunun ben çok hayran kaldım Arda'ya.
0: Evet.
1: Çok hayran kaldım.
0: Şimdi bu
1: Her vurduğu top kaleye gitti.
0: düşünün bu futbolcunun bir sezon, iki sezon
1: 17
0: da
1: yaşında
0: evet
1: daha.
0: iki sezon daha bak iki sezon veya üç sezon daha burada üstüne koyarak iyi bir hocanın elinde gittiğini. Yarın öbürsü gün Gençler Birliği bu futbolcudan dünyanın parasını kazanır ya.
1: Tabii.
0: Kazanmaz mı?
1: Tabii.
0: Milli takım kazanır artı böyle bir
1: Türk
0: futbolcu.
1: futbolu
0: Tabii.
1: kazanır.
0: Şimdi bunların hiçbirini yapmıyoruz. Ondan sonra dönüyoruz elimizdeki değerleri dışarıdaki adamlar biz hiç değer vermeden biz fark
1: Paramız
0: etmeden.
1: var nasıl olsa
0: Tabii.
1: alıyoruz ya.
0: Tabii, tabii,
1: Alıyoruz
0: tabii,
1: ya.
0: tabii öyle.
1: İstediğimiz futbolcuyu getiriyoruz
0: Tabii,
1: ya.
0: tabii, tabii öyle getiriyoruz. Ondan sonra
1: Evet.
0: da elimizde patlıyor.
1: Satamıyoruz,
0: Evet.
1: gitmiyor. Ondan
0: Evet.
1: sonra sözleşmesini iptal etmek için de
0: Tazminat ödüyorsunuz.
1: binlerce tazminat
0: Evet.
1: ödüyorsunuz.
0: Onun için gerçekten akıllı olmak lazım. Yani Ferdi bugün gerçekten büyük işler yaptı. Kenan büyük işler yaptı. Hakan büyük işler yaptı. Yapmıyor mu? Bakıyorsunuz Orkun. Gerçekten geldiği takımından sonra Beşiktaş'ta bu sezon harikalar yarattı. Tek başına bir takımı sırtladı götürüyor çalıştı. Şimdi bu futbolcular kolay yetişmiyor. Ama yabancı gözüyle baktığınız zaman yabancı teknik adam şöyle bakmıyor. Bizimki gibi duygusal ve
1: Tabii.
0: şey olarak yaklaşmıyor. Hani nerelidir, anası kimdir, babası kimdir, hemşerim midir, bilmem ne midir öyle bakmıyor. Senin yeteneğine bakıyor. Diyor ki bu adam bana gelecekte vaat edeceği bütün değerleri, benim ona vereceğim bütün değerleri bana kazandıracak. Hem transferinde büyük paralar kazanacağım, hem oynadığı süre içerisinde takıma büyük katkı sağlayacak. Bu kanaate varıyor. Ona göre de çalıştırıyor. Ona göre de antrenman yaptırıyor.
1: Tabii.
0: Ben her zaman söylerim, şeye baktığınız zaman Derval Galatasaray'a geldiği zaman antrenmandan çıkmışlar, bitmiş antrenman, futbolcular içeri gidiyor. Nereye gidiyorsunuz diyor. Antrenman bitti diyor. Gelin diyor. Topa vurmaya çalışacağız. Biz Galatasaray'ız diyor. Galatasaray'sınız ama topa vurmayı bilmiyorsunuz diyor.
1: Ya.
0: Adam topa vurmayı çalıştırıyor. Biz de diyoruz ya Galatasaray'da forma giydin. İşte öyle değil ama gerçekten öğrenmesi lazım. Adam öyle yetiştiriyor.
1: Değer katarak
0: Tabii ki
1: bir
0: yani
1: şekilde takıma
0: sadece o formayı
1: kazandırmanız
0: üstüne
1: lazım.
0: giydiğin zaman değerlenmiyorsun.
1: O forma değerli zaten.
0: Tabii sen o formanın içindeki adam olarak görülüyorsun. Ne
1: Evet.
0: katmışsın o formaya ne vermişsin? O
1: Evet.
0: sana bir değer katmış. Sen ona ne katmışsın ona bakıyor. Onun için çok yol almamız gereken dönemler gelmişiz 2026 yılında. Dünya futbolu nerede? Biz neyi konuşuyoruz? İşte niye efendim Barcelona niye başarılı? Altyapısından bir sürü topçu çıkarıyor.
1: Geçen gün Barcelona Real Madrid maçını seyrettim.
0: Evet.
1: Şampiyonluk
0: Evet.
1: maçını. Sahada emin olun 24 yaş üstünde çok az oyuncu vardır.
0: Evet.
1: Hani bazı arkadaşlar diyor ya işte Barcelona alacak Osimhen'i.
0: Evet.
1: Ya Hansi Flick bir takım yaratmış. Yani hepsi ezbere konuşuyor. Hepsi
0: Aynen.
1: ezbere. ezbere hareket

0: ediyor. Şimdi bu takımın içinde Türkiye'den bir futbolcuyu koyamazsınız.
1: Kesinlikle. Ben olsam almam. Niye almam? Çünkü
0: Çünkü akordu bozar,
1: evet,
0: uyumu bozar.
1: bozar. Türkiye'de oynadığı sürece Osimhen'in geldiği ilk sezonla bu sezon arasındaki farkı görüyorsunuz, değil mi?
0: Evet.
1: Geri gitti Osimhen.
0: Aynı fikirdeyim.
1: O
0: kattığı, o diriliği, o
1: tabii,
0: yırtıcılığı kalmadı.
1: çünkü hem yönetimsel anlamda teknik ekip doğru dürüst yönetemedi aradaki bir takım olayları, hem de Osimhen'in üstüne koyacak hiçbir şeysi yok. Yani bakıyorum, Okan Buruk Osimhen'e ne kazandırabilir? Bir şey kazandıramıyor.
0: Hayır, zaten psikolojik olarak yaşadığı sıkıntılardan dolayı da birçok futbolcuyla sahada kavga ediyor. Kavga
1: Evet.
0: etmesine gerek yok esasında. Sen zaten iyi futbolcusun, sen zaten iyi golcüsün, sen zaten şampiyon takımda oynuyorsun, Avrupa'da oynuyorsun.
1: Evet.
0: Yani Beşiktaş'ta oyuncuyla boğaz boğaza girmesine gerek yok,
1: Hiç,
0: hakemi
1: hiç,
0: kovalamasına gerek yok.
1: hiç, hiç işte bunu verebilecek o kapasitede, bu yüklemeyi ona yapabilecek bir akıl yok. Bir düşünce, bir olgunlukta insan yok. Yani düşünebiliyor musunuz? Bakıyorsunuz, aynı takım arkadaşı Barış'la maç sonrasında Barış bir gol atıyor. Osimhen ona doğru gidiyor. Barış sadece arkasından elini kaldırıyor. Yani gelme der gibi. Sevincini bile paylaşamıyor. Öbür taraftan Icardi ile adamı karşı karşıya getirdiniz. Icardi küstü. Osimhen işte oynasın, Icardi oynasın, bilmem ne yapsın. 2 yıl üst üste takım şampiyon yapmış. Icardi'yi bu kadar ucuz kaldırıp köşeye atamazsınız. Ya bunlar nedir yani? Bir teknik adamın gerçekten o olgunlukta olması lazım. Biz diyoruz ya, hakikaten genç teknik adam olarak baktığınız zaman, deneyim olarak baktığınız zaman, işte efendim Türkiye'de başarılı olmuş. Doğru. Okan Koç o kadar güzel bir noktaya değindi ki,
0: Okan Can.
1: Okan Can o kadar güzel bir noktaya değindi ki, 4 yıl üst üste Türkiye'de şampiyon olmuşsunuz, bir tane Avrupa'dan teklif yok. Böyle bir teknik adamı, ne oldu? Mourinho'yu buradan gönderdiniz, al Real Madrid alıyor.
0: Pereira şu anda Nottingham Forest'ı Premier Lig'de ligden düşerken ligde tuttu.
1: Yani bu değerinizi sizin gösteriyor zaten. Burada küme de düşürseniz takımı, sizin değeriniz ortada. Kendinizi zaten ispatlamışsınız. Ama kendi liginde ispatlamıyor bunlar. Avrupa'da ispatlıyorlar. Gerçekten bakıyorsunuz şeyi, Unai Emery 5-6 kez final oynuyor ya. Bunun
0: Evet.
1: 5'ini de kazanıyor.
0: Hatta onu söyleyecektim de şimdi burada bazı spor yazarları Unai Emery'yi yeriyor. Hatta büyük Beşiktaş ya da Fenerbahçe getirecek işte bu anlaşmalar için konuşuluyor. Şunu söylüyorlar. Unai Emery sadece kupa teknik direktörü, sadece kupa teknik direktörü olduğu için ligde başarılı olamaz. Ya gerçekten
1: Sığ bakışa bakar mısınız?
0: gerçekten
1: Çok sığ.
0: Ferdi Kadıoğlu için de Sergen Yalçın futbol yorumculuğu yaparken kanalında Ferdi Kadıoğlu için İngiltere'de top oynayamaz dedi. Oraya ne o deparı atamaz dedi.
1: Evet.
0: Şimdi biz öyle bir iklimdeyiz ki ya bu gerçekten kirli bir iklim.
1: Çok, çok, çok.
0: Kirli bir iklim.
1: Yetersiz ve kirli bir iklimdeyiz. Bilen bilmeyen artık herkes hani at izi it izine karışmış durumda. Kimin ne olduğu belli değil. Sadece konuşmak için
0: Evet, evet,
1: konuşuyorlar.
0: evet.
1: Sadece işte bir şeyleri biliyormuş imasında davranıyorlar, ama hiç öyle hiçbir şey bildikleri falan
0: Tamam
1: yok.
0: da hafızamızı kaybetmememiz lazım. Yani futbol taraftarı akıllı taraftardır. Kendi takımındaki oyunculara ne yapıldığını bilir. Bak Çorum sporlu taraftarlar ne diyor? Mehmet Türkmen diyor bize hatalı karar verdi. Penaltıdan gol yedik diyor. Şimdi hiç unutmuyor. Şimdi Sergen Yalçın'ın veya başka yorumcuların teknik direktör olmadan evvel yaptığı yorumları bilmiyor mu taraftar?
1: Sergen Yalçın onun acısını çok çekti. Yorumculukta yaptığı yorumları sonra Beşiktaş'ın başına gelince karşı karşıya kaldı, ne oldu? Takımla böyle
0: Evet.
1: oldu.
0: Evet.
1: Herkes dışladı, taraftar dışladı. Bir süre sonra futbolcular isyan ettiler. Oynamak
0: Oyuncuları
1: iste
0: yollamak zorunda
1: tabii
0: kaldı.
1: istemedi çünkü Sergen'le oynamayı. Bu adam futbolcu değil dediği adamlara geldi, teknik direktör oldu. Yani onun için gerçekten bilerek isteyerek yapmıyorlar. Bilmeden, bilinçsizce yapılan şeyler. Bilmiyorlardı ama. Gel konuşuyor, sadece konuşuyor. Şimdi bununla ilgili bir fıkra var. Çok ilginçtir. İşte bir dönem bu fıkra ya, işte kahinler böyle bir kehanette bulunuyorlar. İşte ülkenin önde gelenleri geliyor, her ülkenin. Diyor ki Amerika ne zaman süper güç olacak diyor. İşte şu gün diyor. Şu zamanda. İşte Rusya ne zaman olacak? Şu zamanda olacak falan filan. Hollanda

0: Hollandalı birisi orada. Diyor ki Hollanda ne zaman süper güç olacak? Kahin duruyor böyle bir bakıyor. Saçını başını yolmaya başlıyor. Ben göremem, ben göremem diye. Şimdi bizim bu düzeydeki teknik adamları ve futbol seviyemizi görebilmemiz biraz zor gibi geliyor. Çünkü gerçekten görünmüyor. Yani baktığınız zaman hani arkasında böyle şeyin ucu açık, yolun ucu açık bir ışık görünür dersiniz ki o ışığa varılır. Ben şimdi öyle bir ışık görmüyorum. Habire gittikçe kötüye gidiyoruz. Habire aşağı çekenler var. Hep futbolumuzu aşağı çekiyorlar, futbolcumuzu aşağı çekiyorlar. Bir tane değerimize çıkıp da adam akıllı yorum yapan yorumcu görmüyorum ya. Çok
1: Evet.
0: iyi diyemiyor. Herkes bir kulağından bir yerinden tutuyor. Ya bir kere de bırakın deyin ki evet çok harika ya.
1: Hani olumsuz eleştiri yaptığı zaman daha değerli olduğunu düşünüyor.
0: Evet. Çünkü oradan beslenildiğini düşünüyor ve
1: Evet.
0: oradan sanki Türk halkı buna reyting veriyormuş gibi geliyor. Ama artık öyle değil gerçekten. Biraz önce dediniz bak Çorum Spor taraftarını unutuyor mu?
1: Tabii
0: Unutmuyor.
1: tabii ben
0: Unutmuyor
1: sosyal
0: yani.
1: medyadan gördüm.
0: İşte unutmuyor. Yani bu halk da unutmuyor. Türk futbol severleri de unutmuyor. Doğru şeyleri hiçbir zaman unutmazlar. Orada yorum yaparsın. Bir gün çıkarsın bir yerde yönetici olursun. Pat karşına gelir. Sen
1: Tabii.
0: böyle demiştin. Şimdi bunu niye
1: İşte
0: yapıyorsun?
1: Kenan Yıldız için Ali
0: Evet.
1: Koç'u
0: Evet.
1: eleştiriyoruz.
0: Yani onun için ya artık şu aklı biraz değiştirmek lazım. Bakış açısını biraz değiştirmek lazım. Öngörüyü yaparken lütfen bakmakla görmek arasındaki farkı da iyi görün. Yani sadece böyle bir duvara bakar gibi bakmamak lazım. Baktığın şeyin ne olduğunu iyi görmen lazım. Ya ben neye bakıyorum? Bir futbolcuya bakıyorum. Futbolcuda ne aranır? Yetenek aranır. Sürat aranır. Futbol aklı aranır. Yani aklıyla futbol oynayan aranır. Bir de her şeyden önemlisi sakatlanmayacak tarzda güç kuvvet çalışmış bir futbolcu aranır. Şimdi bunların hepsi var. Sen o futbolcuyu o şekilde görüp de olumsuz bir şekilde yorumluyorsan o zaman ben sana bir şey diyemiyorum.
1: Evet.
0: Diyemiyorum yani diyecek bir şey kalmıyor.
1: Şimdi şu saatlerde Championship yükselme playoff finali var İngiltere'de.
0: Evet.
1: Bildiğiniz gibi Hull City ile Middlesbrough karşı karşıya geliyor ve 0-0 eşitlikte devam ediyor. Hull City'nin de sahibi bir Türk Acun Ilıcalı.
0: Acun oluyor,
1: Ve
0: evet.
1: maça giderken bayraklarıyla ilgili video var. Hem Hull City bayrakları hem Türk bayrakları yan yana gidiyor. Şimdi İngiltere'de bu hani karşılaşacağımız bir şey değil.
0: Hiç değil, hiç değil.
1: Süper Lig'e, Premier Lig'e daha doğrusu bir kişi belki de Hulst'e çıkamayacak, belki de çıkacak. Ama çıktığı takdirde Premier Lig'de bir Türk insanının
0: Takım.
1: takımı oynayacak. Şimdi bunu nasıl değerlendiriyorsun? Ben tüylerim diken diken oluyor.
0: Valla o kadar büyük bir memnuniyetle karşılıyorum ki. Yani düşünün ki çıktı ya da çıkamadı. Şimdi Hull City'de bir sürü futbolcu olacak. Bir sürü yetenekli topçuları var. Bir de İngiltere futbolunda yani
1: Evet.
0: yetişmiş topçular var. Yarın transferi olur, transfer yapar, genç olur. Bilmem Türkiye'de sizin o takımlardan birisine Hull City'deki bir futbolcuya Türkiye'deki bir takımdan bir talip olur. Bunların hepsi için bir kolaylıktır Acun Ilıcalı. Gerçekten oradaki bir Türk'ün hem Türk futboluna katkısı hem Türk olarak orada gösterdiği başarı dünya kamuoyunda da dünya futbol kamuoyunda da büyük yankılar yapar. Büyük yer alır. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Biz bir ara ne diyorduk? Antalya Spor'u işte Rus iş adamı bilmem kim almak
1: Evet,
0: istiyor.
1: evet.
0: Aldığı zaman aman Allah'ım böyle olacak, şöyle olacak, şöyle olur, bu olur. Ama bak aynısını bizim Türk bir iş adamımız veya bir gazeteci arkadaşımız bizim. Ben kendisiyle de bir dönem dernekte de çalıştığımda birlikte görüştüğüm, konuştuğum bir adamdı Acun Ilıcalı. Ve gerçekten gurur duyuyorsun. Yani bizden uzayan kol bizden olursa ne olur ne kaybederiz?
1: Peki ben şunu soruyorum. Jakirovic orada Kayserispor'dan giden bir teknik direktör ve kiralanan futbolcularla iskelet kadroya yapılan yamalarla bu noktaya geldi Hull City. Peki aynı düşünceyi, aynı yöneticiliği niye Fenerbahçe'deyken yapamadı Ali Koç'un döneminde? Hep benim kafamdaki soru işaretleri de budur.
0: Demek ki engel olan bir şeyler var. Veya da o görüşü, o bakışı orada doğru görüp doğru yorumlayacak bir göze ihtiyaç, bir akla ihtiyaç var. Yani hani bazen oluyor ya aklınızda doğrular oluyor. Gerçekten uygulamak istiyorsunuz. Mesela kendi işinizde de düşünün. Burada bir takım şeyler doğru gitmiyor. Siz
1: Evet.
0: bunları doğru yapmaya çalışıyorsunuz, uygulamaya çalışıyorsunuz. Ama bir yerden hep engel çıkıyor önünüze. Engel çıkıldığı zaman da siz de ister istemez hem işten soğuyorsunuz hem de karşılığında

0: onu zorlasanız da olmayacağını bildiğiniz için üstüne de gitmiyorsunuz.
1: Evet.
0: Şimdi bazen yetki verilir ama yetki verdiğiniz zaman göstermelik bir yetki olmaması lazım. Ben sizi bir konuda görevlendirdim veya siz beni bir konuda görevlendirdiniz. Dediniz ki yetki sizde. O alanda yapılabilecek her şeye siz bana inisiyatifi bırakıp benim kararlarım doğrultusunda sizinle karşılıklı istişareyle doğru yolu bulabiliriz. Ama yok kardeşim sen orada otur yetki sende ama söz benim sözüm derseniz o zaman gitmez. Yani burada Türkiye'de hep öyle iki başlılık vardır. Ben yıllarca gördüm teknik direktörlerin orada sadece bir masada oturduğunu, kukla gibi. Bütün transferleri yönetimin, başkanın yaptığını, sonra da başarısızlıkta da suçu teknik direktöre attığını, onu kovar ilk başta. Neden? O istedi. Sonra o da çıkıp da diyemez yani. Hayır bunu başkan ya da yönetim yaptı diye. Çünkü tekrar o kulübe gitmesi vardır aklında. Bizde her şey ranta dayalı. Aman ben işimi kaybetmeyeyim, aman buradan işte paramı kazanayım falan. Oysa profesyonel düşünüp profesyonelce hareket edebilmek için bağımsız olmak lazım. Teknik adamın bağımsız olması lazım. Ve gerçekten işine odaklanması lazım. Ve işi bilen yönetimle çalışması lazım. İşi biliyorsa yönetim zaten size bırakacaktır. Çünkü benim işim o değil. Benim işim yönetmek. Takımı size teslim ediyorum. Takımın patronu sensin. Olabilecek aksiliklerde bana eğer fikir danışmanız gereken bir şey varsa o zaman da elimden gelen her türlü çabayı gösteririm. Yapılabilecek teknik anlamda, maddi anlamda veya manevi anlamda her türlü desteği vermek zorundasınız. Öbür türlü düşünüyorsunuz. Burada bizde böyle bir şey yok. Bir sistem yok yani. O yapıyor ona atıyor. O yapıyor ona atıyor. Kötü gitti mi kimse sahip olmuyor. Hadi bir günah keçisi bulalım. Veriyorlar ona zannediyorlar.
1: Ya
0: ki,
1: teknik direktöre ya hakeme ya futbol federasyonu.
0: Ya da bir iki futbolcuya veriyorlar ve zannediyorlar ki halının altına süpürdüğümüz için her şey bitti. Ama eninde sonunda karşısına çıkıyor. Geliyor yani. O zor.
1: Ve işin tuhaf tarafı bu kolaycılıktan dolayı da sorunları iyi analiz edemediğimiz için de hep aynı sorunlarla aynı çözüm yollarıyla çözmeye çalışıyoruz o sorunları. Sıkıntımız da bu.
0: Tabii yani aynı yoldan gidip de sonuca varabilirsiniz ki. Aynı yoldan evet. Aynı sonuç çıkar.
1: Evet.
0: Yani bu öyle kolay bir şey değil. Burada biraz daha akılcı dediğim gibi akılcı olmak lazım. Ve biraz daha vizyonunuzun geniş olması lazım düşünürken. Yani dünküyle bugünkünü aynı kefeye koyamazsınız. Dün dünde kalmıştır. Önünüzde yeni bir gün, yeni bir kapı vardır ve yeni düşüncelerle açmak zorundasınız artık. Yani oradan olmuyor demek ki.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben de çok
1: Özgün
0: teşekkür
1: Erdoğan,
0: ederim.
1: Spor yazarı Özgün Erdoğan bizlerle birlikteydi. Hull City Middlesbrough maçının 69. dakikası 0-0 eşitlik var. Sevgili dinleyiciler, Championship yükselme playoff finali. Yarın bu maçı konuşuruz. Bizler artık yayınımızın sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Yarın tekrar birlikte olacağız. Program yapımcımız Işılay Dikmen, teknik yönetmenlerimiz önce Kerem Arıkaya, daha sonra Arif Keleş ve Engin Erkan bizlerle birlikte oldu. Ben Yücer, her şey gönlünüzce olsun ve iyi akşamlar diliyoruz.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz Selvi Karakoç. Önce özetler. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arabulucular vasıtasıyla savaşı sonlandıracak formül arayışında. İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararıyla tedbiren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel yeniden CHP'nin Meclis Grup Başkanı seçildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan ahlaki sorunlar karşısında suskun kalınamayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım dedi. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DAEŞ'e yönelik sınır ötesinde düzenlediği operasyonda 10 teröristi yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıyor.

0: yapıyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arabulucular vasıtasıyla savaşı sonlandıracak formül arayışında. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın programını değiştirerek anma günü etkinliği seyahatini iptal etmesi ve oğlunun düğününe katılamayacağını açıklaması soru işaretlerine yol açtı. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni bir saldırı hazırlığında mı sorusuna yanıt aranırken İran İran'daysa diplomasi trafiği yoğunlaştı. Katarlı bir heyet başkent Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile görüştü. Müzakerelerde arabulucu ülke olan Pakistan'ın Genelkurmay Başkanı Asım Münir de acil koduyla başkent Tahran'a gitti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile görüşen Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir, İran Meclis Başkanı ve baş müzakereci Muhammed Bakır Kalip Afla da bir araya geldi. İran müzakere sürecinin ilerlememesini Amerika Birleşik Devletleri'nin sürekli pozisyon değiştirmesine bağladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Amerika Birleşik Devletleri'nin sürekli pozisyon değiştirdiğini, müzakerelerin sonuçlanmasının kısa vadede mümkün görünmediğini söyledi. Bekai, Hürmüz Boğazı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin değil, sadece kıyıdaş ülkeleri ilgilendiren bir yer olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'da Hürmüz Boğazı'nda ablukanın sürdüğünü duyurdu. Açıklamada, yüzün üzerinde geminin geçiş işine izin verilmediği, kurallara uymayan 4 geminin de etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Arabulucu ülke olan Pakistan'dansa son 24 saatte cesaretlendirici şekilde ilerleme kaydedildiği açıklaması geldi. Müzakerelere ilişkin bir açıklamada Hindistan'da bulunan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan geldi. Müzakerelerde ilerleme olduğunu öne süren Rubio, önümüzdeki günlerde konuyla ilgili bir şeyler söyleyebilir belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında yürütülen müzakereler konusundaki diplomasi trafiği sürüyor. Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani ve Pakistanlı arabulucularla telefon görüşmeleri yaptı. Görüşmelerde Washington'la Tahran arasında yürütülen müzakerelerdeki durum değerlendirildi. Diplomasi trafiğinin dikkat çeken ayrıntısı zamanlaması oldu. Katarlı yetkililer Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir araya geldi. Bu temasların hemen ardından aynı gün Hakan Fidan'ın Katar ve Pakistanlı yetkililerle görüşmesi bölgesel diplomasi trafiğini hızlandırdı. Yüksek Seçim Kurulu Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak butlan hükmüne yönelik itirazını karara bağladı. Yüksek Seçim Kurulu Cumhuriyet Halk Partisi'nin tam kanunsuzluk tespiti yapılması yönündeki talebini reddetti. Oy birliğiyle alınan red kararını Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Serdar Mutta açıkladı.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu imzasıyla başkanlığımıza verilen dilekçede özetle Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin 21.5.2026 tarihli ve 2026'ya 32 esas 2026'ya 658 karar sayılı kararıyla verilen ihtiyati tedbir kararının icrasının madden ve hukuken imkansız olduğundan bahisle yeni delegeler tarafından yapılan kongrelerde İl, ilçe seçim kurullarınca düzenlenen mazbataların geçerli olduğunun ve kongre kurultaylarda seçilenlerin görevlerine devam ettiğinin Yüksek Seçim Kurulu'nun anayasanın 79. maddesinden kaynaklanan tam kanunsuzluk yetkisine dayanarak tespitine karar verilmesi yönündeki taleplerinin reddine. 22.5.2026 tarihinde yapılan Yüksek Seçim Kurulu toplantısında oy birliğiyle karar verilmiştir.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 7 kentte operasyon düzenlendi. İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin siyasi partiler kanununa muhalefet,

0: ediliyor. İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararıyla tedbiren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis grup başkanı seçildi. CHP basın biriminden yapılan açıklamaya göre parti genel merkezinde kapalı meclis grup toplantısı yapıldı. Özgür Özel, toplantıya katılan 96 milletvekilinden 95'inin oyuyla CHP meclis grup başkanı olarak seçildi, bir oysa geçersiz sayıldı. Toplantıya hastalık, cenaze ya da yurt dışında olma gibi mazeretleri nedeniyle katılamayan 42 milletvekilinden 15'inin Özel'e desteklerini bildirdiği belirtildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mecliste 138 milletvekili bulunuyor. Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararının ardından ilk kez kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan ahlaki sorunlar karşısında suskun kalınamayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım dedi. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in meclis grup başkanı olarak seçilmesini de Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun sözleriyle değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, Özel'in kendisini arayacağını söylediğini ancak aramadığını belirtti.
1: Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun. Ama Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmişti. Şu ana kadar görüşme gerçekleşmedi. Umarım önümüzdeki günlerde veya bugün bir görüşme gerçekleşir. Kendisi arayacaktı. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak. Ahlaki değerleri. Bizim partiye çok eleştiri gelmiştir. Ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir, şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım. Bu partiyi ahlaki sorunlarla karşı karşıya bırakmak, buna benzer bazı olaylar karşısında suskunluğumuzu sürdürmek artık doğru değil. Artık doğru değil.
0: Özgür Özel bir kez daha kurultayın en kısa zamanda yapılması gerektiğini söyledi. Özel bir kez telefonla konuştu Kemal Kılıçdaroğlu'yla, ancak kurultay kararı alırsa yüz yüze görüşeceğini belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grup Başkanlığı görevine yeniden seçilen Özgür Özel, haftalık grup toplantılarımızı elbette ben yapacağım dedi.
2: Zaman geçirmeksizin kurultay kararının alınması gerekiyor. Ben dünkü telefon görüşmemizde kendisi en uygun zamanda kurultay yapalım demişti. Ben de en uygun zamanın en kısa zaman olduğu görüşümü ifade etmiştim kendisiyle. Bundan önce defalarca Sayın Kılıçdaroğlu'yla yüz yüze görüştüm. Büyük bir memnuniyetle o zaman yine görüşürüm. Ama 40 gün sonraki kurultay kararını, gazete ilanını okumam lazım. Ondan sonra 110 arkadaşımızın açık desteğiyle yeniden grup başkanı seçildim. Kurultayımız yapılana kadar grup başkanı olarak, kurultayımız yapıldıktan sonra da yeniden genel başkan ve grup başkanı olarak haftalık grup toplantılarımızı elbette ben yapacağım.
0: Gürsel Tekin, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanlığı'na seçilen Özgür Özel'e başarılar diledi. Tekin, Kılıçdaroğlu ve Özel bundan sonra birlikte çalışacaklar dedi. Kurultay tarihi içinde tahminde bulunan Gürsel Tekin, bana göre 7-8 aydan önce olmaz diye konuştu.
3: Kendisine başarılar diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonraki süreçte Sayın Kılıçdaroğlu'yla Sayın Özgür Özel beraber çalışacaklar ve Türkiye'nin beklediği tablo da buydu. Bu kararı partimizin genel başkanı ve yönetimi alacak. Bana arkadaşımız tahminen ne olur, yani kişisel olarak benim deneyimimi, tecrübemi paylaştım. Bana göre dedim 7-8 aydan önce olmaz. Bu 7-8 ay sonra büyük olasılıkla yeni bir yapılaşma, yeni bir kongre, kurultay olabilir.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararının ardından yaşananlar siyasetin de gündeminde. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gelişmeleri takip ettiklerini söyledi. Sağduyu çağrısı içeren açıklamasına atıfta bulunan Bahçeli, "Açıklamamı yaptım," dedi. Partisinin siyaset ve liderlik okulunda sertifika töreninde konuşan Bahçeli, "Devletle kavgaya tutuşanların yaptıkları siyaset değil," ifadesini kullandı.
4: "Bizim için siyaset kısa vadeli ve ucuz kişisel çıkarların dirsek dirseğe yarıştığı bir koşu pankuru değildir. Devletin temel yapısını hedef alanların devlet ile kavgaya tutuşturdu.

0: Göstermiştir ki Türkiye her daim güçlü olmalıdır. Bölgemizde kaos, çatışma ya da savaş istemiyoruz.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinin tarihi bir sorumluluk olduğunu da belirtti. Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu sertifika törenindeki konuşmasında, "Terörsüz Türkiye, Türk milletinin kardeşlik projesidir," dedi.
0: Terörsüz Türkiye, gelecek nesillerimizin huzuru ve refahı adına alınmış tarihi bir sorumluluktur. 21. yüzyılın Türk ve Türkiye yüzyılı olabilmesinin en temel şartı elbette ki kendi içimizden bir ve bütün olmayı başarmaktır. Bunun için ortaya koyduğumuz öncelikli hedef de terörsüz Türkiye'dir. Terörsüz Türkiye, Türk milletinin kardeşlik projesidir. Terörsüz Türkiye, bölgesel çatışmalar ve zamanın ruhunu okuyan bir devlet politikasıdır. Bu politika hem siyasi hem ahlaki hem de gelecek nesillerimize karşı tarihi bir sorumluluktur. Bu düşünceyle kararlar almalı, kendimizi değil milletimizin huzurunu, refahını rehber edinmeyi.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DEAŞ'a sınır ötesinde operasyon düzenledi. Suriye İstihbarat Servisi ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi 10 terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Teröristlerin Türkiye'de gerçekleştirilen birçok terör eylemi içinde yer aldığı belirlendi. Yakalanan 10 DEAŞ'lı teröristten birinin 2015 yılında 109 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Garı saldırısının failleriyle bağlantılı olduğu da ortaya çıktı. Kırmızı bültenle aranmakta olan teröristlerden 9'unun tutuklandığı, bir teröristin gözaltı sürecinin ise uzatıldığı belirtildi. 6 yılı aşkın bir süre önce Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma çerçevesinde hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari şüpheli Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alındı. Umut Altaş'ın soruşturmanın kilit isimlerinden olduğu ve gözaltına alınmadan önce verdiği röportajda dikkat çekici itiraflarda bulunduğu ifade edildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Altaş'ın Türkiye'ye iadesi için sürecin hızlandırıldığını belirtti. Üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada 12 kişi tutuklanmıştı. Tutuklular arasında eski Tunceli valisi Tuncay Soner ile oğlu Mustafa Türkay Soner de bulunuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Aile Haftası kutlamalarını Sivas'ta başlattı. Aile kurumuna yönelik tehditlere karşı mücadeleye devam mesajını veren Göktaş, aile ve nüfus 10 yılı vizyonuyla Türkiye'nin nüfus yapısını koruyan adımlar atılacağını söyledi.
2: Aile kurumuna karşı söylem ve eylem geliştiren küresel tehditlere karşı mücadelemizi de kararlılıkla sürdürüyoruz. Çocukları yük gören, aile değerlerini hedef gösteren ve aile birlikteliğini küçümseyen her türlü ideolojinin karşısındayız. Bugün aileyi güçlendirmek demek, yarının üretken, sorumluluk sahibi, köklerine bağlı nesillerini yetiştirmek demektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği aile ve nüfus 10 yılı ile bu güçlü zemini daha ileri taşıyoruz. Aileyi merkeze alan devlet irademizi yeni bir safhaya yükseltiyoruz. Bu adımla nüfus yapımızı koruyan, kuşaklar arası devamlılığımızı güçlendiren ve Türkiye'nin gelecek yüzyılına yön veren büyük bir milli vizyonu kararlılıkta hayata geçireceğiz.
1: Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıyor. Gazze'deki çeşitli yerlere düzenlenen saldırılarda 5 Filistinli daha katledildi. Gazze şeridinin orta kesimindeki Nusayrat mülteci kampı bir kez daha İsrail'in hedefi oldu. Kamp bombalandı, bazı evler yıkıldı. Soykırımcı İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da da zulme devam ediyor. Ramallah kentinde iki çocuğu gözaltına alan İsrail güçleri Cenin'de de bir düğünü basarak damadı götürdü. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını da sürdürüyor. Son saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti. Hava saldırılarında Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bir ev hedef alındı. Katliamcı İsrail güçleri Nebatiye kentine de hava saldırıları düzenledi.

düzenledi. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına yol açtı. Giresun'da bir tır kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle içinde yolcuların bulunduğu iki araç çarpan tırla önde bekleyen otomobil yüklü bir başka tır arasında sıkıştı. Kazada Kurban Bayramı dolayısıyla İstanbul'dan memleketleri Trabzon'a giden Yıldız ailesinden 5 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında da 4 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram tatilinin başlamasıyla birlikte yurt genelinde trafik denetimlerinin aralıksız sürdüğünü söyledi. Mustafa Çiftçi, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Amacımız ceza kesmek değil, tek bir canımızı dahi trafik kazalarında kaybetmemek," dedi. Karayollarındaki trafik yoğunluğunun önemli ölçüde arttığını belirten Çiftçi, "Vatandaşlarımızın sevdiklerine güven içinde kavuşabilmesi için ülke genelinde denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz," dedi. İçişleri Bakanı Çiftçi, yorgun ve uykusuz halde yola çıkılmaması, hız kurallarına uyulması ve direksiyon başında cep telefonu kullanılmaması uyarısında bulundu. Dinlediğiniz haberlerden özetler. İran'la Amerika Birleşik Devletleri, arabulucular vasıtasıyla savaşı sonlandıracak formül arayışında. İstinaf Mahkemesi'nin mutlak buttan kararıyla tedbiren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, yeniden CHP'nin Meclis Grup Başkanı seçildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan ahlaki sorunlar karşısında suskun kalınamayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım," dedi. Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü DEAŞ'a yönelik sınır ötesinde düzenlediği operasyonda 10 teröristi yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıyor. Spor. Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkanlığa seçildi. Galatasaray listesinde gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurula tek aday olarak giren Özbek, 2079 üyenin oy kullandığı seçimde 1780 oyla dördüncü kez Galatasaray başkanı oldu. Trendyol Süper Lig'e çıkacak son takım yarın belli olacak. Playoff final maçında Esenler Erokspor'la Ağcaçorum Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek. Saat 19'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Avrupa Basketbol Ligi Euroleague'de şampiyon yarın Atina'da belli olacak. Finalde Olympiakos'la Real Madrid kupayı almak için karşı karşıya gelecek. Final maçı saat 21.

0: Hava durumu.
1: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Bursa, Bilecik, Muş, Bitlis, Van, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredecek. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları da şöyle: Ankara, Muğla, Tokat, Elazığ ve Gaziantep 11, İstanbul, İzmir, Bursa, Aydın, Denizli, Samsun ve Giresun 16, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli ve Adana 17, Antalya 18, Osmaniye, Sinop, Mardin ve Kilis 14, Hatay, Trabzon, Rize, Şanlıurfa ve Adıyaman 15, Kahramanmaraş, Eskişehir ve Bolu 13, Konya ve Kastamonu 12, Niğde, Nevşehir, Van ve Tunceli 9, Kars 6, Erzurum 5, Malatya, Erzincan ve Diyarbakır 10 derece.
0: Yol durumu.
1: Of, Çaykara, Bayburt yolu Soğanlı Geçidi'nin ilk 9 kilometresi ile 49 ila 69. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı. Muğla, Denizli yolunun 2 ile 11 ve 17 ile 22. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Afyon-Karahisar-Uşak yolunun Afyon-Karahisar otogar kavşağında yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Ağustos 2026 sınıflandırma dönemi duyurusu. 1. Ağustos 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek as subay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır. 2. Ağustos 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerin 31 Mayıs 2026 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenlerle, dövizle bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır. 3. Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç, 31 Aralık 2024 dahil öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden, 31 Mayıs 2026 dahil tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir. 4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 30 Temmuz 2026 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dahil olmak üzere yedek subay, as subay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı asker alma kanununda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir. 5. Yedek subay, as subay adaylarıyla erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır. Yükümlü, yedek subay, as subay adaylarıyla er, birinci grup. Sevk tarihi 6 Ağustos 2026. Yükümlü, er, ikinci grup. Sevk tarihi 3 Eylül 2026. Yükümlü, er, üçüncü grup. Sevk tarihi 1 Ekim 2026. 6. Yükümlüler sevk belgesini birinci grupta sevke tabi olanlar sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren ikinci

0: ve üçüncü grupta sevke tabi olanlarsa, sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren E-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir. 7. Yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresiyle eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleriyle PTT şubelerinden veya PTT kartıyla PTT-matiklerden alabileceklerdir. 8. Yükümlüler askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir. 9. Yükümlüler askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere sivil hayatta kullandıkları kısıtlı hatta çevirebilecekleri cep telefonu hatlarını silah altına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir. 10. Sevk belgesini almayanlarla aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu ve eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. 11. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. 12. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/askeralma internet adresinden ve TRT Teletext'ten ulaşabileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar.
2: Tek güzel çay, Doğuş Çay.
1: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Bayram heyecanı Teknosa'da. Samsung tek kapılı derin dondurucu Tekno Club'a özel 19.499 lira. Tekno.

0: Araf Para. 30 Haziran'a kadar para fiyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira para para hediye. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve aytemiz.com.tr'de.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
2: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Bayram heyecanı Teknosa'da.

0: Total 15.999 lira.
1: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
2: Reklamlar.

0: Solistlerden seçmeler.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
3: Hasan Eylen'in yöneteceği Hüzzam Fas'ını dinleyeceksiniz. Ara taksimini klarnetle Ahmet Kuşgöz yapacak.

0: Hasan Eylen'in yönettiği Hüzzam Faslı'nı dinlediniz. Arı Taksim'ini klarnetle Ahmet Kuşgöz yaptı.
1: Müzik Kutusu.

yanar ağır ağır. Hala rüyalarımdasın. Sözler uçar yasık kalır. Ölüm kadar acıklıyım. Bir ben varım, bir martılar. İçimden öptü sonbahar. Ağlarım dokunsalar. İşte öyle.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arabulucular vasıtasıyla savaşı sonlandıracak formül arayışında. Diplomasi trafiğinin yoğunlaştığı İran'da müzakerelerle ilgili olarak temaslarda bulunan Katarlı bir heyet, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile görüştü. Müzakerelerde arabulucu ülke olan Pakistan'ın Genelkurmay Başkanı Asım Münir de acil koduyla başkent Tahran'a gitti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile görüşen Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir, İran Meclis Başkanı ve baş müzakereci Muhammed Bakır Kalibaf'la da bir araya geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu programını değiştirmesi de soru işaretlerine yol açtı. Trump, oğlunun Bahamalardaki düğününe bile hükümetle ilgili gelişmeler nedeniyle katılamayacağını duyurdu. Amerikan medyasında ise durum fırtına öncesi sessizliğe benzetildi. Amerikan CBS televizyonu Washington'un İran'a yeni bombardıman hazırlığında olduğunu iddia etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında yürütülen müzakereler konusundaki diplomasi trafiği sürüyor. Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani ve Pakistanlı arabulucularla telefon görüşmeleri yaptı. Görüşmelerde Washington'la Tahran arasında yürütülen müzakerelerdeki durum değerlendirildi. Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butan kararının ardından ilk kez kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan ahlaki sorunlar karşısında suskun kalınamayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım dedi. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in meclis grup başkanı olarak seçilmesini de Özgür Bey'e yeni göreve hayırlı olsun sözleriyle değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, Özel'in kendisini arayacağını söylediğini ancak aramadığını belirtti. Özgür Özel

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada kurultay en kısa sürede yapılmalı sözlerini yineledi. Özel bir kez telefonla konuştuğu Kemal Kılıçdaroğlu'yla ancak kurultay kararı alırsa yüz yüze görüşeceğini belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grup Başkanlığı görevine yeniden seçilen Özgür Özel, haftalık grup toplantılarımızı ben yapacağım dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 7 kentte operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin siyasi partiler kanununa muhalefet, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işlediği iddia ediliyor. CHP'de mutlak butlan kararının ardından yaşananlar siyasetin de gündeminde. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gelişmeleri takip ettiklerini söyledi. Sağduyu çağrısı içeren açıklamasına atıfta bulunan Bahçeli, "Açıklamamı yaptım." dedi. Partisinin siyaset ve liderlik okulunda sertifika töreninde konuşan Bahçeli, "Devletle kavgaya tutuşanların yaptıkları siyaset değil." ifadesini kullandı. Hatay'da 4 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde kaybolan bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Ekipler selde kaybolan Musa Paşa'nın bulunması amacıyla çalışmalarını Karaçay Nehri ile nehrin Akdeniz'e döküldüğü bölgede yoğunlaştırdı. Tokat'ta tam doluluğa ulaşan Almus Barajı'ndan su tahliyesi devam ediyor. Kuvvetli yağış nedeniyle Niksar, Erbaa ve Pazar ilçelerindeki tarım arazileri su altında kaldı. Ekipler yerleşim birimlerinde oluşabilecek taşkınları önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Haberleri dinlediniz.

0: Bayram, sevdiklerine kavuşmanın en güzel bahanesi.
1: Ama yolculuğun güzelliği güvenle varınca anlam kazanıyor.
0: Direksiyon başında biraz daha dikkat, biraz daha sabır.
1: Sevdikleriniz sizi bekliyor.

0: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
1: Şefkate açılan kapının adresi 130 yıldır değişmedi. Bu bayram siz de Darül Acize'ye yapacağınız kurban bağışlarınızla değişmeyen iyilik geleneğimize ortak olun. Darül Acize, 130 yıldır hepimizin evi, hepimizin sofrası. Bağışlarınız için 444 6080 ya da darulacize.gov.tr.

İngiliz yazar John Berger, Buluştuğumuz Yer Burası adlı kitabında Lisbon parklarından birindeki yaşlı bir ağaçtan söz açar. Dalları dört yana uzamış, kocaman bir şemsiye gibi olmuş servi ağacının gölgesinde insanları konuk ettiğini anlatır. Bu ağaç 35 metreye kadar uzayabilen, dört mevsim yeşil ve zarif bir servi türüdür. Gençken piramit biçiminde olan Portekiz servisi, yaşlandıkça genişleyen ve aşağı doğru sarkan dallara sahiptir. Amoreiras Parkı'ndaki ağacın yanı başında Portekiz'deki pek çok parkta, meydanda olduğu gibi, şair Veiga Simoes'un bir şiirinin yazılı olduğu bir pano bulunmaktadır. 1888-1954 yılları arasında yaşayan şair Simoes'un Ağaç Duası adlı şiiri şöyledir. Ey yanımdan geçip giden ve bana elini kaldıran, bana zarar vermeden önce iyice bak yüzüme. Ben kışın soğuk gecelerinde evindeki sıcaklığım, Ağustos güneşinin altında yürürken sığındığın dost gölgeyim. Ve meyvelerim yolculuklarda susuzluğunu gideren o iştah açıcı serinliktir. Ben evinin çatısındaki kiriş, masanın tahtası, üzerinde dinlendiğin yatak ve sudaki teknenin omurgasıyım. Ben çapanın sapı, yuvanın kapısı, beşiğinin ve tabutunun ahşabıyım. Ben iyiliğin ekmeği, güzelliğin çiçeğiyim. Sen ki buradan geçip giden bana bak ve bana zarar verme. Lisbonlular şairin sözünü iyi dinlemiş olacaklar ki şehirdeki ağaçları, yeşili korumayı başarmışlar. 2020 yılında Avrupa Yeşil Başkenti Ödülü'ne layık görülen şehirde geniş yeşil koridorlar, çok sayıda ağaçlık alan park ve bahçe bulunuyor. Halkın %80'i yeşil alanlara en fazla 300 metre uzaklıkta yaşıyor. İnsan düşünmeden edemiyor. Nüfusu 3 milyonu bulan bir şehirde bunu nasıl başarabiliyorlar? Kilometre kareye düşen kişi sayısı Ankara'nın 4 katı olduğu halde Lisbon'u betondan nasıl koruyabiliyorlar? Üstelik yoğun araç trafiğine ve yılda 5 milyonu aşan turist sayısına rağmen. Cevabı basit aslında. Daha yeşil, daha dirençli ve yaşam kalitesi daha yüksek bir kent amacıyla yola çıkarak geliştirdikleri çevre dostu uygulamalar sayesinde. Yaklaşık 20 yıldır yürüttükleri uygulamalar neydi bakalım? Öncelikle 3 temel unsuru gözettiler. Enerjiyi etkin kullanmak, suyu etkin kullanmak, her konuda sürdürülebilir çözümler üretmek. 2012 yılında kentteki yeşil alanları %20 oranında artırabilmek için yeni 9 yeşil koridor tanımlandı. Bu koridorlar kentteki boş alanlar değerlendirilerek oluşturuldu. 2017-2021 yılları arasında 80 bin yeni ağaç dikildi. Bu sayede kentte yaşayan herkesin yeşil alanlara erişimi kolaylaştırıldı, hava kalitesi arttı. Ayrıca kentsel biyolojik çeşitlilik eylem planı hazırlanarak canlı çeşitliliğin artırılması sağlandı. Kent bahçelerinde kentsel tarım teşvik edildi. Düşük gelir gruplarına 100 metrekarelik bahçeler ve tarım araç gereçleri ücretsiz olarak dağıtıldı. Bu uygulama günümüzde de devam ediyor. İstanbul Yedi Kule Bostanları gibi alanlar oluşturularak halkın gıda ihtiyacını kendilerinin karşılaması sağlandı. Biz şehir bostanlarını terk edip yerlerine beton binalar inşa ederken Lisbon'da bunun tersi yapıldı ve sonuç Avrupa'nın en yeşil başkentlerinden biri olma ayrıcalığı. Çevre dostu uygulamalardan biri de enerjiyle ilgiliydi. Bu kapsamda bütün trafik ışıkları LED sistemlere dönüştürülerek enerji tasarrufu sağlandı. Kamu binaları ve konutlarda da bu dönüşüm teşvik edildi. Böylece karbondioksit salınımı büyük oranda azaltılmış oldu. Avrupa'nın ilk kentsel geri kazanılmış su dağıtım şebekelerinden biri Lisbon'da kuruldu. İçme suyunun kullanım suyu olarak harcanmasının önüne geçildi. Sel ve su baskınlarını önlemek için altyapılar güçlendirildi. Motorlu taşıt sayısını azaltmak için tramvay yolları ve bisiklet yolları ağı genişletildi. Yıllardır süren bir uygulamayla şehir içinde toplanan organik atıklar geri dönüşüm tesislerinde işlenerek biyogaz elde ediliyor. Gıda israfını ve organik atık miktarını azaltmak için de otel, restoran ve marketlerden fazla gıdalar toplanıp ihtiyacı olanlara dağıtılıyor. Alt alta sıraladığınızda zor gibi görünen bu maddeler aslında belli oranlarda bütün şehirlere uyarlanıp uygulanabilecek adımlar.
Enerjiyi ve suyu etkin kullanmak, açık yeşil alanları ve biyolojik çeşitliliği koruyan çevre politikaları geliştirmek, su ve gıda israfını önlemek ve elbette bütün bunları halkın birebir katılımı ve desteğiyle yapmak. Lizbonlular başardıysa başkaları neden yapamasın? Lizbon'u genç bir kadına benzeten güzel bir fado ile ayrılıyoruz sizden. Carlos do Carmo seslendiriyor. Lisboa, menina e mocha. Kalede dirseğimi dayarım, Alfama'da dinlendiririm gözlerimi ve mavi bir çizgi çekerim denizde oluşan silüete. Ribeira'ya yaslarım başımı, Tejo nehrinin yatağına. Lisbon, ah küçük kız. Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofon.

0: Bayram yolda da güzelleşir.
1: Bir yol verme hareketi, bir tebessüm, trafikte gösterilen küçük bir anlayış.
0: Yolculuğunuzu sadece kurallarla değil, biraz daha sevgiyle süsleyin.

0: edebiyattan yansımalarını ve yine programımız devamında da Irak Türkmen hoyratlarını, Irak Türkmen musikisini, Irak Türkmen halk kültürünü ve sanatını ayrıntılarını değerlendirmek istiyoruz. Hocam hoş geldiniz,
1: Hoş
0: şeref verdiniz.
1: buldunuz. O şeref bize aitti. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Hocam maalesef bu Atabeylikler, Selçuklu ve Osmanlı bakiyesi olan ve Irak'ta yüzlerce yıldır bir kurucu unsur, asli unsur olarak tarif edebileceğimiz ve Irak'ın ve Orta Doğu'nun kültür ve medeniyetinin belirleyici topluluğu Irak Türkleri ve Türkmenleri maalesef 1918 sonrasında yani Birinci Dünya Savaşı'ndaki cephelerde Osmanlı İmparatorluğu'nun yenilmesi, tabii pek çok cephede başarılı olmasına rağmen Mondros Mütarekesi sonrasında özellikle Irak'ı da terk etmek zorunda kaldı. Irak'taki askeri birliklerini çektikten sonra buradaki İngiliz işgali ve baskısı çoğaldı. İngilizler eliyle de daha sonra Irak Türkmenlerine yönelik büyük katliamların olduğunu yani toplu kıyımların olduğunu, Irak Türkmen liderlerinin şehit edildiğini, idam edildiğini, hapislerde yargılandığını gördük. Nereden başlayabiliriz? Bu tarihi süreci hangi katliamlarla başlatabiliriz? Lütfen tek tek ayrıntılarıyla dilendirelim ki hem tarihe kayıt düşmüş olalım hem de bu mübarek şehitlerimizi rahmetle anmış olalım.
1: Öncelikle tekrar teşekkür ederim ben Irak Türkleri adına TRT'mize, sizlere ve programımıza yapımda yayında emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ederim. Gerçekten de
0: Sağ olun.
1: Irak Türkmen meselelerine, kültürüne, davasına emekleriniz takdire şayandır. TRT her zaman bizleri yalnız bırakmamıştır. İster kültürüyle, sanatıyla, ister diğer siyasi konularda bizlere destek olmuştur. Bu vesileyle de ayrıca
0: Biz
1: teşekkür
0: teşekkür ederiz.
1: edeceğim. Tabii ki Irak'ta Türkmenler dediğimiz gibi 674 miladi 54 Hicri'den itibaren Irak'a akın ettiler. Tarih boyunca 6 Türk devleti kuruldu Irak'ta ve sonuncu Osmanlı. Irak devleti Osmanlı döneminde 3 vilayetten oluşmaktaydı. Kuzeyde Musul vilayeti, ortada Bağdat ve güneyde Basra. Türkmenler her zaman Irak'ta Irak Türklerinin kültür merkezi olarak Kerçük'te yoğunlukta olarak çalışmaktadırlar ve yaşamaktadırlar. Irak Türkleri adeten mamur kesimden oluşuyor. Aydın kesimlerdir. Üçte ikisi üniversite mezunudur. Ve bu şekilde varlıklarını sürdürmeye çalıştılar. Sanatları, müzikleri bugüne kadar mukayese ederse onları Suriye Türkleriyle. Mesela Suriye Türkmenlerinin bugün sorarsak bir kadın şairleriniz var mı? Diyecekler yok. Bir meşhur sanatçınız var mı? Suriye Türkmenlerinin yok. Meşhur bir yazarınız var mı? Veya bir TRT repertuarında Suriye türküsü var mı?
0: Mutlaka türküleri vardır ama derlenmiş yani Suriye sahibi tabii.
1: Ama Irak Türkleri öyle değil.
0: Evet.
1: Irak Türklerin binlerce türküsü var,
0: Tabii.
1: binlerce yazarı vardır. Neye? Çünkü çabuk pes etmediler. Suriye Türkmenleri de Irak Türkmenleri gibi Osmanlı'dan sonra Baas Partisi'ne tabi tutulurlar. Irak'taki
0: Tabii Suriye bahsettim.
1: rejime. Suriye'de Irak'ta. Çünkü Baas
0: Tabii.
1: Partisi Suriye'de kuruldu. Michel Eflak tarafından
0: Evet.
1: sonra Irak'a taşındı. Irak'ta da şubesi açıldı. Ve Irak Türkmenleri milli mücadelelerini genelde kültür yoluyla verdiler. Horyatlarıyla, şiirleri, türküleriyle, hatta ilahileriyle. Çünkü öyle bir döneme geldi ki türkü yasak, Türkçe konuşmak yasak, her şey yasak. Ancak bizimkiler de milli mücadelelerini camilerde ilahi, uzun havalı
0: Dini muskiye
1: dini
0: verdi.
1: musiki de
0: Evet.
1: vermeye
0: Tabii.
1: çalıştılar. Ve onun da farkına vardı Baas Partisi. Hatta cuma hutbalarımızı yasakladılar. Arapça vereceksiniz bundan sonra dediler.
0: Evet.
1: Çünkü eskiden Türkmen bölgelerinde, camilerinde cuma hutbaları hepsi Türkçeydi. Ve o şekilde Irak'ta Baas Partisi iktidarda olduğu sürece ve ondan önceki iktidarlarda Türkmenlere her zaman farklı muamele yaptılar. O da neydi? İngilizler Irak'ı işgal ettikten sonra Türkmenleri devre dışı bıraktılar siyasi muadeleden. Sizler Türkiye'nin Osmanlı'nın kalıntılarısınız, uzantılarısınız. Bizi siyasete yaklaştırmadılar. Sadece kültür sanattan uğraşın bize dediler. Ve başladı Türkmenlerin aleyhine. Mesela gazetelerimiz kapatıldı. Okullarımız kapatıldı. Farklı farklı ne kadar Türkçe kendi ana dilimizde yayın organlarımız varsa, okullarımız varsa hepsini yasakladılar bize. Ve dolayısıyla da Türkmenler direnmeye başladılar. Nasıl direnmeye başladılar? Kültürleriyle direnmeye başladılar. Ama Türkiye'den de hiçbir zaman umut kesilmedi. Ve İngilizler 1920'de ki daha Osmanlı Kerçük Musul'dan fiili olarak çekilmemiştir.
0: Evet.
1: Müzakereler devam ediyor. Bir taraftan da Türkiye kendi

0: problemleriyle uğraşırken İngilizler ilk katliamı Telafer'e yaptı. Kasakası katliamını. Ondan sonra Telafer'den başlayan bu katliam ta güneye kadar indi. Ki hatta Araplar tarihte şu anda onu zikrediyor. Fevretil Eşrin. Eşrin yani 20.
1: Evet.
0: 1920. Ve Rumeyse'ye kadar uzandı. Telafer'den başladı. Irak'ın güneyine kadar gitti. O dönemde işte 1920 Telafer Kaçakaç katliamını Telafer'in usta şairi Felecoğlu uzun bir destan yazarak o katliamla ilgili onu en azından tarihe not düşmüştü. Tabi İngilizler rahat bırakmadılar Türkmenleri. Bu defa Kerçüş'te Kerçüş katliamını yaptılar. Ki diğer adı Levi katliamı, Ermeni katliamı. Neydi? İngilizlerin askerlerin içerisinde hem Ermeniler vardı hem de bazı Hindistan'dan paralı askerler var idi. Ve Kerç'te ilk katliamı bayram arifasında yaptılar. 3 gün bayramı Kerç'te Türkmenlere şum ettiler bayramını. Ve o da İngilizlerin yaptıkları oyun idi. Ve o katliamla ilgili usta şairimiz o dönemki rahmetli yatsın Nazım Refik Koçak. Güzel bir şiiri yazıp o şiiri de hitaben Atatürk'e göndermeye
1: Siz bir
0: çalışmış.
1: şair olarak da aynı zamanda şair diliyle okursanız çok
0: Ben
1: memnun
0: onu
1: oluruz.
0: bir kısmını
1: Tabii
0: okuyacağım.
1: tarihe kayıt düşelim çünkü
0: Tabii
1: bunlar
0: tabii.
1: sizin kitabınızda var. Kerkük'teki Türkmen Soykırımları isimli kitabınızda ama okumanızı istirham ediyoruz.
0: Yani bu şiir çok önemli.
1: Evet.
0: Nazım Refik Koçak
1: Tabii.
0: ustadımız.
1: Tabii. Mustafa Kemal Paşa hayatta 1930 senesinde
0: Evet.
1: ne kadar umut bağlanıyor Türkiye'ye ve Gazi Paşa'ya bunu da belirtiyor. Evet buyurun.
0: Diri yurdum Kerkük, oğlum Türk başbuğum Kemal Paşa. Ben seninle övünüyorum, al bayrağım bin yaşa. Al bayrağım seni yurttan koparanlar, savanlar, yok olsunlar yurdumuzdan bizi yer yer kovanlar. Tabi şiir uzundu, ben parçalar sunmaya
1: Evet,
0: çalışacağım içinden.
1: tabii.
0: Büyük Gazi, Büyük Gazi kurtar bizi bu kahpelerin benzinden. Kerkük Türk'tür, Kerkük Türk'ül, gel ayırma anasını kızından. Ve son mısralarında şöyle bir şeyler diyor.
1: Evet.
0: Şimdi bizim buyruğumuz geçmez olmuş burada. Boynu bükük öksüz gibi dolaşırız arada. Çekmeyiz biz bu derdi. İçimiz hep yandı. Artık yetiş. Ölüyoruz. Bıçak kemiğe dayandı. Atatürk'e bunu hitaben
1: Evet.
0: 1930 senesinde Nazım Refik Koçak yazmıştır.
1: Daha 1918, 12 sene geçmiş.
0: Evet.
1: Zulüm ne kadar büyük. İngiliz tasallutu devam ediyor. İngiliz hegemonyası devam ediyor Irak'ta ama en çok Türkmenlerin üzerinde katliamlar var.
0: He, yani 20'de başladı, 24'te devam
1: Hocam
0: etti.
1: birer cümle birer cümle hepsinin üzerine duralım lütfen.
0: He,
1: Yani
0: bir de Gavurbağ katliamı
1: evet.
0: vardır. O da 1946 senesinde. Gavurbağ nedir? Kerkük şehrinin içinde bir Türkmen bölgesidir.
1: Evet.
0: Gavurbağ'ın da bir parkı varmış. Petrol şirketinde çalışanlar 1946'da 2. Dünya Savaşı sonra maaşları verilmemeye başladı. Türkmenlere zulümler başladı Kerkük Petrol Şirketi'nde. Zaten petrol şirketinde çalışan istaflar, mühendisler, bölüm başkanları hepsi İngilizdi o dönem. Ve Türkmenlere çok zulmettiler. Türkmenler de protesto ettiler. 3 gün 3 gece o parkın içinde aç susuz protesto edinceler artık İngiliz askeri karar verdi bunları dağıtsınlar. Ve dağıtınca bir katliam yaşandı. O şekilde de onlarca şehit verdi orada. Onlarca da yaralı çıktı. Yavrubağ katliamı tarihe böyle düştü. Ondan sonra tabii ki en büyük katliam 14-17 Temmuz Kerkük katliamı 1959'da ki Türkiye'nin meşhur şairi Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu Irak derler, Irak derler, derdime fırak derler, diyerem ben Türkmenem bu sözü bırak derler.
1: O da aynı Irak Türkmen Edebiyatı'nın bir devamı olan Elazığ yöresinden,
0: Evet,
1: Harput'tan
0: Elazığ
1: yetişmiş olan büyük şair.
0: yöresinden büyük
1: Gerçekten rahmetli
0: şairler.
1: anılır
0: Yani
1: kendisini.
0: bu Niyazi Genç Osmanoğlu'nun şiiri gerçekten de dillere destan olarak Kerkük'te bilinmektedir. Irak Türkmen Edebiyatı'nda. Sadece Niyazi Genç Osmanoğlu değil mesela Yavuz Bülent Bakiler de şiir
1: Evet.
0: yazdı. Kerkük şairlerle Mehmet Sadık şiir yazıptı. Mustafa Gökkaya şiir yazıptı. Zap suyuna, zap suyuna. Zap suyu dediğimiz Irak'tan Türkiye'nin arasındaki
1: Evet.
0: sınırı belirleyen
1: Tabii.
0: zap suydu.
1: Evet. Zapsın.
0: Yine Niyazi Genç Osmanoğlu yazıp Kerkük Destanı'nda Burçlar Destanı kitabından alınmıştır.
1: Evet.
0: Zap suyuna, zap suyuna. Kanım döndü zap suyuna. Kahpe çıktı din kardeşim. Zap döndü azap suyuna.
1: Evet.
0: 14 Temmuz 1959 Musul ülkesinde bir Türkmen boyu. Vay olmaz olaydı o Temmuz ayı. 14 Temmuz 1959 Etim din

0: kardeşimin ağzında sakız, kanım dudaklarında şaraptı, beni vuran din kardeşim Arap'tır. Bu şiirler tarihe mal olmuş Türkmen mal olmuş edebiyatında yani. Artık 7'den 70'e dillere destan olmuştur.
1: Hocam Kerkük katliamından devam etmenizi istirham ediyorum. Yani hangi sebeplerle ortaya çıktı? Kerkük'te hangi tarihte ortaya çıktı? Ve bu katliamın failleri kimlerdi? 1959 Kerkük katliamı.
0: Evet, Kerkük katliamı tarihin kara lekesidir. Türkmenlere karşı işlenen Kürtler ve komünistler tarafından.
1: Evet.
0: Ha, bu tarihe artık ispat oldu. Niye? Çünkü katliamı yapanlar tutuklandılar.
1: Hı hı.
0: 1963'te hepsi
1: evet.
0: İdam edildiler ve o dönemde rahmetli Doktor Nefi Demirci hocamız
1: Allah
0: uzun
1: rahmet
0: bir süre
1: eylesin.
0: İstanbul'da
1: Evet.
0: Aydınlar Ocağı'nda yönetim
1: Ben de Ankara
0: kurulundaydı.
1: Aydınlar Ocağı Başkanı
0: Evet.
1: olarak bizim bilim kurulu üyemizdi, büyüğümüz
0: Ne
1: gerçekten.
0: Nefa Bey yeni mezun olup
1: Evet.
0: Türkiye'den Kerkük'e gidip Kerkük Sağlık Bakanlığı'nda il başkanlığında adli doktordur.
1: Evet.
0: Ve o katliamı yapan 31 kişini getirmişler. İdam öncesi kontrollerine Nefa Bey geliyor. Tek tek işte tişörtlerini kaldırıp muayene ediyor. Diyor, birisinin sırtında baktım dövmeyle yazılıp yaşasın Kürdistan.
1: Evet.
0: O kadar
1: Fanatiklerdi.
0: Fanatiklerdir
1: Evet,
0: ki
1: tabii.
0: Tabii ki hepsi idam edildi.
1: Evet.
0: Hatta o yerlerde de idam edildi ki Türkmenlere yapılan katliamların mekanlarında idam edildiler. Daha sonra Saddam döneminde bir karar çıktı. Türkmenlerin, şehit edilen Türkmenlerin 3-4 tanesinin heykeli yapıldı, sembolik heykel. Mesela Ata Xeyrullah'ın şu
1: Evet.
0: anda Kerkük'te heykeli yapıldı. İhsan Xeyrullah, Ata Xeyrullah iki
1: Evet.
0: kardeşin. Bir de Nevzat Alçın kardeşleri vardır. Onun da heykeli yapıldı. Kerkük katliamı 3 gün 3 gece sürdü. 3 gün 3 gecede Türkmenleri Kerkük kalesinden aşağıya indirip aşağıdaki katliamı göstermeye teşebbüs ettiler. Yani aileler gelsinler görsünler bu Türkmenler nasıl öldürüldü, nasıl
1: Evet.
0: sürüklendi.
1: Bir tetiş hareketiydi, baskı hareketiydi yani
0: Evet.
1: tabii.
0: Onun İngilizler, bak İngilizlerin de parmağı var o.
1: Evet.
0: 59 katlı. Niye? 60 yıl sonra onun filmini ortaya attılar, sosyal medyaya attılar. Komünistler, Kürtler nasıl Kerkük Kalesi'nden Türkmenleri indiriyorlar ve Türkmenleri evlerinden çıkarıyorlar, öldürüyorlar. Ters yöne giden araçlardan sürüklüyorlar. Ondan sonra direklere asıyorlar. 3 gün 3 gece cesetler açık havada gösteriliyor ve bir kısım cesetlerimizi köpekler gelip etlerini yiyorlar. Yani bu vahşice bir katliam işlendi.
1: Evet.
0: Ama İngilizler bunu hepsini kayda almıştır. Nereden kayda aldı sen? Nasıl bildin böyle bir şey olacağını? O dönem işte kamera da yok. Belli bir şeydi. Irak televizyon zaten 1956'da açılıptı ama
1: Evet.
0: o dönem kaydı yoktur. Hepsi canlıydı. Stüdyoda ne aldıysan canlı havaya gidiyor. Arşivi
1: Evet.
0: de yok idi.
1: Tabii.
0: Ama İngilizler bu katliamı
1: mutlaka kayıt altına almışlardır.
0: Almışlar işte
1: almamalarına
0: gördü.
1: İmkan yok tabii ki.
0: 50 sene 70 sene sonra filmler şu anda sosyal medyada oynuyor o filmler. Kerkük katliamı. Ve Kerkük katliamı böylece hedefleri Kerkük'ü Kürtleştirmek idi. Kerkük'ü mutlaka
1: Bunun
0: Barzani
1: temelleri ta 1918'den beri atıldı ama 59'da bunun en önemli adımı idi bu.
0: Evet.
1: Evet.
0: Kerkük'ü mutlaka ele geçirmeye çalışırdılar. Mulla Mustafa Barzani ve ondan önce de bak bir ondan önce de 1914'te önemli bir hadise yaşanmış.
1: Evet.
0: Mulla Mustafa'nın babası yani şimdiki Mesud'un dedesi.
1: Dedesi, evet.
0: Abdüsselam Barzani.
1: Evet.
0: Abdüsselam Barzani ve 7 arkadaşı Osmanlı'ya kafa tutuyorlar.
1: Tabii. Büyük isyan
0: bir
1: var.
0: Bir uzun bir liste
1: Osmanlı'ya evet.
0: verirler işte Türkçe okullarımız açılsın, mahkemelerde Türkçe konuşalım vesaire. Osmanlı'da o dönem Musul valisi Süleyman Nazif Paşa.
1: Evet.
0: Diyarbakırlı şair.
1: Meşhur, meşhur tabii.
0: Meşhur.
1: Evet.
0: Bunlar işte bir köylüsü yani onların bir köyleri ihbar ediyor Osmanlı'ya. Bunlar 7 kişi burada kalacaktı bu gece. Osmanlı onları o gece ele geçiriyor.
1: Tabii.
0: Ele geçirdikten sonra işte merkeze mektup yazıyorlar. Bunları biz yakaladık tuttuk. Merkezde biraz bekletin diyor. Hemen karar çıkıyor. Bunları idam edin diyorlar. Abdüsselam Barzani. Şimdiki Mesud Barzani'nin büyük
1: dedesi.
0: Babası,
1: Evet,
0: dedesi.
1: Dedesi.
0: İşte süreç başlıyor. İdam süreci başlıyor. Tabii ki ondan sonra Osmanlı'dan bir mektup geliyor. Acil bir mektup. İdamı durdurun. Ama Süleyman Nazif Paşa ne yapıyor? Hemen idamı uyguluyor. Ondan sonra bir mektubunuz geç geldi bize. Vesaire. O dönemden Osmanlı'ya karşı hıkıtları var, kerahiyeleri var, nefretleri vardır.
1: Evet.
0: Ve bugün de o devam ediyor. Ve Kerkük katliamının da emel

0: Yerinden birisiydi. O olayın özünü almağıydı.
1: Tabii.
0: Türkmenlerden.
1: Evet.
0: Ve o şekilde Kerçi katliamı gerçekleşti. Tarihin en kara lekesi. Tabii onun da yetinmedi. 1980'de 79'ların sonunda onlarca eğitim camiamızdan
1: Evet,
0: önde
1: yani hocam
0: gelenleri.
1: o çok önemli, biraz da vaktimiz olduğu için söylüyoruz. Yani Saddam döneminin o büyük idamları var. Yani 59 katliamından sonra 1970'lerin sonunda
0: 80 katliamı var.
1: 80 kat.
0: 16 Ocak Necdet Koçak,
1: Evet.
0: Abdullah
1: Onun
0: Abdurrahman,
1: üzerine biraz
0: Rıza
1: duralım hocam.
0: Demirci, Adil Şerif,
1: Evet.
0: dört liderimizi.
1: Tabii. Duralım hocam. Çok önemli bir şey bu.
0: Evet.
1: Türkmenlere karşı en büyük kıyımlardan birisi
0: O
1: çünkü.
0: dört liderimizi Saddam döneminde yakaladılar onu. Tabii ki o önemli bir hadisedir. Çünkü neden? O dönem Süleyman Demirel de
1: Evet.
0: başbakanıydı,
1: Başbakan.
0: müdahale etti. Ama müdahalesi yeterince olmadı. Çünkü hükümet adına müdahale etmedi, parti adına müdahale etmişti.
1: Yeterli olmadı
0: Ha.
1: tabii.
0: Saddam da hemen demişti, ben idam ederim onu, gelsinler cesetlerini alır. Çok istiyorsa gelsinler cesetlerini alsınlar, Türkiye'de gömsünler onları. Ve o şekilde devam etti. Hatta Demirel bir heyet gidipti, Nefi abi başta olmak üzere. Bir heyet ziyaret etmişti Süleyman Demirel'i. İşte dört liderimiz hapistedir, müdahaleden çıkardım bunları. Demişti işte elimden geldiği kadar yaparım falan bilmem ne, ama baş tutmadı, idam edildi. Necdet Koçak Türkiye'de yetişen ziraatçı bir doktoruydu.
1: Biraz ayrıntılı anlatalım hocam. Bu dört lider önemli
0: Bagdat
1: isimler çünkü.
0: Ziraat Fakültesinin de
1: Evet.
0: kurucusuydu. Ondan sonra Zeym Abdullah Abdurrahman, o da Türkmen Kardeşlik Ocağı'nın kurucusuydu
1: Evet.
0: ve başkanıydı. Albaydı askeriyede. Diğer arkadaşımız, şehidimiz, liderimiz Necdet Koçak zaten. Necdet Koçak, Abdullah Abdurrahman, Adil Şerif. Adil
1: Evet.
0: Şerif de Türkmen Teşkilatı'nın gençlere yönelik yapılanmada en büyük rol oynamıştır teşkilatlanma konusunda. Diğer şehidimiz de Rıza Demirci,
1: Evet.
0: Doktor Rıza Demirci. O da Nefa abinin akrabasıydı. O da Türkiye'de bitirdi. Ondan sonra gitti Bağdat'ta, ataması yapıldı. Bağdat'ta bunlar dördü de Türkmen Kardeşlik Ocağı'nda çalışıyordular. Yani gönüllü olarak. Bir kısım işte teşkilatlanma konusunda, bir kısım örgülenizlerden uğraşırdı, bir kısım dergimizden uğraşırdı, Kardeşlik
1: Evet,
0: Dergisi'yle.
1: meşhur.
0: Ve Saddam bunları idam etti tamamen. Yani Türkmenlerin başını orada yemeye çalıştı. Türkmenleri başsız koydu. Ancak Türkmen milleti öyle pes etmedi hemen. Yani orada dört lider şehit verdik ama ondan önce de Mehmet Korkmazlar vardır, Fazıl Antike vardır. Onlarca Türkmen siyasetçisi, ya mücahidi, münazırı, mücadelecisini Saddam idam etti. Ucuz ucuz şeyler severdi. Mesela birisi gelip Nihal Atsız'dan İstanbul'da Süleymaniye şeyinde görüşüp de ihbar etmişler onu. Sen Nihal Atsız'dan nasıl görüştün? Ne anlattın ona?
1: Evet.
0: Türkmenler ne durumdadır? Niye anlatmışsın? Veya Bozkurt yüzükleri getirmiş veya şeyleri getirmiştir.
1: Bir Türk bayrağı
0: Türk
1: getirmiştir. Evet,
0: bayrağı
1: tabii.
0: getir. Yani küçük küçük nedenlerle, sebeplerden Türkmenleri yok etmeye çalıştılar.
1: Hiçbir zaman Irak'ta Türkmenler Irak'ın toprak bütünlüğünü bozacak bir adımın içerisinde olmadı.
0: Olmadılar.
1: Irak devletine karşı ellerine hiçbir zaman isyancı gibi silah almadılar.
0: Yani 18'den günümüze kadar
1: Tabii, hiçbir zaman.
0: korular bütün hükümetler tarafından
1: Evet.
0: Türkmenlere haklar verilmedi.
1: Tabii.
0: Verilmişse de %1 bile değildir.
1: Değildir. Evet.
0: Yüzde bir bile
1: Evet.
0: değildir. Mesela 2003'ten sonra bütün etnik gruba kendi dillerinde okulları açıldı, şey oldu. Bizim Türkmenler birkaç okulu gasp ettik. Gasp ettik, Türkmen okulunu, tedrisatını soktuk oraya. O da 10 yıl sonra Türkiye'nin desteğiyle yeni bir genel müdür ihdas ettiler. Türkmence genel müdürü. Ama bugüne kadar, yani son 2-3 yıla kadar bütün müfredat Türkiye'den gelirdi. Kitapları Türkiye basırdı. Öğretmenlerimizin maaşını bile Türkiye ödüyordu. Türkmen Eli Vakfı'nın üzerinden. Niye? Milli mücadelemiz için. Ama artık Irak devleti, sen devletsin. Türkmenleri üçüncü asil unsur sayıyorsun. Niye öğretmenlerin maaşını ödemiyorsun? Niye yeterince okul açmıyorsun? Niye Türkmen bölgelerine hizmet getirmiyorsun? Kerge bakıyorsun, bir de Erbil'e bak. Bir de git farklı farklı ülke şeylere bak, şehirlere bak. Yani Kerkük'e hizmetin gelmemesi, Kürt kardeşlerimiz ne diyorlar? Ne zaman bölgeye tabi olduysa onda biz %100 hizmet veririz. Şimdi siz Erbil'i Dubai yapmışsınız. Kerkük niye Kerkük kalıp?
1: Evet.
0: Kerkük çöp içinde, elektrik yok, su yok, yatırım yok,
1: İşsizlik çok.
0: işsizlik çok,
1: Tabii.
0: bir de yatırım da yoktur.
1: Evet.
0: Bazı konular var, gerçekten insan üzülüyor.
1: Çok üzülüyor mesela.
0: Erbil bölgesinde mesela 3000 tane Türk şirketi var.

0: Evet.
1: Ama Kerkük'te bir tane şirket yok.
0: Oraya girmesine müsaade ettiler.
1: Yani temennimiz Türkiye Kerkük'e yatırım yapsın.
0: Tabii.
1: Kerkük'e bir büyük hastane yapsın, bir büyük 5 yıldızlı otel yapsın, bir kültür merkezi yapsın. Bunlar bizim için önemlidir. Kerkük halkı için de önemlidir. Çok sadece önemli. Türkmenler için yapmasın. Tabii. Bütün Kerkük halkı tabii. için.
0: Çünkü zaten Türkmenler başta olmak üzere tabii, diğer tabii. halkları da kardeşi olarak
1: görüyor. Türkiye diyorum. Bugüne kadar hep iyi niyet politikasını göstermiş. Tabii. Kerkük'te de bunu yapın. İyi niyet politikası. Türkmenler de istifade etsin birinci derecede. Araplar da, Kürtler de. Zaten Türkiye'nin misyonu budur. İngiliz, Fransız gibi değil. Bir yeri işgal ettikten sonra hemen dilini değiştirir. Kendi politikasını yok. Türkler orada kardeşle yaşamalarına fırsat verirdi. Biz de onu istiyoruz. Yani Kerkük'te hatta Türkiye konsolosluk açsın orada. Yunus Emre merkez açsın. TİKA merkez açsın. Yani bunlar bizim için çok önemlidir. Bunlar bizim için çok önemli. Yani
0: o zamanla mutlaka açılacaktır. Açılması icap eder.
1: Elbette.
0: Hatta Irak'ın genelindeki bütün Türkmen toplumuna yönelik de Yunus Emre Enstitüleri'yle ilgili.
1: Tabii.
0: Ben gayretlerinin olduğunu biliyorum. Yani Sayın Başkan'la da konuşmalarımız sırasında izinlerin ve taleplerinin olduğu noktasında bir gayret var. Çok yoğun çalışıyorlar. Kerkük başta olmak üzere Erbil'de de, Bağdat'ta da Yunus Emre'nin Türkçe yönetim merkezlerini açmak gayretleri var. Yalnızca Irak Türkmenlerine yönelik değil, hem Türkçenin burada yaşamasıyla ilgili hem de diğer toplulukların da Türkçeye merakıyla ilgili ben çok ciddi rağbet göreceği kanaatindeyim.
1: İnşallah bizim de temennimiz yani mutlaka açılsın. Türkiye'nin başkonsolosluğu diyelim ki Musul'da vardır. Bir konsolosluk da Kerkük'te açılırsa ne mutlu bize.
0: Tabii
1: eskiden
0: ki.
1: 70'te Kerkük'te Türk Kültür Merkezi vardı.
0: Evet, evet.
1: 68-78 arası.
0: Tabii.
1: Orada bizim dönemimizde bizden öncekiler de Türkçe Türkçesini orada çözdüler. Sanatçılar, kurslar açılırdı. Resim kursu açılırdı, hat kursu açıldı. Şiir şölenleri olurdu. Farklı farklı etkinlikler olurdu. Bizim Türkmen Milli Davası'nın gençleri o dönem Türkiye'nin açmış olduğu o kültür merkezinden mezun olanlardır şu anda davada
0: evet,
1: olanlar.
0: Evet, evet.
1: Bu bizim için çok önemliydi o dönem. Ama 60'larda 70'lerde açılan bir kültür merkezi niye 2025'lerde 2026'larda açılmasın. Bunlar temennimizdi. İnşallah Türkiye bu gibi faaliyetleri Kerkük'te bir de üniversiteler arasında kardeş üniversite ilan edilsin. Hocalar gelsin buraya. Daha sık gelip geçsinler.
0: Evet,
1: şimdi bazı şeyler başladı.
0: Doktoraya gelenler oluyor. Doktorayı tabii. bitirip Kerkük'te, Bağdat'ta göreve dönen arkadaşlarımız, hocalarımız oldu ama inanın sayı çok az.
1: Çok az. Benim temennim Türkiye'den de gitsinler. Kerkük'te üniversite
0: tabii.
1: okusunlar.
0: Tabii, tabii.
1: Türkoloji bölümü var orada. Mesela Arap Dili Edebiyatı da okuyabilirler.
0: Evet,
1: Türkiye'dekiler.
0: Evet.
1: Bunlar kaynaşma olur.
0: Türkiye'nin sağdaki gücü buradan gidebilecek bir öğretim elemanının, evet. bir bilim insanının, bir eğitimcinin orada korunmasına müsait. Yani mutlaka mesela Azerbaycan'da olduğu gibi, Kazakistan'da olduğu gibi, Kırgızistan'da olduğu gibi ortak üniversitelerde kurulabilir. Türkiye-Arak
1: evet.
0: Ortak Üniversitesi mesela çok yakışır Kerkük'te kurulması ve bu anlamıyla Türkiye'den çok bilim insanının gitmesi. Azerbaycan'dan niye gelmesin? Özbekistan'dan niye gelmesin? Kırgızistan'dan niye gelmesin? Yani Kerkük bu anlamıyla Türk dünyasının bir kültür ve bilim merkezi. Bir medeniyet merkezi. Burada bir ortak üniversite.
1: Mesela Sinan Bey 2004'te Kerkük'te Fuzuli Üniversitesi kuruldu. 2004.
0: Evet.
1: Ben hatırlıyorum rahmetli Turan Yazıgan'la 2006'da bir röportaj yaptım televizyonda. Ben sordum dedim Kerkük'te Fuzuli Üniversitesi kurulmuştur. Dedi evet haberim var ama dedi ben onları tenkit ediyorum. Niye eğitim dilini İngilizce yapıyorlar. Niye Türkçe yapmıyorlar?
0: Evet.
1: Fuzuli zaten
0: bir Türk şairiydi.
1: Türk şairidir.
0: Büyük bir divan şairidir.
1: Kerkük'te yaşamış. Şu anda Irak topraklarında defnedilmiştir. Yani demek istedim 2004'ten Fuzuli Üniversitesi'nin izni alınmış. Arsası var ama bugüne kadar üniversite açılmadı.
0: Evet inşallah.
1: Maddi destek verilmedi onlara.
0: Ülkemiz buna gayret eder. Hem kamu sektörümüz hem özel sektörümüz burada. Bu üniversitenin yapılmasında bol miktarda kitabın gitmesi gerekiyor hocam
1: evet.
0: bölgeye. Biliyoruz yani Türkiye Türkçesinden Irak Türkmen lehçesine aktardığımız kitapların burada yayılması lazım. Türkiye Türkçesinde kitapların gitmesi lazım. Yani Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu Destanı'nda, Mustafa Kemal Paşa'nın
1: evet,
0: Nutkun'unda, Hüseyin Nihal Assız'ın Bozkurtları'nın da, Ataol Behramoğlu'nun şiirlerinin de, Nazım Hikmet'in de, Necip Fazıl'ın da. Yani bu anlamıyla Türk edebiyatının ve Türk düşüncesinin, Türk kültürünün bütün unsurlarının bireysel gidiyordur, alınabiliyordur.
1: Bizim Irak'ta şu anda
0: evet.
1: 7 üniversitemizde
0: evet.
1: Türkoloji bölümü var.
0: Evet.
1: Bu ne demektir? O 7 üniversitede bitirme tezleri yapılacaktır.
0: Evet.
1: Türk Edebiyatı dersi verilecektir. Peki senin kaynağın olmazsa oradan ne vereceksin onlara?
0: Evet.
1: Yani mutlaka işbirliği yapılmalıdır. O Türkoloji bölümlerde biz vakıf olarak geçen seneler 7 bölümü Türkiye'ye çağırdık. Ankara'da Gazi Üniversitesi ile bir ortak müfredat üzerinde çalıştırdık
0: onları. Çok önemli hocam. Evet, tabii.
1: Ortak müfredat gittikleri zaman her bölüm ne yapacağı ortaya koyduk. Mesela Gazi'nin müfredatını baz aldık.
0: Tabii, tabii.
1: Çünkü bu üniversitelerde kimse bilmiyor. Tömer mi okutuyorsun yoksa sen Türk Dili Edebiyatı okutuyorsun? Yani ortak bir yol bulmaya çalıştık. Bir formül bulmaya çalıştık.
0: Hem kitapların, müfredatın, söylemin, dilin tabii ki öğretme usullerinin bütünleşmesinde çok önemli.
1: Yani şu anda Gazi Üniversitesi de o konuda başarılı bir şekilde Kerç Üniversitesi ile Kerç'teki faaliyetlere ortaklık yapıyor. Yakın günlerde de üniversiteden rektörlükten birkaç arkadaş gidecektir.
0: Evet, rektör yardımcısı Profesör Doktor Necdet Ayta ile Profesör Doktor Seyfullah Yıldırım hocalarımız orada bulunacaklar. Hem ikili işbirliği protokolleri yapılacak hem de işbirliği imkanlarını
1: geliştirebiliriz. Biz geçen dönem mesela Musa Yıldız hocamızı Kerç'e götürdük. Tabii. Orada üniversitede faaliyetler yapıldı.
0: 2 sene önce yazın oradalardı, hatırlıyorum.
1: Yani bu gibi şeyleri mutlaka devam etmez. Sadece Gazi değil, başka üniversiteler de kendi alanlarında, iktisadi, ekonomi dalında olsun. Yani farklı farklı dallarda da olabilir. Sadece Türkoloji bölümleri değil. Bana kalsa her alanda Türkiye üniversiteleriyle ortak faaliyetler yürütülmeli. Protokoller imzalanmalı, öğretim görevleri gelip gitmeleri, kurs almalarıdır. Yani doktora, yüksek lisans öğrencilerin gelip yetmeleri, bunlar çok önemlidir.
0: Irak'ta son birkaç dakikamız değerli hocam. Türk gençlerine yönelik, Irak Türkmen toplumuna yönelik olan faaliyet gösteren kurumlar üzerinde biraz durabiliriz. Irak Türkmen Cephesi tabii bir siyasi çatı kuruluş. Siyasi partilerimizin de bir araya gelmiş olduğu en örgütlü siyasi yapılardan birisi ama kültür kurumları da var. Başta Türkmen Kardeşlik Ocağı olmak üzere.
1: Evet.
0: Biraz bu kurumların üzerine durursak hocam çok önem arz ediyor.
1: Tabii ki 1961'de Irak Devleti sadece Bağdat'ta Türkmen Kardeşlik Ocağı'nın kurulmasına izin verdi. Ve bizim tek varlığımız Irak'ta, Bağdat'ta Türkmen Kardeşlik Ocağı'dır. Hatta Kerkük'te şubesinin açılmasına bile izin vermediler.
0: Evet.
1: Ancak Erbil'de verildi. Erbil'de Türkmen Kardeşlik Ocağı'nın şubesi açıldı. O da 70'lerde açıldı.
0: Evet.
1: Ondan sonra işte 1970'te 24 Ocak 1970'te 89 nolu kararla Devrim Komuta Konseyi'nin Türkmenlere kültürel haklar tanındı. O dönemde işte Türkmen Kültür Müdürlüğü açıldı. Yurt gazetesi çıktı. Kardeşlik dergisi, Kardeşlik Ocağı'nın yayın organı olarak çıktı. Ve bir de Birlik Sesi dergisi çıktı. Saddam döneminde 2003'e kadar, 60'lardan 70'lerden itibaren bir dergi, bir gazete, bir kuruluşumuz var idi.
0: Evet.
1: Bir de Kerkük televizyonunda yarım saat süre tanımışlar bize. Bağdat Radyosu da, o da 6 saat süremiz var idi. Ben hem orada radyoda programım vardı, hem Kerkük televizyonunda, Yurt gazetesinde de Kardeşlik'te yazılar yazardık. 2003'ten sonra durum değişti. Durum değişince mesela 100'ün üstünde gazete çıktı. 50'nin üzerinde dergi çıktı. Şu anda yaklaşık 35 tane sivil toplum kuruluşumuz vardı.
0: Tabii.
1: Bir kısmı cepheye bağlıydı, bir kısmı bağımsız.
0: Evet.
1: Sandikalarımız vardı.
0: Evet.
1: Ayrıca Türkmenler kültürel konusunda mesela Yazarlar Birliği'miz vardır.
0: Evet.
1: Hem Irak Yazarlar Birliği'nin bünyesinde Türkmen Yazarlar Birliği vardır. Hem de bağımsız Türkmen Yeli Yazarlar Birliği vardır. Bunlar
0: çok
1: bizim
0: önemli.
1: İçin çok önemli. Tabii. Eskiden edebiyatımız fazla tanınmamıştı Türkiye'de. Niye? Yazdıklarımız hepsi Arap alfabasındaydı. Eski Osmanlıcaydı. Ama 2003'ten sonra okullarımız açıldıktan sonra edebiyatçılarımız, yazarlarımız şiirlerini Türkçe Türkçesine aktardılar. Bir kısmı da yetişen yeni nesil artık Türkçe yazmaya başladı. Ve bu konuda biz müsterihel gençlerimiz artık bu bayrağı bizden devraldıkları zaman Türkçe Türkçesinde, Türk dünyasına yönelik edebiyat türlerini hepsini, başta şiir, hikaye, roman, seyahatname, edebi türleri ne varsa o dallarda artık yazmaya başladılar. Çünkü bu konuda YTV de bize destek oldu. Kurslar açtık, beraber yazarlık kursu aldık. İnşallah bundan sonra Türkiye'nin desteği daha fazla artar.
0: İnşallah
1: daha
0: artacaktır.
1: Fazla programlar yapılır.
0: Biz Irak Türklerinin bu coğrafyada bir kurucu halk olarak, asli halk olarak ebedi kalmasını, ebedi yaşamasını, barış ve özgürlüğü

0: Çok sağ olun, var
1: Biz
0: olun.
1: teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, montajda Necmiye Şahin, yapımcımız Yaşar Sarıhasanoğlu, ben Doktor Sinan Demirtürk, hepinize Geniş Zaman programından hayırlı geceler diliyoruz.
2: Geniş Zaman.

0: Şefkate açılan kapının adresi 130 yıldır değişmedi. Bu bayram siz de Darül Acize'ye yapacağınız kurban bağışlarınızla değişmeyen iyilik geleneğimize ortak olun. Darül Acize, 130 yıldır hepimizin evi, hepimizin sofrası. Bağışlarınız için 444-6080 ya da darulacize.gov.tr.
1: Bayram yolculukları içinde sevinç taşıyan küçük hikayelerdir.
2: O hikayeyi güzelleştiren şey ise sabır, anlayış ve sevdiklere sağ salim ulaşmak.
1: Yollar uzun ama her anı değerli.

Bir roman, bir hikaye. Sevgili dinleyiciler, sizlere Ömer Seyfettin'in Bahar ve Kelebekler kitabından Tenezzüh öyküsünü okumaya başlıyoruz. Seslendiren Elif Karahan Toker.

Tenezzüh. Julie hala çayını bitirdikten sonra penceresinin yanındaki koltuğa yaslanarak dışarıda yağan karların hafif ve sonsuz raksına daldı. Bu yeni başlayan kış gününde onu büsbütün rahatsız eden, sanki daha ziyade ümitsizliğe sevk eden bir can sıkıntısı vardı. Böyle fırtınalı, karlı günlerde yaşıtı olanlar odalarından çıkamazlardı. Fakat hiç olmazsa onların eğlenceleri vardı. Halbuki şimdi o çay içerek bineklemekten artık o kadar bıkmıştı ki. Ah, yaz olaydı. Hayat saçan güneşin altında kalın bastonuna dayanarak gezmeye çıkar, mesut aileler arasında yine evine dönerdi. Bazen bir iki eski arkadaşıyla gezintiye çıkar, ne hoş zamanlar geçirirdi. Pencerenin altında avluda bir gürültü oldu. Julie hala sıkıntısından silkinerek başını pencerenin camına yaklaştırdı. Torunları mektebe gidiyorlardı. Al yanaklı, kuvvetli yavrucaklar birbirlerine kar topları atarak, itişerek, karlarda yuvarlanarak, karların beyaz yığınlarında kayboluyorlardı. Julie hala hatırlıyordu ki kendisi de böyle çocukken karları ne kadar çok severdi. Şimdi kendisini odasında oturmaya mecbur eden şu karları o vakit ne kadar çok severdi. Bu karlar, bu her şeye karşı neşeyle, sevinçle raks eden karlar, saflık ve içtenlikleriyle ne kadar yüceydiler. Nihayet içinden gelen bir dürtüyle kalktı. Şimdi onun köhnemiş kalbinde bir arzu uyanmıştı. Şu karların içinde bir genç kız gibi gezmek, eğlenmek. En kalın elbiselerini giydi, başını sardı, odasından çıktı. Ev halkını hayretlerde bırakarak ve onların sorularına "Ne zannettiniz? Çıkıyorum işte" der gibi güle

Gerek kapıdan çıktı. Yanaklarını soğuk, karlı bir rüzgar tırmalayarak karşıladı. O hiç aldırmayarak yürüdü. Biraz sonra döndü, evine baktı. Karanlık, siyah, uyuyan şu evden çıktığına o kadar memnun, o kadar sevinçli uzaklaştı. Oh, ne kadar güzel. Beyaz, her taraf beyazdı. Ara sıra hayali bir maça kağıdının siyah noktaları gibi beyazlıklar içinde 8'er 10'ar kargo kümeleri geçiyordu. Şimdi bütün hayat macerasını gözlerinin önüne getirerek yolunda devam ediyordu. Şuralarda kaç defa böyle karlar yağarken gezmeye gitmişti. Küçükken buralarda attığı perendeler, kar topları canlanan hayalinde titreyişlerle gülerek onun artık uyuyan kanlarını uyandırıyordu. Etrafına baktı. Kimseler yoktu. Yere eğildi. Bir top yaparak havaya attı. Bunda tuhaf bir zevk bularak yoruluncaya kadar attı. Artık terlemişti. Terlerini silerken yanından bir gölge geçti. Ve onu tanıyarak, "Vay, Julie hala," dedi. "Buralarda ne yapıyorsunuz?" Bu kasabanın belediye doktoruydu. Julie hala cevap verdi. "Biraz gezinti yavrum." Böyle bir günde. Pek tehlikeli muhterem hala, pek tehlikeli. Bilakis oğlum, bana pek tatlı geliyor. Genç doktor gülerek ve uzaklaşarak, çabuk odana kaç hala diyordu. Bu hava tehlikeli. Bu havanın, bu oynak, beyaz havanın nesi vardı? Julie hala, yaşıyla bu mevsimin arasında artık sıcak bir hayal bağı kurmuştu. Kendisini hayatının baharında gezdirerek dolaştı. İşte şurada sokağın içinde canlı bir hatırası vardı. Eski aşığı. Kimse görmeden, kimse bilmeden ne hoş seviştiği şu bahçeli evin içinde ne kadar mesut dakikalar geçirmişti. O anda eski aşığını görmek istedi. Kapıyı vurdu. Aşığının torunu açtı. O sordu. "Babanız evdedir değil mi?" "Evet, lakin pek hasta." "Hasta mı?" "Evet, görebilirsiniz." Her yerinde eski ruhunun bir hatırasının gölgesini gördüğü avludan, merdivenlerden geçti. Artık kumaşları, halıları solmuş olan odada garip bir hastalık kokusu uçuyordu. Aşığının kızları, torunları yatağının başında ağlaşıyorlardı. O ilerledi, eğildi. "Monsieur Louis, beni tanıyamadınız mı?" Hasta tanıyamamıştı. Can çekişmeye yakın dakikaların sessiz sarhoşluğu onu sayıklatıyordu. Julie hala oradan çıktıktan sonra yine karların içinden fakat deminki gibi coşup hayaller kurmadan geçiyordu. Kaburgalarına doğru hafif, yavaş yavaş artan

yakın bir ağrı ona eşlik ediyordu. Nihayet eve gelebildi. Titreyerek soyundu, doğru yatağa yattı. Hala Julie fena halde hasta. Bütün ailesi odasına toplanmışlardı. Gece nöbetler birbirini takip etti. Gece yarısı gelen son nöbet onu pek sarstı. O saatte doktora haber göndermişlerdi. Şimdi hepsi sessiz ve yaslı. Hala Julie dalgın ve habersiz. Bu felaket sessizliği içinde doktoru bekliyordu.

Sevgili dinleyiciler, sizlere Ömer Seyfettin'in Bahar ve Kelebekler kitabından Tenezzüh öyküsünü okumayı bitirdik. Elif Karan Toker seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, sizlere Ömer Seyfettin'in Bahar ve Kelebekler kitabından Kır Sineği öyküsünü okumaya başlıyoruz. Seslendiren Elif Karahan Toker.

Kır sineği. Bir gün yağmurlu, kasvetli bir kış günüydü. Can sıkıntısından kaynaklanan dağınık düşünceler içinde kitaplarımı karıştırıyor, elime aldığım kitapların sonlarına yahut sevdiğim sayfalarına yorgun gözlerimle bakıp tekrar bırakıyordum. Kitaplarımın en altında eski bir cep defteri buldum. 4 sene evvel yazılmış bu defteri bulduktan sonra hissediyorum ki şu sıkılan ruhumu meşgul etmek için başka şey aramaya ihtiyacım yok. Kitapların hepsini aceleyle yerlerine koydum ve bu küçük defterciyi alarak sobanın yanında beni rehavet kucağı gibi kendine davet eden koltuğa yıkıldım. Artık sayfaları birer birer açıyordum. Nihayet bir sayfa açtım. Sayfanın arasında mavi, şeffaf kanatlı, incecik, öyle ki bir kumral saç teli kadar ince, zayıf, mini mini bir kır sineği, kendisine sarılan pembe bir kır çiçeğiyle beraber kurumuş duruyordu. Bu zavallı, uçacak kadar hafif böcekçiyi 4 sene evvel, kim bilir nerede, üzerine konduğu çiçekle beraber defterimin arasına koymuşum. O sayfalardaki şiirlere baktım. Sağdaki manzume yeşil boyayla resmolunmuş çiçekten bir kitabe içinde küçük bir ağaçlık resminin altına yazılmıştı. Diğerine baktım. O da aynı coşkuyla resimlenmişti. Billur Nehir. O gölge için yazılmış şiirin, o Billur Nehrin sırlarının namesiyle yazılmış güftenin ebedi kavuşmaları arasında unutulan bu mini mini sinek, bahar hayatıyla ruhumda tatlı, muhterem bir matem peyda etti. Bu bahar şiirinin, bu aşırı hafif kuşun, bu şiirin hatırasının verdiği ilhamın mezarını bozmamak için samimi bir özenle tekrar o sayfayı kapadım. Şimdi ne vakit bir defter, bir albüm görsem bu defterciyi ve onun içinde bir ebedi bir incelikle uyuyan bu sineği hatırlarım.

Sevgili dinleyiciler, sizlere Ömer Seyfettin'in Bahar ve Kelebekler kitabından Kır Sineği öyküsünü okumayı bitirdik. Elif Karahan Toker seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, sizlere Ömer Seyfettin'in Bahar ve Kelebekler kitabından Buse-i Mader öyküsünü okumaya başlıyoruz. Seslendiren Elif Karahan Toker.

Buse-i Madar. Bir akşam kız kardeşimin evindeyim. Dışarıda kar fırtınasının kopardığı çığlıklarla titreyen buğulanmış camlar sanki ılık odanın hararetiyle terliyorlardı. Bir aralık kardeşim galiba bir iş için sofaya çıktı. Şimdi içeride küçük yeğenimle mini mini Nermin'le yalnız kalmıştık. O benden habersiz sobanın arka tarafında süslü oyuncaklarıyla meşguldü. Ne kadar bir zaman geçti bilemiyorum. Birden ağlamayı andırır, titrek, küçük, narin bir çığlıkçıkla haykırdı. Ben deminden beri derin bir rahavetle yayıldığım sedirden birdenbire toplanarak "Ne var Nermin'ciğim?" dedim. "Ne oldu?" O yaşlanmış gözleriyle, güzel, masum ve sevilesi mavi gözleriyle bana baktı. O kadar küçüktü ki daha konuşamıyordu. Sendeleyerek kalktı. Yanıma yaklaşarak ince izini ağzıma götürdü. Ben bir şey anlayamayarak kıvırcık saçlarını okşuyor, ona soruyordum. "Söyle cicim, ne oldu?" O manevi bir kuş dili olan manasız kelimelerini tekrar ederek pembe ve minik elini sürekli dudaklarıma yaklaştırıyordu. Ben yine bir şey anlamayarak onu okşayışlar içinde bırakıyordum. Biraz sonra kapı açıldı. Kardeşim geldi. Nermin güzel ve masum gözlerinde gücenmiş bir ifadeyle bana bakarak kucağımdan kaydı.

0: Sevgili dinleyiciler, Ömer Seyfettin'in Buse-i Mader hikayesini okumaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Seslendiren Elif Karahan Toker.
1: Bir roman, bir hikaye.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler. 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz Selvi Karakoç. Önce özetler. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arabulucular vasıtasıyla savaşı sonlandıracak formül arayışında. İstinaf Mahkemesi'nin butan kararıyla tedbiren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis grup başkanı seçildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan ahlaki sorunlar karşısında suskun kalınamayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım dedi. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DEAŞ'a yönelik sınır ötesinde düzenlediği operasyonda 10 teröristi yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arabulucular vasıtasıyla savaşı sonlandıracak formül arayışında. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın programını değiştirerek anma günü etkinliği seyahatini iptal etmesi ve oğlunun düğününe katılamayacağını açıklaması soru işaretlerine yol açtı.

0: Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni bir saldırı hazırlığında mı sorusuna yanıt aranırken İran'daysa diplomasi trafiği yoğunlaştı. Katarlı bir heyet başkent Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile görüştü. Müzakerelerde arabulucu ülke olan Pakistan'ın Genelkurmay Başkanı Asım Münir de acil koduyla başkent Tahran'a gitti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile görüşen Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir, İran Meclis Başkanı ve başmüzakereci Muhammed Bakır Kalibaf'la da bir araya geldi. İran müzakere sürecinin ilerlememesini Amerika Birleşik Devletleri'nin sürekli pozisyon değiştirmesine bağladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Amerika Birleşik Devletleri'nin sürekli pozisyon değiştirdiğini, müzakerelerin sonuçlanmasının kısa vadede mümkün görünmediğini söyledi. Bekai, Hürmüz Boğazı'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne değil, sadece kıyıdaş ülkeleri ilgilendirdiğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'da Hürmüz Boğazı'nda ablukanın sürdüğünü duyurdu. Açıklamada yüzün üzerinde geminin geçişine izin verilmediği, kurallara uymayan 4 geminin de etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Arabulucu ülke olan Pakistan'dansa son 24 saatte cesaretlendirici şekilde ilerleme kaydedildiği açıklaması geldi. Müzakerelere ilişkin bir açıklamada Hindistan'da bulunan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan geldi. Müzakerelerde ilerleme olduğunu öne süren Rubio, önümüzdeki günlerde konuyla ilgili bir şeyler söyleyebileceğini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında yürütülen müzakereler konusundaki diplomasi trafiği sürüyor. Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani ve Pakistanlı arabulucularla telefon görüşmeleri yaptı. Görüşmelerde Washington'la Tahran arasında yürütülen müzakerelerdeki durum değerlendirildi. Diplomasi trafiğinin dikkat çeken ayrıntısı zamanlaması oldu. Katarlı yetkililer Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir araya geldi. Bu temasların hemen ardından aynı gün Hakan Fidan'ın Katar ve Pakistanlı yetkililerle görüşmesi bölgesel diplomasi trafiğini hızlandırdı. Yüksek Seçim Kurulu Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak butlan hükmüne yönelik itirazını karara bağladı. Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin tam kanunsuzluk tespiti yapılması yönündeki talebini reddetti. Oy birliğiyle alınan red kararını Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Serdar Mutta açıkladı.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu imzasıyla başkanlığımıza verilen dilekçede özetle Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin 21.5.2026 tarihli ve 2026'ya 32 esas, 2026'ya 658 karar sayılı kararıyla verilen ihtiyati tedbir kararının icrasının madden ve hukuken imkansız olduğundan bahisle yeni delegeler tarafından yapılan kongrelerde il, ilçe seçim kurullarınca düzenlenen mazbataların geçerli olduğunun ve kongre kurultaylarda seçilenlerin görevlerine devam ettiğinin Yüksek Seçim Kurulu'nun anayasanın 79. maddesinden kaynaklanan tam kanunsuzluk yetkisine dayanarak tespitine karar verilmesi yönündeki taleplerinin reddine. 22.5.2026 tarihinde yapılan Yüksek Seçim Kurulu toplantısında oy birliğiyle karar verilmiştir.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 7 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı, zanlılardan 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararıyla tedbiren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'nin Meclis Grup Başkanı seçildi. CHP basın biriminden yapılan açıklamaya göre parti genel merkezinde kapalı meclis grup toplantısı yapıldı. Özgür Özel toplantıya katılan 96 milletvekilinden 95'inin oyuyla Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grup Başkanı olarak seçildi, bir oy ise geçersiz sayıldı. Toplantıya hastalık, cenaze ya da yurt dışında olma gibi mazeretleri nedeniyle katılamayan 42 milletvekilinden 15'inin Özel'e desteklerini bildirdiği belirtildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mecliste 138 milletvekili bulunuyor. Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararının ardından ilk kez kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan ahlaki sorunlar karşısında suskun kalınamayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım dedi. Kılıçdaroğlu Özgür Özel'in meclis grup başkanı olarak seçilmesini de Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun sözleriyle değerlendirdi. Kılıçdaroğlu Özel'in kendisini arayacağını söylediğini ancak aramadığını belirtti.
2: Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun. Ama Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmişti. Şu ana kadar görüşme gerçekleşmedi. Umarım önümüzdeki günlerde veya bugün bir görüşme gerçekleşir. Kendisi arayacaktı. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak. Ahlaki değerleri. Bizim partiye çok eleştiri gelmiştir. Ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir, şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım. Bu partiyi ahlaki sorunlarla karşı karşıya bırakmak, buna benzer bazı olaylar karşısında suskunluğumuzu sürdürmek artık doğru değil. Artık doğru değil.
0: Özgür Özel bir kez daha kurultayın en kısa zamanda yapılması gerektiğini söyledi. Özel bir kez telefonda konuştu Kemal Kılıçdaroğlu'yla, ancak kurultay kararı alırsa yüz yüze görüşeceğini belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grup Başkanlığı görevine yeniden seçilen Özgür Özel, haftalık grup toplantılarımızı elbette ben yapacağım dedi.
3: Zaman geçirmeksizin kurultay kararının alınması gerekiyor. Ben dünkü telefon görüşmemizde kendisi en uygun zamanda kurultay yapalım demişti. Ben de en uygun zamanın en kısa zaman olduğu görüşümü ifade etmiştim kendisiyle. Bundan önce defalarca Sayın Kılıçdaroğlu'yla yüz yüze görüştüm. Büyük bir memnuniyetle o zaman yine görüşürüm. Ama 40 gün sonraki kurultay kararını, gazete ilanını okumam lazım. Ondan sonra 110 arkadaşımızın açık desteğiyle yeniden grup başkanı seçildim. Kurultayımız yapılana kadar grup başkanı olarak, kurultayımız yapıldıktan sonra da yeniden genel başkan ve grup başkanı olarak haftalık grup toplantılarımızı elbette ben yapacağım.
0: Gürsel Tekin, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanlığı'na seçilen Özgür Özel'e başarılar diledi. Tekin, Kılıçdaroğlu ve Özel bundan sonra birlikte çalışacaklar dedi. Kurultay tarihi içinde tahminde bulunan Gürsel Tekin, bana göre 7-8 aydan önce olmaz diye konuştu.
4: Kendisine başarılar diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonraki süreçte Sayın Kılıçdaroğlu'yla Sayın Özgür Özel beraber çalışacaklar ve Türkiye'nin beklediği tablo da buydu. Bu kararı partimizin genel başkanı ve yönetimi alacak. Bana arkadaşımız tahminen ne olur, yani kişisel olarak benim deneyimimi, tecrübemi paylaştım. Bana göre dedim 7-8 aydan önce olmaz. Bu 7-8 ay sonra büyük olasılıkla yeni bir yapılaşma, yeni bir kongre, kurultay olabilir.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararının ardından yaşananlar siyasetin de gündeminde. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli gelişmeleri takip ettiklerini söyledi. Sağduyu çağrısı içeren açıklamasına atıfta bulunan Bahçeli, açıklamamı yaptım dedi. Partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu'nun sertifika töreninde konuşan Bahçeli, devletle kavgaya tutuşanların yaptıkları siyaset değil ifadesini kullandı.
5: Bizim için siyaset kısa vadeli ve ucuz kişisel çıkarların dirsek dirseğe yarıştığı bir koşu bankuru değildir. Devletin temel yapısını hedef alanların, devlet ile kavgaya tutuşanların yaptıkları siyaset değil, olsa olsa faydacı bir etkinlik, anlamsız bir meşguliyettir.
0: Bölgesel anlamda tarihi kırılmaların yaşandığını belirten Devlet Bahçeli, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşı işaret etti.
5: Bölgesel istikrarsızlık, jeopolitik çatallaşma, küresel kırılganlık göstermiştir ki Türkiye her daim güçlü olmalıdır. Bölgemizde kaos, çatışma ya da savaş istemiyoruz.

0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinin tarihi bir sorumluluk olduğunu da belirtti. Bahçeli, partisinin siyaset ve liderlik okulu sertifika törenindeki konuşmasında, "Terörsüz Türkiye, Türk milletinin kardeşlik projesidir."
1: Terörsüz
0: dedi.
1: "Terörsüz Türkiye, gelecek nesillerimizin huzuru ve refahı adına alınmış tarihi bir sorumluluktur. 21. yüzyılın Türk ve Türkiye yüzyılı olabilmesinin en temel şartı elbette ki kendi içimizden bir ve bütün olmayı başarmaktır. Bunun için ortaya koyduğumuz öncelikli hedef de terörsüz Türkiye'dir. Terörsüz Türkiye, Türk milletinin kardeşlik projesidir. Terörsüz Türkiye, bölgesel çatışmalar ve zamanın ruhunu okuyan bir devlet politikasıdır. Bu politika hem siyasi hem ahlaki hem de gelecek nesillerimize karşı tarihi bir sorumluluktur. Bu düşünceyle kararlar almalı, kendimizi değil milletimizin huzurunu, refahını rehber edinmeyi."
0: Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DEAŞ'a sınır ötesinde operasyon düzenledi. Suriye İstihbarat Servisi ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi 10 terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Teröristlerin Türkiye'de gerçekleştirilen birçok terör eylemi içinde yer aldığı belirlendi. Yakalanan 10 DEAŞ'lı teröristten birinin 2015 yılında 109 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Garı saldırısının failleriyle bağlantılı olduğu da ortaya çıktı. Kırmızı bültenle aranmakta olan teröristlerden 9'unun tutuklandığı, bir teröristin gözaltı sürecinin ise uzatıldığı belirtildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Aile Haftası kutlamalarını Sivas'ta başlattı. Aile kurumuna yönelik tehditlere karşı mücadeleye devam mesajını veren Göktaş, aile ve nüfus 10 yılı vizyonu

0: yarının üretken, sorumluluk sahibi, köklerine bağlı nesillerini yetiştirmek demektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği aile ve nüfus 10 yılı ile bu güçlü zemini daha ileri taşıyoruz. Aileyi merkeze alan devlet irademizi yeni bir safhaya yükseltiyoruz. Bu adımla nüfus yapımızı koruyan, kuşaklar arası devamlılığımızı güçlendiren ve Türkiye'nin gelecek yüzyılına yön veren büyük bir milli vizyonu kararlılıkta hayata geçireceğiz.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından TRT World'un New York Festivals ve Televerse'de toplam 17 ödüle layık görülmesiyle ilgili tebrik mesajı paylaştı. Duran, ülkemizin sesini, tezlerini, vicdani duruşunu dünyaya güçlü şekilde taşıyan TRT ailesini gönülden tebrik ediyorum dedi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıyor. Gazze'deki çeşitli yerlere düzenlenen saldırılarda 5 Filistinli daha katledildi. Gazze şeridinin orta kesimindeki Nuseirat mülteci kampı bir kez daha İsrail'in hedefi oldu. Kamp bombalandı, bazı evler yıkıldı. Soykırımcı İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da da zulme devam ediyor. Ramallah kentinde iki çocuğu gözaltına alan İsrail güçleri Cenin'de de bir düğünü basarak damadı götürdü. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını da sürdürüyor. Son saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti. Hava saldırılarında Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bir ev hedef alındı. Katliamcı İsrail güçleri Nebatiye kentine de hava saldırıları düzenledi. Rusya-Ukrayna cephesinde karşılıklı saldırılar devam ediyor. Rusya, Ukrayna'da petrol, gaz ve kimya tesislerine hedef aldı. Rusya'nın ilhak ettiği Luhansk bölgesindeki bir koleje, Ukrayna ordusu tarafından düzenlenen saldırıda ise ölü sayısı 11'e yükseldi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arabulucular vasıtasıyla savaşı sonlandıracak formül arayışında. İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararıyla tedbiren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, yeniden CHP'nin Meclis Grup Başkanı seçildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan ahlaki sorunlar karşısında suskun kalınamayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım dedi. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DAEŞ'e yönelik sınır ötesinde düzenlediği operasyonda 10 teröristi yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıyor. Spor. Amilli futbol takımı 2026 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürdü. Ay Yıldızlılar'da önceki idmanda yer almayan Yusuf Akçiçek ve Mert Günok takıma dahil oldu. Kerem Aktürkoğlu ise yarı sahada yapılan çift kale maçta sakatlık yaşadı ve çalışmayı tamamlayamadı. Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkanlığa seçildi. Galatasaray listesinde gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurula tek aday olarak giren Özbek, 2079 üyenin oy kullandığı seçimde 1780 oyla 4. kez Galatasaray başkanı oldu. Trendyol Süper Lig'e çıkacak son takım yarın belli olacak. Playoff final maçında Esenler Erokspor'la Arca Çorum Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek. Saat 19'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Okçulukta yılın en önemli turnuvası olan Avrupa Şampiyonası'nda finaller başladı. Antalya'da düzenlenen finallerin ilk gününde Makaralı Yay kategorisinde sporcularımız 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı. Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli karatecilerimiz ilk gün 2 altın ve 2 gümüş madalya kazandı. Euroleague'de şampiyon yarın Atina'da belli olacak. Olympiakos ve Real Madrid kupayı almak için karşı karşıya gelecek. Final maçı saat 21'de başlayacak.
2: Hava durumu.
1: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Bursa, Bilecik, Muş, Bitlis, Van, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında.

0: Da, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredecek. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları da şöyle: Ankara, Muğla, Tokat, Elazığ ve Gaziantep 11, İstanbul, İzmir, Bursa, Aydın, Denizli, Samsun ve Giresun 16, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli ve Adana 17, Antalya 18, Osmaniye, Sinop, Mardin ve Kilis 14, Hatay, Trabzon, Rize, Şanlıurfa ve Adıyaman 15, Kahramanmaraş, Eskişehir ve Bolu 13, Konya ve Kastamonu 12, Niğde, Nevşehir, Van ve Tunceli 9, Kars 6, Erzurum 5, Malatya, Erzincan ve Diyarbakır 10 derece.
1: Yol durumu.
0: Of, Çaykara Bayburt yolu Soğanlı geçidinin ilk 9 kilometresi ile 49 ila 69. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı. Muğla Denizli yolunun 2 ile 11 ve 17 ile 22. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Afyon-Karahisar-Uşak yolunun Afyon-Karahisar otogar kavşağında yapım çalışmaları nedeniyle sürücü trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere yerel bildiri numarası 523/26 Ege Denizi. Arama kurtarma tatbikatı 31 Mayıs 2026 tarihinde saat 8'den saat 22'ye kadar aşağıdaki sahalarda yapılacaktır. Saha 1. 38 derece 35 dakika 30 saniye kuzey, 26 derece 36 dakika 0 saniye doğu, 38 derece 35 dakika 30 saniye kuzey, 26 derece 41 dakika 0 saniye doğu, 38 derece 34 dakika 0 saniye kuzey, 26 derece 42 dakika 30 saniye doğu, 38 derece 34 dakika 0 saniye kuzey, 26 derece 36 dakika 0 saniye doğu. Saha 2. 38 derece 29 dakika 0 saniye kuzey, 26 derece 47 dakika 0 saniye doğu. 38 derece 29 dakika 30 saniye kuzey, 26 derece 48 dakika 0 saniye doğu. 38 derece 34 dakika 30 saniye kuzey, 26 derece 43 dakika 0 saniye doğu. 38 derece 34 dakika 0 saniye kuzey, 26 derece 42 dakika 0 saniye doğu. Denizcilere duyurulur.
2: Ağustos 2026 sınıflandırma dönemi duyurusu. 1. Ağustos 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek as subay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır. 2. Ağustos 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerin 31 Mayıs 2026 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenlerle dövizle bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır. 3. Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç, 31 Aralık 2024 dahil öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden 31 Mayıs 2026 dahil tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir. 4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 30 Temmuz 2026 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dahil olmak üzere yedek subay, as subay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı asker alma kanununda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir. 5. Yedek subay, as subay adaylarıyla erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır. Yükümlü, yedek subay, as subay adaylarıyla er, birinci grup, sevk tarihi 6 Ağustos 2026. Yükümlü, er, ikinci grup, sevk tarihi 3 Eylül 2026. Yükümlü, er, üçüncü grup, sevk tarihi 1 Ekim 2026. 6. Yükümlüler sevk belgesini birinci grupta sevke tabi olanlar sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren, ikinci ve üçüncü grupta sevke tabi olanlarsa sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren E-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir. 7. Yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresiyle eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleriyle PTT şubelerinden veya PTT kartıyla PTT matiklerden alabileceklerdir. 8. Yükümlüler askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir. 9. Yükümlüler askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere sivil hayatta kullandıkları kısıtlı hatta çevirebilecekleri cep telefonu hatlarını silah altına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir. 10. Sevk belgesini almayanlarla aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu ve eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. 11. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. 12. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/askeralma internet adresinden ve TRT Teletext'ten ulaşabileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü.

0: gecenin içinde.
1: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Saatimiz şu anda 23.28'i gösteriyor ve Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Gecenin içinden başladı. Yayınımız saat 1'e kadar sürecek. Bu gece programı Ömer Polat hazırladı. Sesimizi size Engin Erkan ulaştırıyor ve mikrofon başında ben Sevda Türkeri programımızın başında sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Hem Ankara'ya hem de programımıza hoş geldiniz diyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, bugün programımızın 1. bölümünde koleksiyonerlik ve koleksiyon yapma bilincini konuşacağız. Konuğumuz akademisyen, sanat tarihçisi ve yazar Profesör Doktor Kıymet Giray olacak. Bu gece programımızın ikinci bölümünü bir projeye ayırdık sevgili dinleyenler. Orman Genel Müdürlüğü ile Geleceğe Nefes kampanyası çerçevesinde yapılmış bir çalışma, bir kitap bu ve adı Şehrin En Köklüsü Ağaçlarımız. Tarım yazarı Mine Ataman telefonla katılacak programımıza ve bu projeye ilişkin bilgilendirecek bizi. Programımızın son bölümünde sinema yazarı Gökşen Aydemir'i ağırlayacağız. Kendisiyle 79. Cannes Film Festivali'ni konuşacağız. Programımız her zaman olduğu gibi geçmişten kalan bölümüyle sona erecek. Bu gece bu bölümde Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden Necip Fazıl Kısakürek var. Az sonra konuklarımızı ağırlamaya başlayacağız. Öncesinde kısa bir müzik arası.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, bugün dünyanın birçok yerinde koleksiyonlar yalnızca kişisel tutkunun ürünü değil, aynı zamanda kültürel belleğin taşıyıcıları olarak görülüyor. Bir ülkenin sanat tarihi kadar koleksiyon tarihi de o toplumun kültür seviyesini anlatıyor ve biz de bugün programımızın birinci bölümünde koleksiyonerlik ve koleksiyon yapma bilincini konuşacağız. Akademisyen, sanat tarihçisi ve yazar Profesör Doktor Sayın Kıymet Giray ile şu anda kendisini stüdyomuzda ağırlıyoruz. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş
0: İyi geceler.
1: İyi akşamlar.
0: Şimdi sürekli dinleyicilerimiz muhakkak rastladılar sizinle bir süredir. Özellikle müzeler, müzecilik, evet. Çağdaş sanat müzeleri ve müzelerin koleksiyonları üzerinden konuşuyoruz, bilgilendik. Bugün biraz daha kişisel bir alana doğru kayacağız.
1: Evet.
0: Ve koleksiyonerlik ve koleksiyon yapma bilincinden bahsedeceğiz. Elbette herhalde sadece bir satın alma davranışı olarak görmemek lazım koleksiyonerliği.
1: Tabii ki öyle olması imkansız.
0: Bir de arkasında psikolojik bir de biriktirme dürtüsü
1: tabii.
0: var. Ama bir yandan da kültürel hafızanın taşıyıcısı olmak gibi de bir misyonu var koleksiyonerliğin.
1: En önemli fonksiyonu da o olmalı. Çünkü kültürel hafızamızı korumazsak belleğimizi korumamış oluruz.
0: Evet.
1: Ve geleceğimiz de olmaz. Geçmişi olmayanın geleceği olmaz.
0: Peki o zaman şöyle başlayalım. Sizce koleksiyonerlik nedir? Bunu anlatın bize lütfen.
1: Koleksiyon yapmak, korumak, saklamak içgüdüsüyle olan bir şey her şeyden önce. En önemli özelliği de size ait olması. Sizinle beraber yaşaması ve hayatınızın bir parçası haline gelmesi. Bu çeşitli şey sadece sanat alanında değil. Çeşitli alanlarda koleksiyon yapmak mümkün. Zaten koleksiyoner kimliğine sahip olanları incelediğimizde sadece sanat eseri yapanlar var tabii ki, ama bunun yanı sıra daha başka alanlarda da birikim yaptıkları ve onları koleksiyona dönüştürdüklerini görebiliyoruz. Yani koleksiyon yapma bilinci insanın kendisinde dünyada var olduğu yıllardan başlayarak var. Çünkü biz sanat tarihçiler geriye dönüp ta insanın dünyada ilk var olduğu yıllara gittiğimizde elde ettiğimiz veriler, toprak altından çıkan veriler hep bu koleksiyonların eserleri, biriktirmenin eserleri. Önce kimler biriktiriyor diye düşündüğümüzde sanatçının yaptığı eserleri o toplumda yaşayan ekonomik gücü, kültürel düzeyi yüksek olanlar biriktiriyor. Bunlar ilk başta tabii ki inançlarla bağlı da gelişiyor. Önce tek tanrılı dinler olmadan önce de koleksiyonlar var. Bildiğiniz gibi birçok antik eser var ve bunların içinde yaşayan sanat eserleri var. Bu koleksiyonlar devletin gücünü göstermek, dini gücü göstermek gibi idealleri olan kişilerin sanatla buluşması ve onları biriktirmesiyle elde edilen veriler. Onun için bir alanı kazmaya başladığımızda biz arkeologlar ve sanat tarihçiler yüzyılları araladığımızda bazı yapıların içinde, ki bunların birçoğu dini yapılar, bir kısmı da o otoriteyi temsil eden saraylar veya imparatorluğu temsil eden büyük malikaneler ve aristokratların yaşamlarına dokunan yerler. Bütün bunlarda elde ettiğimiz veriler koleksiyon yapma bilincinin 20. yüzyılın fantazisi olmadığını gösteriyor.
0: Çok daha eskilere dayanıyor.
1: İnsan var olduğu tarihten başlayarak koleksiyonuyla beraber yaşıyor, beraber görüyor ve tabii ki bu onun yaşadığı dönemi bize anlatması anlamını taşıyor. Yani şöyle düşünebiliriz, Anadolu uygarlıklarını düşünürsek eğer Tunç Çağı'nda yaşandığını, orada yapılan elektron, yani gümüşle altının birleşmesinden elde edilen bir metalle taçlar, takılar, bir taraftan seramikler, değil mi, Hitit Firik dönemlerinin Hitit büyük kapılarında yer alan heykeller, güç göstergesi heykeller, bunlar hep koleksiyonun parçaları. 20. yüzyıla geldiğimizde İnsanların tabii ki bu sanayi devrimini yaşamalarından, tarım devrimini yaşamalarından sonra hayatlarının değiştiğini görüyoruz. Artık büyük krallar ve büyük imparatorlukların dönemleri bitmiş durumda. Bunlar belki sembolik bazı krallıklar,
0: Evet.
1: sembolik bazı monarşik topluluklar bile yok artık dünyada. Çünkü bu dönem sanayicinin büyük paralar kazanması, teknokratların ortaya çıkması, bankerlerin bu piyasada çok büyük yer alması, en önemlisi bilim adamlarının devamlı bilimsel gelişmeler yaparak hem sanat tarihini yazmaları hem de bir taraftan sanatçıların bilimsel olarak yetişmesi denilen bir gerçekliğin içine döner. Bu gerçekliğin içine döndüğü dönemde savaşların yaşandığı dönemdir. Yani Birinci Dünya Savaşı, İkinci
0: İkinci
1: Dünya
0: Dünya
1: Savaşı gibi önemli savaşların içinde büyük modern sanat yaşamaya başlar.
0: Savaşı.
1: Onlar sanatçılar olur. Dönemi anlatan resimleri onlardan görürüz. 19. yüzyılın resimlerinin romantizmi, sonra empresyonizmi ortadan kalkar. Ekspresyonizme gelir. Peki bu anlattığımız akımlar sanatın bir gelişimini belirleyen, bize de dünyadaki teknolojik ve bilimsel gelişimin örneklerini veren bu sanat eserlerini kimler topladı?
0: Tabii bir de ona bakmak lazım
1: Evet.
0: çünkü artık günümüze geldiğimiz zaman bu koleksiyonların çok da ekonomik değer açısından bir
1: Çok
0: yatırım
1: çok
0: aracı olduğunu da
1: önemli.
0: görüyoruz, değil mi?
1: Tabii.
0: Yani süreç içinde bir değişiklik de, koleksiyona yüklenen anlam açısından bir değişiklik de söz konusu.
1: Neredeyse kambiyo gibi
0: Evet.
1: önemli bir yükseliş trendi gösteren ve önemlisi de hiçbir zaman
0: Değerini
1: düşüşü
0: kaybetmeyen,
1: olmayan,
0: evet.
1: devamlı yükselen bir süreç.

0: Geç yaşanmakta sanatın gelişmesine paralel olarak insanın gelişmesine paralel olarak.
1: O zaman
0: Bunu
1: sizin sorduğunuz soruya dönelim. Kimler
0: kimler aldı?
1: aldı?
0: Tabii bu sanayiden sonra tabii ki biraz önce de ipuçlarını verdik. Sanayideki gelişme kültürel gelişmesini de temelini sağlıyor insanların. Bu kültürel de gelişme sanatı takip etmekle ilerleyen, geçmişe ait sanatı öğrenip şimdiki sanatında bunun kalıcı olduğunu, biriktirilmesi gerektiğini ve maddi manevi büyük değer olduğunu fark edilmesiyle başladı. Tabii ki bu sanat eserlerinin ortaya çıkması ve belli bir koleksiyonda birikmesi eskisi kadar kolay değildi. Çünkü biraz önce vurguladığımız gibi öyle bir dini mimariyi süsleyecek veya bir kral sarayını süsleyecek mekanların bir sanatçıya ısmarlanması gibi bir süreç ortadan kalkmış oluyor ve yerine toplumun sanayicinin, bankerin veya tıp doktorlarının yani bilimin gelişme düzeninde yürüyen ve zenginleşen bir toplumun yeni bir sanat algısı ve sanat birikimi ortaya çıkıyor. Bunu yaparken de kolay değil çünkü sanatçının sadece sanat yapmak gibi bir eylemi var ve sanatını takdim edecek bir ona ısmarlama resim yaptıracak bir zeminden kurtulduğu zaman bir yeni bir zemine oturmak zorunda. Bu resimler nasıl pazarlanacak? Nasıl koleksiyonlarla buluşulacak? Ve bu koleksiyonların buluşması duvarlardan tabii ki taşacak, odalara gelecek, odalardan depolara doğru yürüyecek ve büyük bir birikim ortaya koyan koleksiyonlarla yaşanmaya başlanacak. Bunları sağlamak için de dealerlar çıkıyor. Sanat simsarları
1: Yani
0: çıkıyor.
1: yeni bir meslek
0: Evet,
1: ortaya
0: yeni bir
1: çıkıyor.
0: meslek çıkıyor. Çünkü sanat simsarları denilen kişilerin hem sanatçı kimliklerinin olması gerekiyor. Şöyle ki sanat tarihi okumaları gerekiyor. Sanatın tarihinden yola çıkarak resimleri değerlendirme yeteneğini pekiştiren ve çağın sanatını doğru olarak tespit edebilen sanatçıları doğru koleksiyonlarla buluşturan dealerlar ortaya çıkıyor.
1: Çünkü koleksiyonerlerin de yönlendirilmeye ihtiyacı var.
0: Evet.
1: Belki biraz sonra konuşuruz. Koleksiyon yapmaya başladıkları aşamada belki koleksiyonerlerin çok fazla bilgisi olmayabilir ama ilerleyen dönemde herhalde onların da bilgi dağarcığı bu anlamda gelişiyordur. Ama bir
0: Tabii ki.
1: yönlendirmeye ihtiyaçları var başlangıçta.
0: Kuşkusuz, kuşkusuz. Şimdi bir aktif çalışma hayatının içinde zaman ayırmak gibi sorunu var. Şu anda bizim de olduğu gibi. O aktif çalışma hayatının içinde ona yardımcı olacak galeriler ve dealerlar da galerilerden de önde giden kişilerin ortaya çıktığını görüyoruz. Mesela Türkiye'de yayınlanmış bir kitap var, Duve'nin Antikacıların Piri. Bu Celal Üster'in çevirdiği bir kitap. Bunu okuduğunuz zaman Amerika'daki Frick koleksiyonunun, Rockefeller koleksiyonunun onlar tarafından yapıldığını, hatta bu Londralı olan bu dealer'ın aynı zamanda Avrupa'da ve Amerika'da satışlar yaptığını, Amerika çok para kazanıyor ama sanatla ilgili hiçbir bağlantısı yok. Orada resimler ve sanat eserleri pazarlanmalıdır düşüncesinden yola çıkarak büyük müzelere doğru giden büyük koleksiyonları yaptığını görüyoruz. Yani yılın belli aylarını İngiltere'de, Paris'te planlayarak belirleyerek yaşayan, Amerika'ya gidip orada yaşayan ve bu programın içinde büyük koleksiyonlar yaratan, bugün biraz önce söylediğimiz bütün isimler Amerika'nın büyük müzelerinin isimleri. O koleksiyonların aynı zamanda müzeye dönüşümlerini de ortaya koyuyor. Bunun daha önceki örnekleri de var. 1860 yıllarındaki Corot'un çocuğu Durand Reel tarafından bütün empresyonistler İngiltere'ye ve Avrupa'ya pazarlanıyor. Bunun anlamı şu, yani sanatçının hangi döneminde olursa olsun artık sanayi devriminden sonra galeriler gibi, böyle dealerlar gibi ya sanat simsarları gibi aracılarla koleksiyonlara dönüyor.

0: dönüştüğünü görüyoruz. İkinci aşamada koleksiyonlara dönüşenlerin odalardan taşarak müzelere dönüşmesi
1: Evet.
0: gerekiyor. Bunlarda da tabii gene sanat tarihçilerinin önemli rolü oluyor. Bu şekilde yürüdüğümüzde bazı önemli koleksiyonların yapılmasında ortaya çıkan bu kişilerin aynı zamanda mal varlıkları da dudak
1: Evet.
0: uçuklatacak boyutlara geliyor. Sanayicinin yatırımlarını düzenleyecek bir sistemin içinde yürürken kendilerine de ait bir mal varlığı edinmek zorundalar. Çünkü şöyle ki, yani biz sanatçıyız ve elimizdeki eserlerin pazarlanması gerektiğinde benden o eserlerin bütününü alacak bir para çıkartacak bir simsardan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Ve
1: Ciddi bir
0: o
1: büyüklük, evet.
0: hemen ve bunlar çok vurgulanıyor kitaplarda, bu konularda yazılan kitaplarda. Burada söylememiz gereken bir şey var. Bu kadar kolay değil. Çünkü bireysel seçkiler, bireysel beğeniler de çok değişik. Bunu da belirlemek gerekir. Yani koleksiyon yaparken ne yapacaksınız?
1: Evet. Nasıl
0: Nasıl bir
1: alacaksın?
0: koleksiyon
1: Evet.
0: olacaksınız?
1: Bu kadar çok çeşidin içinden üretim
0: Neyi
1: süreci, evet,
0: seçmeniz
1: neyi
0: gerekiyor?
1: seçeceksiniz? Evet.
0: Öncelikle
1: Tema mı
0: tabii ki.
1: olacak, değil mi? Hangi
0: Evet.
1: konuya göre ne
0: Evet.
1: yapacaksınız?
0: Hiçbir şu da bir gerçek. Koleksiyon yaparken beğeniniz ön düzeyde olacak. Çünkü hoşunuza gitmeyen bir elbise giymediğiniz gibi, hoşunuza gitmeyen bir müziği dinlemediğiniz gibi, hoşunuza gitmeyen bir resmi de kendi koleksiyonunuzda, duvarlarınızda taşımanız çok
1: Evet,
0: zor.
1: evet.
0: Onun için bu beğeni bize şunu anlatıyor: o dönemde yaşayan, aynı dönemde yaşayan insanların aynı felsefi düşüncelere ulaştığını, insanın evrimine paralel olarak ve aynı estetik değerleri paylaştıklarını görüyoruz. Sanat tarihi bunu yazıyor zaten. Sanat akımları dediğimiz zaman durduk yerde çıkan, hadi sanat akımı yapalım denilen bir şey
1: Evet,
0: değil.
1: evet.
0: O dönemin felsefesini, düşüncesini yansıtan eserler çıkıyor. İşte bunların en doğrularını seçerken, bu sefer koleksiyoner olarak yaşayan kişinin, resimlere ulaşan kişinin bu konuda da hem sanat tarihi olarak, hem sanat olarak, hem de kültürel olarak kendisinin yükselmiş olması gerekiyor ki bunların arasından kendisine en
1: Evet.
0: uygun olanı alıp evinde ve
1: Seçip, evet.
0: koleksiyonunda yer alsın.
1: Evet, bu da bir süreç galiba, değil mi? Yani koleksiyon yapmaya başladığınız andan itibaren
0: Çok
1: siz
0: hızlanan
1: de
0: bir
1: bir, evet,
0: süreç
1: gelişmeye başlıyorsunuz. Evet.
0: çünkü para yatırdığınız her şeyin yeni bir meta olarak kalması sizin yatırımınızın anlamını belirliyor. Onun
1: Evet.
0: için öğrenme süreci de çok hızlanıyor ve o bizim en tehlikeli koleksiyoner dediğimiz kesim var. Bunlar birbirlerini takip ederek ve teker teker resim toplayarak veya sanat eseri, heykel veya seramik, herhangi bir sanat eserini toplayarak ilerleyenler, yani kendi beğenilerini ve bilgilerini, sanat tarihi bilgilerini, sanatla ilgili bilgilerini göz ardı ederek birinin peşinden takılmak, biriktirme dediğimiz şey asla koleksiyon olmuyor ne yazık ki.
1: Evet.
0: Çünkü koleksiyon olabilmesi için koleksiyondaki eserlerin kendi içinde bir tutarlı olması gerekir. Onlar ya bir dönemi anlatacaklardır ve sanat dönemini anlatacaklardır, ya bir yüzyılı anlatacaklardır veya çağdaş dediğimiz süreç içinde yeni teknolojilerin ortaya çıkardığı yeni sanatın eserlerini toplayacaklardır. Yani koleksiyon yapmak, bugün bu sanatçıdan, yarın öbüründen, sizde ne var ben de ondan
1: Yani
0: almalıyım
1: her toplama
0: şeklinde
1: eylemi, her biriktirme eylemi bir koleksiyon ortaya
0: olamaz, olamaz.
1: çıkmış
0: Ancak onların
1: anlamına gelmiyor, evet.
0: içinden büyük koleksiyonlar daha sonra kendilerine ait parçaları seçip alabilirler. Geriye kalan da koleksiyonu temsil edemez.
1: Peki efendim, biraz Türkiye'deki duruma gelelim isterseniz. Evet. Şimdi genel manada dünyadaki gelişiminden bahsettiniz. Tarihi arka plana biraz baktık. Ülkemizde zaman zaman sizinle olan sohbetlerimizde koleksiyonlar, kişilere ait koleksiyonlar gündeme geldi.
0: Evet, evet,
1: anlattınız
0: evet.
1: bize. Türkiye'deki süreç nasıl işledi?
0: Bizim tabii Osmanlı Sarayı'nla başlıyor koleksiyonun toplumumuzda benimsenmesi ve buluşması. 19. yüzyılın sonunda yeniden sanatla buluşmak, yeniden bilimle tanışmak dediğimiz batılaşma süreci olarak anlatılan bir süreç var. O sürecin içinde ilk koleksiyonlar asker ressamların yaptığı veya Darüşşafaka'da okuyan çocukların saraya yaptığı resimlerden oluşan, fotoğraflar kullanılarak yapılan resimlerden oluşan saray koleksiyonları var. Bu saray koleksiyonları azımsanacak koleksiyonlar değil, çünkü buradaki sanatçıları saray yurt dışına da gönderiyor ve yurt dışında da Osman Hamdi mesela evet. Sadrazam oğlu olarak yurt dışında siyaset okumaya giderken sanatçı olarak geri dönüyor. Onun çağdaşları da önemli sanat eserleri ortaya çıkarmaya başlıyorlar. Hatta Şehzade Halife Abdülmecit çok önemli bir ressam, bunu biliyoruz.
1: Evet.
0: Ve dünyada tanınan bir ressam. Bunun arkasından gelen süreçte hızlı bir gelişme süreci yaşamak zorunda. Çünkü 250 yıllık bir resim sanatı tarihine sonradan eklemlenmiş, heykel sanatı tarihi de bunun içinde, bir döneme giriliyor. Ama çok hızlı gelişiyor bu. Çünkü Cumhuriyet'in aydınlanma sürecinde bilimle yükselmek ve bilimin ışığında bazı değerlere çok çabuk ulaşmak, o dönemde özellikle 28 sonrasında Türkiye'de açılan sergiler, o sergilerin devlet koleksiyonlarına alınmaları, müzelerin açılmaya başlaması, 37'de İstanbul'da Güzel Sanatlar Fakültesine bağlı olarak Resim Heykel Müzesi'nin açılması ve böylece bir süreç 50'li yıllardaki toplumsal değişimin resmine nasıl yansıdığını, 60'lardaki realist resimlerin nasıl ortaya çıktığını sanat tarihi olarak biz anlatıyoruz. Bunlar da zaten Türkiye'de koleksiyonlara ulaşan resimlerden örnekler verilerek anlatılıyor. Bunun anlamı şu: özel koleksiyonlarda başlamış oluyor.
1: Tabii o arada sanayileşme de söz konusu ülkede ve
0: evet.
1: bu koleksiyonları yapabilecek zenginliğe ulaşan,
0: evet.
1: değil mi?
0: Tabii dünyanın zaten insanın
1: var.
0: Evriminde tek bir yürüyüş yok. Eğer bu yürüyüşün arkasında kalıyorsanız öteki oluyorsunuz. O yıllarda Türkiye ekonomik açıdan da bilim açısından da önemli gelişmeler gösteriyor. Bizim 90'lı yıllara geldiğimizde de artık koleksiyonlar belirlenmeye başlıyor ve müzeler sürecine giriliyor. Bu Sabancı koleksiyonunun oluşmasında gördüğümüz değerler, eski bir yapıyı alıp yeni bir hayat kurmak orada İstanbul'un boğazında ve bu yapının içinde kültürel yükselmeyi belirleyen sanat eserleriyle buluşmak Sabancı koleksiyonunu yaratıyor ve
1: evet.
0: hayatının sonunda beni temsil edecek, yaşamımı sürdüreceğim tek yer müzem olacak diye bir müze açılması gerçekleşiyor.
1: Bir de prestij,
0: sonra,
1: değil mi?
0: Evet. Modern Sanat Müzesi olarak İstanbul'da İstanbul Modern'in açılması Eczacıbaşı ailesinin büyük bir atılımı olarak ortaya çıkıyor. Hatta son yıllarda önemli bir atılım daha yaşadık bu alanda. Çünkü dünyadaki modern sanat müzelerinin, çağdaş sanat müzelerinin yapılmasındaki en büyük kural veya alışılagelmiş yenilik, çok ünlü bir mimara çok ünlü bir müze yapısı yaptırmak ve eserleri o çok ünlü mimarın yaptığı güzel müze yapısı içinde sergilemek. İstanbul Modern bunu da başardı. Renzo Piano gibi dünyanın en ünlü müze mimarını İstanbul'un hemen Galata'sında, Galata Portu'nda bir müzeye evet. kavuşturdu. Emre Aralat'ın yaptığı mimari yapı da Resim Heykel Müzesi'nin yapısı oldu. Bunu anlatılmamızın nedeni de şu: resimlerle buluşmamız çok geç oldu ama çok hızlı ilerlendi.
1: Evet.
0: Hala şimdi baktığımızda Proje 4L gibi çok modernist eşyaların sergilendiği, odun pazarı gibi çok çok ileri çağdaş işlerle toplumu buluşturan müzelere kavuşmuş olmamız ve bunların devam edeceğini görüyor olmamız da bizim çağdaşlaşma sürecinde dünya ile birlikte yürüdüğümüzü gösteriyor. Bu da çok sevindirici bir şey.
1: Evet,
0: sanat böyle gelişecek, sanatçılarımız böyle gelişecek. Yalnız burada tabii ki yeni sanatçıların, genç sanatçıların çok iyi tanıtılması gerekiyor. Çünkü çok iyi eğitim alıyorlar ve çok iyi bir şekilde topluma sunulmaları gerekiyor. Bunlara dikkat etmemiz

0: gerekiyor. Bir taraftan da tabii çok ünlü dealerların yetişmesini bekliyoruz.
1: O da başka bir alan. Şimdi efendim süremiz azalıyor. Yaklaşık bir 3 dakikalık zamanımız var. Şunu sormak istiyorum. Sizinle yine sohbetlerimizde zaman zaman konuşuyoruz. Dijital bir dünyada
0: Evet.
1: yaşamaya başladık. Sanatın da bu anlamda dönüştüğünü görüyoruz. Yani
0: Tabii
1: bu
0: ki.
1: dijitalleşme sanatta da bir dönüşümü getiriyor. Koleksiyonerlik de nasıl bir dönüşümü getiriyor? Herhalde buna da bakmak lazım. Çünkü artık sanat dijital ortamda da yapılıyor.
0: Evet. Evet. Şimdi biz bu dijitalliği zaten internetten sonra zaten yaşamaya başladık. Bir yer müzeyi internetten gezebiliyoruz.
1: Evet.
0: Kendi bilgisayarımızdan hangi müzede ne açılmış, hangi bir galeri nerede var bunları
1: Evet.
0: gezebiliyoruz. Ama bu görsel olarak algılama süreci yapmak. Dijital alanlardan yola çıkarak bir yönetmen gibi sanatçının bütün teknolojiyi kendisinde toplayarak yeni bir sanat eseri yaratmaya çıkmasıysa çok farklı. Orada bilginin daha artması gerekiyor. Şimdi onun tabii altyapısı da çocukluk yıllarında başlayan bir sürecin geçmiş olmasıyla ilişkili.
1: Aslında zaten genç sanatçılar bu sürecin içine doğuyorlar, değil
0: Tabii
1: mi?
0: eğitim süreçleri de hep
1: Evet.
0: dijital alanda geçiyor diye dikkat edin. Bilgisayarlarla pandemi sonrasında da Zoom'larla yapılan derslerin içinde büyüyorlar. Ama bu yetmiyor tabii ki. Sanatın yaratıcı gücü bu sanal dünyanın kendisini yaratma gücünün üstünde olacak. Bu bir şart. Eğer böyle olmazsa, sanatçının yaratıcı gücü yok sayılırsa, o zaman sanatın yaşaması da mümkün değil.
1: Evet.
0: Yeni bir şey yaratmak için yetenekli olmanız gerekir. Bu yeteneğinizi bilgiyle pekiştirmek gerekir ve çağdaş teknolojiyi nasıl kullanacağınızı öğrenmeniz gerekir. Genç sanatçılar bununla şimdi çok önemli adımlar
1: O
0: atmaya
1: zaman belki de bu
0: çalışıyorlar.
1: süreç koleksiyonerler açısından bir meydan okuma. Şimdi bu yeni mecrada üretilen ürünler üzerinden ya da sanat eserleri üzerinden nasıl seçme yapılacak? Onlar nasıl koleksiyona dahil edilecek? Bu da başka bir sorun alanı.
0: Şimdi buradaki tehlikeyi ben şöyle görüyorum. Biz internetle veya bilgisayarla ilk tanıştığımızda kendi yazılı kaynaklarımızı bir yere bırakıp sanal kaynaklarda, CD'lerde, disketlerde belleğimizi saklamaya çalıştık ve hepsi yok oldular. Çok zor korundu. Sanatçılar bununla baş etmek zorundalar ve koleksiyonlar şu anda kendilerine daha uygun olan, daha kolay saklanması gereken, daha az yer kaplayan bir birikim alanı yaratmaya çalışıyor. Bunlar gelişecektir. Birlikte izleyeceğiz.
1: Biz de konuşmaya devam edeceğiz. Anlaşılan o
0: Evet.
1: ki sohbet çok güzel ama süremizin sonuna geldik değerli hocam. Akademisyen, sanat tarihçisi ve yazar Profesör Doktor Kıymet Giray bizimle birlikteydi. Kendisiyle koleksiyonerlik ve koleksiyon yapma bilincini konuştuk. Teşekkür ediyoruz. İyi geceler
0: İyi
1: diliyoruz.
0: geceler, çok teşekkür ediyorum.

0: Gecenin içinden devam ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Programımızda bu dakikalardan itibaren bir projeden bahsetmek istiyoruz. Ve bu projenin bir çıktısı var. Şehrin En Köklüsü Ağaçlarımız isimli bir kitap. Şu anda telefon hattımızda tarım yazarı Sayın Mine Ataman bizimle birlikte. Sayın Ataman merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi şehrin en köklüsü ağaçlarımız dedik. Projeyle ilgili bilgi almak istiyoruz sizden. Siz derleyensiniz değil mi efendim bu projeyle ilgili olarak? Nasıl doğdu, nasıl bir projedir anlatır mısınız bize?
1: Bu tabii bir pandemi dönemine denk gelen bir kitap projesiydi. Ben aslında yazarıyım. Kitap şöyle ortaya çıktı. Biliyorsunuz ormanlar tabii hem Türk kültüründe özellikle de ağaçlar Türk kültüründe çok önemli.
0: Evet.
1: Hem de tabii günümüzde biyoçeşitlilik açısından çok kıymetli. Bu anlamda da herkeste bir orman ve ağaç farkındalığı yaratmak üzere ortaya çıkarılmış bir eserdi. Türkiye'deki 81 ilin 81 ağacının hikayesi o şehrin mitolojik hikayesiyle tarihi ve coğrafi özellikleriyle birleştirilerek küçük küçük öykülerden oluşan bir yazılar bütünü aslında diyebiliriz. Hatta içerisinde Kıbrıs'ın da akasyası var.
0: Aynı güzel.
1: O yüzden de Yavru Vatan'la beraber 82 tane aslında biraz mitoloji, biraz içerisinde o şehrin kültürünün de barındırıldığı yazılardan oluşuyor. Çok tabii keyifli bir projeydi aslında. Bu proje Tarım Orman Bakanlığı'nın Orman Genel Müdürlüğü için hazırlanmış bir projeydi.
0: Evet.
1: Daha sonra kitabın buyurun lütfen.
0: Lütfen siz tamamlayın, ben sonra soracağım efendim.
1: Kitabın hem Türkçe hem de İngilizcesi basıldı ve Türkiye'den yurt dışına gidildiği zaman yurt dışındaki ziyaret edilen ülkelerde veya Türkiye ziyaretçiler geldiği zaman Türkiye adına hediye olarak da hala daha verilmeye devam ediyor. Çok da tabii keyifli bir projeydi.
0: Ne kadar güzel.
1: İçerisinde çünkü sadece Türkiye'deki ağaçlar yok, dünyadan da pek çok ağacın Türkiye'deki örneği var. Bu anlamda da aslında herkes kendisinden bir parça bulabiliyor hikayede.
0: Az önce ifade ettiniz biyoçeşitlilikten ve bunun öneminden. Dün de programımızda biyoçeşitliliği, biyolojik

0: eşitliliği konuştuk. Aslında bu açıdan bakıldığında da çok önemli bir çalışma. Ben biraz isminden daha fazla bahsetmek istiyorum. Özellikle kök kavramından. Çünkü şehrin en köklüsü ağaçlarımız denmiş. Belki de şehir yokken ağaçlar vardı. Şu anda yaşadığımız şehirleri düşündüğümüz zaman işte Ankara'da da başınızı nereye çevirseniz gerçekten çok ulu, çok güzel ağaçlarla karşılaşıyorsunuz. Bu açıdan biraz kök kavramını ve oradan hareketle ağaç kavramını belki değerlendirebiliriz sizinle.
1: Çok önemli tabii. Türk kültüründe aslına bakarsanız Gılgamış'ta da var. Çocukların isimleri ormanda bir kahramanlık yaptıktan sonra veriliyor. Eğer o çocuk orman içerisinde doğaya da faydalı bir kahramanlık yapmıyorsa isim verilmiyor. Günümüze geldiğimiz zaman bu onun aslında köklü bir aileden geldiğini gösteren bir gösterge. Şimdi günümüze geldiğimizde de bilimsel olarak ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Eğer bir bitki çok yıllıksa, kökleri derine uzanıyorsa bu o bitkinin daha sağlam, sağlıklı olduğunu gösteriyor. O bilginin aynı zamanda da suyu doğru kullandığını, yine aynı zamanda kökleri daha derindeyse eğer topraktan daha fazla organik maddeyi alabildiği, bitkilerini, çiçeklerini, meyvelerini daha fazla besleyebildiğini gösteriyor. Aslında bu hep konuşulur ya köklü aileler, köklü
0: Evet.
1: isimler gibi. Yani baktığımızda bir biyoçeşitlilik açısından da, toplumsal ve kültürel açısından da kök aslında bir yere ait olma, güçlü olma kavramlarıyla çok benzer kavramlar. Bu bakımdan da şehirlerin kökleri, kültürlerin, devletlerin köklerine baktığımız zaman da aslında o kadar farklı unsurlar var ki dilimiz bizim köklerimiz, geleneklerimiz, köklerimiz. İşte orman, ağaç kültürü de aslında Türk kültürü içerisinde çok önemli yer kapsadığı için biz birazcık da metafor olması sebebiyle bir şehirdeki aslında gelenekler, o şehrin önde gelenleri, o şehrin hikayesinde önemli olmuş geçmişte yaşamış isimler olabilir, o şehri etkileyen bitkiler olabilir veya o şehir için efsaneler olabilir. Yani şehrin kökü diyebileceğimiz, şehrin bugünkü inşasında hem kültürel olarak hem coğrafi olarak inşasında kıymetli olan her türlü unsuru, maddi manevi, tarihsel mirası, her türlü unsuru biz aslında ağaçlarla birleştirerek her birinin çok değerli olduğunu ve en köklüsü olduğunu düşünüyoruz. Diğer taraftan da Sevda Hanım şöyle de bir şey var. Dünyanın en köklü bir ağaçlarından bir tanesi porsuk ağacı. Ve yine dünyanın en dayanıklı ağaçlarından bir tanesi Türkiye'de o da yine Rize bölgesinde şimşir ağacı dediğimiz ağaç. Şimşir ağaçları maalesef son yıllarda biraz hasta. Bir çevresel hastalıklar sebebiyle bütün dünya aslında çok nadir bulunan bir ağaç türü, çok da köklü bir ağaç türü ama bu hastalıkla çok zor mücadele ediyor. Orman mühendisleri hala bununla ilgili çalışıyor. Biz birazcık da bundan ilham almıştık. Hem dünyanın en yaşlı 4-5 bin yıllık porsuk ağacıyla en bilge ağacı şimşiri birleştirerek aslında bunların o şehrin, o ülkenin, o coğrafyanın en derin kökleri olduğu, o köklerde o coğrafyaya ait aslında geçmişte yaşanmış bütün fiziksel, tarihsel unsurları barındırdığı, bunların
0: Evet.
1: çok kıymetli olmasına yola çıkılarak hazırlanmış bir projeydi
0: Peki
1: esasen.
0: efendim, ön hazırlığı ne kadar sürdü? Şimdi ben baktığım zaman hiç duymadığım ağaçları görüyorum. Tabii ki hepimizin bir genel bilgisi var ülkemizdeki ağaçlarla ilgili ama tabii bunu mitolojiyle birleştirmek, tarihle birleştirmek çok başka çalışmaları da herhalde gerektiriyor olmalı. Nasıl bir ön hazırlık yaptınız?
1: Şöyle 81 ağaç işte Kıbrıs'ın da akasyası aslında Orman Genel Müdürlüğü tarafından bize iletildi. Çünkü her şehrin hem kısmen coğrafi işaret hem o şehrin en endemik türü olan hem de tarihsel olarak da o şehre en yakışan ve bilinen ağacı seçildi. Buna yönelik olarak tabii mümkün olduğunca her ağacın Latince ismi, kökeni, fiziksel özellikleri, dayanıklılığı, o coğrafyayla ilintisini yazmak amacıyla tabii birazcık orman mühendisleriyle de çalıştık. Ama
0: Evet.
1: bir taraftan da Mesela Ankara'da Ankara'nın servisi çok bildiğimiz bir ağaç. Şimdi tabii

0: Ankara servisi dediğimiz zaman aynı zamanda işte Cumhuriyet, Atatürk. Baktığınızda ağaç olarak da özelliklerine o kadar birbiriyle benzer hikayeler var ki aslında. Yani tesadüfen coğrafya kaderdir dediğimiz şey. Bir kişinin kişiliğinin, bir ülkenin kültürünün oluşmasında coğrafyanın etkilerini ağaç üzerinden bir daha görmüş olduk. İşte bütün bunları da bir miktar hem tarihsel tarama yaptık, biraz okumalar
1: Sizi
0: gerçekleştirdik.
1: şaşırtan bir şeyle karşılaştınız mı efendim bu çalışmayı yaparken?
0: Karşılaştık. Mesela ceviz ağacını biz böyle çok işte çetin ceviz olarak biliriz. Çok güçlü ve kudretli olduğunu düşünürüz ama çok kırılgan olduğu, çok suya çok ihtiyacı olduğunu görmüş olduk. Ya da işte atasözlerinde aslında mesela Rize'nin ağacı karayemiş. Ve orada yaşlılar şöyle söylerler. Karayemiş ağacına çıkan ölürmüş derler. Şimdi bunu biz böyle bir araştıralım. Niye böyle acaba bu tarz inanışlar da var diye baktığımızda meğersem karemiş ağacı gibi bazı ağaçların aslında şeyleri arasında, dalları arasında böyle küçük küçük parçacıklar, hani bizim şeylerimiz olur ya böyle kırdığımız dirseğimiz gibi.
1: Evet.
0: Buralar daha kırılgan ve buralardan kırılabiliyor. Böyle yapılarının olduğu ve buraya çıktığınız zaman da muhtemelen eğer buraya denk gelirse o ağaç kırılabiliyor. Böyle olduğu zaman da Karadeniz de çok tabii eğimli araziye sahip olduğu zaman muhtemelen düşüyor ve işte yuvarlanıyor. Ciddi ölmese bile Allah
1: Yaralanmaya
0: korusun
1: sebep oluyor. Evet.
0: Yaralanmaya sebebiyet veriyor. O yüzden de korunmak ve korkutmak amacıyla aslında böyle de bir atasözü uydurulmuş. Ama gerçekte de gerçekten bu ağacın biyolojik olarak özelliğini de çok uygun bir atasözü esasen. Yani bunun gibi o kadar çok şey bütün Türkiye'de var ki, işte neden mezarlarımızda aslında bazı ağaçlar dikildiği gibi, işte İstanbul mesela Erguvanlar zamanı. Şimdi
1: Evet.
0: tabii ağaçlar aslında Türk kültüründe pek çok hikayenin de başrolü. Yani ağaçlar üzerinden hikayeyi anlatmak, ağaçlar üzerinden sevgiyi, yası anlatmak, ağaçların şiirler içerisindeki varlığı baktığınızda aslında Türk kültüründe hani boyu, posu, yani kişilik olarak da şehirler olarak da hep ağaçlar üzerinden esasen bütün şeyler anlatılmış, o şehrin özellikleri anlatılmış. Bu tabii bir de şöyle bir şey oluyor, bizim şeyimizde işte kitabımızda 81 il olunca bu ağaçtan bahsettiğimizde veya verdiğimizde veya böyle bir yerde gördüğü zaman insanlar hemen şöyle söylüyor. Ya bizim ağaç var mı? Bizim ağaç kaçıncı sayfada?
1: Evet.
0: Hangi özellikler var? Aslında herkes bir şekilde o ağaçta kendi özelliğini, kendi memleketini bulmaya çalışıyor. Yani bu kök aslında insanın çocukluğuyla olan bir bağ, anneanneyle olan bir bağ, kökleriyle olan bir bağ da bu kitap üzerinden kurulabileceğini de bize gösterdi. O yüzden anladık ki aslında hikaye hiçbir zaman fiziksel değil. Her hikayenin içerisinde mutlaka bir bağ, bağlantı ve bir kökle kurulmuş bir iletişim şeyi var, kanalı var.
1: Kanalı var. Sayın Ataman, zamanımızın sonuna geliyoruz ama şunu sormadan da göndermek istemem sizi. Sizinle olan konuşmalarımızda çokça konuşuyoruz. Bu işte iklim krizinden bahsediyoruz. Ülkemizin de iklim krizinden en çok etkilenecek ülkelerden biri olduğunu, Akdeniz Havzası'nda bulunması sebebiyle konuşuyoruz. Ağaçlarımızın bundan nasıl etkileneceği ya da iklim krizine karşı bizi koruyacak en temel silahlarımızdan biri olup olmadığı konusunda neler söylersiniz bize?
0: Çok önemli bir araç. Özellikle de yaşlı ve olgun, bakımlı ormanlar aslında bir coğrafyanın en büyük koruyucusu, tarımında koruyucusu, oksijeninde koruyucusu, hatta ekonominin koruyucusu, biyoçeşitliliğin yuvası diyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde ben de katıldım aslında Antalya'da Orman Genel Müdürlüğü'nün Uluslararası Yangın Eğitim Merkezi'ne bir gönüllü orman yangını eğitimi aldım.
1: Evet, ne güzel.
0: Geri gelmişken bundan da bahsetmek isteriz. Türkiye dünyada yüz ölçümüne oranlı en büyük dördüncü ormana sahip ülke. Ama ormana sahip olmak yetmiyor. Ormanın yapısı, ağaçların şekli, orman altı bakım faaliyetleri, toprağın yapısı gibi pek çok şey

0: Bulunan Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla oluşturuluyor ve sağlıklı orman dediğimiz bir şey de var aslında. Yani tek başına orman yetmiyor ve günümüzde de en önemli konulardan biri yangına dirençli ormanlar
1: Çünkü
0: yaratmak.
1: artık ormanlarda kırılgan, değil mi?

0: da Temmuz ayı çok riskli. Orman yangınları bu anlamda da hep öğleden sonra 3 gibi çıkıyor. İnsanların piknikten olduğu saatlere denk geliyor. Yani aslında ormanlar coğrafyamızın, hikayemizin, kültürümüzün çok kıymetli bir parçası. Şu anda da ormanlar aslında gıdamızın bir parçası ve koruyucusu. Ormanlar şu anda ticaretin önemli koruyucusu, oksijenin koruyucusu. Bu anlamda da hani ormanları ayakta tutabilmek için de iklimle de mücadele etmemiz gerekiyor. İşte en büyük risk de yangın. Bu açıdan da hepimiz gönüllü olarak orman yangınlarıyla mücadelede bireysel sorumlu davranışlarımızla
1: Evet.
0: sürece katkı sunmamız
1: Yaz
0: gerekiyor.
1: ayları da geliyor. Bu temenninin altını çizelim kalın kalın. Efendim süremizin sonuna geldik ama sizden ayrılmadan önce tarım orman ekranında bu az önce ifade ettiğimiz şehrin en köklüsü ağaçlarımız kitabından bazı bölümlerin ağaçlara ilişkin tanıtım filmlerinin olduğunu dinleyenlerimize ben ifade etmek istiyorum ve size iyi geceler diliyorum Sayın Mine Ataman.
0: Ben teşekkür ediyorum. Kitap şiir tadında herkes okusun.
1: Evet, okuyalım efendim. Çok teşekkür ediyoruz. İyi geceler.
0: İyi akşamlar, iyi geceler.

0: Bir var. Efendim merhabalar, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum
0: Çok
1: Sevda Hanım.
0: teşekkür ederiz, sağ olun. Efendim 79. Cannes Film Festivali'ni konuşacağız.
1: Evet.
0: Bugün sizinle. Bugün şimdi 24'ü geçti saat,
1: Evet.
0: 23'ü son günüydü.
1: Evet.
0: 12'si ile 23'ü arasındaydı. 12-23 Mayıs 2026 tarihleri arasında 79. kez kapılarını açtı. Berlin ve Venedik'le birlikte Avrupa'nın 3 büyük festivalinden biri Cannes Film Festivali. Bu seneki festivale ilişkin bilgileri alacağız ama genel manada sinema sektörü açısından önemini belki değerlendirerek başlamak daha yerinde olabilir Cannes'ı.
1: Şimdi başta biraz önce festival sonuçlandı da yarışma da sonuçları da belli oldu. Ondan da bahsedeceğim tabii
0: Evet.
1: birazcık. Şimdi baktığımız zaman Avrupa festivalleri aslında ilk önce Venedik'le başlayan, sonra Berlin'le devam eden ve 1938 sonrası yani 2. Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde Cannes'ın açılmasıyla da üç ana festival oluyorlar. Ama bu 2. Dünya Savaşı'nın araya girmesi ve o siyasi ve politik ortamın gerginleşmesi nedeniyle bir süre yapılamıyor festival. Ta ki 1950'lere geldiğimiz zamana kadar yapılamıyor. 1950'lerde kendi formatında bir Cannes Film Festivali başlıyor. Şimdi Avrupa'daki festivalleri biz aslında temel olarak iki ana bölümde inceleyebiliriz. Seyirci odaklı festivaller ve sektör odaklı festivaller. Berlin daha çok seyirci odaklı bir festivaldir. Yani bir seyirci gidip bütün filmleri işte ücretini verip gelip seyredebilir. Ama Cannes ve Venedik'in bazı bölümleri direkt seyirci odaklı değildir. Seyirci gidip oradan bir bilet alıp seyredemez. Sektörün önde gelenleri ve sektörde film satışı ve sektördeki gelişim için yapılan festivallerdir. Cannes bunun en önemli örneklerinden biri.
0: Evet.
1: Hani basın akreditasyonu bile dahil olmak üzere çok farklı bir işleyiş hakim Cannes'da. Ve mesela bir sene dahi festivale gitmeyen bir basın mensubu işte bir kademe düşüp işte o sene 15 tane film seyredebilir. Bütün filmleri seyredemez vesaire. Böyle çok ilginç
0: katı kuralları
1: kuralları olan,
0: var değil mi? Evet.
1: Kesinlikle katı kuralları olan ve bütçe olarak da zannediyorum Avrupa'nın en yüksek bütçeli festivali. Venedik'ten ve Berlin'den daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani eskiden yeni rakamları çok bilmiyorum ama 1-2 sene öncesi en yüksek bütçeli olandı. Bununla birlikte Mayıs ayında yapılması nedeniyle de hani Cannes Mayıs ayında böyle yeni yeni ısınmaya başlıyor. Yaz ayı başlıyor. Kumlar, güneş, deniz vesaire. Hani o anlamda da başka bir turizmi de hani sadece sinema sektörünü değil aynı zamanda turizmi de içine alan böyle
0: geniş
1: muhteşem
0: bir etki
1: bir
0: alanı var.
1: Evet. Kırmızı halısından işte turizmin olan etkisine, sektöre olan, film sektörüne olan etkisine kadar birçok unsuru aslında bir arada toplayan bir yapıya sahip.
0: Peki efendim gelelim bu seneki festivale.
1: Evet, bu seneki festival 79. Bu sene zaten böyle çok bence özel yıllardan biriydi. İşte hem jürisiyle çok özeldi hem politik çıkışlarla hani biliyorsunuz Javier Bardem'in de açıklaması Cannes'da bir filme göre yarışıyordu. Onun basın toplantısında özellikle Filistin'le ilgili yaptığı çıkış bence çok önemliydi.
0: Evet.
1: Çünkü Oscar'da da tek konuşan kişi oydu bu konuda. Cannes'da da konuştu ve hani sektörden aslında Hollywood'dan oldukça fazla dışlandıklarından da bahsetti ki bu sene Cannes Film Festivali'nde de özel ödüllerden birini alan birçok kişi bundan bahsediyordu. Bununla birlikte festivalin bu seneki afişi de Susan Sarandon yer alıyor. Susan Sarandon da aynı şekilde Hollywood'da Filistin'e karşı olan duruşuyla ilgili oldukça fazla dışlamaya karşı göğüs geriyor. Sektörden seni sileriz gibi birçok iddiaya karşı çok güçlü bir şekilde ayakta duruyor. Ve bu starların hepsi tek mecranın Hollywood olmadığını, Avrupa'nın da olduğunu ve sinemanın her yerde yapılabileceğini de kanıtlamak açısından çok bence değerli. Bu yüzden de hani bu sene bence biraz da hani Filistin'le de öne çıkan yıllardan biri oldu.
0: Evet.
1: Bununla birlikte biraz şeyden de bahsetmek gerekiyor. Türkiye sineması da oldukça fazla bu sene. Özellikle Türkiye masası oldukça etkindi bence. Özellikle de bakanlığın çabasından dolayı çok da kutluyorum. Orada oldukça fazla varlığımızı hissettirdikleri için bence o ayrıca kutlamamız gerekiyor. Hem sektördeki filmlerimizi tanıtmak hem de yeni yönetmenlerimizi oraya götürmek açısından da önemliydi. Bununla birlikte sektörün önünde gelen gerek dizi starlarını gerek sinema starlarını da orada Kırmızı Halı'da yürütmek bence oldukça manidardı. Çünkü sonuç olarak bir pazar.

0: bu oyuncuların da tanınması için de önemli bir tabii ki
1: Elbette.
0: mecra. Tabii bizim Kan Gediklisi yönetmenlerimiz var. Sanırım bu sene Kan Gediklisi yönetmenimiz Nuri Bilge Ceylan orada değildi ama biz Kan dediğimiz zaman herhalde bizim aklımıza Son Kuşak'tan hep Nuri Bilge Ceylan gelecek büyük bir ihtimalle.
1: Evet.
0: Uzakla aslında kısa filmlerle, yani Kan'ın bir de kısa film yarışması var. İlk kısa filmle başlayan Nuri Bilge Ceylan'ın işte ödül serüveni Uzakla devam ediyor. Üç Maymun'la En iyi Yönetmen, Yürü Özel Ödülleri ve en son bildiğiniz gibi Kuş Uykusu'nda Türk sinemasına ikinci kez Altın Palmiye kazandırıyor. Aslında Kan kuralları biraz değişti son 3-4 senede. Önceki dönemlerde bir film birden fazla ödülle taçlandırılabiliyordu. Yani hem en iyi yönetmeni, en iyi filmi ya da bir filmin içinden en iyi oyuncu ve en iyi yönetmen ya da film bir arada alabiliyordu. Mesela Kuru Otlar Üzerine filminde de öyle bir durum oldu bildiğiniz gibi. Hani mesela Merve Dizdar en iyi oyuncuyu aldı ama mesela Kuru Otlar Üzerinde çok güçlü adaylardan biri olduğu halde en iyi filmi alamamıştı.
1: Evet.
0: Ya da Merve Dizdar'la yarışan çok önemli bir kadın oyuncu bu sene de bence çok önemli adaylardan biriydi. Ben çok da üzülüyorum, çok da yazık oldu yani. Bir türlü Altın Palmiye'yi alamadı. Yani son yıllarda en beğendiğim oyuncu Sandra Hüller. Bu sene kesin alır diyordum artık. Bu sene yine olmadı ki Merve Dizdar'la da aynı sene yarışmışlardı. Orada da performansı bence bir tık Merve'nin üzerindeydi. Ama en iyi filmi aldığı için film Sandra Hüller alamamıştı. Sandra Hüller bu sene aslında iki ana yarışmada, yani hem Berlin'de bir filmiyle yarıştı hem de Cannes'da bir filmiyle yarıştı. Berlin'deki filmi Rose'la en iyi kadın oyuncuyu aldı ama burada yine alamadı. Yani Rose'u seyrettik Türkiye'de, İstanbul Film Festivali'nde vizyona
1: Evet.
0: girdi. Ama yeni filminde oldukça merakla bekliyorum Cannes'da yarışan filmini.
1: Peki
0: Şimdi
1: Sayın Aydemir, az önce ifade
0: evet.
1: etmiştiniz, kazananlar üzerinden
0: Evet, biraz da
1: sohbetimize
0: ondan
1: devam
0: bahsedelim.
1: edelim.
0: Çok ilginç bir sonuç bence. Çok değişik bir sonuç bence. İlk ana dallardan üçünü eski demir perde ülkelerinde sinemaları almış. Bana hani bu çok manidar geliyor. Ana ödülü Fjord Kristin Mungi'nin bir filmi.
1: Evet, Altın Palmiye değil mi
0: Evet,
1: efendim? Ana
0: Altın
1: ödül.
0: Palmiye ödülünü aldı. Şimdi kendisi Balkan sinemasının önde gelen yönetmenlerinden biri. 1990'lı yılların başından itibaren sinema yapıyor ve biz onu aslında dünya festivallerinde 4 ay 3 hafta 2 gün filmiyle tanıyoruz. Çok büyük yankılar uyandırmış. Roman Yeni Dalgası'nın en önemli yönetmeni aslında. Türkiye'de de çok sevilen bir yönetmen. Mezuniyet, Tepenin Ardı gibi böyle birbirinden farklı çok sevilen festivallerde yaşayan filmleri oldu. Filmle ilgili hem eleştirmenlerin hem de takip ettiğim sinema sektöründen diğer insanların hep çok beğendiğini duydum. Bu film aslında biraz göçmen sorununa dair bir filmmiş. Yine Balkanlarda da yine şeyden, Suriye'den vesaireden gelen göçmenlerin yaşadığı sorunlarla ilgili bir uyum problemini hem içeren hem de toplumsal yapının nasıl değiştiğini anlatan bir filmmiş. Ben zaten sinemasına çok güvendiğim bir yönetmen. Yani oldukça iyi olduğuna eminim. Grand Prix, yani aslında ikinci en iyi film ödülü de yine Türkiye'de çok sevilen bir yönetmen, Rus bir yönetmen, Andrei Zivazinkisev. Onu da biz Leviathan'la Dönüş ve Sevgisiz de Türk seyircisi çok iyi tanıyor. Adana Film Festivali'ne de geldi, İstanbul Film Festivali'ne de geldi. Yani bizim de kişisel olarak da tanışma zevkine ve mutluluğuna eriştiğimiz değerli yönetmenlerden biri. Çok da dünya sinemasını sevilen yönetmenlerinden biri. O filmle ilgili de çok güzel şeyler bulmuştum. Ben de açıkçası çok büyük bir merakla bekliyorum. Jüri özel ödülü yine bir aslında Doğu Alman, eski Doğu, yine demir perde ülkelerinden bir tanesi, eski Doğu Almanya'dan Valeska Grechevaş'la gitti. The Dream Adventure filmi. Aslında ben listelere baktığımda çok öne geçen filmlerden biri değildi. Aslında öne geçen filmlerden biri Fatherland'ti. Pawlikowski'nin filmi. Biz onu Cold War filminden de tanıyoruz. Çok sevdiğimiz bir yönetmen. Çok beğendiğimiz, yani belirli bir skalanın üstünde. Genellikle siyah beyaz filmler çeken bir yönetmen.
1: Evet.
0: Bu siyah beyaz filminde de biraz önce bahsettiğim Sandra Hüller başrolünde oynuyordu. Bence favori kadın oyuncu adayıydı zaten. Film de favorilerden biriydi. O Thomas Mann'ın hayatını anlatan bir film. Thomas Mann'ın hayatından başlayarak o dönemi, İkinci Dünya Savaşı, Almanya vesaire anlatan bir film. Benim en çok, yani bu filmin içerisinde en büyük merakla beklediğim film.

0: En iyi kadın oyuncu Virginia Efira ile Tao Okamoto aynı anda paylaşıyor. Zaten ikisi aynı filmde oynuyor. All of the Sudden'la. İşte Sandra Müller'in biraz hakkını yendiğini yine düşünüyorum. Yani üzülüyorum bu konuda.
1: Bu arada 2 dakikamız kaldı efendim.
0: Evet. Tabii ama yine de şunu da söylemekte yarar var açıkçası. Şimdi yarışan 21 film var. Bu 21 filmde bence çok kolaycılığa da gidilmiş. Yani bu sene hiçbir keşif filmi yok. Hiç tanımadığımız bir yönetmen yok. Hep garanti iyi film çekeceğini düşündüğümüz yönetmenler var. Ama dünya eleştirmenlerinin de takip ettiğim, çok değer verdiğim dünya eleştirmenlerinde bir ortak fikri var. Çok kolaycılığa kaçılmakla birlikte 3-4 tane film harici 3 yıldızın üstünde alabilecek film bile yokmuş. Ama bu genel konjonktürle de alakalı bence. Hani dünya sineması bizim 80'lerdeki, 90'lardaki dünya sineması değil. Hem üretim şekli açısından, hem tematik yapı açısından, hem dağıtım açısından ve bu sene tabii Cannes'da en çok konuşulan konulardan bir tanesi dijital platformların geleceği ve sinemaya ne yapacağı. Çok
1: Evet.
0: fazla konuşuldu bu sene.
1: Zaten bir süredir değil mi bunu
0: Evet,
1: konuşuyoruz? Evet.
0: sürekli konuşuyoruz ama hani artık ana festivallerde bile bu dijital platformların yapımlarının yarışmaya başlaması bambaşka bir tartışma konusunda artık getiriyor. Yani eskiden sadece seyirci odaklı düşünüyorduk. Şimdi aynı zamanda arz odaklı da
1: Evet.
0: düşünüyoruz, yani üretim odaklı da düşünüyoruz. Dünyadaki en büyük film yapım şirketlerinin bir böyle film sayısını azalttığı bir dönemde dijital platformlar kendileri ana yapımcı olarak sektöre girmeye başlıyorlar. Bu
1: Evet.
0: da yeni bir dönüşüm, yeni bir
1: Bir
0: değişim, yeni
1: dönüşüm, evet.
0: kurallar. Yeni kurallar, sinemanın yeni biçimini ve kurallarını getirecek büyük bir ihtimalle. Ben de heyecanla ne olacağını bekliyorum açıkçası.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki kanı konuşmak için kısa bir zaman dilimi ama
0: Evet, çok
1: yine de
0: fazla
1: bir
0: konu var.
1: evet
0: Çünkü
1: radyo
0: çok
1: programı
0: 21
1: için
0: tane film var.
1: evet radyo
0: Evet.
1: programı için de ancak bu kadarını konuşabiliyoruz. Çok teşekkür
0: Evet.
1: ederiz bu gece
0: Çok
1: için.
0: teşekkür ederim.
1: Sinema yazarı Sayın Gökşen Aydemir bizimle birlikteydi. Özetle 79. Cannes Film Festivali'ni konuştuk kendisiyle.

yapayalnız dolaştım yollarda ya.

gözlerinde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni. Unutamadım, unutamadım seni.

0: Geçmişten kalan.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, bu gece geçmişten kalan bölümümüzde Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden Necip Fazıl Kısakürek var. Şimdi 26 Mayıs 1904'te doğan ve 25 Mayıs 1983'te aramızdan ayrılan yazara ait arşivimizde yer alan bir kayda kulak veriyoruz.
2: Sayın seyirciler, bu akşamki konuğumuz şair Necip Fazıl Kısakürek. Necip Fazıl 1904'te, belki de 1907'de İstanbul'da doğdu. Sonra Mektebi Fünun-u Bahriye-i Şahani'yi bitirdi Hebelada'da. Sonra Edebiyat Fakültesinde Felsefe Şubesine gitti. Oradan ayrıldı, Paris'e Sorbonne Üniversitesi'ne gitti. Orada da felsefe eğitimi yaptı. Yurda döndü 1927'lerde ve kendi mesleğiyle belki çok yakından ilgili olmayan bir meslek seçti. Bankacılığa başladı. Ama bunun yanı sıra da bir taraftan şiir yazmaya devam etti. Necip Fazıl'ın bu yaşantısı 1942-43 yıllarına kadar sürdü. Ondan sonra Büyük Doğu dergisini çıkartarak politik bir eyleme girişti Necip Fazıl Kısakürek. Necip Fazıl ilk şiirlerini zannedersem çok genç yaşta, 17 yaşındayken yazdı. Kaç yaşında yazmıştınız ilk şiirinizi, hatırlıyor musunuz? Neydi ilk şiiriniz?
3: İlk şiirim tasavvufi bir hava içindeydi ve Ziya Gökalp'ten Yakup Kadri ve arkadaşlarına ait yeni mecmuada başlamıştı. Ve o vakit kariyer yapmış olan sanatçılar ki orada neşredemiyorlardı. Birden bu genç çocuğun böyle bir kabul görmesinden hatta hayrete düşmüşlerdi.
2: Sonra kendinizi tamamen şiire verdiniz.
3: Tamamen şiire verdim.
2: Neler yazdınız o sıralarda?
3: İlk eserim Örümcek Ağa. Hatta Paris'e gitmeden evvel yazıldı. Ondan sonra dönüşümde Kaldırımlar. Maruf
2: şiir. Siz zaten Kaldırımlar şairi.
3: Evet. Bu tabiri mütemadiyen kullanırlar. Halbuki Kaldırımlar şairi olmaktan ziyade Çile isimli şiirimin şairi olmayı tercih ederim.
2: Kaldırımlardan bir iki mısra okuyabilir misiniz?
3: Uzun bir şiir Kaldırımlar. Bir iki mısrala iktifa etmek istemem. Uzun da tabii baştan başa söylemek istemem. Onun için bunu affedin benden. Yalnız isterseniz size Çile şiirinden birkaç mısra söyleyeyim.
2: Peki, Çile'den olsun.
3: O da bütün bir şeyin böyle iç muhasebenin şiiridir. Uzun nereden seçeceğimi bilmiyorum. Fakat bir kıta geldi hatırıma. Lugat, bir isim ver bana halimden. Herkesin bildiği dilden bir isim. Eski esbaplarım tutun elimden. Aynalar söyleyin bana ben kimim. Evet. Yeter galiba.
2: Siz İş Bankası'nda çalıştınız 1929'dan 39'a kadar.
3: Evet, 38'e kadar.
2: Bir yandan da öğretmenlik yapıyordunuz galiba.
3: Evet, evet, akademide.
2: Mimari
3: dil tarihte.
2: Sonra nasıl oldu, karar verdiniz bu öğretmenliği bıraktınız, bankayı bıraktınız ve bir dergi çıkartıp politik bir eyleme, evet, girişmeye karar verdiniz.
3: Evet. O devirde mali vaziyetim gayet iyiyken, rahatım gayet yerindeyken ve kendimi tamamen şiire tahsil edebilecek şartlara malikken, içimde öyle bir burgu işledi ki beni sosyal plana attı. Şiir benim için o devirde artık fil dişi kulenin işi olmaktan çıktı. Doğrudan doğruya cemiyete hitap etmeye büyük bir meyil duydum. Bir gün İş Bankası odamda otururken, nedir bu hayat dedim, bir dönendir. Dolabın böyle şeyi gibi, dolap döndüren mahluklar vardır ya, bilirsiniz. Dedim, hayata talibim ve düşündüm ki halk istihkar edilecek bir plan değildir. Peygamberler bile mucizelerini halk için yapmışlardır. Ve o dava cemiyetimden de çok yara alan hissim beni dolandıran sosyal plana intikal ettirdi. İstifayı bastım herkesin hayatları içinde. Mali vaziyet olarak onun bin kat aşağısına beni düşüren, bütün hayatımı böyle şeyle ihtiyaç içinde geçirten bir hayata girdim. Oradaki bütün eserim, bütün mücadelem malumunuz olmak gerek. Tafsilata bilmem lüzum var.
2: Sizin şiir anlayışınızda büyük değişiklikler oldu. Başladığınız zamanki şiir türlerini bırakıp başka türlere yöneldiniz. Siz şiirden ne bekliyorsunuz? Şiiriniz nasıl bir topluma sesleniyor?
3: Şiir benim için kaba bir hassasiyetin böyle ham madde halinde tezahürü işi değildir. Şiir benim için üstün idraktır. Zannediyorum ki Türkiye'de poetiğini yazan ilk şair benim. Fiilen poetiğimi yazdım. Evet, orada her şeyi söylüyorum. Şiir cemiyetin bütün inandığı şeylerin muhasalası içinde onun tahsüsüdür. Sensibilite dedikleri, tour de sensibilite Fransızcası bu. Tahsüsiyetinin kumaşıdır. Ben bu kumaşı uzun zaman bir ferdi hisar içinde gömdüm. Sonra gördüm ki her şey cemiyet içindir. Sanat kendi için olduğu kadar cemiyet için. Cemiyet için olduğu kadar kendi için. Tek kanatlı kalmaya razı olamadım. Bir cemiyete talip oldum. Yepyeni bir cemiyet. Öyle bir cemiyet ki bazı dış ve kaba hatlarıyla herkesin malumu zannediliyor. Fakat büsbütün meçhulü. Böyle yeni dendiği zaman bir şeyin adete, örfe, alışılmışa uymayan tarafına yeni denilir. Öyle değil. Cepte kaybedilmiş bir güneş gibi yeni. Kendinde fakat maliki değil. Bu cemiyetin ismini koymak mümkün. Gerçek manasıyla İslami cemiyet. Burada bir misal vermek isterim. Meşhur bir heykeltıraşı vardır Fransızların, Rodin. Rodin'e nasıl heykel yaptığı soruluyor. Dünyanın en güzel cevabını veriyor. Diyor ki ben mermere hücum ettiğim zaman çekicimle ve keskimle heykelimi içinde mevcut farz ederim. Bununla gelince dururum, ağzına gelince dururum, hep kırmızı, adeta mermeri soyarım ve heykel meydana çıkar. Benim talip olduğum cemiyet İslamiyet'in hakikatının cemiyeti, o mermerin içinde kendi asliyetiyle ve saffetiyle mevcut. Yoksa önündeki küfüyle, pasıyla değil.
2: Sizin şiire başladığınız zamanki toplumla bugünkü toplum arasında büyük değişiklikler var mı?
3: Evet, tersine değişiklik var.
2: Neler?
3: Bir takım hadiselere hakkı verilmeden takılmış tabirler. Buna en başta inkılap kelimesini namzet gösterebilirim. İnkılabı yapmak için evvela inkılabın ne demek olduğunu anlamak lazım. İnkılap nedir? İnkılap bir metamorfoz, bir şekil değiştirme değildir. İnkılap ileride bir idenin cemiyetinin inşa davasıdır. Yoksa sadece bir değişiklik değil. Ben gerek eserlerimde ki şiirim onların tahsisiyetidir sadece, gerek fikri mimarilerimde tarihimizi üç devre ayırırım. Aşk devri kanuniye kadar gelir. Vecd devri. Ondan sonra aşk gölgelenir, vecd kurur. Bir dini nefsaniyetine şeyden tatbik eden bir kaba softa, ham yobaz devri başlar. Bu tanzimata kadar gelir. Rönesans'tan sonra Avrupa bütün madde ilimlerinde ilerler. Ve tanzimat hareketi benim için meselenin içine giremeyen sığ kafaların bir taklit çığırı olarak açılmıştır dışından. Hatta bir konferansımda bir teşbihim var, müsaadenizle söyleyeyim. Reçeli kavanozdan yalama hadisesi, içine girememe hadisesi. Tanzimat'tan bugüne bu mütemaden terakki etmiştir.

0: ve cemiyet kendi künhünü, öz doğumunu kaybedercesine ondan uzaklaşmıştır. Benim bütün mücadelemi şu birkaç satırın içine, birkaç kelime içine alabilirsiniz.
1: Sizin yaşamınız büyük savaşlarla geçti.
0: Evet.
1: Büyük polemiklere giriştiniz.
0: Evet.
1: Bunlar size neler kazandırdı?
0: Kazanç kelimesini bir bankacıya sorarsanız hemen parayı hatırlar. Bana sorarsanız manayı hatırlarım. Manada çok şey kazandığımı zannediyorum. Fakat maddede hemen her şeyi kaybettim.
1: Manada neler kazandınız?
0: Manada idealimin fikriyatını kazandım. Ve gene yarı mana yarı madde ifade edeyim, büyük bir gençlik kazandım. Yassı Ada muhakemelerinde şahit olarak beni dinlediler. Fakat bir mücrim gibi beni sorguya çektiler. O zaman bana hakim şöyle bir sual sordu: gençlik aleyhinde ne dersin? Dedim ki hakim bey, hangi gençlik? Bunu da kazancımın içine ilave etmenizi rica ederim.
1: Siz bir Fransız ansiklopedisinde sizin biyografiniz verilirken gayet ilginç sözler söylenmişti. Bunları hatırlıyor musunuz?
0: Hatırlıyorum efendim. Bir ansiklopedide benim için birkaç satır içinde vaka 8-10, fakat doğru bilgiler verilirken bu arada deniyordu ki hapisleri yüksek tarz üniversitelerini geçer. Bu kadar.
1: Gerçekten öyle mi oldu?
0: Biraz fazlasıyla. Taksitler halinde yattım ama iki büyük hapsim var. Biri Malatya hapsi, bir sene küsur gün süren. Öbürü de inkılaptan sonraki, ihtilalden sonraki 1,5 senem.
1: Siz bir yandan bu eyleminizi devam ettirirken bir yandan da şiir yazmaya devam ediyorsunuz.
0: Evet.
1: Bu son şiirlerinizi derleyip yayınlamak niyetinde misiniz bu yakınlarda?
0: Çok yakında, hatta derlenmiş ve yayınlanmıştır Çile isimli. Hatta bitme vaziyetindedir. O şiirlerde de saf şiir olarak nasıl bir şiir iklimine talip olduğum, yani isteklisi olduğum cemiyetin şiir iklimi, ki her şey zaten benim şeyim de, benim gayretim de budur. Ben bir kendimi bir şato sahibine benzetiyorum ki ne hizmetçisi vardır, ne ahçısı vardır, ne şusu ne busu, hepsini kendi yapacak ve akşam frakını giyip daveti kabul edecek. Şiirimi o davet kabul ederseniz, diğer bütün işleri, bütün bu feci, ne bileyim, yıpranırcasına çalışmaları öbür zaruretlere bağlayabilirsiniz.
1: Sizin şiirinizle politik eyleminiz arasında bir uyumluluk var mı?
0: Görülüyor böyle olduğu. Büyük bir uyumluluk var. Yalnız şiirimin lezzetini, mezak dedikleri Arapların, degüstasyon Fransızcası, degüste ettirebilmek için mutlaka içtimai inşamı yerine getirmek mümkündeyim. Çok iş düştüğünün bana farkındayım. Baudelaire'in güzel bir sözü vardır: sanat zor ve hayat kısa. Bilmiyorum bu kısa hayata neler doldurabileceğim.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Teşekkür benden.
2: Sayın seyirciler, bu akşamki konuğumuz Necip Fazıl Kısakörek'ti. İyi akşamlar.

Sevgili dinleyenlerimiz, bu gece de böylece programımızın sonuna geldik. Programı Ömer Polat hazırlamıştı. Sesimizi size Engin Erkan ve Semih Ballı ulaştırdı. Ve mikrofon başında ben Sevda Türker'i önümüzdeki cuma günü tekrar buluşabilmeyi diliyoruz sizinle Ankara'da. Müsaitseniz bekleriz. İyi haftalar, hoşça kalın.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Birol Reçber. Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararının ardından ilk kez kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan ahlaki sorunlar karşısında suskun kalınamayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım dedi. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in meclis grup başkanı olarak seçilmesini de Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun sözleriyle değerlendirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde kapalı meclis grup toplantısı yapıldı. Özgür Özel toplantıya katılan 96 milletvekilinden 95'inin oyuyla CHP Meclis Grup Başkanı olarak seçildi, bir oysa geçersiz sayıldı. Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada kurultay en kısa sürede yapılmalı sözlerini yineledi. Özel bir kez telefonda konuştuğu Kemal Kılıçdaroğlu'yla ancak kurultay kararı alırsa yüz yüze görüşeceğini belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde operasyon düzenlendi. Baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. CHP'de mutlak butlan kararının ardından yaşananlar siyasetin de gündeminde. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gelişmeleri takip ettiklerini söyledi. Sağduyu çağrısı içeren açıklamasına atıfta bulunan Bahçeli, "Açıklamamı yaptım," dedi. Partisinin siyaset ve liderlik okulunun sertifika töreninde konuşma yapan Bahçeli, "Devletle kavgaya tutuşanların yaptıkları siyaset değil," ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında yürütülen müzakereler konusundaki diplomasi trafiği sürüyor. Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Es-Sani ve Pakistanlı arabulucularla telefon görüşmelerinde bulundu. Görüşmelerde Washington'la Tahran arasında yürütülen müzakerelerdeki durum değerlendirildi. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DEAŞ'a sınır ötesinde operasyon düzenledi. Suriye İstihbarat Servisi ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi 10 terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahir Özdemir Göktaş, Milli Aile Haftası kutlamalarını Sivas'ta başlattı. Aile kurumuna yönelik tehditlere karşı mücadeleye devam mesajını veren Göktaş, aile ve nüfus 10 yılı vizyonuyla Türkiye'nin nüfus yapısını koruyan adımlar atılacağını söyledi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arabulucular vasıtasıyla savaşı sonlandıracak formül arayışında. Diplomasi trafiğinin yoğunlaştığı İran'da müzakerelerle ilgili olarak temaslarda bulunan Katarlı bir heyet, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile görüştü. Müzakerelerde arabulucu ülke olan Pakistan'ın Genelkurmay Başkanı Asım Münir de acil koduyla başkent Tahran'a gitti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu programını değiştirmesi de soru işaretlerine yol açtı. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıyor. Gazze'deki çeşitli yerlere düzenlenen saldırılarda 5 Filistinli daha katledildi. Spor. Trendyol Süper Lig'e çıkacak son takım bugün belli olacak. Playoff final maçında Esenler Erokspor'la Arca Çorum Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek. Saat 19'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkanlığa seçildi. Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurula tek aday olarak giren Özbek, 2079 üyenin oy kullandığı seçimde 1780 oyla 4. kez Galatasaray Başkanı oldu. Haberleri dinlediniz.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
3: Radyo tiyatrosu.

Amasya 1919. Yazan Veysi Kayıran, dramaturg Selma Fındıklı, yöneten Erdal Küçükkömürcü, yapımcı Engin Demiray, efektör Nebi Tam Yüksel. Oynayan sanatçılar: Mustafa Kemal Paşa, Okan Şenozan, Ali Fuat Paşa, Cem Emüler, Rauf Bey, Oktay Dal, Refet Bey, Tolga Çiftçi, Kamil Efendi, Ali Hürol, Rahmi Arif Soysalan, Rahmi'nin karısı Filiz Yiğitbaşı, anne Pervin Ünalp, Baki Efendi Cem Balcı, Hayati Levent Şenbay, Ahmet Çavuş, Ötüken Hürmüzlü, Mehmet Ali Bey, Cebrail Esen.

0: Hay Allah, nereye gitti bu?
1: Ne arıyorsun Rahmi?
0: Fesimi bulamıyorum hanım, sen gördün mü?
1: Ha, ben aldım, kirlenmişti de sildim azıcık.
0: İyi etmişsin. Kurumuş mudur peki?
1: Çoktan kurumuştur.
0: Keşke ceketimi de biraz temizleseydin.
1: Ver temizleyeyim.
0: Neyse boş ver, geç kalırım sonra.
1: Nereye geç kalıyorsun bey? Postane evin dibinde.
0: Hanım, bugün önemli bir gün, postanede çok işimiz var.
1: Al bak kurumuş fesin.
0: Eline sağlık.
1: Sen kıyafetine bu kadar titizlenmezdin, ne oldu? Müdürümüz bir talimat mı verdi?
0: Yok, bir karşılama törenine katılacağım da onun için titizleniyorum.
1: Kimi karşılıyorsunuz?
0: Mustafa Kemal Paşa'yı.
1: Kim bu paşa? Çok mu önemli biri?
0: Hem de nasıl, padişah efendimizin fahri yaveri. Çanakkale'de düşmanı yenen kumandan.
1: Amasya'ya niye geliyormuş ki?
0: 9. Ordu müfettişi olarak görevlendirilmiş. Bütün bölgeyi dolaşıyormuş. Amasya'yı da ziyaret etmek istemiş. Halkı canından bezdiren çeteleri temizleyecekmiş.
1: Ne iyi olur şu çeteler temizlense. Savaş biteli bunlar daha da azdı.
0: Amasya'da bile şehrin dışına çıkmaya yürek ister.
1: Ah, bir yıl önce böyle miydi?
0: Asayiş vardı o zaman.
1: Ha, askerden, jandarmadan herkes çekinirdi.
0: Gezirliği çıktın mı emniyet kalmıyor. Ondan sonra ne zaman hangi köşeden eli silahlı adamların çıkacağı belli değil. Şu kravata da illet oluyorum.
1: İstersen ver, ben bağlayayım.
0: Gerek yok, ben bağlarım.
1: Çorba hazır, bir kase iç de git.
0: Canım pek istemiyor hanım.
1: Aç gidilir mi Rahmi?
0: Annem kalkmış galiba.
1: Bugün biraz fazla öksürüyor. Sabah namazından sonra hiç uyumamış. Nefesim tıkanıyor diyordu.
0: Sigarayı bu kadar içerse?
1: Anneni bir doktora götürsen bey. Kadıncağız gece boyunca öksürdü durdu.
0: Ah anneciğim, ah. Niye kendine bu kadar eziyet edersin?
1: Ben de seni lafa tutup duruyorum. Bu gidişle gerçekten geç kalacaksın.
0: Tamam, hazırım zaten.
1: Hadi aşağı gel o zaman. Biraz çorba iç, ondan sonra çıkarsın. Haşhaş çöreği de var.
0: Bak, haşhaş çöreğine dayanamam işte. Senin, ben de geliyorum.

Muhterem Amasyalılar, İzmir'in, Manisa'nın ve Aydın'ın işgali göstermektedir ki vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Padişah ve hükümet itiraf devletlerinin elinde esir durumdadır. Tahammülü imkansız bu acıklı vaziyet karşısında derhal bir teşkilat kurmak ve büyük devletlerin temsilcilerine etkili telgraflar çekmek lazımdır. İşgallere karşı milli heyecanı çok canlı bir şekilde göstermek lazımdır. Vatanseverlerin gayretleriyle batıda Kuvvayi Milliye kuruldu. Güneyde Fransız işgaline karşı gönüllüler çoktan silaha sarıldı. Peki bizler ne duruyoruz? Vatanımızı son taşına kadar müdafaa etmeliyiz.

0: düşmanların Anadolu içlerine yapacağı herhangi bir harekata karşı hazırlıklı olmalıyız. Önce her türlü hakkımızı korumak üzere bir müdafaa-i hukuk cemiyeti kurmalıyız. Aziz vatanımızı ve istiklalimizi kurtarmak için hep beraber büyük bir gayretle çalışmalıyız. Memleketimizin içinde bulunduğu kötü vaziyete çare bulmak için ben de sizlerle sırt sırta vermeye geldim. Asıl siz var olun sevgili Amasyalılar. Milletimiz sonsuza dek var olsun. Zaferi kazanacağız. Vatanı kurtaracağız.
1: Ali, hani Mustafa Kemal Paşa bölgede asayişi sağlamak için gelmişti?
2: Ne bileyim, ben bir fevkaladelik olduğunu sezmiştim ama bu kadarını beklemiyordum doğrusu.
1: Milleti yeniden savaşa davet ediyor bu paşa.
2: Söylediklerin de haksız da değil Baki.
1: Öyle de acaba hükümetin haberi var mı Kemal Paşa'nın faaliyetlerinden?
2: Mustafa Kemal Paşa padişah ve hükümet esaret altındadır diyor. Haberleri olsa ne fark eder ki?
1: Durum bu kadar vahimse vay milletin haline.
2: Baksana Müftü Hacı Tevfik Efendi, belediye başkanı, mutasarrıf, tümen kumandanı, Amasya'nın bütün ileri gelenleri burada. Herkes nasıl da itibar ediyor Mustafa Kemal Paşa'ya. Demek ki onu desteklemeye karar vermişler.
1: Zaten onu buraya davet eden de Müftü Efendi değil mi?
2: Öyle ya.
1: Kemal Paşa milletçe sırt sırta verip düşmanı memleketten çıkaralım diyor. Lakin padişaha asi olmuş diye muhalefet edenler çıkacaktır.
2: Onları susturmaya Müftü Efendi ile Sultan Beyazıt Camisi'nin vaizi Kamil Efendi yeter. Halk da Paşa Hazretlerine tezahüratta bulunduğuna göre ona hak veriyorlar demektir.
3: Şu kalabalığa baksana. O milleti çoktan yanına çekmeye başlamış bile.
4: Kemal Paşa, Kemal Paşa!
5: Paşa Hazretleri, Beyazıt Camisi'nin vaizi Abdurrahman Kamil Efendi geldi. Sizinle görüşmek istiyor.
6: Gelsin Hayati.
5: Buyurun Kamil Efendi.
7: Sağ ol evladım.
6: Hoş geldiniz Kamil Efendi.
7: Hoş bulduk paşam.
6: Ayakta kalmayın, buyurun şöyle oturun.
7: Paşam, buraya kadar teşrif ederek bizleri memnun ettiniz.
6: Asıl ben burada sizlerle beraber olmaktan memnunum. Amasyalıların gösterdiği yakınlık vatanın kurtulacağı yönündeki umutlarımı artırdı.
7: Millet, memleketin içinde bulunduğu durum karşısında ümitsiz ve yılgındır. Gelişinizle yeni bir ümit ışığı parladı gönüllerde.
6: Bunu duymaktan mutlu oldum. Amasya'da beklediğimden daha büyük bir teveccüh gördüm.
7: Zat-ı âliniz, padişah efendimizin yaveri olmaktan çok halkın nazarında bir savaş kahramanı olarak seviliyorsunuz.
6: Asıl kahraman bu fedakar millettir. Eğer bir yerde düşmana üstün geliyorsak, bu milletin vatan için canını vermeye hazır olmasındandır.
7: Siz işte bu alçak gönüllülüğünüzle milletin gönlünde taht kurdunuz paşam.
6: Benim yegane amacım milletimizin bağımsızlığı ve vatanın kurtuluşa ermesidir. Ancak bu uğurda el ele verirsek başarılı oluruz Kamil Efendi.
7: Halk bütün varlığıyla yanınızda yer almaya hazır. Zamanla bazı tereddütlerin de tamamen giderileceğine inanıyorum.
6: Tereddütler neyi kastediyorsunuz?
7: Biliyorsunuz paşam, halk padişah efendimize ve hükümete çok bağlıdır. Yüzyıllardır bu böyle.
6: Şimdi her ikisi de düşmanın elinde.
7: Bu durum henüz tam olarak idrak edilmemiştir. Halka bunu iyi anlatmak gereklidir paşam.
6: Doğru. Artık millet kendi başının çaresine bakmak zorunda olduğunu bilmelidir.
7: Ben de aynı kanaatteyim. Halk kendi iradesini kendi tayin etmelidir artık. İş başa düşmüştür.
6: Bu sözlerinizle içime su serptiniz hoca efendi. Sahi yarınki cuma vaazında hangi konu üzerinde duracaksınız?
7: Zekat ve fitreden söz edeceğim.
6: Sizden yarın zekat ve fitre yerine vatanın kurtuluşu hakkında bir konuşma yapmanızı rica ediyorum.
7: Başım gözüm üstüne paşam.
6: Memleketin bu badireli günlerinde milleti aydınlatmak için siz hoca efendilerin söyleyecekleri büyük önem arz ediyor.
7: Bunu seve seve yapacağım paşam. Yarın cemaate memleketin

0: Millet uğruna feda olsun.
1: Şundan çok eminim. Sizlerin ve halkın bu yüksek inancı var oldukça biz esaret zincirini kırarız.
0: Paşam, ben artık müsaade istiyorum. Yarınki konuşma için hazırlık yapmalıyım.
1: Müsaade sizin. Geldiğiniz için teşekkür ederim.
0: Amasya'da bulunduğunuz sürede sık sık ziyaretinize gelmekten bahtiyar olacağım paşam.
1: Her zaman beklerim. Ha, yalnız gecenin karanlığında kışladan eve dönüşünüz zor olacaktır. Yanınıza bir refakatçi vereyim.
0: Sağ olun paşam, ben alışkınım. Gözlerimin ışığı beni götürür. Hadi Allah'a ısmarladık. İyi istirahatler.
1: Teşekkür ederim, güle güle. Hayati, Kamil Efendi'yi yola kadar geçiriver.
2: Emredersiniz paşam.

0: Baki! Neredesin?
1: Buradayım Rahmi, bahçedeyim.
0: Sinyal verip duruyor alet. Duymuyor musun?
1: Duyuyorum, duyuyorum.
0: Ne yapıyorsun orada ya?
1: Hat çavuş Ahmet'le konuşuyorum kardeşim. Bir mesele var da.
0: Hayır mı? Önemli bir şey değildir umarım.
1: Pek hayır değil maalesef. Dur. Geliyorum. Anlatırım.
0: Neler oluyor Baki? Seni telaşlı ve üzgün görüyorum. Neden makine başında değilsin?
2: Sorma, işler kötü.
0: Ne oldu ya? Anlatsana. Beni meraktan öldüreceksin.
2: Her şey bitti. Maaşları düşünürken işten de olduk hepimiz.
0: Allah Allah. Neden işten olalım durup dururken?
2: Posta ve Telgraf Umum Müdürü Refik Halit Bey tarafından işten el çektirildik.
0: Hayda. Olur mu öyle şey canım? Ne suçumuz var ki?
2: Suçumuz Mustafa Kemal Paşa'yı karşılamaya gitmek.
0: Nasıl öğrenmişler bizim Paşa Hazretlerini karşılamaya gittiğimizi?
2: Genel müdür bir saat kadar önce müdürümüz Mehmet Ali Bey'i çağırdı telgraf başına. Ona Amasya'da neler olup bittiğini sordu. Müdür de Mustafa Kemal Paşa'nın şehre geldiğini ve bizim de onu karşılamaya gittiğimizi bildirdi. O zaman Refik Halit Bey de kızdı. Paşa Hazretlerinin hiçbir emrinin yerine getirilmeyeceğini bildirdi. O andan itibaren de Amasya Postanesi'ndeki bütün memurlara işten el çektirildiğini duyurdu.
0: Ne? Bizim işimize de son mu verdiler yani?
2: Ya ne yazık ki öyle.
0: Şu işe bak. Bir işimiz, akmasa da damlayan bir maaşımız var. Ekmek parası kazanıyoruz diye sevinip dururken o da uçuverdi elimizden.
2: Deme gitsin. Üzüntüden mideme ağrılar girdi vallahi.
0: Müdürümüz Mehmet Ali Bey nerede peki?
2: Müdürü bilirsin, telaşlı adamdır. Umum müdüründen azar işitince eli ayağına dolandı. Ne yapacağını bilemedi. Ben de o zaman dedim ki...
0: Bozuk mu çaldın yoksa adamı?
2: Yok canım, niye bozuk çalayım? Git durumu Mustafa Kemal Paşa'ya anlat dedim.
0: Heh, iyi etmişsin. Bu kibirli İstanbul idarecilerinin hakkından Kemal Paşa gelir ancak.
2: Kardeşim, o Padişah Efendimizin fahri yaveri ve Çanakkale kahramanı Mustafa Kemal Paşa. Derdimize derman olur elbet.
0: Vallahi haklısın.
2: Şimdilik yapacağımız tek şey var Rahmi.
0: Neymiş o?
2: Ne olacak? Mehmet Ali Bey'in Mustafa Kemal Paşa'nın yanından dönmesini beklemek.

0: Paşa Hazretleri, Posta ve Telgraf Müdürü Mehmet Ali Bey geldi. Size acilen arz etmesi gereken bir konu varmış.
1: Gelsin çocuk, gelsin.
0: Mehmet Ali Bey, buyurun. Paşa Hazretleri sizi bekliyor.
2: Sağ olun. Paşa Hazretleri, Paşa Hazretleri, durum çok vahim
1: efendim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hayrola, ne bu telaşınız?
2: Paşa Hazretleri, bir saat kadar önce Posta ve Telgraf Umum Müdürü Refik Halit Bey bütün postane çalışanlarının işine son verdi efendim.
1: Sebep neymiş?
2: Zat halinizi karşılamaya gittiğimizi bildirmiştim de buna sert tepki gösterdi.
1: Ne var bunda?
2: Mustafa Kemal Paşa Osmanlı saltanatının çıkarlarına aykırı eylemlere kalkışmıştır. Onu nasıl karşılaştınız? Bu büyük suçtur diye mesaj geçti.
1: Bu anlamsız tepki ne yazık ki sadece düşmanın amaçlarına hizmet eder.
2: Ben de bir mana veremedim umum müdürün tepkisine. Hem bütün postane çalışanları görevlerini hakkıyla yerine getiriyor. Kimsenin mesleki bir kusuru yok. Uzun süredir doğru dürüst maaş da alamıyoruz zaten.
1: Üzülmeyin müdür bey, üzülmeyin. Bir çözüm buluruz.
2: Devlete yok pahasına çalıştığımız yetmiyormuş gibi bir de işimizden olduk paşam.
1: Postanede çalışan arkadaşlarınıza selam söyleyin. Ben vazifelerine devam etmelerini istiyorum.
2: Yerimize Tokat Postanesi'nden başka memurlar görevlendirilecek.

0: gelecekmiş.
1: Tokat'tan gelecekler, Amasya Postanesi'ne sokulmayacak. Müsterih olun.
0: Sağ olun. Bana bir emriniz yoksa işimin başına döneyim paşam.
1: Ricam olur müdür bey. Hazır buraya kadar gelmişken ben de sizden bir konuda yardım isteyeceğim.
0: Emredin paşam.
1: Malum karargah şehre pek yakın değil. Benim haberleşmek için sürekli telgrafhaneye gidip gelmem zor olacak. O yüzden karargahta bir odaya telgraf merkezi kurulması için talimat verdim. Fakat askerin içinde telgraf aletini kullanabilecek kimse yok. Sizin memurlarınızdan gözü açık birinin geçici olarak yanımda çalışması için izin vermenizi rica ediyorum.
0: Paşam, bizim telgrafhanede çalışan Abdurrahman Rahmi adında bir genç var. Çok çalışkan ve akıllıdır. Ben postaneye dönünce konuşayım onunla.
1: Emir subayım Hayati de sizinle gelsin. Sözünü ettiğiniz delikanlıyla birlikte konuşursunuz.
0: Hay hay paşam, nasıl uygun görürseniz.

0: Rahmi Bey. Rahmi Bey.
1: Ne var hanım?
0: Ay kusura bakma bey. Biliyorum yorgunsun ama uyandırmak zorunda kaldım.
1: Ne oldu?
0: Hat çavuşu Ahmet Efendi geldi. Posta müdürü Mehmet Ali Bey seni acele istiyormuş. Haber verip gitti.
1: Allah Allah. Bir şey mi oldu acaba?
0: Telgrafhanede nöbetin mi var yoksa?
2: Yok, bugün nöbet Baki Efendi'de. Benimki yarın.
0: Bir an evvel hazırlan da git istersen.
2: Neler oluyor? Müdür beni niye çağırdı Ahmet Çavuş?
3: Paşa Hazretleri'nin emir subayı geldi. Müdür beyin odasında. Seni istiyorlar.
2: Ne? Paşa Hazretleri'nin emir subayı beni mi bekliyor?
3: Hemen telaşlanma Rahmi. Hele bir gir bakalım müdür beyin odasına.
2: Tamam.
4: Gir. Gel Rahmi Efendi. Biz de seni bekliyorduk. Hayati Bey, işte size bahsettiğim telgrafçı delikanlı bu.
5: Merhaba Rahmi Efendi.
2: Merhaba efendim.
5: Pek de gençmişsiniz gerçekten.
4: Rahmi geç otur şöyle.
5: Rahmi Efendi, yarın sabahtan itibaren Paşa Hazretlerinin saray düzündeki karargahında çalışmaya başlayacaksın. Karargahta bir telgraf merkezi kuruldu. Fakat henüz ihtiyaçları tamamlanmadı.
2: Siz nasıl münasip görürseniz efendim.
5: Yalnız şimdiden söyleyeyim, bazı geceler evine gitmeye bile vakit bulamayacaksın.
2: Canla başla görev yapmaya hazırım efendim.

0: Aman evladım, bir telaşla gittin. Neymiş mesele?
1: Bundan böyle Mustafa Kemal Paşa'nın karargahında çalışacakmışım. Bunu bildirmek için çağırmışlar beni.
2: Öyle mi? Koca Paşa Hazretlerinin yanında olacaksın ha?
0: Aman kızım, ne var bunda bu kadar sevinecek?
2: Ama anne, Rahmi Bey'e böyle önemli bir görev verilmiş de sevinilmez mi?
0: Ortalık karışık kızım. Memleketin hali malum. Ne olacağı belli mi olur?
2: Ne olacak ki anne? Rahmi Bey postanede çalışsa da fark etmez, karargahta çalışsa da. Hem belki bir faydası dokunur Paşa Hazretlerinin yanında.
0: Saf saf konuşma gelin. Bunları umum müdürleri açığa almadı mı geçen gün? İstanbul hükümetinin emrine aykırı davranan bir paşa da göreve devam dedi. Aman, bu işin sonu nereye varır kim bilir.
1: Anneciğim sen endişelenme, iş olacağına varır.
0: Nasıl endişelenmeyeyim evladım? Padişah efendimizin hükümetin emrine uymadığı söylenen bir paşanın hizmetine giriyorsun.
1: Öyle deme anne. O hala padişah efendimizin fahriye yaveri ve 9. ordu müfettişi. Vardır bir bildiği.
0: Ay, bütün Amasya çalkalanıyor Kemal Paşa hükümete karşı bayrak açmış diye. Hiç kulağına gelmedi mi?
1: Geldi.
0: Senin hiç umurunda değil bakıyorum.
1: Anneciğim, Mustafa Kemal Paşa kötü bir şey yapsaydı, bütün eşraf, devlet erkanı, hatta din adamları ona destek verir miydi?
0: Aman, ay. Nasıl bilirsen öyle yap. Ben karışmıyorum.
1: Canım annem
0: dur,
1: benim.
0: Sarılma. Yapma.
1: Kaygılanma. Oğluna bir şey olmaz. Senin duaların ay, karşı gelir.
0: Seni gevezeyim.

0: Oo, Rahmi efendi. Bakıyorum hemen işe koyulmuşsun.
1: Telgraf aletini deniyordum Hayati Bey.
0: Nasıl? Çalışıyor mu bari?
1: Şu anda devre kapalı.
0: Açabilecek misin?
1: Kastamonu ile irtibat kurmaya çalışıyorum. Yalnız iki merkezin karşılıklı muhabbeti...

0: Buyurun Paşa Hazretleri.
1: Otur çocuğum, otur. Şu telgrafı İstanbul'a sadarete geç bakalım.
0: Paşa Hazretleri, Kastamonu merkezi her defasında zorluk çıkarıyor efendim.
1: Kastamonu posta müdürü öyle istiyor sanıyorum.
0: Yalnız müdür değil Paşa Hazretleri. Diğer görevliler de aynı kafada.
1: Başka bir hattı denedin mi?
0: Çorum'la bağlantı kurdum. Çorum telgrafhanesi olmasa İstanbul'a bağlanmam mümkün değil. Halbuki Kastamonu yol verse mesele kalmayacak.
1: Sen İstanbul'a bağlanmakta bile zorluk çıkaran telgraf görevlilerinin isimlerini al ve Hayati Bey'e ver. Ben gerekeni yaparım.
0: Başüstüne.

0: Yine mi güçlük çıkarıyorlar yoksa?
1: Yok yok, ben yine Çorum vasıtasıyla İstanbul'a ulaştım efendim.
0: Çok iyi. Saray Telgrafhanesi'ne iletilmiş mi Paşa Hazretlerinin Zat-ı Şahane ile görüşme isteği?
1: Temas kurulup iletilmiş efendim. Sarayın cevabı bekleniyormuş.
0: O zaman ben Paşa Hazretlerini haberdar edeyim.
1: Otursaydınız Paşa Hazretleri.
2: Ben böyle iyiyim çocuk. Sen çalışmaya devam et.
1: İstanbul cevap veriyor.
2: Nihayet kımıldandılar.
1: Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin Zat-ı Şahane ile görüşme arzuları arz edilmiş ve kendileri Mabeyn Başkatibini görevlendirmişlerdir. Arz olunur.
2: Yaz çocuğum. Zat-ı Şahane'ye arz edilecek hususlar olağanüstü şartlar dolayısıyla doğrudan irtibatı zorunlu kılmaktadır. Mustafa Kemal.
1: Geçtim Paşa Hazretleri.
2: Karşı taraftakilerin anlayacağı bir dille söyledim. Umarım uzatmazlar.
1: Cevap çok çabuk geldi Paşa Hazretleri.
2: Ne diyor?
1: Zat-ı Şahane'ye arz edildi. Mabeyn Başkatibi makine başındalar. Arz olunur.
2: Kafaları almıyor mu bu adamların? Hayati Bey, odama geç, söyleyeceklerimi kaleme al.
0: Emredersiniz Paşa Hazretleri.
2: Çocuk, söyle onlara, görüşme son bulmuştur.
1: Derhal Paşa Hazretleri.

0: Rahmi, postaneye uğramaz oldun artık. Özlettin kendini be kardeşim.
1: İnan ki ben de seni özledim. Postanede birlikte çalışmak, zaman zaman şu bahçede beraberce çay içmek, meğer ne güzelmiş de farkında değilmiş.
0: Ya ne demişler? Ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler.
1: Baki, Mustafa Kemal Paşa'nın saray düzündeki karargahında işler acayip yoğun. Bazen eve gece yarısından sonra gidiyorum. Sabahladığım bile oluyor. Bu yüzden pek çıkamıyorum dışarı.
0: Kabul etmek zorunda mıydın be kardeşim? Ya sen de başına iş açtın resmen.
1: Öyle deme. Vatan hizmeti. Askerlik gibi düşün.
0: Ama sana da yazık. Daha yeni evlisin. Vallahi yenge seni eve almayacak bu gidişle.
1: Hanımın pek şikayeti yok bu durumdan Baki. Asıl annem huysuzlanıp duruyor. Sen o sarı paşanın yanında çalışıyorsun ama bir gün başına iş gelirse benim halim ne olur diyor bana.
0: Haklı. Dertsiz başına dert aldın şu yaşta.
1: Yahu Baki, sen vatan millet meselelerinde benden daha ilerideydin. Ne oldu sana? Neden böyle üstüme geliyorsun?
0: Ben ne dediğimi biliyor muyum ya? Canım da sıkkın şimdi. Çatacak yer arıyorum.
1: Neden sıkılıyor canım? Bir derdin mi var?
0: Sorma. Kızım Hatice çok hasta Rahmi.
1: Geçmiş olsun. Nesi var?
0: Kaç gündür ateşler içinde yavrucak.
1: Hekime götürdün mü?
0: Götürdüm. Götürmesine de azar işittim.
1: O niye?
0: Neden bu kadar geç kalmışım diye. Aslında haklı adam. Yok telgrafhane nöbeti. Yok hat kontrolü. Günlerdir ben de eve doğru dürüst gidemez oldum.
1: Çok üzüldüm. Ben olmayınca telgrafhanenin yükü senin omuzlarına bindi tabii.
0: Öyle öyle. Ama canın sağ olsun. Ne yapalım, seninki de görev. Emir büyük.

0: yerden.
1: İnşallah Hatice çabuk iyileşir Baki.
0: İnşallah, inşallah Rami.
2: Merhaba beyler.
1: Merhaba Ahmet Çavuş.
2: Öyle bir koyu sohbete dalmışsınız ki etrafınızı gördünüz yok. Size çay getirdim. Alın bakalım.
1: Ay sağ olasın. Kusura bakma, Baki ile konuşurken her şeyi unutmuşuz birden.
2: Saray düzünde işler nasıl gidiyor?
1: Vallahi Paşa Hazretlerinin mesaisi çok yoğun. Gecemiz gündüzümüze karıştı desem yalan olmaz.
2: Mustafa Kemal Paşa Amasya'ya geleli beri kasaba bir hayli hareketlendi zaten. Başka önemli kimseler de gelmiş galiba. Senin haberin vardır.
1: Evet. Önce 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa ile Hüseyin Rauf Bey geldi. Sonra da 3. Kolordu Komutanı Miralay Refet Bey. Ben hepsini birlikte karargahta konuşurlarken gördüm.
2: Ali Fuat Paşa ile Hüseyin Rauf Bey'in isimlerini çok duydum da bu Miralay Refet Bey kim?
1: 1. Dünya Savaşı'nda Gazze'de kahramanlıklar göstermiş bir subaymış Refet Bey. Kemal Paşa'nın arkadaşıymış. İstanbul'dan onunla birlikte gelmiş. Sivas'taki 3. Kolordu'nun kumandanlığına tayin edilmiş.
3: Hüseyin Rauf Bey de mi arkadaşıymış Mustafa Kemal Paşa'nın?
1: Evet.
2: Şu Mondros mütarekesini imzalayan Bahriye Nazırı değil mi Rauf Bey?
1: Ta kendisi ama eski nazır. Hükümetten çoktan ayrılmış.
3: Güvendiği önemli adamları başına topladığına göre Mustafa Kemal Paşa Amasya'da ciddi işler peşinde demek.
2: Bana da öyle geliyor Baki. Bu kumandanların ortak bir niyeti var.
1: Niyetleri belli. Vatanı kurtarmak için söz birliği edecekler.
2: Edecekler etmesine de muvaffak olabilirler mi? Mühim olan bu. Burada padişah emrine aykırı, hükümetten habersiz iş yapıyorlarsa millet bunlara itibar etmez.
1: Neden öyle yapsınlar Ahmet Çavuş? Mustafa Kemal Paşa sık sık padişah efendimiz ve hükümetle haberleşiyor. Onu 9. Ordu müfettişliğine kim getirdi sanıyorsun?
2: Kızma canım, ben fikrimi söyledim sadece. Sizce bu kumandanlar toplanmak için Amasya'yı neden seçmiş olabilirler?
3: Ben sana söyleyeyim. Amasya düşman tehlikesinden çok uzakta da ondan.
1: Tespitin doğru da eksik Baki. Mustafa Kemal Paşa eşrafın ve din adamlarının nabzını yokladı önce. Amasya'dan beklediği daveti aldı. Vatanı kurtarmak için alınacak karara halkın destek vereceği bir yerde varılması daha akılcı gelmiştir Paşa Hazretlerine.
3: Vay! Sen neler de biliyorsun öyle Rahmi.
1: Canım ne dedik şimdi?
2: Kıratın yanında duran ya huyundan ya suyundan. Paşa Hazretlerinin emrinde bilgin görgün artmış belli ki.
1: Karargâhta çok şey öğrendiğim kesin. Müdürün odasına çağrılıp Paşa Hazretlerinin karargahında çalışacağım söylenince, ne yalan söyleyeyim, önce endişelendim ama belli etmedim. Şimdi iyi ki bu görevi reddetmemişim diyorum. Bana orada tarihe tanıklık ediyormuşum gibi geliyor arkadaşlar.
3: Gel de Rahmi'ye katılma. Baksanıza, Amasya uzun zamandır böyle bir hareketlilik görmemişti. Var bunda bir iş.
1: Kardeşim, burası eski şehzadeler kenti. Yüzyıllar boyunca neler görmüş Amasya. Daha da görecek.
2: Bir gün padişah efendimiz de gelir mi dersiniz?
1: O eskidendi. Padişahlar saraydan çıkıp da Anadolu halkıyla kucaklaşmıyorlar artık.
3: Hele de işgal döneminde. Mümkün değil.
2: Halbuki şu kötü günlerde halkın önüne düşecek bir çoban gerek.
3: Ahmet Çavuş, Anadolu halkı sürü mü ki çobana ihtiyacı olsun ha?
2: Teşbih de hata olmaz Baki. Benim kastım milletin önüne düşecek bir baştı. O da padişah efendimize yakışır.
1: Sen hala orada mısın be Ahmet Çavuş? Görmüyor musun padişah efendimizin elinin kolunun bağlı olduğunu? Başkent İstanbul işgal altında. Artık memlekette düşmanın borusu ötüyor.
2: O zaman kim susturacak bu boruyu? Kim millete rehber olacak?
1: Millet aradığı rehberi kendi bulur. Bekleyip görelim hele.
3: Rahmi haklı Ahmet Çavuş. Ne diyelim? Hayırlısı olsun.
2: Hayırlısı.

0: Rauf kardeşim, nasıl? Amasya'yı sevdin mi?
1: Çok sevdim hem de. İleride emekliye ayrılıp Yeşilırmak kıyısında bir eve yerleşebilirim.
2: Rauf Bey, daha işin başındayız. Şimdiden bir köşeye çekilmeyi mi düşünüyorsun?
1: Fena mı olur Ali Fuat? Biz şimdiden yerini yapalım da işimiz bittiğinde bir daha geliriz Amasya'ya. Şöyle cumbalı, panjurlu bir ev olmalı. Cumbaya oturunca Yeşilırmak görünmeli. Arka bahçede de domates, biber, patlıcan yetiştiririz. Al sana geçinmek için iyi bir meşgal ha?
2: Toprakla uğraşıp nehir manzarası seyrederek vakit öldürmek hiç bana göre değil. Refet, sen ne diyorsun bu konuda?
3: Ben Sivas'ı tercih ederim.
0: Arkadaşlar, artık asıl meseleye dönelim isterseniz. Beraberce mukaddes bir yola çıktık. Memleketin düşman işgalinden kurtarılması için teşkilatlanıp çalışmak konusunda bizimle aynı fikirde olan ordu mensubu arkadaşlarımın desteğine müteşekkirim. Ancak nihai zafer için bize sağlam bir dayanak gerekli.
3: Ordudan sağlam dayanak mı olur paşam?
0: Millet Refet Bey, millet. Çünkü orduyu yapan millettir, devlet çarkında. Biz önce milleti yanımıza almalıyız. Millete dayanmayan hiçbir hareket başarıya ulaşamaz.
1: Haklısınız paşam. Ulusun desteğini alırsanız orduyu da yeniden kurarsınız, devleti de.

0: Bağlarını koparıp yeni bir düşünceye sevk etmek çok zor olacaktır.
1: Biz bu bağları koparalım demiyoruz Refet Bey. Hayati!
2: Emredin Paşa Hazretleri.
1: Abi çocuk, nerede kaldı bizim kahveler?
2: Hemen gönderiyorum.
1: Evet. Biz halkın uğrunda canını vermeye hazır olduğu değerleri, bağları korumaya, milleti tutsaklıktan kurtarmaya azimli olduğumuzu açıkça duyuracağız. Milletin kendi kararını vermek zorunda olduğunu sabırla anlatacağız.
0: O zaman yönetimin kımıldayacak mecali kalmadığına, kendi başımızın çaresine bakmamız gerektiğine halkı ikna etmemiz gerekecek.
1: Millet zaten kendi kaderini tayin için çoktan silaha davranmış durumda. Ancak onları kesin zafere ulaştıracak şey bir merkezi planlama ve programdır. Böyle bir programı hayata geçirmek elbette kolay olmayacak arkadaşlar. Ama büyük hedeflere her türlü güçlüğü göze alarak ulaşılır. Biz burada bu programın önce manifestosunu yazacak, sonra da ilan edeceğiz.
0: Paşam, aklınızdan nasıl bir plan geçiyor?
1: Güney bölgesinde halk zaten silaha sarılmış durumda. Batıda da Kuvayi Milliye adı altında gönüllü direniş birlikleri harekete geçti. Bunları yerel müdafaa-i hukuk ve reddi ilhak cemiyetleri destekliyor.
0: Ama hepsi kendi başına hareket ediyor.
1: İşte malzeme hazır. Helvayı biz yapacağız Refet. Bu bölgesel güçleri tek merkezden yönlendirecek mekanizmayı kurarsak zafer bizimdir.
3: Bu iş halkın temsilcilerinin katılacağı bir toplantıda karara bağlanmalı.
1: Biz de öyle yapacağız Rauf. Bütün millete çağrıda bulunacağız. Başlatacağımız milli mücadele halka dayanmalı. Gücünü halktan almalı ki meşru olsun.
3: Meşruiyet çok önemli elbette.
0: Artık bir milli meclisimiz de yok. İstanbul işgal altında ve meclisi yeniden açmamız mümkün değil. Nasıl başaracağız bunu?
1: Rauf'un sözünü ettiği geniş katılımlı bir halk kongresi yaparız. Bu iş için en uygun yer Sivas'tır. Ha, bu arada ben Kazım Karabekir Paşa ile görüştüm. Gelecek ay Erzurum'da Doğu illerinden temsilcilerin katılacağı bir kongre yapılacakmış. Biz öncelikle bu kongreye katılıp alınacak kararlara bakarız.
4: Karabekir Paşa boş durmuyor demek.
1: Daha İstanbul'daki görüşmemizde çok kararlı görünüyordu Karabekir Paşa. Bana milli mücadele için Anadolu'da çalışmaya gideceğini, Erzurum'daki 15. Kolordu'ya tayinini de bunun için istediğini söylemişti. Onun katkıları bizim için çok önemli arkadaşlar.
3: Paşam, biraz önce yapılması gerekenleri bir manifesto şeklinde duyurmaktan söz etmiştiniz. Bunun içeriği konusunda bir hazırlığınız var mı?
1: Siz yoldayken ben bir taslak metin hazırladım. Bütün bağımsız ve bölgesel girişimleri tek çatı altında toplamak üzere bir davet niteliğinde. Sizler de uygun görürseniz bunu tartışalım. Metni önce teker teker gözden geçirin. Sonra da son şeklini verelim. Ardından da Kazım Karabekir Paşa ile Konya'daki 2. Ordu Müfettişi Cemal Paşa'ya da bildirir, onaylarını alırız. Şu anda Amasya'da 21 Haziran'ı 22 Haziran'a bağlayan bu gecede bir Anadolu ihtilalinin manifestosunu hazırlıyoruz arkadaşlar. Artık milli mücadele azmini hayata geçirme zamanıdır.

0: Kolay gelsin Rahmi Efendi.
1: Sağ olun Hayati Bey.
0: Bu gece şimdiye kadar geçtiğin telgrafların en önemlisini dökeceksin Morse alfabesine.
1: Şu anda Kastamonu'ya bir telgraf çekiyorum. Bitireyim mi?
0: Sonra bitirirsin. Bu defaki öncelikli ve önemli.
1: Peki efendim.
0: İşte telgrafın metni. Paşa Hazretleri bu telgraf çekilinceye kadar makine başından ayrılmamanı emrettiler. Bitince de kendilerini haberdar etmemi istediler.
1: Hemen başlıyorum efendim.
0: Durma. Şu an tarihi bir andır Rahmi Efendi. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. İstanbul'daki hükümet üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini yerine getirir.
2: Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. İstanbul'daki hükümet üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini yerine getirememektedir. Bu durum ulusumuzu yok olmuş gibi gösteriyor. Milletin istikrarı

yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Milletin durumunu ve davranışını göz önünde tutmak, haklarını dile getirip bütün dünyaya duyurmak için her türlü etki ve denetimden uzak, milli bir kurulun varlığı elzemdir. Anadolu'nun her yönden en güvenli yeri olan Sivas'ta, milli bir kongrenin süratle toplanması kararlaştırılmıştır. Bunun için bütün il ve ilçelerden milletin güvenini kazanmış 3 delegenin mümkün olan çabukluğu...

0: Bak, seni dinlendirmek için telgrafı kestik artık. Elimde telgraf metni yok Rahmi Efendi.
1: Sağ olun Hayati Bey.
0: Gerçekten de çok yorgun görünüyorsun.
1: Önemli değil efendim. Nasılsa eve gittiğimde uyuyup dinlenirim.
0: Bize çok emeğin geçti Rahmi Efendi.
1: Bu benim görevim. Severek yapıyorum.
0: Aa, ne o torbadaki?
1: Haşhaş çöreği. Acıkınca atıştırırım diye yanımda getirdim. Buyurun siz de yiyin Hayati Bey. Çok hoşunuza gidecektir.
0: Peki bir tadına bakayım. Bu ne güzel bir şey böyle. Ver biraz daha bakalım.
1: Tabii tabii buyurun.
0: Bu nefis çöreği annem yaptı.
1: Hanım yaptı Hayati Bey.
0: Hanımına söyle sana bir daha yapsın bu çörekte. Bize yine ikram edersin.
1: Memnuniyetle.
0: Paşa Hazretleri.
2: Oturun çocuklar, oturun. Ne atıştırıyorsunuz bakayım?
0: Rahmi Efendi'nin hanımı haşhaş çöreği yapmış Paşa Hazretleri. Bana da ikram etti.
2: Afiyet olsun.
1: Paşa Hazretleri siz de alır mısınız çörekten?
2: Teşekkür ederim çocuk. Aç değilim. Ama benim de sana bir ikramım olacak.
1: Zahmet buyurmayın Paşa Hazretleri.
2: Ne zahmeti çocuk? Günlerdir bizim için gece gündüz demeden çalışıp yoruluyorsun. Hem senin bu yorgunluğunu giderir biraz. Hayati, benim odada biraz irmik helvası var. Getir de çocuğa ver onu. Yesin de kuvvet bulsun.
0: Derhal Paşa Hazretleri.

0: Rahmi Efendi kardeşim, sana bir teklifle geldim.
1: Nasıl bir teklif bu Hayati Bey?
0: Yakında Amasya'dan ayrılacağız. Paşa Hazretleri senin de mesainden ziyadesiyle memnun. Bundan dolayı seni de karargâh ordusuna dahil etmek ve yanlarında götürmek istiyor.
1: Paşa Hazretlerinin yüksek teveccühleriyle bahtiyarım efendim.
0: O halde hazırlığını yap.
1: Şey efendim, ailem var biliyorsunuz. Müsaade ederseniz saygısızlık yapmış olmayayım. Onlara da bir danışıp fikirlerini alayım.
0: Anneni ve eşini kastediyorsun herhalde.
1: Evet.
0: Peki. Ama yarın cevabını bilir, tamam mı?
1: Tamam efendim.

0: Anne, sana bir şey soracağım.
1: Ay, sor bakayım evladım.
0: Amasya dışında bir göreve gitmeme ne dersin?
1: Nasıl bir görevmiş bu?
0: Mustafa Kemal Paşa yakında Amasya'dan ayrılıyor. Benim hizmetimden de çok memnun kalmış. Karargahıyla birlikte beni de götürmek istiyor.
1: Kemal Paşa tarafından takdir edilmen çok güzel. Ama...
0: Evet.
1: Amasya'dan ayrılmana razı olamam.
0: Neden?
1: Sen tek evladımsın benim. Memleketin içinde bulunduğu durumu biliyorsun. Maceraya atılmana izin veremem. Bir gün yok olur gidersin, Allah göstermesin.
0: Amasya'da kalınca bir gün yok olmayacak mıyım sanki?
1: Oğlum, daha çok gençsin. En azından sakin bir hayatın olur burada.
0: Anneciğim, savaşa gitmiyorum ya.
1: Mesele bu değil. Kemal Paşa padişah efendimize temelli asi olmuş diyorlar oğlum. Memleketin durumu ne olur, kudret kuvvet kimde kalır bilemem. Ben bir tek evladımı bilirim.
0: Anneciğim, sen Müftü Hafız Tevfik Efendi'nin sözüne çok itibar edersin değil mi?
1: Ederim tabii. Ne olmuş Hafız Tevfik Efendi'ye? O da mı gidiyor yoksa paşayla?
0: Yok anne, yok. Müftü Efendi Mustafa Kemal Paşa'yla gitmiyor ama onu candan yürekten destekliyor.
1: Nasıl yani?
0: Paşa Hazretlerinin geldiği gün onu karşılayanların başında Müftü Efendi de vardı. Amasya'da hep onunla birlikte hareket etti.
1: Olabilir oğlum. Kemal Paşa'nın buralara hükümet tarafından gönderdiği...

0: gönderildiğini bilmeyen mi var? Müftü Hafız Tevfik Efendi de her devlet görevlisi gibi yerini almıştır o gün.
1: Mesele senin sandığın kadar basit değil anne.
0: Nedir öyleyse mesele?
1: Paşa Hazretlerinin geldiği gün Müftü Tevfik Efendi bir konuşma yaptı. Konuşmasında Osmanlı Devleti'nin artık sona ermek üzere olduğunu söyledi. Bütün Amasyalılar emrinizdedir paşam diye tamamladı sözünü.
0: Aa, ay üstüme iyilik sağlık. Bu Müftü Efendi de mi yoldan çıkmış ne?
1: Aksine doğru yolu bilen, gören mübarek bir din adamı o.
0: Koskoca Osmanlı Devleti'ne başkaldırmak bunların neyine oğlum?
1: Anneciğim, ortada başkaldıracak devlet mi kaldı? Vatanın birçok yeri düşman işgali altında. İstanbul kılını kıpırdatamıyor. Mustafa Kemal Paşa da düşmana karşı halkı direnişe çağırıyor. Düşmana boyun eğmek var mı dinimizde?
0: Müftü Efendi de düşmana karşı mukavemet bayrağını açalım diyor mu?
1: Demez olur mu? Ben onun Mustafa Kemal Paşa ile telgraf haberleşmesini bizzat sağladım. Müftü Efendi Paşa Hazretlerinin Amasya'ya gelmek üzere kendisine çektiği telgrafa öyle bir cevap verdi ki şaşar kalırsın anne.
0: Ne cevap vermiş paşaya?
1: Aynen şöyle. Amasya halkı, vatan savunması, din ve devletin korunması yolunda gayret gösterenleri bağrına basmakla iftihar edecektir.
0: Ay. Peki öyleyse ne diye hükümetle ters düşmüş Kemal Paşa?
1: Onun vatanseverlerce girişimleri işgalcileri rahatsız ediyor. Onlar da hükümete baskı yapıyorlar. Geri çağırmışlar zaten Mustafa Kemal Paşa'yı. Ama dönmüyor.
0: Peki Padişah Efendimiz bunları görmüyor mu?
1: Görüyordur görmesine ama elinden ne gelir ki? Padişah Efendimizin esaret altında olduğunu bizzat onun fahri yaveri ünvanına sahip Mustafa Kemal Paşa söyledi.
0: Ben yaver maver anlamam oğlum. Ben seni bilirim. Başına bir şey gelsin istemem.
1: Başıma ne gelebilir Allah aşkına anne?
0: Bir kör kurşunla ölür gidersen ben ne yaparım sonra oğlum?
1: Annem, bunda bu kadar üzülecek ne var?
0: Bak sen evleneli şurada kaç ay oldu. Hem hanımın da razı gelmez bu işe.
1: Hanım, deminden beri bizi sessizce dinliyorsun. Senin fikrin ne bu konuda?
2: Ben ne diyeyim bey? Hayırlısı olsun.
1: Daha açık söyler misin fikrini?
2: Nasıl uygun görüyorsan öyle yap. Kararı sana bırakıyorum. Ama kendi fikrimce Mustafa Kemal Paşa gibi bir vatansevere hizmet etmek şereftir.
1: Anne, Mustafa Kemal Paşa yakında Sivas veya Ankara'da bir milli kongre kurup karargahını da temelli oraya yerleştirecekmiş. O zaman ikinizi de yanıma alırım.
0: Alırsın öyle mi? Peki oğlum. Madem Kemal Paşa ile çalışmayı bu kadar istiyorsun, git. Hakkım helaldir sana.
1: Canım anneciğim benim.
0: Canım oğlum.

0: Ne oldu Rahmi Efendi kardeşim? Ailenin muvaffakiyetini aldın mı?
1: Aldım efendim.
0: Bak buna sevindim işte.
1: Annemi razı etmek zor oldu ama.
0: Neden zor oldu?
1: Annem bana çok düşkündür Hayati Bey. Ben tek çocuğuyum. Küçük yaşta babamı kaybettim. O zamandan beri hep bir arada yaşadık annemle. Amasya'dan ayrılmama bir türlü gönlü razı olmuyor.
0: Anlıyorum.
1: Annem başıma bir şey gelmesinden endişeleniyor efendim. Bir de yeni evliyim diye eşimi bırakıp gitmemi istemiyor.
0: Eşinin fikrini aldın mı peki?
1: Evet.
0: Ne dedin?
1: Eşim kararı sana bırakıyorum. İstiyorsan git dedi.
0: Yürekli kadınmış.
1: Öyledir. Paşa hazretlerine de hayranlık duyuyor. Ona hizmet şereftir diyor.
0: Mustafa Kemal Paşa'nın beraberinde gitme kararı almakla çetin bir yol seçtin kendini. Bunu biliyorsun değil mi?
1: Biliyorum efendim. Ama vatanın kurtuluşu yolunda beliren ışık yüreğimdeki bütün kaygıları siliyor.
0: Vatansever bir Türk evladından da bu beklenir.
1: Paşa hazretlerinin açtığı milli mücadele bayrağının bizi mutlaka zafere ulaştıracağına inanıyorum efendim. İşte vatanın ve milletin tam istiklaline kavuşacağı gün ben onun emri altında bulunmak istiyorum.
0: Paşa hazretlerinin istiklal kervanına ben de aynı gaye için katıldım. Zafer uzak değil Rahmi efendi. Zafer yakındır.

0: 5 dakika.
1: Zaman hızla akıyor, hayatın içine karıştım bile. Yeni yerler görmek, yeni şeyler öğrenmek için. Bu yüzden de yerimde duramıyorum. Adam mı? Seyyare. Bir düşüneyim, nereye gitsem bugün? Elinizde ne iş varsa yapmaya devam edin. İki kulağınızın bende olmasını tercih ederim ama bir kulağınızla da yetinebilirim. Başlasın o zaman yolculuğumuz. Bazen bir tembellik çöker üstüme. Evden dışarı çıkmak istemez canım. Böyle günlerde dergilerimi, kitaplarımı yanıma alır, bütün günü okuyarak geçiririm. Bugün de öyle bir gün. Yeni şeyler araştırıyorum. Yeni bilgiler ediniyorum. Yeni yerler öğreniyorum. İşte şu an dergide merakla okuduğum konu da bunlardan biri. Geçmiş çağlardan kalma ören yerlerinin tarih serüvenini araştırıyorum. Hadi siz de 5 dakika bana eşlik edin ve çok eski zamanlara uzanan bu tarihi kentleri birlikte keşfedelim. Ören yeri. Tarih öncesinde yaşamış uygarlıklar tarafından yapılıp günümüze kadar gelmiş, tarihi, sanatsal özelliklere sahip taş yapıların bulunduğu alanlara deniyor. Ülkemiz toprakları çok eski çağlardan beri birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığı için ören yerleri antik şehirler açısından oldukça zengin. Bu zenginlikler arasından Kars Ani ören yeriyle ilgili öğrendiklerimi dinlemeye ne dersiniz? Evet dediğinizi duyar gibiyim. Kars ilimize 44 kilometre mesafede Ani ören yeri. Ani, milattan önce 3000 yılından itibaren yerleşim yeri olmuş ve 24 farklı uygarlığa ev sahipliği yapmış. Kent en parlak devrini 2. Simpat ve oğlu Gagik döneminde yaşamış. 1045'te Bizanslılar Ani'yi zapt edip Bagratlı devletine son verince savunmasız kalan bölge 1064'te Selçuklu Sultanı Alparslan'ın idaresine geçmiş. Anadolu'da Türklerin fethettiği ilk şehir olma özelliğini taşıyan Ani'nin bugün hala ayakta olan Selçuklu eseri Sekizgen Camisi ise Anadolu'daki ilk Türk cami olma özelliğini taşır. Sekiz ila 13. yüzyıllar arasında Ani, sanat ve ekonomi yönünden altın yıllarını yaşamış. Adeta kültürel bir rönesansa sahne olmuş. Ancak Moğollar tarafından 1239 yılında istila edilen ve yakılıp yıkılarak talan edilen Ani'yi 1319 yılındaysa büyük bir deprem yaşanmaz hale getirmiş. Görkemli şehri harabeye çeviren belki de en önemli neden İpek yolunun önemini kaybetmesi olmuş. Ani kentinin görkemini vurgulamak için farklı isimler de verilmiş. 40 kapılı şehir, 1001 kiliseli şehir ve cami, kilise, katedral gibi farklı inançlara ait ibadet yerlerinin bulunmasından dolayı da Mabetlerin Kenti adıyla anılmış kent. Ani'nin öyküsü bu kadarla sınırlı değil. Beni etkilemeye devam ediyor. Antik kentin gün yüzündeki bu tarihi kalıntılarının dışında bir de yer altında sakladığı bir şehri var. Ani kenti ibadet alanları, hamamları, surları, köprüsü, agora yani çarşısı ve kazı yapılarak gün yüzüne çıkarılmayı bekleyen kalıntılarıyla tarihine ışık tutuyor. Ani 2012 yılında UNESCO Dünya Mirası geçici listesine alınmış. 2016 yılında ise UNESCO Dünya Miras listesine alınması için çalışmalar devam ediyor. Bence Ani'yi kitaplardan okumak yetmez. Gidip o tarih kokan eserleri yerinde görmek, hissetmek gerek. Ben Kars Ani ören yerine

0: en kısa zamanda gitmek için sabırsızlanıyorum. Siz ne dersiniz? Biz 5 kadın 1 olduk yola çıktık. Ahmet ve Şener'den de teknik destek almayı unutmadık. Seyyare ile beraber seyir defterini bugün Feyza tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım.
1: 5 dakika.

0: Şefkate açılan kapının adresi 130 yıldır değişmedi. Bu bayram siz de Darül Acize'ye yapacağınız kurban bağışlarınızla değişmeyen iyilik geleneğimize ortak olun. Darül Acize, 130 yıldır hepimizin evi, hepimizin sofrası. Bağışlarınız için 444-6080 ya da darulacize.gov.tr.
1: Konuşuyoruz. Hazırlayan ve sunan Hafize Okan, Rıza Okur.

0: Konuşuyoruz ama nasıl?
1: Arapçadan dilimize geçen ve aslında sonunda ikiz, yani aynı sesten iki tane bulunduran sözcüklerden bahsedelim bugün. Bu sözcüklerin son sesleri günlük konuşma dilimizde artık tek ünsüze dönüşmüş durumda.
0: Yani aslında Arapçada çift ünsüzle yazılmışken ve öyle seslendiriliyorken Türkçe'de tek ünsüzle yer alıyor. Örneğin hak.
1: Evet.
0: Bunlardan biri. His bir diğeri. Zan bir başka sözcük. Red, tıp verebileceğimiz örnek sözcükler arasında.
1: Evet, burada tıp, red biraz ilginçlik gösteriyor. TD dönüşmesi, PB dönüşmesi gibi.
0: Yumuşuyor.
1: Örneğin Arapçada tıp çift B ile yazılıyor. Red sözcüğü T ile Türkçe'de biz bugün kullanırken D sesiyle yazılıyor. Red olarak yazılıyor. Bu sözcüklerin ünlüyle başlayan ek almaları günümüzde veya etmek, olmak yardımcı fiilleriyle birleşmeleri durumunda yapılarında var olan çift ünsüz yeniden ortaya çıkıyor.
0: Evet. Hak sözcüğü hakkımı isterim derken, hakkımı arıyorum derken çift ünsüzle karşımıza çıkan bir sözcük.
1: Hatta bunun için bu kuralı bilmeye bile gerek yok, bu durumu. Konuşma sırasında kendiliğinden ortaya çıktığını da dinleyicilerimiz tanıklık etmişlerdir bugüne kadarki yaşamlarında.
0: Evet, hissiyatım öyle söylüyor diyorsun.
1: Evet, his, hissi, hissetmek, hissolunmak, senin kullandığın gibi hissiyat.
0: Peki red sözcüğünde ne oluyor?
1: Red, reddi, reddetmek, reddolunmak gibi uygulamalarla karşılaşıyoruz.
0: Evet, zan sözcüğünde ise zannetmek diye konuşan insanları zaman zaman az da olsa duyabiliyoruz. Hı hı. Ama doğrusu?
1: Zannetmek.
0: Evet.
1: Zanlı, zannolunmak gibi. Yani çift ne? Orada başlangıçta o Arapçadan özüne dönüp ortaya çıkıyor ikiz ünsüz ve böylelikle çok daha net bir biçimde kullanmak durumunda ve algılamada da bir problem olmuyor.
0: Evet.
1: Ama ek almamış haliyle kullandığımızda ünlüyle başlayan o zaman tek ünsüz olarak önümüzde yer etmeye devam ediyor. Bu tıp sözcüğü ilginç tabii.
0: Neden ilginç?
1: Şimdi özellikle bu adli vakaların ortaya çıkmasıyla beraber bir kurum var, adli tıp kurumu. Diyelim ki adli tıbba gönderildi. Adli tıpa gönderildi olmuyor. Ya da tıp fakülteleri önceden ve şimdi de öyle, gerçi kullanımı azalmış ama tıbbiye diye adlandırılır. Tıbbiye diye bir okul yok ortada. Onun için bu kullanım biçimlerine çok dikkat etmeye ihtiyacımız var. Sadece neyin ne olduğunu birazcık kavramamız yeterli olacak galiba, ama kullanım sırasında biraz böyle okumayı seviyorsak, biraz dinlemeyi seviyorsak kendiliğinden ortaya çıkan bir durumdan bahsediyoruz aslında.
0: Yabancı dillerden dilimize geçen sözcüklerde zaman zaman bu tip durumlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Ek aldığı zaman ne tür bir değişime uğruyor, ek almadan dilimizde nasıl yer etmiş, bunlar üzerinde biraz durduğumuzda görüyoruz. Çok zor değil

0: his, zan, ret ve tıp sözcükleri gibi başka sözcükler de olabilir elbette.
1: Tereddüde düştüysek eğer bunun kullanımıyla ilgili sözlüklere bakacağız. Biz zaman zaman vurguluyoruz sözlüklere bakmak konusunda ısrarcı olalım diye. Orada zaten neyin ne olduğu, bir de tabii her sözlüğün girişinde ve bitiminde o sözlüğün nelere dikkat ettiği, neyin nasıl olduğu çok net bir biçimde yazılıyor. Sözlüğü kullanmak konusunda da çok sıkıntı duymayız.
0: Evet, hepsi doğru anlamak, doğru anlaşabilmek, yani doğru iletişim kurmak için.
2: Konuşuyoruz.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de bu bayramda tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Buluş Öyküleri.
3: Gökyüzü her zaman bilinmezi çağrıştırır. Fakat aynı zamanda özgürlük hissi de verir. Uçmak bu hissin en güzel tezahürüdür. Çünkü uçmak yalnızca fiziksel bir yükselme değildir. O aynı zamanda insanın sınırlarını aşma arzusunun somut bir halidir. Gökyüzünde süzülmek tehlikeler de barındırır. Her an dikkat ve kusursuz bir kontrol bu işin olmazsa olmazıdır. İşte bazı mucitlere neden uçağı kendi kendine uçurmayalım sorusunu sorduran da budur. Yanıtsa 1912'de Amerikalı mucit Elmer Sperry'den gelir. O yıl Sperry, jiroskop teknolojisini kullanarak uçağın yönünü otomatik olarak sabitleyen bir sistemin temelini atar. Ve dünya otomatik pilotun doğuşuna şahitlik eder. Yıllar geçtikçe otomatik pilot yalnızca yön sabitlemekte kalmaz. O teknolojik gelişmelere eşlik ederek adeta düşünmeye başlar. 1930'larda Sperry'nin oğlu Lawrence Sperry sistemi daha mükemmel hale getirir ve otomatik pilot yükseklik, hız ve dengeyi de kontrol altına alır. Artık pilot ellerini kumandadan çekse bile uçak rotasında ilerlemeye devam eder. Yani uçuşlar hem daha güvenli hem de daha konforlu olur. O artık ikinci bir kaptandır. Devreye girdiğinde özellikle uzun mesafeli uçuşlarda pilotlara yalnızca gökyüzünün tadını çıkarmak kalır. Bugün otomatik pilot yalnızca uçaklarda değil, uzay araçlarında, gemilerde ve hatta otomobillerde bile yer bulur. Karar verebilen, analiz yapabilen, değişken koşullara tepki verebilen gelişmiş sistemler haline gelir. Otomatik pilot, teknolojinin sade bir ürünü değil, aynı zamanda insanın gökyüzüne duyduğu güvenin, cesaretin ve mühendislik dehasının sessiz bir nişanesidir.
2: Buluş Öyküleri.

Merhaba değerli dinleyiciler. Ben Ömer Korkmaz, teknik yönetmen Gülsen Kızıler. Yapımda Özlem Demir ile kültürümüzün izinde Yunus'un dilinde yürüttüğümüz İrfan Meclisi programımıza hoş geldiniz. Değerli dostlar, bugün gençlik üzerine bir sohbet yapacağız. Bugün konuğumuz yok. Sizlerle beraber olacağız. Daha doğrusu ben size konuk olacağım. Ve bu sohbeti gençlik çerçevesinde, gençlik konusunda yapacağız. Şimdi gençlik meselesi bütün ideolojilerin, bütün hareketlerin, akımların en çok üzerinde durduğu bir meseledir. Tabii ki gençliğin tanımı bazen kültürden kültüre değişebilir ama bizim ülkemizde genelde gençlik deyince 15 ile 30 yaş arası olanlara genç deniyor. Ama daha çok biz burada 15-25 yaş arası gençler üzerinde duracağız. Bunlar üzerine yapılan projeler, bunların ülkemizde etkin olduğu alanlar, hangi yapılar içerisinde yer almışlar, bunlar üzerine duracağız. Tarihe baktığımız zaman, tarihi incelediğimiz zaman bütün filozoflar, önemli filozoflar, önemli siyasi liderler, devlet adamları, hareket liderleri, peygamberler kendi ideolojilerini, düşüncelerini, akımlarını hep gençler üzerinde yaymaya çalışmışlar ve gençlerle birlikte yaymaya çalışmışlar. Yani kimi incelerseniz inceleyin, hep gençlikle yola çıkmışlar. Bazen bu meşhur insanlar genç yaşta bu sürece alınmışlar, ilgilenilmişler ve zamanla önemli insanlar olmuşlar. Yani önce gençken kendisiyle ilgilenenler, birileri ilgilenmiş ve sonra onlar toplumun önderi haline gelmişler, önemli insanları haline gelmişler, önemli felsefeciler olmuşlar, önemli siyasi liderler olmuşlar. Yani kısaca dostlar, her şey gençlik yıllarında başlıyor. En cesur kararlar, en güzel günler, en iyi okumalar hep gençlik döneminde yapılıyor. Zihnin berrak olduğu, insan enerjisinin zirvede olduğu bir dönemde, insanın radarlarının, algısının en çok açık olduğu bir dönemde, kendisine ne yüklenirse hiç sormadan onu alabildiği bir dönemde, gençlik iyi yetiştirildiği zaman hakikaten o ülkenin, o kültürün, o dinin, o ideolojinin en önemli taşıyıcıları haline geliyor. Bizim ülkemizde de böyle oldu, tarihte de böyle oldu, eski Yunan'da da böyle oldu, Avrupa'da da böyle oldu. Yani mesela büyük devrimlerin taşıyıcılarına baktığımız zaman, büyük devrimlerin önde gelen isimlerine baktığımız zaman bunların hepsinin gençlerden oluştuğunu görürüz. Yani Fransız devrimi böyledir, Rus devrimi böyledir. Hep gençlerle yola çıkılmıştır. Bugün hala gençlik hareketleri dünyanın çeşitli yerlerinde yine toplumlarda çok ses getirmeye devam etmektedir. En yakın zamanlarda Nepal'de meydana gelen çok köklü değişikliğin, Bangladeş'te meydana gelen köklü değişikliklerin temelinde yine gençler vardır. Yani gençler olmazsa, gençlerdeki o enerji olmazsa, o gayret, o motivasyon olmazsa, siyasi liderlerin, siyasi hareketlerin, ideolojilerin, felsefelerin bir karşılığı olmaz. Çünkü bütün alıcı kesim ve uygulayıcı kesim birinci derecede gençlik olmaktadır. Bunun farkına varan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, o da gençlere yatırım yapmıştır. Aslında gençken ona yatırım yapılmıştır, öyle de diyebiliriz. Daha sonra o da gençlere yatırım yapmıştır. Yani daha küçük yaşta annesini kaybeden, babasını kaybeden Hazreti Muhammed çok özel bir itinayla yetiştirilmiş. Mekke'nin en dürüst, en güvenilir, en iyi genci olarak yetişmiştir. Aşireti içerisinde, kabilesi içerisinde, toplumu içerisinde. Ve bir gün gelip peygamberliğini ilan ettiği zaman aslında onun birçok mucizelerinden bahsedilir. Ama en önemli mucizesi bana göre bir genç olarak o gün şöyle bir şey söylenir. Gençlere, o Mekkelilere şunu söyler. Ey Mekkeliler, şu dağın arkasında bir düşman grubu var. Bu grup biraz sonra gelip buraları işgal edecek, buralara zarar verecek desem bana inanır mısınız der. Ve Mekkeliler derler ki bugüne kadar senin hiç yalan söylediğini görmedik. Sen öyle diyorsan öyledir derler. Ve yani %100 bir güven tesis etmiştir, güven oluşturmuştur. Ama bu güvenin oluşması çok tesadüfi bir şey değildir. Daha küçük yaştan itibaren onu süt annesi Halime, amcaları, dayıları hep böyle yetiştirmiştir. Dolayısıyla

O güzel ve dürüstlüğü, sonra ticari hayatındaki dürüstlüğü hepimizin bildiği gibi Hazreti Hatice ile Mekke'nin en zengin iş insanlarından birisi olan Hazreti Hatice ile evlenmesine neden olmuş. Ve 40 yaşında peygamberlik dönemi geldiği zaman veya kendisine peygamberlik görevi verildiği zaman tekrar Mekkelilerin karşısına çıkıyor. Ey Mekkeliler, bana peygamberlik görevi verildi. Ben bu saatten sonra Allah'ın kulu ve Resulüyüm dediği zaman önceki söylemiyle bu söylemi aynı olmasına rağmen Mekke'nin ileri gelenleri bu sefer biraz afallamışlar, şok olmuşlar. Çünkü onun ilan ettiği peygamberliğin arkasında fakire, fukaraya, mazluma sahip çıkmak olduğunu, yeni bir çizginin, yeni bir hareketin meydana geldiğini fark ettikleri için Mekkeliler bunu kaldıramamışlardır. Zannetmişlerdi ki Hazreti Muhammed o dönem Mekkelilerin liderliğini istiyor. Mekke'de lider olmak istiyor, devlet başkanı olmak istiyor veya işte Mekke'de zengin olmak istiyor. Halbuki ona bir misyon verilmiş. Bunların hiçbirisi olmayıp o misyonu yerine getirmek istiyordu. Yani şunu demek istiyorum. Gençlik döneminde iyi yetiştiği için kendisine çok güvenen bir Mekke halkı vardı. Daha sonra peygamberlik misyonu geldiği zaman ilk etapta şok oldular ama daha sonraki yıllarda onun o dürüstlüğünü hiç unutmadıkları için Mekkeliler en azından Mekke'nin fethi sırasında ve daha sonra Mekke'den Medine'ye hicret edenlerin büyük bir kısmı onun peygamberlerini kabul etmiş oldu. Burada üzerine durmak istediğimiz konu şu. Hazreti Peygamber gençlik yıllarından itibaren çok özel itinayla yetiştirilmiş, ilgilenilmiş, ahlaklı bir genç olmuş. Tabii ki Allah onu koruma altına almış. Orada bazı mucizelerini hatırlıyoruz. Bulutların onu koruduğu, çevresindeki bazı sıkıntılar karşısında Allah'ın onu koruduğuna dair bilgilerimiz var. İşte elem neşrah leke sadrak ayetlerinin onu korumaya yönelik, onu eğitmeye yönelik olduğuna dair tefsircilerimizin yorumları var. Bütün bunlar bir yana ama kendisi 40 yaşında peygamberliği ilan ettiği zaman onun çevresinde toplanan, onu kabul edenlerin bir kısmı yine gençler. Yani onun davasını topluma taşıyacak ve onun toplantılarına düzenli katılan, onun mesajını en doğru algılayanlardan bir kısmı yine genç. Bunların başında en önemlilerden birisi de Hazreti Ali tabii ki. Şunu söylemeye çalışıyorum. Gençlik mesajı çabuk kapar, çabuk algılar ve çabuk başkasını anlatır. Bu hep tarih boyunca da böyle olmuştur. Yani eski Yunan'a gittiğimiz zaman Aristo'da da bu böyledir, Platon'da da bu böyledir. Yani Batı'ya gittiğimiz zaman Nietzsche'nin çevresindeki Nietzsche'yi en doğru anlayan, onun fikirlerini dünyayla paylaşmaya çalışanların hemen hemen hepsi genelde gençlerden oluşmaktadır. Bugün ülkemizde de öyledir. Yine biraz daha geriye gidip baktığımız zaman, peygamberlerin hayatına baktığımız zaman, Hazreti İbrahim ilk putları kırdığı zaman bir gençti. İnsanlara akılla hareket etmeyi, mantıksız, konuşmayan, yemeyen, içmeyen putların karşısında durup onlara tapınmanın bir anlamı olmadığını söylediği zaman, bunun akıl dışı bir şey olduğunu söylediği zaman Hazreti İbrahim çok gençti henüz. Yusuf Aleyhisselam Mısır'da ilk zindana atıldığı zaman ve daha sonra yorumlarıyla, fikirleriyle o günkü ekonomik krize karşı çözüm ürettiği dönemlerde, sonra da Mısır'daki yönetim tarafından dikkatini çektiği dönemlerde yine gençti. Dolayısıyla gençlik her zaman önemlidir. Onun için de bu saymış olduğumuz isimler gençlik dönemlerinde bunları yaptığı için de tarihe geçmişlerdir. Kur'an'da anlatılan Ashab-ı Kehf'te yine orada bir gençlik olayı vardır. Bundan dolayı Kehf suresinin 13. ayetinde şöyle bir ayet var. Kehf suresi 13. ayette. Onlar Rablerine iman etmiş gençlerdi. Biz de onların hidayetini artırdık. İnnehum fityetun amenu bi rabbihim ve zidnahum huda. Yani onlar Rablerine iman etmiş gençlerdi diye anlatılır. Kısaca tarihi yapan, tarihin rengini değiştiren hep gençler olmuştur. Genelde tarihi değiştiren ordular denir. Ancak orduları da oluşturan gençlerdir. Dikkat ediyorsanız ve dikkat edersek ülkemizde askerlik yaşı hep böyle 20 yaşlarındaydı yakın zamanlara kadar. Askerliğin 20 yaşında zorunlu olduğu dönemlerde. Şimdi biraz da üniversiteye giden, eğitim alan insanlar askerliklerini geciktirebiliyorlar. Ancak 20 yaşında alınıyordu. Niye? Çünkü 20 yaşı gençliğin en hareketli, en güçlü olduğu dönem ve itaat etmeye,

çok fazla bir değişiklik yapamazlar toplumda. Onun için genç arkadaşlarımızın, ailelerin daha doğrusu çocuklarına çok ciddi yatırım yapmaları lazım. Burada bizim ülkemizde ağırlıklı olarak Hanefi mezhebi ağırlıklı olduğu için Ebu Hanife'den de bir örnek verelim. Ebu Hanife aslında bir iş adamı ama aynı zamanda da bir fakih, bilim adamı. Yani biliminden para kazanan değil, ticaretinden para kazanıp okuttuğu ilimle de kendi inanç ve görüşüne, fıkhına hizmet eden, İslam'a hizmet eden bir fakih. Kendisi tüccar. İleride büyük bir alim olacak. Ebu Yusuf olacak. Yusuf'u küçükken keşfediyor toplumda. Onu ailesinden istiyor. Ve Yusuf da o zaman ailesinin biricik çocuğu. Ve aileye de belli bir katkıda sağlıyor. Aileye yardımcı oluyor. Ebu Hanife bu çocuğu alıp eğitmeye başlıyor, okutuyor. O zaman daha 16-17 yaşlarında Yusuf. Fakat Ebu Yusuf öyle bir yetişiyor ki ileride o ülkenin kadısı, baş kadısı konumuna geliyor. Başta ailesi, annesi Ebu Hanife'ye diyor ki bu ne olacak diyor, bu kadar fıkıh okusan olur. İleride aç kalır bu, bırak oğlumu ticaretle uğraşsın diyor. Ebu Hanife tabii geleceği gören ve çocuğun kumaşını iyi keşfeden bir alim olduğu için sen hiç merak etme diyor. Bu çocuk ileride bu ülkenin en önemli isimlerinden birisi haline gelecek. Ve nitekim ileride Ebu Yusuf, İmam-ı Ebu Yusuf haline geliyor. Yani önemli bir isim oluyor. Aynı şekilde İmam-ı Muhammed Şeybani, o da yine 18 yaşlarında Ebu Hanife ile tanıştıktan sonra onun yanından hiç ayrılmıyor. Uzun yıllar kendisiyle beraber kalıyor. Ebu Hanife'nin bütün düşüncelerini, Kur'an ve hadis yorumlarını, fıkhını dünyaya yayan üç isimden ikisidir bu saymış olduğum isimler. İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed Şeybani. Kısaca İmam Ebu Hanife'nin bize kadar ulaşmış böyle çok büyük kitapları yok. Yazılı birkaç tane küçük eser var bize ulaşmış. Ama Ebu Hanife'nin görüşlerinin tamamını neredeyse kayıt altına almış, bütün dünyaya yaymış bir İmam Yusuf'u, bir İmam Muhammed Şeybani'si var ki bugün yeryüzünde Ebu Hanife'nin bütün görüşlerinin tamamı bu önemli iki alim tarafından kayıt altına alınmış ve yayılmıştır. Tarih boyunca hep buna benzer örnekler çok fazla vardır. Eski Yunan'da da birçok filozof kendi kitaplarını yazmamış, öğrencileri tarafından fikirleri kaleme alınmış, sonra da dünyaya yayılmıştır. Yani burada söylemeye çalıştığımız, üzerine durmaya çalıştığımız şey, böyle önemli şahsiyetler gözüne kestirdikleri, gelecek vaat eden gençlerin elinden tutup bunlara sahip çıktıkları zaman bunlar ülkede önemli isimler haline geliyor. Yine aynı şekilde buna benzer başka örnekler de verebiliriz. Örneğin Rus devriminde Lenin konuşmalarını hep böyle gençlere yönelik yapmıştır. Yani yine Çin devriminde Mao Zedong aynı şekilde gençlere hitap ederek konuşmuştur. Bizim ülkemizde önemli aydınlarımız, önemli devlet adamlarımız, başta Mustafa Kemal olmak üzere hep gençliğe hitap eden, gençliğe hitabeler, özel söylemler geliştirmişlerdir. Bunlardan bir tanesi de Necip Fazıl, yine ülkemizin meşhur şairlerinden. Necip Fazıl'ın da gençliğe yönelik hitabeleri vardır. O gençliğe hitabesinde Necip Fazıl çok önemli bir vurgu yapar. Benim hep küçüklükten beri hoşuma giden, bugün de hala etkisinde kaldığım önemli bir vurgu yapar ve şunu der. Kimsenin olmadığı yerde ben varım diyen bir gençlik istiyorum. Hakikaten de öyle de olmuştur. Kimsenin olmadığı dönemlerde, sıkıntılı dönemlerden geçen Necip Fazıl, daha sonra yazmış olduğu eserlerle binlerce Necip Fazıl üretmiştir. Onun o günkü söylemlerinin büyük bir kısmı da gerçekleşmiştir. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi, o gün Ayasofya kapalıydı, Ayasofya müze olarak kullanılıyordu. Ve o hep şunu vurgusunu yapmıştır. Gençler bir gün Ayasofya açılacak, hatta daha da ileri giderek Ayasofya'nın zincirleri kırılacak demiştir. Ve bugün Ayasofya yıllar sonra, 10 yıllar sonra açılmış ve şu anda ibadete açılmış ve bir cami olarak kullanılmaktadır. Şunu söylemeye çalışıyoruz. Gençliğe yapılan yatırım toprağa atılmış bir tohum gibidir. Bazı tohumlar vardır ki çok kısa zamanda meyve verebilir. Bazı tohumlar var ki genç meyve verebilir. Genç yetişir. Buna iki örnek verebiliriz. Mesela kabak bir bitkidir. Toprağa ektiğiniz zaman çok hızlı büyür. O mevsimde hemen meyvesini verir. Ama bir çam ağacını dikerseniz belki 3-4 sene fazla büyüdüğünü bile fark etmezsiniz. Ama uzun yatırım olduğu için çam ağacına, çam ağacı çok uzun ömürlü bir ağaçtır. Belki
Bazı çamların ömrü 100 sene, 200 sene olan çam

ağaçları bile vardır. Özellikle Filistin'deki zeytin ağaçlarının bazıları 200 sene, 300 senelik zeytin ağaçları vardır. Yani gençliğe yatırım uzun vadeli olduğu zaman onun sonuçlarını da uzun vadede alabilirsiniz. Onu söylemeye çalışıyorum. Gençliğe yatırım sadece onu günlük işlerde kullanmak, değerlendirmek değil. Onların eğitimiyle, geleceğiyle topyekun bir proje yaparak ilgilenmek olmalıdır. Bugünün gençleri yarının yöneticileri olduğu için biz aslında kendimize yatırım yapmış olacağız. Onun için sadece devlet değil, okullar değil, sadece aileler değil, topyekun hep beraber el ele vererek kendi çocuklarımıza, gençliğimize sahip çıkarak kendi geleceğimize yatırım yapmış olacağız. Türkiye'deki son dönemdeki olayları da bu bağlamda değerlendirmek lazım. Biz nerede eksik yapıyoruz ki okullarımızda bazı sorunlar yaşıyoruz. Yani bir taraftan terörsüz Türkiye yüzyılı derken öbür taraftan bir de baktık okullarımızda sıkıntılar olmaya başladı. İlkokullarda akran zorbalığı derken ortaokulda daha ileri düzeylere çıktı bu. Bunların olmaması için bütün farklı kurumlarımız bir araya gelerek bunları masaya yatırmalı. Başta okullarımız tabii ki İçişleri Bakanlığımız, Diyanet, belediyeler, Gençlik ve Spor Bakanlığı, bütün ilgili kurumlar, aile ilgili bakanlık, bütün bakanlar kendi birikimlerini aynı masaya getirerek gençliğe sahip çıkmamız gerekir. Aslında biz bugünlerde yaşamış olduğumuz bu krizi 80 öncesi çok fazlasıyla yaşadık. Ben o günlerde yetişmiş birisi olarak şunu söyleyebilirim. Gerçekten Türkiye çok kötü günlerden geçti, geldi bugünlere. O dönemlerde meşhur sağ-sol çatışmaları vardı, sağ-sol kavgaları vardı. Ve gençlerin o günkü okuduğu kitaplara, o günkü ilgilendikleri konulara baktığımız zaman ben de o gün bir genç olarak şunu hep beraber görebiliriz. O gün gençlerin okumuş olduğu, ilgilenmiş olduğu konulara baktığımız zaman hep beraber şunu görebiliriz. Aslında gençlik çok samimi. Hepsi, bütün gruplar, sağcısıyla, solcusuyla, muhafazakarıyla hepsi vatanı kurtarmaya çalışıyor. Ama nedense bu vatan hiçbirimize yetmiyor ve gençler birbirleriyle kavga ediyorlar. Aslında etmiyorlar, ettiriliyorlardı. Bunu ne zaman anladık? 12 Eylül'den sonra bir de baktık ki o gün gençlerin eline silah verenler, gençleri çatıştıranlar meğer aynı merkezlermiş. Bunun bir oyun olduğunu anladık. Her ne kadar onun yansımaları hala bir şekilde devam etse bile ideolojik olarak, ama o günkü gerginlik artık Türkiye'de yok. Yani artık bu ülkenin hepimizin olduğu, bu ülkede hep beraber yaşayabileceğimiz, beraber yaşamak zorunda olduğumuz ve herkes birbirini kabul etmek zorunda değil ama aynı ülkede yaşamak zorunda olduğunun farkında. O gün öğrenci hareketleri gerçekten çok hareketliydi. Tekrar söylüyorum, hepsi ülkeyi kurtarmaya çalışıyordu. Onlara öyle söylüyordu. Çünkü gençlik için en ideal şey vatanı savunmak, ülkesini korumak, ülkesini kurtarmak. Ama kimden nasıl kurtaracağımız konusunda çok farklı yorumlar vardı. O günkü gençlik hareketlerinden size bahsetmek istiyorum. Bir kısmını hızlı bir şekilde. Belki detaylara girmek isteyenler gider daha detaylı okumalar yapabilirler. Türkiye'nin en eski gençlik kuruluşlarından, öğrenci hareketlerinden birisi Milli Türk Talebe Birliği'dir. Milli Türk Talebe Birliği tabi 1916'larda kurulmuş ve Türkiye'de gençliğin yetişmesinde çok önemli hizmetler yapmıştır dostlar. Farklı dönemlerde farklı söylemleri olsa bile Milli Türk Talebe Birliği'nin son dönemdeki söylemi milli kimlik, manevi değerler ve ahlak ve bilinçli gençlik gibi öne çıkmış söylemleri vardı. Ve bu ülkede birçok insanın yetişmesine katkı sağlamış bir kuruluştu Milli Türk Talebe Birliği. Ve ülkem bana emanet bilinciyle, tarih anlayışıyla, medeniyet perspektifiyle Türkiye'de iz bırakmış bir harekettir Milli Türk Talebe Birliği. Ve bu konuda epey tezler de yapıldı. İlgilenenler o tezlere bakarak, özellikle YÖK'teki tez bankalarına ulaşarak çok daha detaylı bilgiler alabilirler. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. O dönemin önemli gençlik hareketlerinden birisi, öğrenci hareketlerinden birisi Milli Türk Talebe Birliği'ydi ve bütün üniversitelerde, ilçelere kadar örgütlenmiş bir teşkilattı. Dergileriyle, çıkardığı broşürleriyle, eğitim programlarıyla, seminerleriyle, yaz kamplarıyla oldukça etkili bir hareket haline gelmişti. Milli Türk Talebe Birliği'nin özellikle son dönemde yaptığı en önemli şeylerden birisi, inançlı, disiplinli, okuyan, sorumluluk sahibi, toplum odaklı bir gençlik yetiştirmeye çalışıyordu. Tabii o Milli Türk Talebe Birliği'nin dışında başka gençlik hareketleri de yine aynı dönemde, özellikle 1950'lerden sonra hızla yayıldı. O dönemde yine en etkili gençlik hareketlerinden birisi

Ülkücü hareketti. Ülkücü hareket de hep böyle dikkat ederseniz bunların hepsi gençliğe yatırım yapan, gençlikle ilgilenen hareketlerdi. Ülkücü hareket de yine millet kavramı üzerinde, kültürel birlik, Türk kimliği üzerine çok yoğunlukla duran bir hareketti. Özellikle 1960-80 arası Türkiye üniversitelerinde çok hızla örgütlenmiş, teşkilatlanmış bir gençlik hareketiydi. O günlerde özellikle 1960 ve 68 arası ve 68 kuşağı dediğimiz hareket üniversitelerde daha çok sol eğilimli hareketler çok güçlü olduğu için o gün itibariyle ülkücü harekette bunlara karşı hareketlerde bulunuyordu. Gençliği tabiri caizse soldan korumaya çalışıyordu. İleride biraz sonra onları da anlatacağız. Sol hareket de gençliği ülkücülerden korumaya çalışıyordu. Yani böyle enteresan bir senaryoyla veya bir gerçekle karşı karşıyaydık. O günkü İslamcı gençler de gençliği ülkücülerden ve tabiri caizse sol hareketlerden korumaya çalışıyordu. Bütün bu hareketlerin hepsi aslında vatanı korumaya çalışıyordu. Vatana sahip çıkmaya çalışıyordu. Çok samimi gençlerdi kısaca. Ama her nedense bir şekilde bu vatanı koruma adı altında birbirleriyle de kavga ettiriliyordu veya ediyorlardı. Bu çatışmalarda birçok genç insanımızın ölümüne de neden oldu. Bu yönüyle baktığımız zaman gerçekten çok üzücü. Allah bir daha o günleri, o neredeyse iç savaş denebilecek düzeyde üniversitelerde, mahalle aralarında, caddelerdeki bu gerginliği bir daha bizim ülkemize göstermesin. Ancak gerek Ülkücü Hareket'in, gerek Milli Türk Talebe Birliği'nin, gerekse de sol hareketlerin ülkemize kazandırdığı bir şey vardı. Onu da görmezden geçemeyiz. O da disiplinli, güçlü iradeli, ortak hareket eden, çok güçlü hiyerarşi yapılara sahip olan yapılar oluştu burada ve önce vatan, önce millet diyen bir gençlik türedi, gençlik yetiştirildi. Bütün ideolojiler, bütün akımlar tabii ki gençliğe yönelik çalıştıkları için her biri kendi elindeki gençleri çok iyi yetiştiriyordu. Ve dikkat ederseniz bugünkü önemli liderler özellikle 2010'a, 2020'lere kadar aktif siyasetin içinde bulunan, yönetimde bulunan gençlerin büyük bir kısmı o dönemki gençlik hareketlerinde bulunmuş insanlar. Yani isimleri burada saymayacağım ama gerek solda, gerek sağda, gerek muhafazakar kesimde ne kadar önemli bilim adamı, siyaset adamı, devlet adamı varsa o günkü hareketlerin içinden yetişmiş insanlardı. Dolayısıyla onlar aslında çeşitli sıkıntıların içinden geçip gelmelerine rağmen aslında çok güzel kuşaklar da yetiştirdiler. Yani bu ülkeye çok iyi insanlar da kazandırdılar. Önemli devlet adamları, bilim adamları, siyasetçiler de kazandırdılar. Yani bunlardan yine son dönemde en önemli etkin kuruluşlardan bir tanesi yine Milli Gençlik Vakfı gibi kuruluşlardı. Bunlar hakikaten gençliğin elinden tutup sokaktan kitaba, sokaktan camiye, sokaktan fikir kulüplerine, sokaktan derneğe götürdükleri için bu gençler çok büyük aşamalar kat ettiler ve kendilerini buldular. Yani okulda okumadıkları, okulda bulamadıkları ortamları bu gençlik hareketlerinin, gençlik derneklerinin içinde bulundular. Yine bunlardan bir tanesi 1970'lerde artık daha da işi biraz daha ileri götüren, hatta kanunun dışına çıkaran Deniz Gezmiş bile ki daha sonra onun filmleri yapıldı. Onlar da kendi çapında çok önemli gençlik çalışmaları yaptılar. Belki o gün onların rol modelleri daha çok yurt dışındaki liderlerdi. İşte bunlardan bir tanesi Che Guevara gibi önemli gençlik liderleriydi. Bunlar her ne kadar Anadolu'da doğmuş, büyümüş gençler olmalarına rağmen daha çok yurt dışından gelen tercümelerle yetişiyorlardı ve dolayısıyla da dünyanın çeşitli yerlerindeki devrimlere, başarılı devrimlere öykünüyorlardı. Ama aynı şekilde İslamcı gençlik dediğimiz özellikle 80'den sonra biraz daha net ortaya çıkan bir gençlik daha oluştu. Bu gençler de daha çok tercüme eserlerle 70'lerde başlayan, 80'lerde artık bayağı bir yaygınlaşan tercüme eserlerle yeni bir gençlik daha ortaya çıkmış oldu. Bunlar aslında önce Milli Türk Talebe Birliği içinde okumalar yapmış, yetişmiş. Daha sonra o dönemin yine gençlik teşkilatlarından olan ve daha sonra kapatılan Akıncılar'da yetişmiş gençler vardı. Onlar da 80'den sonra artık daha çok okumaya, daha çok akademik hayata ağırlık vermeye başladılar. Onların da kendilerine göre gençleri yetiştirmek için özel literatürleri, kitap okuma listeleri vardı. Nasıl ki sol gençlik daha çok işte Latin Amerika'da özellikle o dönemdeki Filistin Kurtuluş Örgütü'nün içinde yetişmiş önemli aydınları takip ediyorlar. Onları bir bakıma taklit ediyorlardı. Hatta o dönemde bazı solcu gençler Filistin davasına destek vermek için Filistin'e gidip Filistin'de savaşmışlardı bile. Bunların bir kısmı daha sonra tekrar söylüyorum siyaset adamı oldu, devlet adamı oldu. Hatta bunların bir kısmı hala bugün

Bir de parlamentodalar. Böyle yani gençlik yıllarını böyle hareketli geçiren insanlar, eğer hayatta kalabilirlerse tabii, bir kısmı şehit oldu, bir kısmı öldü onların. Hayatta kalabilirlerse o enerjilerini, o verimli günlerini ileride aynı zamanda devletlerine, milletlerine hizmet şeklinde de geçiriyorlar. Son hareket özellikle yabancı tercümelerden çok fazla okumalar yaptığını söylemiştim. O günkü gençlik, İslamcı gençlik dediğimiz kesimden de çok fazla tercüme eserler, okumaları yapıldı. Bunlardan mesela Seyyid Kutub'un, Hasan el-Benna'nın eserleri bu ülkede çok fazla okunur oldu. Özellikle Seyyid Kutub'un o dönemde çok meşhur olan Yoldaki İşaretler kitabı. Tabii ki bunu Sezai Karakoç'un eserleri, rahmetli Sezai Karakoç'un, Necip Fazıl'ın eserleri beraber okunuyordu. Bunlar da bu ülkede en çok okunan eserler oldu. Ama tercüme eserlerin getirdiği kendine göre sıkıntılar da oldu. Onu belki başka bir programda daha detaylı konuşmak lazım. Mesela ben iyi hatırlıyorum, 80'li yıllarda Ali Şeriati'nin Haç kitabı, Haç'la ilgili en çok okunan kitaplardan birisi haline gelmişti. Şimdi tabii literatürün sınırlı olması, gençlik de elinde ne bulursa onu okuyordu. O gün için bunlar vardı. Milliyetçi kesim ise daha çok o gün itibariyle Alparslan Türkeş'in yazmış olduğu 9 Uçlu kitabı, Erol Güngör'ün eserleri, Ziya Gökalp'in eserlerini okuyordu. Nurettin Topçu'nun eserlerine biraz bakıyorlardı ama daha çok bu isimler söylemiş olduğum, yani Ziya Gökalp, Erol Güngör, Nihal Açsız gibi önemli yazarların kitaplarını okuyorlardı. Daha sonra 3. Hareket Necip Fazıl'ı da daha fazla okumaya başladı. Onun da çeşitli dönemsel sebepleri var. Onu da yine başka bir programda gerekirse konuşuruz. Ama burada üzücü olan şuydu. Ben mesela o günün gençlerinden birisi olarak, o günkü solcu olarak bildiğimiz gençlerin bir Sezai Karakoç okumaması büyük bir eksiklikti. İşte ülkücü bir gencin o dönemlerde diyelim ki Marx'ın manifestosunu okumaması bir eksiklikti. Ama Müslüman bir gencin o gün itibariyle Nurettin Topçu'yu o gün anlayamaması, Erol Güngör okumaması bir eksiklik. Yani ortada çok ciddi bir literatür birikim var. Ama kamplara bölününce düşünce dünyamız, orada da ne oluyor? Farklı kitapları okuyorsun, başka kitapları okumuyorsun. Veya işte o günkü bize belirlenen kitapları ancak okuyabiliyorsun. Halbuki gençlik çok farklı kitapları aynı anda okuyabilmeli. Yani dengeli, sakin, böyle gerilmeden bunları okuyabilmeli. Yani ben mesela o zaman İmam Hatip yıllarımdı, İmam Hatip Lisesi'nde okuyordum. İsterdim ki mesela Vladimir Lenin'in Ne Yapmalı kitabını daha lise yıllarında okumak isterdim. Marx'ın manifestosunu İmam Hatip Lisesi'nde okumak isterdim mesela. Tamam, bir tarafta Siyer okurken, bir tarafta Kur'an okurken, bir taraftan Necip Fazıl okurken, Sezai Karakoç okurken, diğer taraftan da Rusya'da neler olmuş, Latin Amerika'da neler olmuş, Che Guevara'nın niçin bir gerilla savaşına gerek duymuş, bunları o zaman okusaydım belki bugün geldiğim nokta çok daha farklı olurdu. Ben Marx'ın manifestosunu yurt dışında üniversitede ilahiyat okurken master'da İngilizceden okumak zorunda kaldım. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bazen bu öğrenci hareketleri, gençlik hareketleri kendi içinde çok artıları olmakla birlikte bazen yani kendisine bağlı olan gençleri biraz da ufkunu yani örgütlediği kadar daraltmış da oluyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Mesela o dönem en çok okunan romanlardan bir tanesi Yaşar Kemal'in İnce Mehmet'iydi. İşte Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye Destanı, yine Nazım Hikmet'in şiirleri çok meşhur olmasına rağmen bizim içinde bulunduğumuz gençlik hareketleri bunlardan uzaktı. Bunları okumuyordu. Bunu söylemeye çalışıyorum. Halbuki bu ülkede bunların tercümeleri vardı. Böyle zengin bir okuma programı, literatür oluşturularak bunların hepsi okutulabilirdi ve gençlik daha geniş ufuklu yetişir diye de düşünüyorum. Tabii safları sık tutma yerine safları ayrı tutarsanız bu tip ayrışma zaman zaman gençleri kendi içinde belli yapılara bağlı kalması için belki böyle politikalar izlenmiş olabilir. Ama gençlik gerçekten farklı kitaplar okusaydı belki o kadar fazla kavga etmemiş olacaklardı. O gün itibariyle gerçekten çok fazla gerginlik yaşandı, çok fazla iç sıkıntılar da yaşandı diyebilirim. O günkü gençler, sosyal adalet arayışı içerisinde olan gençler, keşke Seyyid Kutub'un İslam'da Sosyal Adalet kitabını da okumuş olsalardı. Yani örneğin o günkü ülkücü gençlik, Sezai Karakoç'un Diriliş Nesli'nin Ahmet Hüsnü'nü bilmiyorum okuyorlar mıydı ama bildiğim kadarıyla çok fazla yaygın değildi. Onu da okusalardı hiçbir şey kaybetmezler, çok şey kazanırlardı. Nurettin Topçu'nun İsyan Ahlakı'nı herkes okuyabilirdi. Her genç okuyabilirdi ve çok şey öğrenirdi ama öyle olmadı. Yine o günlerde çok yaygın olarak okunan bir sürü başka eserler veya şiirler sadece belli kesimler tarafından okunuyordu. Mesela Necip Fazıl'ın Bir Adam Yaratmak piyesi daha çok

İmam Hatip çevresinde ve işte muhafazakar gençlik tarafından okunup sahneleniyordu. Buna herkesin ihtiyacı vardı. Çünkü orada bir düşünce krizi, bir fikir krizi var. Üstad Necip Fazıl bunu belki de kendisini de orada başlığa koyarak bu süreci anlatıyordu. Bereket versin, artık ülkemizde bu ideolojik aşırı kamplaşma büyük oranda kırıldığı için ve bu ayrışmış katmanlar arası ilişkiler birbirine o kadar yakınlaştığı için ülkemizdeki sosyal barış da o günlere göre çok daha iyi durumda diye düşünüyorum. Yani özellikle bugünlerde sinemalarda gösterilen Bir Adam Yaratmak filmi, bu zannediyorum ikinci, üçüncü defa çevrildi ama tekrar sinemalarda şu anda. O filmi bütün gençliğin seyretmesi gerekir o dönemi anlayabilmek için. Nasıl ki biz Kore Savaşı'nı, Türk askerinin Kore'ye gittiği zaman orada yaşamış olduğu dramatik olaylar, bir Koreli kıza sahip çıkmak, o kızı sonra Türkiye'ye getirmek, yani Ayla filmini izlediğimiz zaman hepimiz nasıl etkileniyorsak, bugün de Necip Fazıl'ın Bir Adam Yaratmak filmini izlediğimiz zaman eminim çok etkileneceğiz. Yani bu arada yani izlemeyenler de izlesin diye bunu söylemiş oluyorum. Tabii burada ana problemlerimizden bir tanesi şuydu. Eğer siz yerli okumalardan uzaklaşır, sadece çevirilerle yetinmeye başlarsanız, o zaman bu ülkenin çocuğu olmuyorsunuz. Bu ülkenin fikir adamı, fikir insanı olmuyorsunuz. Yani gönlünüz başka yerlere bağlanıyor. Bu ülkeyle gönül bağınızı koparmış oluyorsunuz. Dolayısıyla özellikle artık literatürümüzün çok zenginleştiği bir dönemde okumalarımızı, tercihlerimizi yaparken yerelden globale doğru gitmek lazım. Yerel aydınlarımızı çok iyi tanıyıp okuduktan sonra bizim uluslararası düzeyde kitapları olan, belki de ülkemizdeki çevrilmiş kitaplara böyle okumak belki ülkeyle olan bağımızı korumamızda, ülkemizle daha barışık olmak için bir şart olduğunu düşünüyorum. Evet. Biz buralara nereden geldik? Gençlik, öğrenci hareketleri, özellikle gençlik üzerine durduğumuz için bunları söylüyorum. Girişte de söylemiştim. Yani Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hareketi ilk başlattığı zaman Mekke'de yanında bulunan en önemli genç isimlerden size bahsetmek istiyorum. Bunların başında gençlerden ilk iman eden Ali bin Ebu Talip, yani Hazreti Ali vardı. Hazreti Ali peygamberimizin yanında büyüdü dostlar. Bedir Savaşı'nda çok aktif rol aldı. İlim ve cesareti, adaletin sembolü haline geldi zaman içerisinde. Yani genç yaşta hem ilim hem liderlik öğrendi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan. Bu avantaj da onun için. Nasıl Ebu Hanife'nin yanında gençler yetişti, nasıl diğerlerinin yanında gençlik yetişip toplumda önemli rol alıyorsa, Hazreti Ali de en önemli isimlerden bir haline geldi tarih içerisinde. Yine Mekke'de Hazreti Peygamber'in yanında yetişmiş Musab bin Umeyr, Mekke'nin en zengin gençlerinden birisi olmasına rağmen her şeyini bırakıp İslam'ı seçti ve Medine'ye ilk gönderilen, Medine'nin ilk öğretmeni oldu. Bu da fedakarlık ve davet açısından önemli bir isimdi. Bir genç olarak o da tarihe geçmiş oldu. Üsame bin Zeyd. Üsame bin Zeyd yine Peygamberimizin yetiştirdiği, özel yetiştirdiği, Peygamberimizin yanında yetişmiş ve genç yaşta sorumluluk almış bir genç. İnanamayacaksınız ama 18 yaşında ordu komutanı oluyor. Şimdi tabii 18 yaşında Üsame bin Zeyd'i anmışken 21 yaşında İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'i de anmamız gerekir. Demek ki o zaman veya her zaman, sadece o zaman değil her zaman, eğer daha 5 yaşından itibaren bir gence sahip çıkarsanız, bir çocuğa sahip çıkarsanız, önünde nereden baksanız tam 14 senelik bir eğitim var. 5 yaşında başladığınız zaman yani 13-14 senelik bir eğitim var. 13-14 sene çok iyi bir eğitim verdiğiniz zaman bir insan gerçekten 18 yaşında, 21 yaşında komutan olabilir. Peki bugün niye olmuyor? Bu soruyu sorup her şeyi yeniden gözden geçirmemiz gerekir. Olmuyorsa burada çocukların, gençlerin bir suçu yok. Tezgahımızı, eğitim sistemimizi yeniden gözden geçirmemiz lazım. Bu bizim tarihimizde böyle. 18 yaşında komutan çıkaran, 21 yaşında komutan çıkaran bir medeniyetin çocuklarıysak, bir tecrübemiz varsa, bu tecrübeyi kenara koyup siz sadece başkalarının eğitim modellerini Türkçe'ye çevirerek bir model geliştirirseniz, o zaman bu değerlerimizi unutmuş oluruz. Son dönemlerde bu konuyla ilgili ciddi arayışların olduğunun farkındayım. İnşallah daha çok bu bizim kendi değerlerimiz, kendi tecrübemiz kitaplarımıza girer, bu önemli şahsiyetler okutulur ve biz 20 yaşında, 25 yaşında önemli isimleri ön plana çıkarmış oluruz. Bunu fark eden son dönemde hükümetler bir karar verdiler. Bu aslında çok eleştiriye neden oldu ama bu tarihi bilgimizin eksikliğinden dolayı eleştiriye neden oldu. O da 18 yaşında gençlerin oy kullanma hakkının verilmesi.

18 yaşındaki gence oy kullanma hakkı mı verilir? Bu genç neyi anlıyor ki doğru oy kullanacak gibi bir eleştiriler oldu. Ama 18 yaşında genç rüştüne erdi diye kabul ediliyorsa, bazı konuları kendisi karar verebiliyorsa, oy konusunda da ona böyle bir yetki verildi. Kendi ülkesinin başkanı, başbakanını, milletvekilini seçme yetkisi verildi. İşte bunun tarihten örnekleri var. 21 yaşında bir Fatih Sultan Mehmet'in komutan olması, yani devlet başkanı olması, İstanbul'u fethetmesi, yine biraz önce söylediğimiz gibi 18 yaşında Üsame bin Zeyd'in komutan olması, Abdullah İbni Abbas yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında yetişmiş, genç yaşta ilme yönelmiş. Daha sonra tefsirde çok önemli bir isim haline gelmiş birisiydi. O da çok genç yaşta Peygamberimizle beraber oldu. İslam'a girdi ve İslam'ın önde gelen alimlerinden birisi oldu. Abdullah bin Ömer yine disipliniyle, takvasıyla çok meşhur birisi oldu. Genç yaşta yine İslam davasını sahiplenmiş oldu tarihte. Zeyd bin Sabit yine aynı şekilde zaman içerisinde vahiy katipliğine kadar yükseldi. Enes bin Malik 10 yıl Peygamberimize hizmet ederek Peygamberimizden en çok hadis rivayetini yapanlar arasına girdi. Bu da çok önemli bir şey. Talha bin Ubeydullah, bunlar hepsi sahabe, önemli sahabeler. Fedakarlığıyla, cesaretiyle yine gençler arasında ismi geçen önemli sahabelerden birisi. Uhud'da peygamberi koruyan, cesaretiyle tanınmış birisiydi. Yine bunun gibi onlarca isim sayabiliriz. Abdurrahman bin Af daha genç yaşta ticarete başlamış ve peygamberimizin yanında bulunmuş. Helal kazanç konusunda, infak konusunda kazandığını, Allah yolunda harcama konusunda, millet için harcama konusunda örnek olmuş bir şahsiyetti. Bunları çoğaltabiliriz dostlar. Demek ki gençlerin daha erken bir yaştan itibaren önemli şahsiyetlerin yanında, bir ustanın yanında yetişmesi toplumda onların daha önemli isimler haline gelmesine neden oluyor. Bu eskiden de hep böyleydi. Yani mesela eski Yunan'da, eski Mısır'da, eski Arap toplumlarında gençler daha küçük yaştan önemli isimlerinin yanlarına verilir. Onların yanında yetişirlerdi. Bunun da meyvesini zamanla alırlardı. Evet, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'in hayatı çok özel çalışılmalı, özel incelenmeli diye düşünüyorum. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir komutan, bir devlet başkanı, kimisine göre 5, kimisine göre 6-7 tane dil bilen, özel yetiştirilmiş bir genç. Hedeflerine kilitlenmiş, ilim dersen var, disiplin var, cesaret var, strateji var, maneviyat var. Tabii ki Fatih kendi kendisine bu hale gelmedi. Tabii ki kumaşı iyiydi ama onu yetiştiren iki tane önemli hocası var. Birisi Molla Gürani, birisi de Akşemseddin. İkisi de onun üzerine titizlikle duruyorlar ve onun gelecekte önemli birisi olacağını fark ettikleri için de onun ders programını, müfredatını onlar ayarlıyorlar. Neler okuyor Fatih o dönemde? Kur'an okuyor, tefsir okuyor, fıkıh okuyor, matematik, astronomi, mantık, Arapça, Farsça, Yunanca, Latince, İslam tarihi, devlet yönetimi, okçuluk, at binme, has sanatı, şiir, edebiyat, strateji, güvenlik, bütün buna benzer derslerin hepsini aldığı için de devletin başına geldiği zaman bambaşka bir insan olarak ortaya çıkıyor. Bir de o dönemde gerçi günümüzde de buna benzer uygulamalar var. Siyasal bilgiler mezunu, kamineti mezunu gençler genelde özel bir eğitimden geçtikten sonra önce Anadolu'da kaymakamlığa başlarlar. Sonra yavaş yavaş büyük şehirlere kaymakam olurlar. Sonra da Anadolu'da küçük şehirlerde vali olurlar. Sonra büyük şehirlere vali olurlar ve buralardan yükselerek bazen İçişleri Bakanlığı veya devletin daha en stratejik önemli yerlerine görev alırlar. Fatih'te de böyle olmuştu. Yani Fatih hem bu kadar yetiştirildi. O zaman Şehzadeler şehri ve şehzadelerin en çok yetiştiği yer olan Manisa, Amasya gibi yerlerde de o günkü şehzadelere görev verilip adeta gelecekte devletin başına kaliteli yöneticiler yetiştirmek üzere buralara gönderiliyordu. Ama o günkü eğitim sisteminin en önemli özelliklerinden bir tanesi teoriyle pratik birlikte yürüyordu. Erken yaşta sorumluluklar veriliyordu. Tabii ki oralarda görev verildiği zaman onların yanında, sağında, solunda önemli devlet adamları da her zaman vardı. Bir kitap okumuştum, Şehzadelerin Eğitimi diye. Gerçekten çok önemli. Bugün özellikle Batı'da gifted students dedikleri özel yetenekli öğrencilerin alınıp onlara aynı şehzadelerde olduğu gibi onlarla özelleştirilerek 20 sene sonra, 30 sene sonraki devlet yöneticilerimizi yetiştirmemiz lazım. Her zaman bu özel ilgiyi ileride daha kaliteli insan yetişmesine neden oluyor. Bugün itibariyle baktığımız zaman yine her zaman olduğu gibi gençliğe yönelik çalışmalar yine var. Örneğin artık ülkemiz Gençlik ve Spor Bakanlığı diye bu işi biraz daha disipline etmek için

gençlere yönelik bütün çalışmaları bir bakanlık altında toplamış ülkemiz. Gençlik ve Spor Bakanlığı bunun için kurulmuş. Bunlar hepsi anlamlı ve bilinçli olarak yapılmış şeyler. Kısaca ülkemiz yani gençliğinin farkında, bu ülkeyi gelecekte gençliğin yöneteceğinin farkında. Buna göre de programlar yapılmış. Yani bunun herhangi bir siyasi parti, herhangi bir ekolle, okulla değerlendirmemek lazım. Ülkenin genel menfaati olarak bakmak lazım. Hangi dönemde, hangi hükümet, hangi siyasi lider bu ülkenin gençlerini yetiştirmeye yönelik bir adım atmışsa biz hepsine sadece dua ederiz. Hepsini hayırla yad ederiz diye düşünüyorum. Evet, bütün bunları niye konuştuk dostlar? Çünkü ülkemizde gençlere yönelik bir bayram günü var. Yani bütün bunları niye konuştuk? Bugün niye gençliği ele aldık dostlar? Onu da şimdi söylemiş olayım. Bugün 19 Mayıs. Dolayısıyla Mayıs ayı gelince gençlik aklımıza geliyor. 19 Mayıs 1919 Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde çok önemli bir tarih. Dolayısıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlandığı için ülkemizde biz de bugün gençlik konusunu ele aldık. Gençliği anlatmaya çalıştık. Gençlerin bir bayramı var. Gençler bugün sizin bayramınız. Dolayısıyla sizlere yönelik bir şeyler söylemek istedik. Tabii gençlere söylerken gençlere sahip çıkan anne ve babalar onlara da bir şeyler söylememiz lazım. Gençlerin iyi yetişmesi, gençlerin kendi kendisine olabilecek bir şey değil. Gençleri iyi yetiştirecek iyi öğretmenler, gençleri iyi yetiştirecek iyi anne babalar, ebeveynler, gençleri iyi yetiştirecek iyi okullar, iyi filmler, iyi sanat atölyeleri, iyi spor kulüpleri de olmak zorunda. Çünkü gençlik dediğimiz şey geçici bir şey dostlar. Yani gençlik geçer ama gençken yaptıklarımız elimizde kalır. Tarih yaşlıların değil, cesur gençlerin eseridir. Bunu hepimiz biliriz. Çünkü eğer elimizde bir ülke varsa, Türkiye Cumhuriyeti varsa, zamanında gençlerin cephelerde göstermiş olduğu fedakarlıklar, o gün şehitlerimizin sayesinde, cephelerde savaşan komutanlarımızın sayesinde bu ülkeye sahibiz. Bugünün gençlerine sahip çıktığımız zaman yarının komutanlarını, yarının kaliteli öğretmenlerini, yöneticilerini yetiştireceğiz. Onun için şimdiden bunları hatırlatmak için ülkemizde 19 Mayıs bir bayram olarak gençlere hediye edilmiş. Belki yılda bir kere mi gençleri hatırlayacağız? Yani bir yıl boyunca gençleri unutup 19 Mayıs'ta mı hatırlayacağız diye bir itiraz olabilir. Hayır. Biz bugün daha fazla gençlerin üzerine durarak bir yıl boyunca gençlere yönelik yapılmış olan programları 19 Mayıs'ta masaya yatırmak için 19 Mayıs gençlik programını yapıyoruz. Yani her 19 Mayıs'ta okullarda, bakanlıklarda, özel kurumlarda insanımız aslında şöyle bir çalışma yapsa ne kadar güzel olur. Biz bir yıl boyunca gençlere yönelik neler yaptık diye bir muhasebe yapsalar ve programları gözden geçirseler, gelecek yılın programlarını hazırlasalar ne kadar güzel olur. Yani sadece bir gün gençlik günü yapıp stadyumlarda boy göstermek yeterli değil demek istiyorum. Ama o bile gençleri hatırlama bakımından güzel, daha verimli hale getirmemiz gerekir diye bunu söylüyorum. Evet, kısaca özetlemek gerekirse dostlar, kaliteli iş adamları gençken yatırım yaptığımız gençlerden çıkar. Kaliteli devlet adamları gençken ilgilendiğimiz gençler arasından çıkar. Kaliteli komutanlar erken yaşta bu alana girmiş, çok iyi eğitim almış insanlardan çıkar. Demek ki gençlik mutlaka ilgilenilmesi, başıboş bırakılmaması gereken bir enerji, güç. Yani gençlik dediğimiz kitle siz sahip çıkmadığınız zaman mutlaka birileri onlara sahip çıkar. Ya ülkenizin lehine olur ya da aleyhinize olur. Son dönemlerde evet ülkemizde sosyal barış yani 80 öncesine göre çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Ancak son dönemlerde gizli örgütlerin yanında kapalı cemaatler de oluşmaya başladı. Buralara dikkat etmek lazım. Özellikle ailelere bir uyarı anlamında söylüyorum. Çocuklarımız ne yerler, ne içerler, ne okurlar, nereye giderler? Özellikle ebeveynlerin bunları takip etmesi lazım. Anne babaların bunları takip etmesi lazım. Cemaat dediğimiz burada topluluk. Bazen bunlar uyuşturucu kullananlar cemaati bile olabilir. Yani cemaat Türkiye'de dini bir kavram olduğu için hemen cami, tekke, medrese akla gelir. Hayır, onu kastetmiyorum sadece. Kapalı topluluklar. Gençler nereye takılıyorlar? Kiminle oturup kalkıyorlar? Ne yiyorlar? Ne içiyorlar? Hangi kitapları okuyorlar? Hocaları ne anlatıyor? Bunların hepsini anne baba

ve ebeveyn takip etmek zorunda. Sadece çocuklarınızı okula göndermek yetmiyor arkadaşlar. Onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi bütün bunları söyledikten sonra gençlere bir kitap ismi hediye etmek istiyorum. Kitap hediye edemiyorum dostlar çünkü radyodayım ama bir kitap ismi hediye etmek istiyorum. Çok değerli bir dostum, çok güzel bir kitap yazmış. Tam da böyle gençlerin dilinden yazmış, gençlerin anlayacağı bir dilden yazmış. Ben kitabın ismini önce kendi vermiş olduğum isimle söyleyeceğim. Sonra da kitabın gerçek adını sizinle paylaşacağım. Kitabın adını ben şöyle koydum: Ayetini Arayan Genç. Evet, Ayetini Arayan Genç kitabını okumak istiyorsanız Ayetini Arayan İnsan kitabına ulaşabilirsiniz. Ayetini Arayan İnsan kitabının yazarı Turan Kışlakçı. Değerli dostum Turan Kışlakçı yazmış. Gerçekten gençlerin anlayabileceği bir dilde sade her konuyla ilgili bir ayet koymuş. Yani ayetlerin bu kadar güncelleştirilmesi, ayetlerin bu kadar günlük konularla bağdaştırılarak anlatılması gerçekten çok anlamlı. Dolayısıyla bu kitabı da özellikle lise ve üniversitedeki gençlerin rahat bir şekilde okuyup anlayabileceği bir kitap olduğu için herkese tavsiye ediyorum. Çok ilginç örneklemeler, yaşadığı tecrübeleri hepsini bu kitaba koymuş. Özellikle son dönemde yaygın moda akımlar var. Bunlardan bir tanesi minimalizm gibi. Kur'an'da minimalizmle ilgili neler söylemiş mesela, tamam mı? Kur'an'da ve sünnette işte hayvan hakları ile ilgili neler söylemiş. Ondan sonra estetikle ilgili, sanatla ilgili neler söylemiş. Vicdan, ahlak, ondan sonra merhamet, stres, bütün bunlarla ilgili Kur'an'ın bize öğrettiklerini yeni bir dille, saf, arı bir Türkçe ile anlatmış Turan kardeşim. O yazmış, artık okumak da bize düşer. Yani Kur'an'la ne kadar iç içe olursa bir insan, özellikle de Turan Kışlakçı gibi ve diğer bazı yazar kardeşlerimizin dilinden bizim anlayacağımız bir şekilde yazan, anlatan kardeşlerimizin, üstadlarımızın kitaplarını okuduğumuz zaman kalbiniz rahatlar, psikolojiniz rahatlar, asık suratlı olmazsınız. Kalbinizi yoran streslerden uzak kalırsınız ve daha sağlıklı bir insan olursunuz diyorum ve burada sözümü tamamlamak istiyorum. Değerli dostlar, gençlikle ilgili söylenecek çok fazla söz var. Belki saatlerce değil, belki günlerce gençlik konusunu işlesek kolay kolay bitmez konu. Çünkü bütün hareketler, bütün oluşumlar hep böyle gençlik üzerine yazdığı için, bütün kurgularını gençlik üzerine yaptığı için biz de bu konuya değindik. Yani Aristo Büyük İskender'i yetiştiriyor. Düşünebiliyor musunuz? O da 20 yaşlarında henüz. Yani felsefeciler, peygamberler tekrar etmek gerekirse hep gençlere yatırım yapmışlar. Ülkemiz de gençlere yatırım yapmak için Gençlik ve Spor Bakanlığı'nı kurmuş. Gençlere özel bayram tahsis etmiş. Güzel bir ülkedeyiz. Kıymetini bilelim. Gençlerimizin de kıymetini bilelim. Onların geleceğini hazırlama görevini hep beraber yapmak zorundayız. Yapmaya çalışıyoruz. Burada şimdilik gençlikle ilgili sohbetimizi bitirelim. Değerli dostlar, bir programın sonuna daha geldik. Sizin çok fazla vaktinizi aldık. Beni sabırla dinlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: kayıp bir robot var. Ruzi nerede?
1: TRT ortak yapımı Kehribar ile Boncuk Kayıp Robot sinemalarda.
2: TRT Humanitarian Film Festival başvuruları açıldı. Başvurularınızı trthumanitarianfilmfestival.com adresinden yapabilirsiniz. Son başvuru tarihi 15 Haziran 2026. Sadece bir film festivali değil, bir deneyim.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butan kararının ardından ilk kez kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan ahlaki sorunlar karşısında suskun kalınamayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım dedi. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in meclis grup başkanı olarak seçilmesini de Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun sözleriyle değerlendirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde kapalı meclis grup toplantısı yapıldı. Özgür Özel toplantıya katılan 96 milletvekilinden 95'inin oyuyla CHP Meclis Grup Başkanı olarak seçildi, bir oysa geçersiz sayıldı. Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada kurultay en kısa sürede yapılmalı sözlerini yineledi. Özel bir kez telefonda konuştuğu Kemal Kılıçdaroğlu'yla